anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578 ile devrilme, savrulma ve takla, 3.740 ile yayaya çarpma ve 3.194 ile arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı. Hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, İnsan Buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü öncülüğünde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor.

0: başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
2: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.
4: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Yine güzel bir salı günü sizlerle paylaşıyoruz. Saatler 14.05 oldu mu? Radyo Sputnik'te Futbol Saati, Futbol Saati Kupa özel son yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Serhat Ayhan.
4: Serhat hoş geldin, nasılsın?
5: Selam Selin, sağ ol sen.
4: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Bir kupayı da bitirdik Serhat, farkında mısın? Başladı, vallahi başlayacak dedik. Yani vallahi
5: 100 küsür maçlık kupayı yedik bitirdik vallahi.
4: Yedik bitirdik vallahi. 48 takım dedik, ilk defa dedik, Türkiye dedik, çok ümitlerimiz var dedik. Şöyledir böyledir derken ki hani biz kupa başlamadan bir hafta öncesinde seninle yayına başlamıştık. Bitmez falan evet. Dediğimiz kupa bitti. Bol sürprizleri de ardında bıraktı. O halde bugün kupa özelin sonundayız. Bundan sonra futbol saati olarak biz kendiliklerimize döneceğiz. Hazır mısın?
5: Annemizin ligine ben hazırım tabii.
4: Tabii ki. Peki o halde hemen bir dinleyicilerimize WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56'dan sizler de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dinleyicilerimize soralım mesela onlar için bu Dünya Kupası'nın sürprizi ne oldu? Sana sorsam ne dersin?
5: Trump.
4: Kötü sürpriz ama o ya. O çok güzel bir sürpriz yani, değil yani. Kötü bir sürpriz oldu. Her yerden ortaya çıkma çabasıyla da kupanın finaline de damgasını vurdu. Her yerden bir gözükme çabası halindeydi ama İspanyollar güzel cevap verdiğini düşünüyorum ben.
5: Evet evet, kesinlikle kesinlikle. Vallahi İspanya güzel işler yaptı, şahane işler yaptı. İspanya'nın yaptığı işlerden sonra işte bizim de hani her zaman yaptığımız gibi böyle verilerle, datalarla falan uğraşıp biraz daha masanın üstüne dökünce İspanya'nın yaptığı işin aslında hiç sürpriz olmadığını gördük. Yani ben bu veriler mesela bana baştan gelmiş olsaydı ben bir süre hani hatırlarsın Fransa evet. diyordum. Yok Fransa demezdim yani.
4: Ama ben dememediğim için. İlk günden itibaren İspanya dedim. Gerçi benimki
5: ya sempati duyuyorsun o yüzden.
4: Şöyle bir şey var. Hani benimki yürekten kalbi bir şeydi. Tabii ki öyle istatistikle evet. falan alakalı değildi. Kalbi bir şey olarak. İlk günden beri İspanya böyle Portekiz sonra yeşil burun falan böyle bir ara. Yalnız yeşil burun ne yaptı? Bir peri masalı yarattı, farkındasın değil mi?
5: Evet ya. Yani... Şimdi ne yapıyorlar? Oturuyorlardır, balık tutuyorlardır. Ben
4: onlar gerçekten yani şu anda sonuca bakacak olursanız yani İspanya kupayı alan İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Herkes bir ne oluyor dedi. Arjantin'le oynadığı maçta da böyle bir Arjantin'e kök söktürdü. Bir de bir kalecisi vardı ki Allah Allah, kalecisi şu anda ama o iyi güzel parayı bulmuştur. O sosyal medya fenomenliğine doğru gidiyor. Efendim?
5: İspanya'nın gol atamadığı tek kaleci yani.
4: Evet, bir de öyle doğru söylüyorsun, bir de öyle de bir durum var. Turnuvanın başlangıcında 50 bin falanmış takipçisi, 20 milyonu geçmişti en son. Şu anda ne durumda bilmiyorum. Tamam, o kurtardı
5: neyse,
4: kendini.
5: Yani.
4: Kesinlikle o kurtardı. Yani dolayısıyla hepsi belki balık tutuyordur ama belki daha farklı bir şeyler yapıyordur. Tatildedir belki o da.
5: Hayırlısı.
4: Peki.
5: Valla istersen İspanya'nın hani İspanya yapan faktörlerden başlayalım mı ya?
4: Haydi başlayalım.
5: Yani böyle gerçekten de teknik direktör ya. Luis de la Fuente. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi bak burada İspanya'nın hakkını vermenin en kolay yolu Fuente'nin hayatından bahsetmek. Ya adam 97-2000 yılları arasında alt liglerde başlamış. Club Portugalete'de başlamış. Ondan sonra Segunda Divizyon B'ye geçmiş. Yani ikinci ligin B kısmına geçmiş. Orada bir takım yönetmiş. Ondan sonra Sevilla altyapısına girmiş. Oradan Atletik Kulüp'ün altyapısına girmiş. Atletik Bilbao'ya gitmiş. Onun rezerv takımını yönetmiş. Ondan sonra Deportivo Alaves'e gitmiş. Böyle yine alt liglerde. İspanya'nın alt liglerinde. Sonra İspanya'nın U19 genç kategorilerine geçmiş 2013 yılında. Bak U19. 2013'ten 2018'e kadar U19 yönetmiş adam. Başka hiçbir şey yapmamış. Ben niye yukarı çıkmıyorum? Ben yukarı çıkmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Sonra 2018'de İspanya'nın Akdeniz Oyunları takımını yönetmiş. 2022 yılları arasında İspanya'nın U21 takımını yönetmiş. Sonra U23 takımını yönetmiş. Sonra 2022'de de A milli takımın başına geçiyor.
4: Evet.
5: Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Adam bunları yaparken işte 2015'te U19 Avrupa Şampiyonu olmuş. 2018'de Akdeniz Oyunları altın madalyasını almış. 2019'da U21 Avrupa U21 Şampiyonu olmuş. Ondan sonra 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş almış. 2023'te UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu olmuş. 2024'te Avrupa Şampiyonu oldu. 2025'te UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci oldu. 2026'da Dünya Kupası'nı aldı. Yani o kadar istikrarlı ve düzgün bir gidişat ki.
4: Evet.
5: Ya arkadaş diyorsun yani. Evet, bu böyle yapılır.
4: Bu arada...
5: Yani biz hocayı alalım, oynamasın, bilmem ne yapsın. Yok, böyle bir şey yok yani.
4: Bu arada kariyerinde 18 ay gibi uzun bir dönemde işsiz kalmış. Yani futbol sektöründe yer alıp da bu kadar uzun süre camiadan uzak olmak, işsiz olmak da çok zor bir şeydir. Yani kendinizi tekrar dönmeniz, adapte olmanız çok zordur, kendinizi kabul ettirmeniz. 18 aylıkta bir işsizlik dönemi varmış.
5: Vallahi. Ama bak şimdi şu da var. Yani hani ülkenin devamlılığı, futbolun devamlılığı diyoruz ya, böyle altın jenerasyon falan bak. Altın jenerasyon nedir, nasıl yaratılır? 2019'da bu adam U21'de şampiyon oldu dedik ya. 2019 yılından bak 2, 4, 6 kişi evvelsi gün finalde oynadı. Ha. Kim onlar? Kaleci Unai Simon, Pedro Porro, ondan sonra Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal. Bu adamları 2019 yılında U21'de oynatmış. Sonra 7 sene sonra bu adamları finalde oynatmış ve kupayı böyle söke söke almış. Hakemlere rağmen, Trump'a rağmen almışlar yani.
4: Çok doğru söylüyorsun.
5: İnanılır bir şey değil bu. Bak gerçekten inanılır bir şey değil.
4: Ama yani hep söylüyoruz aynı şekilde... ya bunu. Futbolda devamlılık çok önemli ama maalesef yapabilenler çok zor diye. Bu tam onun
5: bak,
4: örneği
5: 2021'de
4: oldu.
5: Mesela olimpiyat kazanan takım. Unai Simon, Eric Garcia, Kukureya, Zubimendi, Pedri, Merino, Olmo, Oyarzabal. Yine bak bunlara hep üstüne koyarak gitmiş. Kukureya'yı koymuş mesela 2021'de. Yani bu böyle olur, başka türlü olmaz. Yani biz bir adam alalım 4-6-0 yapsın, tamam, o da öyle. Yok öyle bir şey yok yani. Yok böyle bir şey, gerçekten yok yani.
4: İşte olmadığını görüyoruz zaten işte yani başarılarda.
5: Ama nasıl olacağını da görüyoruz bak. Burada önümüzde nasıl olacağı var. Adamlar yapmışlar, fotoğrafını çekmişler, koymuşlar oraya. Hani ne teknik direktör arayalım demiyorlar adamlar. 2015'ten itibaren, 2013'ten itibaren çalışmışlar adamla. Beraber gelmişler, adam da al abi demiş, bu da senin kupan yani. Evet. Hatta ikişer ikişer kupalar getirmiş, Avrupa Kupası'nı getirmiş, ardından bunu getirmiş yani.
4: Evet. Bu arada bir özelliği daha var. Kendisi 65 yaşında ve bu kupayı kazanan en yaşlı teknik direktör oldu, biliyor musun? Bir önceki rekor kimdi onu biliyor musun? Bir önceki en yaşlı kim biliyor musun? Ve o gene kupayı alan isimlerden biri Del Bosque.
5: Bizim kasabı, kasabımız bizim. Yeniköy kasabı diye adamı gönderdiler adam.
4: Valla gönderdiler. O da aldığında 51 ya da 59, yanlış bilgi vermeyeyim ama yani bir önceki oymuş Del Bosque, gene İspanya milli takımının teknik direktörü olarak.
5: Evet.
4: Yani. Hani biz böyle yaşa yani... çok takılıyoruz ya bazen, bak işte görüyoruz bunlar da var.
5: Ya inanılmaz bir şey ve İspanya'nın her tür istatistiğine baktığımızda adam her yerini geliştirmiş. Her şeyini geliştirmiş. Şimdi bugün ben şöyle bir şey yaptım. Yaklaşık 150 madde çıkarttım. Bugün bitirebiliriz inşallah.
4: Çok zor.
5: O 150 maddede neler neler var içinde gerçekten de. Ama şunu önden söylemek istiyorum. Yani adamlar İspanya mesela topa sahip oldular. Hayır, adamlar topa sahip olmamış. Turnuvaya sahip olmuş.
4: Of.
5: Net bir şekilde.
4: Çok iyi.
5: Ya bak şimdi, toplam pasta birinci sıradalar. Başarılı paslarda birinci sıradalar. Pas doğruluğun yüzdesinde zirvedeler. Şut sayısında 140 şut birinci sıradalar. Gol beklentisinde birinci sıradalar. Kornerlerde birinci sıradalar. Topa sahip olmada birinci sıradalar. Gol yemeden biten maçlarda birinci sıradalar. Yenilen golde en azla birinci sıradalar yani.
4: Ne ya kaldı?
5: İnanın, bir adam ne yapsın daha yani, ne yapsın ki daha?
4: Ne yapsın yani, ne kaldı geriye yani? Geriye
5: bir... Yani geriye hiçbir şey kalmadı yani. Geriye hiçbir şey kalmadı.
4: Göstere göstere geldiler gerçekten.
5: Evet yani.
4: Vallahi şahanelerdi ve turnuva boyunca sadece bir gol yediler değil mi? Bir gol Belçika'dan yediler.
5: Bir gol Belçika'dan
4: yediler. Onun dışında gol yemeden, bu da şahane bir istatistik. Yani daha önceki yıllarda iki golle bitiren vardı. İtalya vardı geçmişte. Ama bir golle bitiren ilk defa İspanya oldu. Buradan da yani her yerden i̇nanılır, de tebrik inanılır gerçekten.
5: İnanılır gibi değil. Şimdi bunu yana Türkiye'yi koyayım ben.
4: Eyvallah.
5: Türkiye'ye bakalım mı?
4: Eyvallah olsun. Neyle kıyasladın ki?
5: Eyvallah değil aslında. Ama eyvallah yok, hayır yani şeylerle. Diğer ülkelerle, Türkiye'nin durumunu diğer ülkelerle kıyasladık. Şimdi İspanya'yı da kıyasladık ya birinci sırada falan diye. Hani tamam, bir sürü şeydi. Şimdi Türkiye'nin o anlamdaki şeyine bakalım istersen.
4: Yolla.
5: Mesela topa sahip olmada Türkiye birinci sırada, biliyor musun?
4: Nerede?
5: İspanya ile beraber birinci sırada. %58 ile topa sahip olma, ortalama topa sahip olmada. Evet evet, Türkiye birinci sırada. Karşı tarafın savunma hattını kırmada 5. sırada burada %60'la. Ama bizim sıkıntımız şu, savunma hattını kırıyoruz ama sonrası yok. Kırıyoruz yani öyle. Kırıp bırakıyoruz oraya. Biri bunu yapıştırsın diye. Ceza sahası dışından şutta 6. sıradayız 33 şutla Türkiye olarak. Toplam şutta 11. sıradayız. Bak giderek düşüyoruz aşağı doğru.
4: Evet.
5: Sonra pasların doğruluğunda o yüzdesel olarak özür dilerim 15. sıradayız. Şutların gole dönüşme oranında 44. sıradayız. Hatırlatırım 48 takım
4: 48
5: vardı.
4: 48 ülke var. Evet.
5: Evet. Ondan sonra gol beklentisi verimliliğinde 44. sıradayız. Orta doğruluğunda yani ortaların oradaki doğru insanların kafasına gitmesinde 48. sıradayız.
4: Of.
5: 48 takım var.
4: 48 takımda.
5: Neden? Çünkü biz ortaya bol bol orta yapıp oraya da 1.72'lik adam koyma zekasında bir oyun çıkarttık ortaya.
4: Evet.
5: Maalesef. O yüzden de %14 ortaların yerini bulmasıyla, isabet bulmasıyla 48. sıradayız. 48 takım içinde. Ama çok enteresan bir şeyim var. İstatistiğim var Türkiye ile alakalı. Hı hı. Bence bu en enteresanı bu. Topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi vardır yani böyle hemen kazanman lazım falan. Burada birinci sıradayız. Biz kaybettiğimiz topu en hızlı geri kazanan takım olmuşuz Türkiye olarak.
4: Ya orası öyle de işte oynadığımız takımlar.
5: Ama kazanıp ne yaptık?
4: Ya sıkıntı hem öyle bu. Bir de kazanıp oynadığımız takımlar da belli olunca hani bir.
5: Tabii canım. Yani Amerika ile oynadık. Oynadığımız en teknik yani, takım Amerika'ydı. Kazmalar hani, takımıydı yani.
4: Yani bir İspanya ile, bir Arjantin ile, İngiltere ile falan oynasaydık bu sonuçlar olmazdı muhakkak.
5: Ama topu geri kazanma süresinde mesela en yavaş olan takım kim? Tahmin et. Tahmin et, bir tahmin yap. 48 takım içinden bir at bir takım yani.
4: Almanya.
5: Topu kaybettikten sonra en yavaş kazanan
4: Almanya.
5: Takım.
4: Almanya. İngiltere.
5: Arjantin.
4: Arjantin. İyi olmuş.
5: 2,5 dakikada kazanıyor topu geri kaybettikten sonra. Düşünsene 10 kere top kaybetsen zaten 25 dakika sende kalmıyor.
4: 25 dakika gitti kafadan.
5: Evet. Çok acayip geldi bu bana.
4: Yani o Arjantin maçlarında hep uzatmaya kaldığını düşünecek olursak.
5: Değil mi? Uzatarak böyle. Topa sahip olmak için uzatıyorlar adamı.
4: Aynen aynen. Değişik bir istik.
5: Şimdi o zaman bunlar gibi enteresan istatistikler verelim mi ya madde
4: hadi,
5: madde?
4: Hadi,
5: böyle
4: merakla.
5: Şey olsun, insanlar eğlensinler.
4: Hadi merakla bekliyorum.
5: Şimdi şöyle bir en enteresan, benim en enteresan bulduğum istatistikle başlamak istiyorum. Bu arada verileri UEFA'dan aldım ben. UEFA'nın ham verileri bunlar. Bunları hı-hı, yapay zeka ile işleyip biraz elleri ayakları yere basar hale getirdik. Bir de çaprazladık. Yani hani bu veri öteki veriyle alakalı bir araya getirdiğimizde ne oluyor diye. Şimdi Mbappe gol kralı değil mi?
4: Evet.
5: Mbappe aynı zamanda turnuvanın hız kralıymış.
4: Hız. Hmm.
5: Hız. Hızlı koşma bağlamında hız. Mbappe'nin hızı 37,61 kilometreye ulaşmış saatte. Ama nedir ki 37,61 kilometre diyorsun şimdi. 37 ile araba gitse sıkılırsın. Bezersin yani şimdi. Ama 100 metreyi 10 saniyede koşmak için 36 kilometre hızla koşmak gerekiyor.
4: Yani.
5: Bu adam 37,61 kilometre hızla koşarak 100 metreyi 9,57 saniyeye getirmiş. Eğer o hızla 100 metreyi 100 metre boyunca koşmuş olsaydı 9,57 saniyeyle gidecekti.
4: Rekor kırar
5: eşittir
4: herhalde.
5: Eşittir Usain Bolt'un rekoru 9,58.
4: Tam onu hatırlamaya çalışıyorum.
5: Bir salise daha altında. Bir salise daha altında hızlı koşmuş. Şimdi diyeceksin ki tabii ki yani 100 metreyi koşsaydı tabii ki aynı hızda koşamazdı. Evet kesinlikle 100 metreyi koşsaydı aynı hızda koşamazdı. Ama adamın ayağında senin krampon var.
4: Bir de onu
5: ve
4: var.
5: Tartan pistte değil, çimde koşuyorlar.
4: Bir de çimde yani, çimde.
5: Evet.
4: Kesinlikle.
5: Hani bunu da lütfen cebimizde tutalım yani. Tamam, olabilir. Kesinlikle Usain Bolt olamaz bu adam. Hı hı. Olimpiyatlara katılıp da şimdi hani rekor kıramaz. Ama yani yaptığı iş hiç küçümsenecek bir iş değil.
4: Hiç değil, gerçekten hiç değil. 10 golle de altın ayakkabının da sahibi oldu Mbappe.
5: Evet yani.
4: Bu arada toplam olarak da 22 golü var bütün dünya kupalarında. Dolayısıyla turnuva tarihinde en golcü futbolcusu olarak da yine rekor kırdı. Messi 21 golle ikinci sırada yer aldı. Messi ile arasında
5: kapattı o zaten. Daha iki tane daha şey var Mbappe'nin yani.
4: Var var kafada.
5: Yok öyle bir çekişme kalmadı şimdi yani.
4: Yok kalmadı.
5: İki tane daha kupaya katılacak Mbappe yani.
4: Yani ben de katılır diye düşünüyorum açıkçası.
5: Ama bu arada enteresan bir şey söyleyeyim sana. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hı hı. Mbappe ile Haaland'ın gol sayıları aynı değil. Yani değil. Mbappe 10 gol attı. Haaland 7 gol attı, 7 değil
4: gol
5: mi?
4: Attı.
5: Fakat 90 dakika başına düşen gol sayıları eşit. Yani Haaland da Mbappe gibi 2 maç fazla yapmış olsaydı Haaland da 10 gole ulaşabilirdi anlamına geliyor bu şey istatistik.
4: Evet, buradan buna ulaşabiliriz.
5: Yani Mbappe 769 dakikada 10 gol üretmiş. Haaland 537 dakikada 7 gol üretmiş. İkisinin de 1,17 golü var 90 dakika başına. Yani Haaland'ı küçümseyenin gururunu kırarım. Çok yanlış olur yani.
4: Kalbini kırarım diyorsun.
5: Evet yani. Evet. Yani.
4: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama işte olmadı.
5: Şimdi tabii bir de Mbappe'nin şeylerine bakmak lazım. Mbappe demişken yani evet hani önemli bir istatistiği var. 6.54 gol beklentisinden 10 gol çıkartmış.
4: Oo.
5: Yani gol beklentisinin üstünde goller atmış. Mesela Messi 6.18 gol beklentisinden 8 gol çıkartmış. Yani her halükarda Mbappe Messi'den daha iyi golcü olarak gözüküyor. Tabii biri forvet, biri orta saha gibi düşünebiliriz. Şey yapabiliriz ama o da penaltı falan. Yani bir sürü söyleyecek şey var. Ama ben istatistik olarak bunları vermekte yarar görüyorum. Bu arada Mbappe 41 şut çekmiş. Bunların sadece 23'ü kaleyi bulmuş. %56 isabetle oynuyor. Ve her 4 şutundan birisi gol olmuş Mbappe'nin. Bunu da böyle düşünmek lazım. 41 şut 4 gol.
4: Ne zaman Türkiye'ye gelir?
5: 10 gol, özür dilerim.
4: Ne zaman Türkiye'ye gelir?
5: 64 yaşında Bodrum'a gidip tatil yapar yani.
4: Yok be, bir 41'lerde falan böyle düşünüyorlar böyle bir 39,5-40 oldukları zaman
5: tatile
4: böyle
5: gidir.
4: Bir...
5: Bodrum'a tatile gidir, kemiklerini ısıtmaya gelir, ben sana öyle söyleyeyim yani.
4: Belli
5: hiç
4: olmaz
5: önünden
4: ya.
5: Geçmez Türkiye'nin.
4: Belli olmaz. 41,5'da falan belli olmaz. Bir düşün derim, bak bunu bir aklında tut. Sen demiştin.
5: Bu arada dersin. Bir tane... Enteresan bir istatistik daha var elimde. Messi 35 şut çekmiş. Bunların 19'unu ceza sahasının dışından vurmuş. Mbappe de bu sayı 14. 41'de 14. Yani Messi biraz daha böyle lavadan falan diye yani. Bu arada tabii Bellingham'a bakmak lazım. Bellingham'ı evet. Falan böyle çok insanlar konuşmuyorlar. Arkadaş adam 19 şut çekiyor. 13'ünde kaleyi buluyor ve 7 gol atıyor. 19 şutun 7'si gol oluyor adamın. Hı hı. Ve hani kaleyi bulan şutlar olarak bakacak olursak her iki kaleyi bulan şutundan bir tanesi gol olmuş adamın. Hı hı. Ve 4 gol beklentisinden 7 gol çıkartmış. Yani Bellingham ne bileyim mesela Fransa'da ya da Arjantin'de oynuyor olsaydı ortalık bayağı şenlenirdi yani.
4: Evet. Bellingham.
5: Onu bir ortaya şey olarak koyalım yani. Evet.
4: Evet, Haaland'la 7'şer gol kaydetti. 3. olarak bitirdiler. Messi ikinci oldu ve Mbappe de 10 golle altın ayakkabının sahibi oldu.
5: Evet. Bu arada Olise mesela Olise diyoruz ya süper asist yapıyor. Hı-hı. Asist kralı oldu. Bu arada 228 kez top almış.
4: Oo.
5: Yani 952 kere topa şey oyuna katılmış ve 228 kez topa gelmiş mesela. Yani oyunun içinde bu kadar aktif çok az adam var.
4: Hı-hı.
5: Mesela Martin Odegaard 9 şut çekmiş. Gol çıkaramamış. Ama ne yapmış? 4 asist yapmış.
4: Tanıdık geldi.
5: Şimdi şeyin en enteresan istatistiğini veriyorum. Bak bu istatistik kimsede yok. Çünkü bu çok çaprazlanmış bir istatistik. Birçok değerin bir araya getirilerek yapılmış bir istatistik. Barış Alper Yılmaz.
4: Ya evet.
5: Turnuvada bir rekoru var onun. Barış Alper Yılmaz'ın bir turnuva rekoru var.
4: Yani
5: bu dünya rekoruna çok yakın bir rekor bu arada.
4: soralım mı dinleyicilerimize? Sence tahmin edebilirler mi?
5: Edemezler. Yok. Bunu ben de edemezdim. Çaprazlayınca ortaya çıktı yani bu. Şimdi Barış Alper
4: Yılmaz'ın... Ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Çok pardon, lütfen sözünü keseceğim ama... Aynen. Bence Barış da bilmiyor bunu. Bak gerçekten ben çok, bunu şimdi X'te paylaşacağım. Barış Alper Yılmaz'ı da tagleyeceğim. Büyük bir ihtimalle Barış Alper Yılmaz da bilmiyor bunu. Şimdi öğrenecek efendim. Turnuvanın en nesi olduğunu. Söz Serhat Ayan'da.
5: Şimdi şöyle, turnuvanın en şusu o. turnuvada çektiği tek şut gol oldu. Barış Alper Yılmaz.
4: %100'le oynadı.
5: %100'le oynadı. Bir. İki daha devamı var.
4: Bitmedi.
5: Çektiği şutun gol beklentisi değeri 0,06. Yani hayatta gol olmaz şutu bu.
4: Mucizevi gol.
5: Dolayısıyla bu şutun gol verimliliği 16,87 kat çıkıyor. Bu yakalanması imkansız bir oran. Tek şut çekeceksin. İmkansız şut olacak, gol olacak. Abi inanılır gibi bir şeydi bu yani. Bu istatistik inanılır bir istatistik değil. Yani bunun örneği, benzeri yok.
4: Ya o zaman Barış Alper Yılmaz turnuvanın en verimli gol atan adamı diyorsun.
5: En verimli golünü atanı, en verimli şut kullananı. Ama bir şut kullanmışsın ama sen zaten forvetsin. Hani keşke iki şut kullanaydın derler adama, demiyorlar. Olsun. Olsun. Montaigne'in demesi gerekiyordu, o demiyor yani.
4: Sonuca
5: yani,
4: bakıyoruz. Yani.
5: Evet yani. Ama tabii hani bir şutluk %100 oran gerçek bir bitiricilik de değil. Hani bunu da tabii kenara koyalım. Ama hani insanlar böyle aa filan demesin.
4: Güzel bir veri olmuş ama gerçekten.
5: Evet. Turnuvanın en iyi çalım atan, en başarılı adam geçen adamı kim? Lamine Yamal. 35 başarılı adam geçme şeyi yapmış. Bu arada Mbappe'nin 28, Messi'nin 25'miş bu. Hmm. Başarılı adam geçmiş şey. Hani onu söylemiş olalım. Şimdi mesela bir de şöyle bir istatistikler var. Onlara ben bayıldım. Bizde mesela sıfıra yakın bu istatistikler. Pas almak için kendini gösterme istatistiği diye bir şey var. Yani sen böyle olduğun yerde öküz gibi durup beklersen top gelmez ya. Birisi senin yanında durur. Ama mesela böyle sağa sola deplase olursan, işte koşu yaparsan, ki abi ben buradayım falan dersen ne olur? Şey, buradaki lider kim? Bellingham'mış. 485 kez pas almak için ekstra aksiyon yapmış. Hareket tablosunun liderinde o var. Yani inanılmaz. Mesela Mbappe, çok enteresan bu. Mbappe savunma arkasına 191 kez topsuz koşu yapmış. Ve bu koşuların %44'ü derinlik koşusu dediğimiz, hani o boş alanlara doğru şeymiş. Yani adam yerinde durmuyor. Mbappe'nin şeyi bu. Mesela Beşiktaş'a konuşurken geçen senelerde hatırlarsın, senden konuşurken ne diyordum? Abi adam direkt gibi duruyor. Bu adama çarptırıp sokmak dışında yapabileceği başka hiçbir şey yok. Defansı oynatmıyor diyordum. Şimdi Mbappe bunların tam zıttı ve olması gereken santrfor. Ve mesela bizde de olması gereken santrfor. Bizde mesela 1.72'lik adam koyduk ya biz. Onun mesela Mbappe'nin, işte 1.90'lık Mbappe'nin yaptığını yapması gerekiyordu. Tık tık tık koşması gerekiyordu, derinliğe geçmesi gerekiyordu ve savunma arkasında top alması gerekiyordu. Mesela Mbappe 29 kez savunma arkasında top almış. Yani lütfen ya, lütfen ya. Ama şimdi burada İspanya'nın ellerinden öpecek bir istatistik veriyorum.
4: Daha ne kaldı? Kukureye, her şeyi yapmışlar
5: bak,
4: zaten.
5: Kukureya diyorum, başka bir şey demiyorum. İnanılmaz bir adam Kukureya. Ben sana söyleyeyim mi? Kupanın %20'si falan Kukureya.
4: O kadar.
5: Neden biliyor musun? Adam defans bak. Adam defans adamı değil mi Kukureya? Saçları böyle çok çok çok dalgalanmasına rağmen aslında o bir defans yani. Şimdi Kukureya, hani demin dedim ya Mbappe defans arkasına koşular yapıyor bilmem ne yapıyor diye. Birinci Mbappe defans arkası koşularında. Savunma arkası koşularında. İkinci kim biliyor musun? Kukureya. Kukureya bir defans elemanı olarak Mbappe'nin hemen ardından ikinci sırada karşıt defansın arkasına top koşu yapmasıyla. Arkadaş sen bir defanssın. Defanslığını bil derler. Hayır. İnanılır gibi değil. Yani şimdi şöyle bir şey var. İspanya'nın istatistiklerine bakınca ne çıkıyor biliyor musun? İspanya'nın orta sahası turnuvanın en iyi defans yapan elemanlarından oluşuyor. Hı hı. İspanya'nın defansı en iyi hücum yapan elemanlarından oluşuyor. Hı hı. Adamlar yani herkes her şeyi yapıyor. Ya bak istatistiğe bak lütfen ya. Adam Kukureya savunma arkasında 16 kez topla buluşmuş. Savunmanın arkasına sarkmadı ikili demiştim ya. 16 kez topla buluşmuş. İspanya'nın gerideki adamı Kukureya 4 kez offside'a düşmüş. 4 kez offside'a düşmüş. Arkadaş sen en gerideki adamsın, ne yapıyorsun? İşte İspanya'nın başarısı burada. Herkesin her şeyi yapmasında. Ve herkesin her şeyi ne zaman ve nerede yapacağını bilmesinde.
4: Tam bir takım oyunu diyorsun.
5: Ya takım oyunu ve yaptıkları herkesin her şeyler çok
4: üstüne
5: güzel.
4: Üstüne düşeni fazlasıyla yapmış. Ortaya da böyle bir şey ya çıkıyor işte.
5: Rodri, İspanya'da Rodri, hı-hı, 799 pas yapmış. 747'si doğru pas. Yani %93 pas isabetiyle oynamış. Abi ne yapıyorsun sen ya?
4: Evet.
5: Ne yapıyorsun yani?
4: Kendinize gelin lütfen.
5: Ya hakikaten Rodri Bey ya. Biraz bir şey yapmıyor ya. Bak bu arada adam hani %93'te pas yapıyor dedik ya. Hı hı. Bu arada 258 kez baskı altında top almış rakipten. Hı hı. Baskı yapıp top almış. Hı hı. Yani ben çok iyi pas atıyorum abi. Ben öyle işlere beni karıştırmayın. Değil yani. Hem çok iyi pas atıyor. Birinci sırada 193'te. Ama diğer taraftan da 258'de top kapmada da birinci adam.
4: Evet.
5: Hem oynuyor, hem oynatıyor, hem rakibi kesiyor. Ya bu İspanya şampiyon olması da ben mi olayım
4: i̇şte
5: yani?
4: Bunlardan dolayı kendisi de bireysel olarak turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü de kazandı Rodri.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
5: Ama yani o altın falan diye ona böyle elmas top falan vermek. Elmas top vermek lazım.
4: O almasını kim alsın diyorsun.
5: Messi'ye geleyim mi Messi? Herkes diyor ya Messi o acayip oynadı Messi falan diyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Messi 367 pas denemiş, hı hı, ve 78 isabet sağlamış. Turnuvanın en düşük pas yüzdesine sahip futbolcularından bir tanesi. Hı. Ya işte Messi böyle şey yani. Messi diyoruz. Ha mesela Türkiye'de bu işler nasıl dönmüş? Onu biraz sana söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı 242 pas yapmış, 222'sini tamamlamış. Yani %92 ile oynamış, hiç fena değil. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu %90 ile oynamış, hiç fena değil. Arda Güler %86 ile oynamış, fena bence. Arda tadında bir oyuncu için fena. Ama şu var, yani bak gerideki adamla geriye yönelik orta sahadaki adamın yüksek pas yüzdesine sahip olması iyi bir şey değil. Neden? Çünkü kendi aralarında al gülüm ver gülüm garantili oynamışlar. Yapılması gereken ileriye doğru riskli pasları da kaybetme riskinde göze alıp ama gol atmaya peşine doğru düşmeleriydi. Yani işte bunları neyse yani muhtemelen Montaigne'ye da bir söyleyen vardır herhalde Montaigne'ye ya da bizi söyleyelim çevirsinler dinlesinler yani.
4: Senin bu inceden neyse. İnceden öyle her şeyi bir Montaigne'ye gönderme halinde...
5: Ama yani Montaigne'nin olayını konuşuyoruz.
4: Takdire şayan gerçekten.
5: Montaigne'nin olayını konuşuyoruz.
4: Yok çok haklı.
5: Şimdi mesela bak Oyarzabal hücum değil mi?
4: Hı-hı.
5: Rakibini 58 kez top kaybını zorlamış.
4: Hı-hı.
5: Barış Alper Yılmaz da hücum ama mesela 24 Barış Alper Yılmaz'ın. Mesela Messi 20 kez faule maruz kalmış. Yani ama 3 kez faul yapmış mesela. İşte faul de yapmamış. Neyse öyle takılmış kendi kendine. Ha şimdi bak burada en enteresan istatistiği veriyorum yine. Hani demin demiştim ya Kukureya 4 kez offside düştü. Defans adamı nasıl offside düşer? Demiştim ya.
4: Hı-hı.
5: Bunda Türkiye'de bunun bir karşılığı var.
4: Hı-hı.
5: Merih Demiral 3 kez offside düşmüş.
4: Hı-hı.
5: Aa diyeceksin değil mi şimdi? Ama neden? Sor bakalım neden?
4: Neden?
5: Çünkü Montaigne'ya baktı karşı takımı açamıyor. Oyuncu değişiklikleri falan yapıp Merih Demiral'ı santrforda oynatmaya çalıştı. Şimdi santrforda onun kafa vurmasından, işte itip kalkmasından, şusundan busundan faydalanmak istedi kendince. Zekice hareketlerle. Ama ne oldu? Merih Demiral ileride durmayı bilmiyor. Offside'a düşürmeyi biliyor ama offside'a düşmemeyi bilmiyor. O yüzden de 3 kez offside'a düştü. Yani öyle.
4: Yani öyle. Bitti gitti.
5: Yani
4: bitti gitti. Koskoca.
5: Aman.
4: Kadınlar da böyle dedikoduyu yapar. Aman bize ne canım falan deyip böyle kalkarlar ya masadan. Onun gibi oldu. Aman evet. Bitti gitti işte.
5: Aman aman hiç şey, ağzımızın tadı bozulmasın, şey yapmayalım.
4: Ama bozuldu be Serhat, yani gerçekten bozuldu. Yani bu Türkiye'nin hiç hak ettiği bir şey değildi. O oyuncularla...
5: Ama bak ağzımızın tadı bozuldu ya. Şimdi yemek yerken mesela ağzın tadı bozulunca ne yaparsın? Birazcık tuz eklersin. Aa bu olmamış, birazcık karabiber koyarsın. Dersin ki abi çok tuz olmuş, bunun üstüne biraz daha çorba koyayım. Biz aynı yemeği aynı şekilde yemeye devam ediyoruz. İşte, önümüzdeki turnuvalarda. İşte, Monte'yi olduğu yerde duruyor. İşte, ağzımızın tadı bozuk. Neden bozulduğunu biliyoruz ama aksiyon almıyoruz.
4: Vallahi herkes bir yerlerde bir derdini anlatıyor, bir şeyi konuşuyor. Herkes milli takımla ilgili ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğine dair herkes bir şeyler konuşuyor. E onlardan da artık Monte ya da ekibi de tuzu karabiberi bulur atar herhalde diye düşünüyorum artık. Hani yok bir şey yapar yani. Artık.
5: Monte'nin olayı o yani. O şeyde ayvalık tostusu ama ona şey yapıyoruz. Fine dining yaptırıyoruz yani. Hani neyse hadi bakalım. Hayırlısı. Başka daha neler söyleyeyim sana. Şöyle mesela. Pedri mesela. Hı. Pedri. Hı hı. Adam pasör. Abi rakipleri 51 kez top kaybına zorlamış. Hı hı. Top kaybettirtmiş adamları. Hı hı. Yani Rodri demiştik ki demin. Yani o 43 top kaybına zorlamış. 39 doğrudan baskı üretmiş. Hı hı. Ya bunlar çok büyük rakamlar. Bak gerçekten çok acayip rakamlar. Hı hı. Ve şeye bakıyorsun senin İspanya'nın mesela turnuvanın istatistiklerine bakıyorsun, en çok pas atanlar işte 11 kişiye bakıyorsun, 6'sı İspanyol. En iyi defansif hamle yapanlar 10 kişiye bakıyorsun, 6'sı İspanyol. Hı. İşte en iyi bilmem ne. Abi her şeyde iyiler adamlar. Hı. Her şeyin iyisini yapmışlar. Hani böyle hı hı. Bir tane Messi'miz vardı onun sayesinde, bir tane Maradona'mız vardı onun sayesinde kupayı aldık. Öyle bir şey yok burada. Hı hı. Herkes her şeyi çok iyi yapmış. Herkes her şeyi çok iyi yapmış ama yani.
4: Türkiye'de yapmayan kimdir? Müthiş. Hayır bunları konuşuyoruz şimdi, bir şey söyleyeceğim. Bir şey kalmadı yani. Epe topu bir ay, bir buçuk ay sonra Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak. Türkiye'nin mücadelesi şey, devam tane, edecek yani.
5: İki ve... tane maçta çok gol yiyince ondan sonra tekrar ya bu doğru söylüyorsunuz ya bu gitmeliymiş aslında falan diyecekler bizim.
4: Yani Uluslar Ligi'nde oynayacağımız takımlar da öyle böyle bir takım değil. A Ligi'ne çıktık. İlk olarak Fransa ile oynayacağız.
5: Belçika, İtalya.
4: Aynen öyle, Belçika, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin olduğu bir gruptan bahsediyoruz. İlk maçımızda 25 öyle şurada ne kalmış? 2 aylık bir süre kalmış. 2 ay sonra Fransa ile oynayacağız. Yani dolayısıyla bunların evet. Gerçekten çok konuşulması lazım. Neler yapılıyorsa yapılması lazım. Türkiye yani bir daha böyle bir hezimeti kaldıramaz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum yani. Bu
5: bak mesela en çok
4: ülkeleri gördükten sonra.
5: İşte zaten şu yani biraz istatistik biraz matematikle bakmak lazım. Hı hı. Şimdi mesela İspanya böyle yıldızlar takımı falan diyoruz değil mi? Hı hı. Değil abi. En çok koşan, turnuvada en çok koşan 10 kişinin içinde 4 tane İspanyol var. Rodri, Cucurella, Kubarsi, Laporte. Hı hı. Ya arkadaş ya. Rodri birinci bu arada. Cucurella üçüncü, Kubarsi dördüncü yani. Hı
4: hı. Kubarsi de.
5: 96.23 kilometre koşmuş Rodri. Hı. Arkadaş bıraksan İstanbul'dan Ankara'ya koşacak adam yani turnuva boyunca. Evet.
4: Kubarsi de bu arada 19 yaşında. Gerçekten o da turnuvanın en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Mesela Kubarsi de yani bu şeyle giderse kim bilir kaç tane daha Dünya Kupası görecek. Belki yıllar yıllar sonra.
5: En az 3 turnuva daha oynar yani, sakatlı makatlı olmazsa.
4: Yani bir şey olmazsa evet 19 yaşında yani. Belki 10 da önümüzdeki yıllarda işte diğer turnuvalarda onun da böyle şeyleri konuşulacak, rekorları konuşulacak öyle gibi gözüküyor. O keza Lamine Yamal da o şekilde. Hani şey de çok güzel, hani İspanya tam çok güzel aldılar falan filan ama çok genç ve devam edecek oyuncuları olması da geleceğe daha iyi bakmalarını sağlıyor. Yaşları çok küçük şimdi onların, bak, çok iyi.
5: İspanya'nın lider olduğu hani şey kalemler saydık ya. Hı hı. Bir de hani ne kadar lider olduğunu göstermek için ben o tablonun ikincilerini de çıkarttım. Hı. Hani birinciyle ikinci arasındaki farkı görsünler diye. Hı hı. Mesela toplam pasta İspanya birinci 4.835 pasla. Hı hı. İkinci kim? Arjantin 4.584 pasla. 250 pas eksik yapmış aynı maç sayısında. Hı hı. Şimdi başarılı pasta mesela 4.394 başarılı pası var. Arjantin'in 4.114 başarılı pası var. 300 altında yine neredeyse. Hı hı. Ortalarda mesela birinci İspanya, ikinci Fransa. Ama İspanya 145 orta yapmış. Aynı maç sayısıyla Fransa 108 orta yapmış. Neredeyse yarı yarıya. Yani 1/3 altında yani. Yani öyle böyle değil. Bak öyle böyle değil.
4: Evet.
5: Ve oyunu değiştiren, oyunun yönünü değiştiren paslarda mesela İspanya birinci. Mesela başarılı adam geçmede İspanya birinci. Yani hep yani ikincilerin acayip üstündeler ya. Acayip üstündeler yani. Ve diyorum ya hareket verilerinde 10 kategori var. 10'unda da lider İspanya. 10'unda da lider yani. İkinciler hep değişiyor. İngiltere oluyor, Fransa oluyor, Arjantin oluyor filan mesela. İşte o savunma arkasında harekette birinci, hatlar arasındaki harekette birinci. Yani defans orta sahaya gidiyor, orta saha hücuma gidiyor, hücum geriye geliyor filan gibi şeylerde. O şeylerde İspanya birinci. Hı hı. Yani topun önünde mesela seçenek yaratma. Hani ben buradayım, pas vereceğim, adam bakıyorum. Bana hemen oradan birisi geliyor, pas yerime geçiyor. Mesela burada birinciler. Yani biz İspanya'yı gömmeye değil övmeye geldik burada.
4: Ama övülecek o kadar çok yanı var ki ya. Kalem kalem hepsini saydın yani. Yapacak bir şey yok.
5: Evet. Evet.
4: Çok da güzel ülkelerinde karşılandılar.
5: En çok faul yapılan da ikinci takım. İspanya'da en çok faul yapılan ikinci takımmış. Onu da söylemiş olalım.
4: Ülkelerinde de ne güzel karşılandılar, gördün mü o coşkuyu?
5: Abi evet canım. Ya, evet canım. Yani ben de böyle şey yapsam ben de böyle karşılardım. Yani başımın üstünde karşılardım. Yani
4: ki zamanında hakikaten karşılamışlığımız var. O dünya üçüncülüğünde güzel bir karşılamışlığımız da vardı yani. Geçmişimizde de
5: dünya
4: var.
5: Dünya üçüncülüğümüz gerçekten çok iyiydi. Her ne kadar şimdiki turnuvadaki insanlar üçüncülük maçı ne abi ya filan deseler de hayır bence üçüncülük çok önemli bir şey. Onları biz evet hak ettikleri gibi hatta şey yaptık karşıladık ama böylesine planlı ve programlı bir şekilde 7 senede buraya gelmiş takımın, jenerasyonun böylesine planlı programlı maçlar yaptıktan sonra böylesine hak edilmiş bir kupadan şey sonra ya ben karşılayamazdım, ölürdüm yollarda, yatardım ya. Ya gerçekten bambaşka bir şey bu yani.
4: Evet.
5: Bambaşka bir takım hakikaten de. Yani. Helal olsun diyelim. Ne diyeyim, başka da bir şey diyemiyorum yani.
4: Helal.
5: İnşallah bir gün Türkiye'de teknik direktör değiştikten sonra böyle olur. İnce gönderme demiştin.
4: Tamam, ben alıştım senin göndermelerine. Sana da ayrıca da hak veriyorum yani, yerden göğe kadar da hak veriyorum sana. Peki var mı başka istatistik elinde aktaracağın?
5: Yani şöyle ilk 4 takımın istatistiklerine baktım. Hani İspanya'dan bayağı bahsettik, hani onlara daha fazla girmeyeyim ama mesela Arjantin'den biraz bahsedeyim istersen. Yani İspanya gibi bir takım olamadılar. Olamazlardı da zaten. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hep söyledim, hepsi de söyleyeceğim. Yani maçın 116. dakikasında ilk şutunu çekti Arjantin. O da İspanyol abinin suratına gelen bir şuttu. Hani öyle şuursuz bir şuttu. Maçın uzatma dakikalarına 116. dakikasına kadar Arjantin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği şut sayısı aynıydı. İkisi de sıfırdı. Yani hani öyle söyleyeyim sana. Ya da ne bileyim Selin'in ya da Serhat'ın diye.
4: Neden Kemal Kılıçdaroğlu?
5: Yani ne bileyim şut çekemeyen adam olarak ilk o aklıma geldi. İyi atıyor filan böyle yakalarsa diye öyle bir şey yapayım, gönderme yapayım dedim. Hep göndermeler diyorsun ya.
4: Çok iyi oldum.
5: Neyse böyle bu arada 955 kilometre koşmuşlar filan böyle. ne yapmışlar? En fazla pasta ikinciler, işte başarılı pasta ikinciler. 190 pas doğruluğu yapmışlar, tepelerdeler yani. 115 hücum yapmışlar, 115 şut çekmişler, 19 gol çıkartmışlar buradan. %17'lik dönüşüm oranı var. Hiç fena değil. Yani hiç fena değil. Ama işte ne bileyim şey olarak mesela baktığımızda 113 faulle işte en o 4 takımın hani sona kalan 4 takımın en yüksek değerine ulaşmışlar. Yani 15 sarı kart görmüşler. Bir tane sarıdan kırmızıya giden kart görmüşler filan falan. Sonra maç bittikten sonra direkt kırmızı gördü galiba değil mi? Langur lungur girdiler. Ne aptallıktı o ya. Maç bittikten sonra adamı saldırmak zorunda.
4: Yani.
5: Ne yaptı yani adam sana? Yendi yani. Hani.
4: Yendi.
5: Bir de böyle tripler ergen tripleri arkalarını dönmeler filan. Ne yapıyorsun Arjantin Bey ya? Yani nedir yani? Havan kime ya? O 116 dakika şimdi çekemedin sen ya.
4: FIFA bununla alakalı olarak bir soruşturma başlatmış bu arada. Arjantin milli takımı hakkında disiplin soruşturması başlatmış. İşte o maç görüntülerini izliyorlarmış. Hakem raporlarına bakıyorlarmış. Ve bir disiplin ve etik savcısı görevlendirilmiş efendim. Bakalım ne çıkacak buradan da göreceğiz FIFA'nın bir disiplin
5: soruşturması. Ne çıkabilir oradan var. Bilmiyorum da. Şey diyebilir Messi mesela, ya arkadaşlardan bir tanesi Kutu Kutu Pense şarkısını söyledi. Arkadaşım Messi arkasını dönseydi biz onun için arkamızı döndük diyebilir mesela.
4: Diyebilir, bilemiyorum.
5: Ama yani, o arkayı dönme tribi ne yani? Abi sen 116 dakika şut çekemedin ya. Kaleyi bulan şutun yok, sen Arjantinsin ya. Allah'ım yarabbim.
4: Peki, neyse, bir şey söyleyeyim sana. Peki mesela bu tabii. Turnuvada işte bu rakamları konuşuyoruz falan filan ama bir de mesela böyle görsel olarak böyle en güzel keyifli anları yaşatan takım hangisiydi desem sen ne dersin bana?
5: İspanya değildi.
4: Yok,
5: çünkü
4: değil.
5: İspanya bayağı değil. Böyle makine gibi oynadı
4: ben,
5: adamlar.
4: Ben yani. Hayran kaldım. Yani benim öyle bir hayranlığım yoktu. Ben sadece Haaland'ı çok seven biriydim ama Norveç'in o en keyif veren takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Benim seyir olarak da çok keyifliydi. Çeyrek finalde evet. İngiltere'ye yenildiler ama o maç sonunda o kürek çekmeleri, o kuzey rüzgarlarını böyle estirmeleri evet. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Bence hani Dünya Kupası'ndaki en güzel görsel şovlardan bir tanesi de onlardan geldi diye düşünüyorum ben. Çok keyifliydi.
5: Bu cuma günü ben de onun programını yaptım. Cuma günü şey geldi. Hemen koşa koşa da gittim sinemada seyrettim. Odise geldi. Odise'de de böyle kürek çekme şeyi var. Hatta Nolan şeyi yaparken, oranın gemilerini yaparken eski Yunan gemilerini değil Viking gemileri yapmış. Hmm. O yüzden böyle direkt gözümün önünden Norveç geçti. Norveç.
4: Güzeldi, güzeldi. Keşke İngiltere'ye yedilmeseydi. Ben o dörtlü arasında İngiltere yerine Norveç'in olmasını çok çok isterdim açıkçası. Kendi adıma.
5: Evet yani. Evet, ama İspanya Norveç'i de yenermiş yani hiç adamın acıması şeyi yok.
4: O ayrı ama hani İngiltere'ye yenilmeseydi ya. Norveç İngiltere'ye yenilmeseydi yani uzatmalarda.
5: Hunharca yenilmiş. Oynadılar yani böyle haince oynadılar. Hunharca oynadılar yani.
4: Evet.
5: İnanılmazlardı ya.
4: Evet. Uzatmalarda yenildiler.
5: O maalesef. Zaman İngiltere'ye girelim mi?
4: Hadi gelelim.
5: İngiltere şöyle o bahsettiğim dört takım arasında İspanya, Arjantin, İngiltere ve Fransa arasında en çok pas yapan, en fazla şut çeken takım değil. Hı hı. En fazla topa sahip olan takım da değil. Hı hı. Ama mesela Fransa ile birlikte 20 gol atmışlar ve turnuvanın en çok gol atan takımlarından biri olmuşlar. Tabii o son maçtaki 6-4'ünde bunda büyük katkısı var yani. Onu da söyleyelim yani. Hani hiç açın kaleyi açın. Hadi sen at, ben sana atayım falan gibi bir maç oldu. Seyrettim onu bilmiyorum. Tuhaf bir maçtı yani. Neyse. Şimdi İngiltere'nin şut tercihlerini diğerlerinden ayırmak gerekiyor bence.
4: Neden?
5: Çünkü şundan dolayı 88 tane şut çekmişler ceza sahasının içinden. Adamlar garanti şut çekiyorlar. Hani geçen sene Galatasaray için söylemiştik ya bunu. Hani böyle şey yapıyorlar diye. Evet, garanti şuta gidiyorlar. Ve o yüzden de çok yüksek yüzdeli gol atıyorlar.
4: Tamam.
5: Yani ceza sahası dışından sadece 30 şut denemişler. Yani %75'ini ceza sahası içinden, %25'ini ceza sahasının dışından denemişler. Bu arada 27 kafa şutu denemişler. Çok yüksek bir rakam. Ve bunu 175 ortaya yapmışlar. Yani her şöyle söyleyeyim 5 ortanın 7 ortanın bir tanesi kafa şutu olarak kaleye gitmiş. Hı hı. %14, %15 önemli bir yüzde bu. Hı hı. Ama işte İngiltere'nin de savunma rakamları kötü. Hı hı. Yani 12 gol yediler. En fazla gol yiyen ülke o 4 takım arasında. Hı. Yalnızca 2 maçlarını gol yemeden tamamladılar. Kalecisi bu arada deli deli kurtarışlar yaptı. 25 kurtarış yaptı yani. Hı. Hani yeşil buruna diyoruz ama bunlar da kırmızı burun yani. Hani bayağı şey yapmışlar. Kurtarmışlar yani. Hı hı. Ama hani İngiltere'yi en iyi oynayan değil ama belki de eline geçen fırsatları en iyi değerlendiren, en yüksek yüzdeyle değerlendiren takım demek çok yanlış olmaz gibi geliyor bana.
4: Evet. Peki bir şey daha soracağım sana. Hep tabii böyle ki. İyileri falan, harikaları, şahaneleri konuştuk ama bir de böyle en çok hayal kırıklığı yaratan takımlar da oldu. Kuşkusuz ben kendi ilk dördümü saysam Türkiye'yi mutlaka bunun içine koyarım. Almanya, Brezilya, Uruguay, ve Türkiye. Bence bu dört ülke ciddi anlamda bu turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biriydi diyebilirim. Almanya Paraguay'a yenildi. Penaltılarda yenildi. Uruguay gruplardan dahi çıkmadı. Brezilya çeyrek finali bile görmedi. Norveç'e yenildi. Dolayısıyla Türkiye'yi saymıyorum zaten. Türkiye'de yine aynı şekilde çıkamadı. Dolayısıyla ben en böyle hayal kırıklığı yaratan dört takım saysam ben bunları söylerim. Seninkiler hangisi oldu onu merak ediyorum.
5: Yani çok şanslıyız. Şu anlamda çok şanslıyız. Mesela Almanya ve Brezilya bu kadar çok hayal kırıklığı yaratmasa bizden çok konuşulurdu. O Allah'tan onlar böyle hayal kırıklığı yarattı. Biz Türkiye demiyor kimse yani. Aman aman abi,
4: arada kaynadık diyorsun. Arada kaynadık.
5: Evet
4: diyorsun.
5: Evet, çok da iyi kaynadık. İyi oldu bak deyip böyle şey yapıyoruz.
4: Ama Brezilya valla büyük hayal kırıklığıydı yani. O İstanbulcuları görmek isterdik bir şeyde ama çeyrek finale dahi kalamadılar.
5: Ama kalacakmış gibi de durmuyordu Selin yani.
4: Adı hani yeter böyle bir, ya Brezilya abi, deyince. Adı
5: i̇şte
4: yeter
5: adı
4: ya.
5: İşte
4: Brezilya, Uruguay,
5: biz Brezilya
4: Almanya
5: diye uzatıyoruz ama.
4: Tabii tabii yani Almanya, Uruguay, Brezilya hani bunlar tabii isimleri ve futbol geçmişlerinden dolayı da hani insanlar beklentileri fazla oluyor. Benim adım öyleydi.
5: Yani, adı yetse şey yeterdi. Birleşik Arap Emirlikleri yeterdi. En uzun adı onlarda yani. Uzun uzun gidiyor isimleri. Ya. Ama işte ya bilmiyorum ya. Ya bu şeyden çıktı artık. Futbol başka bir şey haline dönüşüyor. Hı hı. Kesinlikle başka bir şey haline dönüşüyor. Yani 3 hafta önce hazırladığım içeriği hala veremedim. Onu vereceğiz inşallah günün birinde. Yani biz bu turnuvada ne dedik? Abi çok kapalı oynuyorlar ya. Hı hı. Ama olmaz ki böyle ya filan diyoruz ya. Hı hı. Ya arkadaş ben istatistikler çıkarttım. Kapalı oynayan takımların sayısında biz bir dünya markasıyız. Hı hı. Bizim ülkemizde 5 takım dışındaki bütün takımlar %50'nin altında topa sahip oluyor. Hı hı. Yani biz en çok kapalı oynayan takımların ülkesiyiz. Dolayısıyla en iyi bunu bizim biliyor olmamız lazım. Kapalı oynayanların nasıl açılacağını. Evet. Ama biz kapalı oynayanların nasıl açılacağını bilen işte ne bileyim Okan Buruk bilmem ne filan gibi adamlardan değil, kapalı oynatan Montella'dan antrenörlük bekledik. Hı hı. Yani kapalı tabii mesela şimdi bu sene göreceğiz. İsmail Fenerbahçe'nin başına geçti İsmail Hoca ve kapalı takımları açmayı bilen adamlardan bir tanesi mesela. Hı hı. O yüzden de 100 gol atmıştı hani o geçen şey. Yapamamıştı. Şampiyon olamadı belki ama.
4: 99 puanla
5: hani
4: bu kadar şey olduğumuz.
5: Evet yani. Deli deli goller attı yani.
4: Bu arada
5: ya anlatabiliyor muyum? Orada başka bir şey var yani.
4: Son bir dakikaya girerken hemen bir hatırlatmamızı da yapalım. Fenerbahçe bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 21'de başlayacak. Bakalım temsilcilerimizin Avrupa maçları mücadeleleri de bu hafta itibariyle başlıyor. Bugün Fenerbahçe, çarşamba günü Başakşehir, perşembe günü de Beşiktaş sahada olacak. Biz de inşallah güzel görsel şovlar, güzel skorlar göreceğiz kendi takımlarımızın lehine tabii ki.
5: Evet. Bitirirken bir tane şey vereyim mi?
4: Hadi dayanamıyorum.
5: Yine bir soru cevap yarışması yapalım mı?
4: Bir dakika bana sorabilirsin bu arada. Sadece bana sorabilirsin.
5: Tamam sana soracağım.
4: Soracağım.
5: İçerideki arkadaşlar da. Ama bakmadan söylemeye çalışsınlar bakalım. İspanya bir gol yiyerek turnuvayı bitirdi ya. Aha. Şeylerde gruplarda bir tane daha takım var sadece bir gol yiyerek turnuvayı bitirdi.
4: Sadece en başta elenenlerden biridir büyük ihtimalle. Bir gol yiyerek kim? Bilemedim vallahi. Kim?
5: Kolombiya
4: vallahi.
5: Bir gol yiyerek bitirmiş evet. Yok bilmek imkansız hani gözden kaçmıştır diye böyle bir şirin bir not olarak kenara eklemiştim onu. Veririz şey yaparız diye.
4: Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik mi? Biz ayrılan sürenin geldik sonuna kesinlikle. Geldik efendim. Dünya Kupası'nda sonuna geldik. Kupa sahibini bulduk. Kupa İspanya'ya gitti. İşte biz de geride kalan rekorları konuştuk. Yükselen yıldızları konuştuk. Efsaneleri, futbol tarihine geçen anları konuştuk. Ve Dünya Kupası, Futbol Saati, Dünya Kupası özel. Bugün son yayınımızda efendim. Haftaya salıdan itibaren sevgili Serhat'ın deyimiyle annemizin ligine geri dönüyoruz efendim. Türkiye liglerine geri dönüyoruz. Türkiye ligleri henüz başlamadık. başlamadı ama işte bugün itibariyle başlayan Avrupa maçlarımız var. Onları konuşacağız. Bakalım Süper Lig takımları hazırlar mı, ligi hazırlar mı? Bunların hepsini konuşacağız haftaya, önümüzdeki haftadan itibaren. O halde haftaya tekrar görüşünceye
5: aslında
4: kadar.
5: Aslında şunu söyleyeyim mi? Tabii. Minicik şunu söylemek istiyorum izninizle. Biz bu programı bitirmedik. Biz bu programa 4 sene ara veriyoruz. 4 sene sonra yine burada kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Eder miyiz? Ben sana der miyim? Ben İspanya'da tekrar konuşuyormuşuz. Peki herhalde Messi'siz bir şey olur değil mi? Turnuva olur artık.
5: Ay ne olur öyle olsun çünkü ya. Yeter ya.
4: Bence de lütfen olmasın. Peki efendim, yepyeni turnuvalarda, yepyeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri,
2: maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat kaça kadar? 13.25'e kadar bana müsaade edilen süre. Yeter dediler, yani daha fazla bunu konuşturmamak lazım. Tadında bırakmak lazım. Kemal böyle diyor. 13.25 olarak belirlediler değerli dinleyiciler. Sonrasında sıkabilirmişim. Yani en tatlı şey yaparlar ya, böyle dizi izlersiniz mesela. Gerçi dizilere de pek rağbet yok artık, değil mi? İzlediğin dizi var mı Öznur? Editörüm Öznur olsun. Var mı? Ciddi misin? Yerli dizi. Ya yerli yok. Direkt. Televizyonda yayınlanan dizileri izlemiyorum şu anda diyorsun. Yerli dizi. Normalde izliyor musun? Arada. Çok nadir. Senin Kemal? Hiç. Var mı? Dünya Bu Türk dizisi, Dünya Bu diye ona sardın. 2023 yılında yapılmış bir dizi, anladım. Yani pek de şey, o dizilerde böyle hani bir sonraki bölüme finali öyle bir bırakırlar ya, çıldırtırlar insanı yani. Bir hafta bekleyeceksin, bir de bizdeki dizilerin uzunluğu falan. İşte bunlar yüzünden zaten şey oldu. Yani o tarafa yönelim azaldı. İnsanlar böyle artık dijital platformlara gidiyorlar, interneti kullanıyorlar, daha kısa dizileri tercih ediyorlar falan. Değil. Hap, hemen çat çat bilgileri veriyor diyorsun yani. Gelişiyor gibi, ha, onun gibi. Vay, vay, çok güzel. Her seferinde ayrı bir konu, o daha güzel. O daha güzel. Dediğim gibi sosyal medya, işte dijital platformlar falan. Bir de şey, dizi mesela, Özgür hangi tarz diziyi seversin? Dizilerde mesela hangi tarzda mı? Polisiye mi, drama mı, böyle cinayet araştırmaları falan mı, dedektiflik dizileri mi, komedi mi, duygusal mı, romantik mi? Polisiye de sevmezsin. Gerçek hayat hikayesi, o bende de öyledir mesela. Yaşanmış bir hayat hikayesini yaptıklarında çok güzel. Bir de ben böyle keyifli, hani eğlenceli, Ata Demirer filmlerini mesela seviyorum. Ata Demirer yapsın, otursun sürekli film yapsın, biz de izleyelim. Şahan Gökbakar mesela yapsın, bu adamlar film yapsınlar ve biz onları izleyelim, hakikaten gülelim o filmlere. Böyle Türkiye'de komedyenlik yapan isimlerin filmleri, dizileri falan olsun yani, güzel olur. Sende Kemal hangi tarz, ne? Komedi ya, vallahi başka hiç yani, komedi. Benim işim komedi yani. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bir kez daha. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçireyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında söylemezsem çatlarım. Söylemezsem çatlarım anlatmam lazım. Önemli de bir konu. Biz bu vizelerle ilgili falan konuları konuşuyoruz. Yani ülkemizde insanların vize alamamasıyla ilgili olarak durumları konuşuyorsunuz. Bilenler bilir. Benim kızım eşiyle birlikte yurt dışında yaşıyor. İspanya'da yaşıyor. Bir süredir oradalar. Biz de mümkün mertebe fırsatlar imkanımız dahilinde, zamanımız dahilinde kendisini ziyarete gitmek istiyoruz. Onu görmek istiyoruz. Bak mesela kızım minik bir sağlık problemi yaşadı bir iki gündür. Doktora falan gidecek. Tabii insanın, ben şimdi söylerken bile duygulanıyorum. İnsanın evladı başka bir şeydir. Onun yanında olamıyor olmanız. bir an önce olaya müdahale etmek istiyorsunuz falan, yanında olmak istiyorsunuz falan ama kilometrelerce mesafede. Hoş, bu tamam, bizlerin kendi tercihi, bizler böyle olsun istiyoruz, hayat şartları falan filan, ama bir şekilde yanında olmak istiyorsunuz ve böyle durumlarda da yanında olmanız için, oraya gidebilmeniz için bazı prosedürler gerekiyor. Vize almanız lazım, pasaportunuzun olması lazım vesaire. Yani iş sadece hani yurt dışına çıkmak denildiği zaman gezmek, dolaşmak, yabancı farklı yerleri görmek, farklı coğrafyaları görmek falan değil. Kardeşim, insanın orada yaşayan sevdikleri var ve o insanları da görmeye gitmek istiyorsunuz. Bu herkesin başına gelebilir. Yarın bir gün sizin çocuklarınız büyür, yurt dışına gider. Orada yaşarlar, orada eğitim görürler. Siz onların yanına gitmek istersiniz. Böyle arkadaşlarım da var. Uzatmayayım. Bakın, buradan BLS firmasına seslenmek istiyorum. BLS. Buradan İspanya Konsolosluk mu, Dışişleri Bakanlığı mı, her ne kimse. Bizdeki yetkililer, Türkiye'deki yetkililer. Bu konuyla ilgili olarak yetkililer, artık yeter ya. Gerçekten artık yeter ya. Yani şu Türk insanının çektiği eziyet nedir Allah aşkına ya? Hakikaten ya. Yani öylesine sinirleniyoruz, öylesine canımız sıkılıyor, öylesine daralıyoruz ki insana hayatı bu kadar dar etmenin, insana hayatı bu kadar sıkıntılı hale getirmenin anlamı nedir? Başka ülkelerde de böyle mi bilmiyorum ama ya nedir bizim bu çektiğimiz Allah aşkına ya? Bir yurt dışına çıkacağız, bir sevdiğimiz çocuğumuzu göreceğiz, evladımızı göreceğiz. Bunun için çektiğimiz eziyetin haddi hesabı yok. Ya kardeşim, bot hesaplar mı alıyor? BLS firması, İspanya Konsolosluğu, İspanya Dışişleri Bakanlığı, sesleniyorum size. Sisteminizde açık mı var? Çözün kardeşim. Ya randevu çıktı, randevu açıldı, bilgisi geliyor. Sisteme diğer zamanlarda girebiliyorsunuz sayfaya. Çünkü onların internet sitesi üzerinden, BLS'nin internet sitesi üzerinden girmeniz lazım. Giremiyorsunuz. Girseniz 40 tane rakam soruyor, onları girin, bunları girin diyor. İçeri giriyorsunuz, bekletiyor da bekletiyor, bekletiyor da bekletiyor. Yok, bot hesaplar bunları alıyormuş. Daha sonra insanlara bunlar 300-400 eurolara satılıyor. Ya dün akşamdan beri uğraştığımız zamanın haddi hesabı yok. Yaşadığımız stresin haddi hesabı yok. Ya bizim dinleyicilerimizden bir tanesi, bilmiyorum dinliyor mu dinlemiyor mu, Ramazan Tuncer Danimarka'da yaşıyor. Oranın vatandaşı. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kızının ve damadının karıştığı bir kaza, küçücük 11 yaşındaki torunu yoğun bakımda kaldı uzun süre. Omurilik ezilmesi, belindeki kırıklar, şunlar bunlar, uzun bir tedavi süreci onları bekliyor. Ama burada buradan başka bir yerde yaşanmış olsaydı bu durum, ya düşünsene Kemal, böyle bir durum Allah kimsenin başına vermesin, böyle bir durumla karşılaştığınızı düşünsenize ve gidemiyorsunuz. Bir yere çıkamıyorsunuz, bir ülkeye çıkamıyorsunuz. Yurt dışında bir yerlerde yavrunuz ve de ailenizden kardeşiniz, herhangi biri, eşiniz bir sıkıntı yaşıyor ve siz oraya gidemiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Adım atıp orada olmak istiyorsunuz. Gidemiyorsunuz. Ya yeter artık. Çözün bunu. Ya bu kadar zor olmamalı. Bu bot hesapları toplayan aşağılıklar, insan görünümlü yaratıklar, kim bunlar? Kimse bu reziller. 300-400 liraya bunları satan, bu suçu işleyenler kimse. Ya kardeşim artık yakalıyor musunuz? Ele mi geçiriyorsunuz? Tespit mi ediyorsunuz? Firmalara söylüyorum. BLS'sinden VFS'sine, İHA datasına kadar kimse o açıkları kapatabilecek olan, kapatın artık yahu. Yani bu açıkları artık kapatın insanlar bir şekilde. Kusura bakmayın. Sadece gezmeye, tozmaya falan gitmiyor insanlar. Çok da aşırı inanılmaz büyük bir hayranlık falan değil bizimki. Bazen şartlar bunu gerektiriyor. Ama gel gör ki o kadar rahatlar ki ben bir türlü anlayamıyorum. Gerçekten insanların çektiği bu sıkıntıyı, bu eziyeti bir türlü anlayamıyorum. Artık yeter. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Edemeyecektim. Ben bu konuyla ilgili olarak İspanya Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgilendirme maili gönderdik. LinkedIn'den bir şeyler yazdık ettik falan filan. Ha, sonuç olur olmaz ayrı mesele ama bir şeyleri yapmak lazım. Bir şeyleri kovalamak lazım. Yani sanki biz vizeyi efendim gezmek için, tozmak için, yeni yeni yerler görmek için, dünyaları görmek için istiyoruz sanki. İnsanlara çektirdiğiniz bu eziyet yeter. Ben hem bizim yetkililere sesleniyorum. Allah aşkına bununla ilgili olarak sizin çözmeniz gereken bir şey varsa lütfen çözün. Bu bahsettiğim vize şirketlerinde size yakın bazı isimlerin bazı yetkileri varsa, sahiplikleri varsa, şuyu varsa, buyu varsa ve bunlar bunu yapıyorlarsa yaptırmayın efendim. Ve bu firmalara, bu aracı olan firmalara, yani konsolosla arasında arada köprü olan bu firmalara da resmen söylüyorum, artık sisteminize bir çeki düzen verin ya. Bir düzeltin artık sisteminizi. 2026 yılı olmuş, teknoloji coşmuş, yapay zeka diyoruz, hala ilkel yöntemlerle, saçma sapan acayip prosedürlerle bir şeyler çözülmeye çalışıyor. Gerçekten yeter artık. Evet, devam edelim değerli dinleyiciler. Umarım çözülür. Umarım bu problemler çözülür. Avrupa Birliği'nden açıklamalar, şunlar geliyor. Kolaylaştıracağız, molaylaştıracağız açıklamaları geliyor ama siz önce sisteminizi bir kolaylaştırın. Siz önce sisteminizi bir düzene sokun. Hala Google'dan giriyorsun da hala Google'dan ilkel yöntemlerle bir şeyler yaptırmaya çalışılan bu sistemlerden artık vazgeçin. Yani vazgeçin yani. Daha kolay olabilir, daha pratik olabilir. Güvenlik araştırmasıysa bunu daha net bir şekilde, daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra sürekli açıklamalar yapıyorsunuz. Şöyle uygulayacağız, böyle uygulayacağız. 2 yıldan 5 yıla vereceğiz. Aradaki 3'ü 4'ü kaldıracağız. Falan yapacağız, plan yapacağız. Sırf laf. Başka bir şey yok. Sırf laf. Lafa gelince acayipsiniz. Acayipsiniz Avrupa. Oğuzhan Uğur, değerli dinleyiciler, gözaltına alınmıştı, tutuklandı. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık işlemleri gerçekleşti. Daha sonrasında da hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 21 Temmuz 2026 itibarıyla mahkeme Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verdi. Aynı dosyada 9 kişi tutuklandı. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları reddetti. Babala TV ve şirket hesaplarındaki para hareketlerinin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını, Ahbap'ın mali işlemlerinde görev almadığını savundu. Bu arada çıkan haberler, oradan söylüyorum. Yani hani bildiğimiz ettiğimiz falan diye düşünmeyiniz. Ama sonuçta işte MASAK raporları falan da ortada. Şirkete giriş 45 milyon bilmem kaç milyon giriş var ama hani vergisel anlamda baktığınız zaman koca bir sıfırla karşı karşıya kalıyorsunuz hanımlar beyler. Şimdi bir kedinin videosunu Telegram'dan takip edenler, sevgili editörüm Öznur ekrana getirecek değerli dinleyiciler. Ben çok duygulandım buna. Öyle böyle değil yani, o kadar duygulandım ki sokakta yaşayan bir kedi değerli dinleyiciler, hani onların duyguları yok diyenler çıkar, onlar ne anlar diyenler çıkar, şu der bu der falan filan, öyle bir şey yok. Bunlar her şeyden anlıyor, her şeyi biliyorlar. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var, bizim hayvanlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Sokakta yaşayan bir kedi kaptan mama yiyor, gözyaşları içerisinde yiyor ya. Vallahi billahi gözyaşları içerisinde yiyor. Uzun süre mama bulamamış herhalde. O mama bulmanın verdiği hüzün mü? Ya bir de acele acele yiyor. Şeyler de böyledir. Sokak hayvanlarında böyledir. Onlar uzun süre böyle aç kaldıklarında falan bulduklarında böyle neredeyse patlayana kadar yemek isterler. Ondan sonra zor durumdalar yani. Ve biz geldiğimiz noktada bakıyoruz, işte onların yaşam alanlarına girmişiz. Yani bu dünya onlara değerli dinleyiciler fazla gelmiş. Daha doğrusu bu dünyaya fazla gelmişler. Öyle görüyor birileri. Bu dünyayı onların fazla olduğunu düşünüyor. Ya arkadaş, kapladığı şu kadarcık bir yer. Yapacağın tek şey şöyle bir ensesini şöyle bir sıvazlamak, bir gıdığını bir sevmek, bir su vermek, bir mama vermek. Ya hadi istiyorsan bir de sarılıver ki enerjisi çok iyidir. Üzerindeki olumsuz enerjileri alır. Kurtulursun o enerjilerden. Hayvan sevmek çok güzeldir. Hayvan seven hayvanları gerçekten ama gerçekten gerçekten sevenler kimseye zarar vermez. Hep söylüyoruz, bunların toplanması ile ilgili olarak karar alanlar, çok rica ediyorum, sokaklarda elini kolunu sallayarak dolanan ve insanlara, hayvanlara, bütün canlılara zararı olan iki ayaklı insan gibi görünen yaratıkları siz asıl torlayın, toparlayın da şöyle bir huzura erelim. Bir şey mi söyleyeceksin Simge? Bir video izlemişiz. Mama veriliyor, evet. Evet, açlıktan o kadar bitap düşmüş. Kedi mi bu arada? Kedi. Mamayı görünce mama olduğunu algılayamıyor ve zor yiyor. Sonra kendine geliyor. Altına gelen ilk yorum. Evet. Bu hayvanları siz besliyorsunuz. Sizin yüzünüzden insana alışıyorlar. Ondan sonra bize saldırıyorlar. Ya yok öyle bir şey işte. Bunlar kime güvensin ya? Biri çağırıyor, mama veriyor, seviyor. Gidiyor. Yazık. Herkes öyle zannediyor. Öbürü çağırıyor. Öbürü çağırdığı zaman da öbürü bu sefer tekme atıyor. Tutuyor. Denize atıyor. Eziyet ediyor. Ateş ediyor. Ya bir insan evladı, normal bir insan, normal standartlarda bir insan, edepli, terbiyeli, güzel eğitimini almış bir insan, içi sevgiyle dolu olan bir insan durduk yere herhangi bir canlıyı ateş eder mi? Eder mi ya? Hedef tahtasına koyar mı? Bir canlıyı hedef tahtasına koyar mı Allah'ını seversen? Ben o yüzden bu avcılık diyenlere falan da acayip kızıyorum ya. Bunun için gidiyorlar, tüfek alıyorlar, silah alıyorlar, mermi alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar, ekipman giyiyorlar, şeyde dolaşıyorlar. Nedir o? Ormanlık alanda dolanıyorlar. Niye kuş vuracaklar? Lan sana ne zararı var onun? Uçuyor o. Ona da can verilmiş, ona da bir özellik verilmiş. O da uçacak, dolaşacak, hayatını yaşayacak. Ya sen aşağıdan onu vuruyorsun. Özür dilerim. Niye? Spormuş. Yerin dibine batsın böyle spor. Böyle spor mu olur ya? Ondan sonra bu hayvanlar kime güvenecek? Biri seviyor, biri katlediyor. Olacak şey değil. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Bu çok hüzünlendirmişti beni. Son bir kez daha versene Öznur o görüntüyü. O mama yiyen kedinin görüntüsünü. Ağlayarak mama yiyen kedinin görüntüsü. Gözyaşlarının içerisinde sevgili dinleyiciler. Bak bizim evde mesela Oslo var, Sibirya kurdu. Of, kafada 40 tane tilki dolanıyor, bir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor. Öyle hesapları var ki, sıcakta bunalıyor, içeri girmek istiyor, biz onu alıyoruz, serin yere koyuyoruz. Onun için hazırlıklar yapıyoruz, onun için mümkün mertebe serinde olması için ortam hazırlıyoruz. Bir gün getireceğim buraya, yaz döneminde getireceğim, getireceğim merak etme. Yol uzun olduğu için, yaşı da biraz olduğu için o ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Bir gün burada bir radyo programını inşallah bu sene olsun istiyorum. Oslo buradayken gerçekleştirmek, sizinle tanıştırmak istiyorum. Hanımlar beyler, Adana'da bir kişi bayiden 0 kilometre bir araç alıyor. Otomobili satış öncesinde ekspertize götürüyor. Ekspertizde aracın bazı bölümlerinin boyalı olduğu tespit ediliyor. Vatandaş aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesini istiyor fakat talebi reddediliyor. Açtığı davada yerel mahkeme aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar veriyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise bu kararı bozuyor. Yargıtay kusurun üretim kaynaklı gizli ayıp olduğunu ancak sürüş güvenliği ve konforunu etkilemediğini belirtiyor. Aracın yenisiyle değiştirilmesi yerine ikinci el değer kaybının tazmin edilmesine gerektiğini hükmediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gideceksin kardeşim. Ya niye böyle bir şey? Biz ikinci el araba almıyoruz ki, sıfır araba alıyoruz. Sıfır nedir? Daha henüz kullanılmamış, test haricinde. Hani o güvenlik testleri falan, klasik bütün araçlar yapılır ya. Gidiyorsun bir dünya para veriyorsun, ÖTV'sini ödüyorsun, cartını ödüyorsun, curtunu ödüyorsun, sıfır arabayı alıyorsun. Ne yapacağız biz sıfır arabayı aldığımız zaman? Arabayı almadan evvel götüreceğiz, bir de para verip 5-10 bin lira neyse para verip ekspertize mi götüreceğiz? Bak adam almış sıfır arabayı, götürmüş ekspertize, takır takır şuraları boyalı çıkmış. Yargıtay diyor ki kardeşim bu üretim aşamasında böyledir diyor. O zaman o alan firmayla aracı satan bayiyle üreticinin arasında çözmesi gereken bir problemdir. Ona göre anlaşma yapsınlar. Ona göre işi detaylandırsınlar. Kullanıcı niye mağdur olsun? Kullanıcı niye sıkıntı çeksin? Bak burada ne güzel, yerel mahkeme ne kadar güzel bir karar vermiş. Demiş ki kardeşim sen gitmiş sıfır araba almışsın. O sıfır araban senin, belli ki problem var, boyanmış bu araba. Karşılığında senden bu arabayı almalılar ve sana yeni arabayı vermeliler. Bitti, bu kadar basit. Ya ben yani biz yeni araba aldık. Sevgili dinleyiciler, arabayı yeni aldık. Aldığımız yerden çıktıktan 15 dakika sonra lastiğin patlak olduğunu gördük. Yeni araba 15 dakika normal yolda. Tenezzül edip dönüp şimdi ismini vermeyeceğim o firmanın. O firmanın ismini vereceğim günler gelir. Yani o firmanın ismini vereceğim günler gelir. Hani sabrımı zorluyorlar, o açıdan söylüyorum. Tenezzül edip şey de yapmadılar. Biz bu lastiği değiştirelim falan da demediler. Kardeşim, niye mağduriyet yaşatıyorsunuz insanlara? Dolayısıyla böyle bir karar vermiş Yargıtay. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Darphane. 100 milyar TL altın. Değerli dinleyiciler, yılın ilk 6 ayında altın basımı için 33.4 ton altın kullanmış. Tahmini değeri 100 milyar TL. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi piyasada sarrafiye olarak satılan altınları basmakla yetkili tek kurum. 33.4 ton yani baktığımız zaman külçe altın olarak yaklaşık 9.8 milyon adet piyasada. Var mı? Gram, simge. Geçen sene aldın. Ne var? Gram, çeyrek, tam, reşat, ata. Vay, ata en büyüğü mü oluyordu, neydi? En pahalılarından mı? Vay, görüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Canım Sputnik'im benim ya. Bakın nasıl para veriyorsa bize, bak nasıl para veriyorsa bize. Maksim'in dün doğum günüydü. Bugün de kutlayalım. Biz bu hafta sürekli kutlayalım. Sen bana hatırlat. Maksim'in, sevgili Maksim'in doğum gününü bugün de kutlayalım değerli dinleyiciler. Neyse, 6 ay içinde piyasaya yaklaşık olarak değerli dinleyiciler, fiziki olarak altın 100 milyar TL civarında olduğu nedir? Şeyi var. Haberi var değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Çekirge, denk geldiniz mi çekirgeye? Böyle bir çekirge mekirge falan, çekirge istilası falan var denildi. Beylikdüzü'nde çok varmış bir de. Şimdi etçil çekirgeler diye çekirge istilası denildi. Ondan sonracıma İstanbul'da falan. Bakın, bununla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'nın açıklaması geldi. Tarım Bakanlığı şöyle dedi. Ülkemizde çekirge istilası yaşanmamaktadır. Görüntülenen çekirgeler ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyondur şeklinde bir açıklama gelmiş hanımlar beyler Tarım Bakanlığı'ndan. Bu arada bazı kişiler kedileri falan salıyorlar. Ben mesela gördüm sosyal medyada, bu yakın dönemde çekilen bir video mu bilmiyorum ama mesela dükkanın içine kedi çekirgeyi yakalaması için salan vatandaş var. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın açıklaması bu. Tarım Bakanlığı diyor ki ülkemizde çekirge istilası yaşanmamaktadır. Görüntülenen çekirgeler ülkemizde doğal olarak popülasyon, yerli popülasyondur. Nedir bu çekirgeler? Etçilmiş, boyutları 20-25 santimetreye kadar çıkabiliyormuş. 20-25 santimetre, böyle bir şey var ya. Hiç gördün mü Mikail böyle bir şey? Bu kadar çekirge. Görmedin. Görsen zaten düşüp bayılırsın korkudan. Bak mesela dişi çekirge çiftleşmeden sonra erkeği yiyebiliyormuş. Böyle bir şey varmış. Yani o da biliyor şimdi. Ulan şimdi ben bunu salsam bu beni aldatır mı aldatır. En güzeli ben bunu çatır çatır yiyeyim. Böyle bir zaten çocuğumuz olsa ona da sahip çıkmaz diyor Simge. İnsanlara zarar vermiyor, sıkışırsa ısırıyormuş. Değerli dinleyiciler, zararlı haşereleri yediği için de aslına bakarsanız doğaya faydası var. Zaten belli bir düzen var, belli bir denge var baktığımız zaman. Tamamen etçil bitkilere, ekinlere dokunmuyorlar. Tarım zararlılarını özellikle otçul böcekleri yiyerek çiftçiye büyük bir fayda sağlıyorlar. Boyları değerli dinleyiciler 20-25 santimetreyi bulabiliyormuş dediğimiz gibi. Kanatları köreldiği için uçamıyorlar. Sürü halinde istila yapmıyorlar. Bak, sürü halinde bir istilaları da yok. Yani konuşsam mesela denk gelse bir iki tanesi, abi yok ya biz öyle sürü halinde, biz öyle tek kafamıza göre takılıyoruz. Yani onu nereden çıkardılar sonra istila? Ayıptır üzerimize böyle bir şey atıyorlar falan diye. Zehirsizler bu arada. Yani şeklini görüyorsun, insan endişe ediyor falan filan, ama bazıları da lan bunlar hakikaten bir mi iki mi üç mü sıçrıyor diye böyle bir denemeye kalkanlar var. Arkasından dur şuna bir dokunayım falan ezmeye çalışanlar var. Yapmayın efendim böyle şeyler. Yani bakın, içinizdeki çocuğu kaybetmeyin dedik, anladık da bu kadar da saçmalamaya gerek yok. Ya bu, buna derler ya, ne diyeyim, buna üç kere mi diyorlardı? Üç, dur bakalım üç kere, bir sıçrayacak mı, üç sıçrayacak mı, ne yapacak, bir bakalım şuna falan diye böyle bir saçma bir şeyin içine, tespit içine girmemek lazım. Doğal denge için önemli oldukları için nesilleri koruma altında, öldürülmeleri ve doğadan toplanmaları nedir? Normalde yasak hanımlar beyler. Canım Aydın abi beni de aradı telefonumda ama açamadım şimdi yayında olduğu için. Simge'ye mesaj göndermiş. Ah benim canım Aydın abim, Aydın Ağoğlu çok güzel yayındamış. Ne mesaj mı göndermiş bana? Aa, bir dakika, mesaj attım demiş. Ay canım abim benim ya, dur hemen okuyorum. Çok haklısın, Yargıtay'ın bu kararı son derece haksız demiş Aydın abi. Bak Aydın abi bunu söylüyorsa olay bitmiştir. Yıllarını, hayatını, tüketicinin haklarını nedir sevgili dinleyiciler, tüketici hakları için, doğru bilgilenmemiz için mesai harcayan bir insan ve hiçbir karşılık beklemeden yapan bir insan Aydın Ağoğlu. Ekranlarda zaten sürekli görüyorsunuz, biz de hem telefonla hem de stüdyoda ağırladık Aydın abi. İnşallah en kısa zamanda tekrarlayalım bu yayını stüdyoda, tüketici dinleyicilerimizin sorularına da cevap verelim. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben tamamen bir tüketici olarak bu konuya yaklaşmıştım. Ama işi bilen birinin bu konuyla ilgili olarak, Okan doğru söylüyorsun, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar doğru bir karar değildir demiş olması ayrıca önemli tabii. Gerçekten öyle yani, kimse yaşamak ister ki sevgili dinleyiciler, siz yaşamak ister misiniz? Sıfır bir araç almak istersiniz, aracı alırsınız ve araç ekspertiz yaptırırsınız, içinize bir kurt düşer. Son dönemde piyasada bu kadar çok şey, bu kadar çok olayla karşılaşıyoruz, haberle karşılaşıyoruz. İster istemez işkillenebiliyoruz. Gidiyorsunuz, ekspertiz yaptırıyorsunuz. Araçta boyalı ya da değişen parçalar olduğunu tespit ediyorsunuz. Yerel mahkeme evet bu aracın al yenisini ver diyor. Bu kararı veriyor. Ne güzel bir karar. Ama Yargıtay hayır olmaz diyor. İkinci el kaybı değerinde para ver diyor. Olacak şey mi? Ben böyle bir şey istememişim gerçeği. Şimdi özür dilerim. Gelen mesajlar var, onlara bir bakalım. Ondan sonra Dünya Kupası ile ilgili bir bilgi verelim. Yaşananlarla ilgili olarak sonra yolumuza devam edelim. Abi hoş geldin. Buradan Ali abiye selamlar sevgiler. Özledik kendisini, umarım iyidir demiş Nabi Gültekin. Çok teşekkür ediyorum, selamlar sevgiler. Sakin ol Okan abi, bir de senden olmayalım demiş. Hep Riva tarafındayım. İlk defa bu sene bu kadar büyük gördüm demiş. Aa, çekirgeleri. Vay. Çekirge protein deposu. Çanakkale'den selamlar demiş. Bora Ayhan göndermiş. Selamlar sevgiler. O Yusufçuk, Okan Bey, Mehmet Ergün. İyi yayınlar demiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi hanımlar beyler, 2026 Dünya Kupası geride kaldı. İFAB'ın yeni kuralları ilk kez uygulandı. Mesela ağzı kapatarak konuşmak, kırmızı kart cezalandırılması, hatta bildiğim kadarıyla ilk maçta bu olmuştu. Ondan sonra bence de güzel bir şey. Yani ağzını kapatıyor, ağzına geleni sayıyor. Kapalı ağızla. Yok ben, ay göstermek için yani. Hani. Ondan sonra Amerikalı bir futbolcu biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Kart ertelendi, kart cezası ertelendi. Ne oldu o? Yani ne zaman kullanılacak? Ne olacak o? Şey bitti, hani Dünya Kupası bitti, gitti ondan sonra. No, bir sonraki Dünya Kupası öyle mi olacak? An 2030'da artık bu da kalırsa, bir şey söyleyeyim mi bak, 2030 yılında Simge yaz bir kenara, Allah ömür versin hepimize. Yani Dünya Kupası'nda Amerika katılırsa ve bu oyuncu da o takımda oynarsa kesin oynar. Unutulur o gider bak, ben sana söyleyeyim. Ya. 64 takım var, evet. Amerikalı futbolcu kırmızı kart gördü ve ertelendi. İran milli takımı Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusu yapmaya gelmişti. Meksika'da kamp yapan İran milli takımı maçlarını Amerika'da oynadı. 104 maçta su molası uygulandı değerli dinleyiciler. Ya bu da çok enteresan. Ben tamamen bunun reklam kokan hareketler olduğunu, biraz böyle duygusal olduğunu düşünüyorum. benim gibi düşünen çok kişi olduğunu da biliyorum. Final maçının devre arası tam 27 dakika sürdü. Çünkü mini konserler, şunlar bunlar, Shakira'lar, Madonna'lar falanlar filanlar. Simge, senin haberin olmaması gayet normal çünkü TRT vermedi. Yani bizim de haberimiz yoktu. Norveç taraftarları kürek çekme akımıyla viral oldu orada. Bir de şey neydi? Onların oyuncusunun adı neydi ya? Aklıma gelmedi. Haaland ya, helal olsun bak ya. Simge, seni tebrik ediyorum be. Haaland'ın yürüyüşü şöyle boynu önde şu şekilde, değil mi? Allah'ım ne yürüyüştü o ya. Onun bak sevgili dinleyiciler, açın sosyal medyadan videosunu, Haaland yürüyüşü diye. İspanya kalesinde sadece bir gol gördü ve rekor kırdı. Amerika'ya giden tüm takımlar yoğun güvenlik kontrolünden geçti. Hatta bir ara Messi'yi köpekle falan aradılar. Gördük. Yani Trump'ın yanında olmak da çok bir şey ifade etmiyor. Messi herhalde bunu anlamıştır. Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Arta'nın Amerika'ya girişine izin verilmemişti, biliyorsunuz. Belçika milli takımı Amerika'yı turnuvadan eledikten sonra Trump dansı yapmıştı. Onu da hatırlıyorsunuzdur. Ganalı büyücü Harry Kane'i lanetledi. Maçın ardından laneti kaldırdı. Yani maçta lanetleyip. Vay arkadaş ya. Speed diye birim var değil mi? Show Speed. Dünya Kupası finalinin açılış töreninde sahne aldı. Ronaldo son kez Dünya Kupası'na katıldı. Messi de öyle aynı zamanda. Bir daha artık herhalde. Zannetmiyorum yani bir daha Dünya Kupası. Gerçi bunları sağa sola belli olmaz. Hanımlar beyler, minik bir müsaadenizi rica edeceğim. Sonra tekrar sizlerle birlikteyiz burada. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler, bu hafta yine konuklarımız olacak, stüdyo konuklarımız olacak radyonuzda. Perşembe ve cuma günü ağırlayacağız konuklarımızı. Bugün tüketici masası bölümü var. Yine orada da değerli dinleyiciler konuğumuz olacak. Orada da önemli konu başlıklarını konuşacağız. YKS belli oldu. Bu yıl sıfır çeken sayısı geçen yıla göre %64 artmış. 67 binden 87 bine yükselmiş. TYT'de 5 kişi tam puan aldı. 17 bin kişi başvurmasına rağmen sınava girmemiş. Doğru ortalamaları Türkçe testlerinde gerilemiş. Matematik ve fende de ortalamalar neredeyse dibi görmüş vaziyette. Tabii bundan sonra artık şey var. Yerleşme süreci var. Yani tercihler süreci var. Hanımlar beyler, yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Ortalamalara baktığımızda dipte olduğunu görüyoruz. Değerli dinleyiciler, 67 binden 87 bin, özür dilerim, tabii 87'ye çıkmış sıfır çeken sayısı. Tam puan sayısı artmış baktığımız zaman. Rehberlik uzmanı Salim Ünsal'ın sınava ilişkin değerlendirmeleri var. Diyor ki AYT öğrencileri zorlanmamış görünüyor. TYT belirleyici olmuş. Başarı düzeyi yüksek öğrenciler için ön sıralarda, sıralamalarda bir kalabalık olmuş diyor değerli dinleyiciler. Hayırlısı diyelim. Bizim ülkemizde klasik böyle. Sessizlikte de hayırlısı deriz. Bir şey konuşuruz, hayırlısı deriz. Vedalaşırız, hayırlısı deriz. Ondan sonra bir şey alırız, satarız, satın alırız, hayırlısı deriz falan filan. Nerede hayırlısı dedin en son Simge? Hatırlıyor musun? En son ne zaman dedin? Hatırlamıyorsun. Sen Öznur, hatırlıyor musun? Sen de hatırlamıyorsun. Siz demiyor musunuz yoksa hayırlısı diye? Hiç demiyor musunuz? Demediniz mi? Çok az dedin. Evet Kemal, sen? Kemal beni duymuyor zaten. Sesimi dinliyor da değerli dinleyiciler. Şimdi MİT, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İranlı uyuşturucu karteli liderini Bodrum'da yakalamış. Uyuşturucu üretmek ve satmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunan eşiyle beraber, eşinin de yanında olduğu aramalarda 45 bin euro, soğuk cüzdan bir adet, çok sayıda altın ziynet eşyası, iki adet bir de o çok pahalı bir saat var ya, markasını vermeyeceğim şimdi. Ne o markasını söyle bakayım, sesli söyle. Ha, evet o işte. Hemen de bak, pahalı saat deyince akla ilk o geliyor. Ama bundan daha pahalısı var. Yani bundan daha pahalıları var. Mikail bilir. Onda böyle bir şey var. Pahalı saat, saat koleksiyon, fotoğraf koleksiyonu. Saatlerin kendisi olmasa bile fotoğrafları var. Bak beni hiç kale almadan yürüdü gitti. Hemen seninle mi uğraşacağım şimdi der gibi çekti gitti. Hayırlısı dedi canım benim. 6 tane de cep telefonu ile geçirilmiş değerli dinleyiciler. Tebrik edelim Milli İstihbarat Teşkilatımızı. Başka ne var? Devam edelim değerli dinleyiciler, hızlı hızlı geçelim. Amerika Kalp Derneği günde 5000 can kahve, çoğu yetişkin için güvenli olur, olabilir demiş. Kaç bin can içiyorsun? Şaka yapıyorsun. O, ya bu sayıya 5'e yakın. Türk kahvesi mi, Nescafe mi? Hepsi beraber. Ha, kahve, filtre kahve. Normal. Ya kahve ama Nescafe haricinde bir kahveyi içerim. Sütlü de günde. Öznür, sen içiyor musun, seviyor musun? Çok az içiyorsun. Bravo. Şimdi Amerika Kalp Derneği değerli dinleyiciler, günde en fazla 5 kahve tüketiminin, yani 400 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerin büyük bölümü için güvenli olduğunu ortaya çıkarmış. Güvenli kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceği, felç riskini düşürebileceği, Amerikan Kalp Derneği bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Kalp yetmezliği riskini azaltabileceği, bilmiyorum içimizde doktor varsa, dinleyicilerimiz içerisinde bu bilgiler doğru mudur sevgili doktor dinleyicimiz varsa. Tip 2 diyabet riskinin
daha düşük olmasına ilişkin olduğu belirtilmiş. Bu bulguların önemli bir kısmı gözlemsel çalışmalara dayanıyor. Yani kahvenin doğrudan bu hastalıkları önlediği kesin olarak kanıtlanmış değil. Kahveye eklenen şeker, şuruplar ve yüksek yağlı kremalar olası faydaları azaltabiliyor denilmiş. Ya da ortadan kaldırabiliyor. Bulgular enerji içecekleri için geçerli değil. Bu dernek yüksek kafeinli enerji içeceklerinin ritim bozukluğu ve diğer kalp sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Bireylerin kafeine verdiği yanıt genetik, yaş ve sağlık durumuna göre de değişebiliyormuş. Ben de mesela şöyle bir durum var. Ben ikinci Türk kahvesinden sonra bende şey yapıyor. Nedir bu? Elde ayakta titreme yapıyor. Taşikardi mi diyorlar ona? Böyle bir heyecanlanıyorum, bir acayip oluyorum, bir değişik bir şey oluyorum yani. Ne olduğunu anlamıyorum yani. Böyle değişik bir şey. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Hanımlar beyler, İstanbul'da 268 dairelik bir sitede 3 yıldır toplanan aidatların yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiası var. Bununla ilgili olarak ben bir röportaj gördüm sosyal medyada. Biri, anladığım kadarıyla o sitede bulunanlardan bir tanesi konuşuyor. Site yönetimi 2023'te baskı, tehdit ve şantajla iki ortak tarafından ele geçirilmiş. Kat maliklerinden toplamda 22,5 milyon lira para toplanmış. 3 yıl boyunca aidatlarla bakım, onarım ve resmi ödemeler yapılmamış. Personel parası falan filan verilmemiş. Site ortak alanlarındaki doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı belirlenmiş. Çalışan maaşlarının ödenmediği, SGK'ya 4,5 milyon TL'ye yakın borç olduğu, toplamda 11,5 milyon TL borç biriktiği ifade edilmiş. Bu nerede oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de. Nerede oluyor? İstanbul'da. Bak, İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde 263 dairelik bir sitede SGK'ya 4,5 milyon borcun olacak. Çalışan maaşları ödenmeyecek. Kaçak doğalgaz ve elektrik bağlantısı olacak. Ve kumara, bu parayı kumarda, bahiste, şurada burada harcayacaklar, yiyecekler. Çatır çatır yiyecekler, akılları sıra. Ellerini kollarını sallayarak da dolaşacaklar. Canım ülkem benim. Bununla ilgili olarak eğer bu haber gerçek böyleyse, ki bununla ilgili röportajlar var, yetkililer muhtemelen yapılacak olan şeyleri yapacaklardır diye düşünüyorum. Selamlar Okancığım, konser bileti yok mu demiş. Canımız dinleyicimiz sevgili Kerem Bey, Kerem Onur. Konser biletimiz var mı Simge? Yok mu sende? Kerem Bey, bize biraz müsaade edin, araştıralım var mı içeride arkadaşlarımızdan falan, öğreniriz. Oluyor tabii, konser biletlerimiz oluyor, işin şakası bir tarafa. Konser bileti geldiğinde yani bilet vereceğimiz zaman, konuklar aldığımızda özür dilerim, o konukların nedir o değerli dinleyiciler, konser biletlerinden sizlere ne yaparız, hediyeler ederiz. Şimdi bu haberi de geçti. Kartalkaya, bununla ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz sevgili Güçlü yakından takip ediyor bu konuyu. Gerçekleştiği günden bu yana hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Hatta sabah yayınında bu konuyla ilgili olarak bir isimle konuştu değerli dinleyiciler. Şimdi Danıştay 1. Dairesi Grand Kartal Otel yangını davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü ön incelemeyi ikinci kez yetersiz buldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği yasasına ilişkin dosyada iş başvurucu Cemal C.A. hakkında soruşturma izni verilmesini yeterli görmeyen yüksek mahkeme eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı kaldırdım. Değerli dinleyiciler, bakınız. Bir şey mi söyleyeceksin Simge, söyle. Ha, bu konuyla ilgili. Tamam, Kartalkaya değilmiş, düzeltme yapıyoruz. Sabahki yayında Güçlü Dinovası katliamı ile ilgili olarak konuşmuş konuyla değerli dinleyiciler. Şimdi bu konu Kartalkaya, ya düşünün, bunun karşısına nasıl bir örnek koyalım diye düşünüyorum. Hani nasıl bir şey koymak lazım diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, 78 kişi hayatını kaybediyor. Bakın, şöyle bir örnek koyayım. Dünya Kupası oynandı ya, Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda başarısız olan takımların teknik direktörleri ya da bazı ülkelerde sporla ilgili spor bakanları istifa ettiler biliyorsunuz. Ya yani teknik direktör dedi ki, kardeşim ben kupaya katıldım ama başarısız oldum. Demek ki ben başarısız bir teknik direktörüm dedi, istifa etti. Spor bakanı ne dedi?
bir tane ülkenin spor bakanı, belki daha fazladır bilmiyorum da ben bir tanesini biliyorum. Dedi ki ben demek ki başarısızım, istifa etti, bitti. Bak ne kadar güzel. Sorumluluk aldı. Abi 78 kişi hayatını kaybetti. Çocuklar burada çok feci şekilde hayatını kaybetti. İnsanlar hayatını kaybetti. Yaşayan insanlar yakınlarını kaybetti. Hayatları bitti. Ya şununla ilgili sorunu çözemiyoruz biliyor musunuz? Adalet bunun için lazım diyoruz ya, bak adalet bunun için lazım diyoruz. Bak ben demiyorum, bak. Bak ben demiyorum. Danıştay 1. Dairesi eksik buluyor. İncelemeyi eksik buluyor. Diyor ki şeyi yeterli görmüyor. Bir kişinin hakkında soruşturma izni verilmesini yeterli görmüyor yüksek mahkeme. Eksik inceleme yapıldığını söylüyor. O yüzden bir şey söyleyeyim mi sevgili dinleyiciler? Bak canınıza mukayyet olun. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yolda yürürken böyle sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan bir şey düşer. Ben boş alanda ilerleyeyim. Boş alanda ilerlerken de yani yine bir ihtimal var. Kimseyle dalaşmayın, kimseyle sinirlenmeyin, kızmayın, kavga etmeyin. Yaşamaya çalışın, bak hayatta kalmaya çalışın. Çünkü Allah korusun siz giderseniz gidiyorsunuz da kalan, hele var ya bak trafik. Öyle cengaverlik yapmayın. Yaya geçidine geldin, yaya geçidinden duracaksın. Durmak zorundasın. Yaya geçidinden ben geçeyim, sen dur bekle. Sana çarptığı anda olay bitti. Söyle Kemal. Yeni video izledin dün. Evet, ney? Ha, motosikletle. Aynen gördüm. Gördüm, ben de gördüm. Helal. Bak güzel bir şey hatırlattı. Dün sosyal medyada karşıma çıktı. Restoranda oturuyor, biri yemek yiyor veya bir şeyler içiyor. Cam kenarında, böyle kenarda. Ya kimin aklına gelir motosikletle oradan gelecek, girecek de. Bilmiyorum, o kadar da sert girmiş ki. Ya inşallah yoktur ama orada baya bir yaralanmıştır diye düşünüyorum o orada oturan kişi. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ya trafikte bilmem ne kadar alkollü kişi yaya geçidinden geçen kadın, erkek, çocuk çarpıyor, metrelerce fırlatıyor.

0: yorum sizi. Şimdi biraz trafik dedik ya, trafik ehliyetsiz sürüş camdan ayak, bunun videosunu gördüm. Adam böyle ayağını kaldırmış, camdan sarkıtmış dışarıya. Ya öyle rezil, öyle pis, öyle iğrenç bir görüntü ki kardeşim, o nedir ya? Ayağını camdan çıkartıyorsun, terbiyesizlik yapma. Arabanın içinde oturuyorsun. Ya o görüntü kirliliği nedir Allah'ını seversen? Ne oluyor biliyor musunuz burada? Polis, çünkü videoda arkada silahı görüyoruz. Videoda silahı görüyorsunuz. Emniyet görevlisi gidiyor. Bursa'da oluyor bu olay. özür dilerim. Kırmızı ışıkta yakayı ele veriyor bu kişi. Polis gidiyor, işte bir şeyler söylüyor. Hani araçtan inmelerini falan istiyor herhalde. Bunlar kaçıyorlar. Tabii bu, önce bir ayağını içeri alıyor, bir tedirgin oluyor falan, sonra kaçıyorlar gidiyorlar, daha sonra yakalanıyorlar. 280 bin lira para cezası kesmişler. Oh diyorum. Oh diyorum. Bence ehliyeti de alın. Ehliyeti de alsınlar. Bir daha da vermesinler ehliyet. Gerek yok. Böylelerine ehliyet vermeye de gerek yok. Yok yani. Bir de başka bir şey. İçinde bebek olan bir ailenin önünü kesip saldıran 3 tane kadın. Onlara da ceza gelmiş. Emniyet ekipleri sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulamış ve 60 gün aracı trafikten men edip ehliyetine de 50 gün süreyle el koymuş. Kadınlar iniyorlar, içinde bebek olan arabadaki kişilere saldırıyorlar. Ben bunun da görüntülerini gördüm değerli dinleyiciler. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olmadığını, sürecin ancak fezlekelerin meclise gönderilmesiyle başlayabileceğini söylüyor ki aralarında biliyorsunuz Özgür Özel de var değerli dinleyiciler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde son kez muhtemelen grup toplantısında konuşacak. Haftaya büyük ihtimalle kendi partisiyle grup toplantısında konuşacak. Saat başına gidelim, sonra tekrar buradayız hanımlar beyler. Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

Evet hanımlar beyler devam ediyoruz. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur ve adını bilmediğim masada sevgili Kemal'le birlikte değerli dinleyiciler. O masaya bir isim bulalım ya. Ne isim? Arkadaşlar ismi adını bilmediğim masa mı olsun ismi? O daha mı güzel duruyor? Yan masa mı diyelim? Bilmiyorum. Arkadaşlar aranızda kararlaştırın. O masaya bir isim bulursanız çok mutlu olacağım. Şimdi İstanbul'da kapalı alanda sigara yasağı ihlali yapan işletmelere 5 yılda 695 milyonun üzerinde yaklaşık 696 milyon lira civarında bir para cezası uygulanmış sevgili dinleyiciler. Bu arada 5 yılda toplam 1.349.147 işletme denetlenmiş. Başka ne var? Ha, Nikaragua'da bundan sonra seçim yapılmayacak. Gerekçe de muhalefet gelmesin iktidara. Yani

0: böyle bir karar almışlar. Ne boşu boşuna kıvrandırıyorsunuz bizi, milleti de yormayalım. Biz zaten çok güzel götürüyoruz bu işi. Her türlü götürüyoruz bu işi demişler anladığım kadarıyla. Şöyle, 19 yıldır kesintisiz başta Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, geçen yıl başkanlık süresini 6 yıla uzattı. Muhalefeti yabancı ülkelerin aparatı ve vatan haini olmakta suçladı. Özür dilerim. Dünyada başka örneği yok. Nikaragua, yani muhalefeti suçlamış, vatan haini ilan etmiş, başka örneği yok dünyada. Nikaragua. Sonra son seçimlerde çok sayıda muhalifi gözaltına aldırmış. Sonra mesela eşini eş başkan olarak atamış. Evde anladığım kadarıyla böyle bir tartışma falan çıkmış olabilir. Vallahi ben bilmem Ortega. Vallahi bilmem, gebertirim. Gebertirim. Hiç anlamam. Ben eş başkan olacağım. Ben eş başkan olacağım demiş. Karşı gelinememiş anladığım kadarıyla. Nikaragua. Ondan sonra 2018 hükümete karşı eylemlerde 300 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Nikaragua. Birleşmiş Milletler keyfi gözaltılar, işkence, yargısız infazlar ve medya zulmü uyguladığını belirtiyor. Nikaragua. Değerli dinleyiciler, bunu belirtelim. Başka örneği yok. Ya bu örnekler başka yok. Seçim yapmayacaklarmış bir daha. Ne gereği var demişler. Aman ne boşu boşuna yorulacağız şeklinde bir durum. Değerli dinleyiciler, Gülistan Doku soruşturmasında eş zamanlı operasyonlar, 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendiren bilirkişi, bilişim şirketi sahibi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alınanlar. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, parti liderleriyle bir araya geliyor. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa çalışmasını görüşecek değerli dinleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, değerli dinleyiciler, burada yapılacak olan görüşmeler bunlar. Onu zaten görüşmelerin detayları. Devlet Bahçeli'ye ilk ziyaret gerçekleşti. Daha sonra 14 ve 16 saatlerinde gerçekleşecek ziyaretler var. Hanımlar, beyler, emekli maaşları ile ilgili olarak bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Bir iyileştirme olacak mı olmayacak mı sorusu. Bununla ilgili olarak değerli dinleyiciler, DEM Parti konuya ilişkin bu konuyu meclise taşıyıp Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kendisine, ya onlara bir öner, ona bir yanıtlaması istemiyle bir önerge verilmiş. En düşük emekli maaşının açlık ve yoksulluk sınırına dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu sorulmuş. Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır diye sorulmuş. Cevaba bakalım. Yani cevap ne? Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücüne meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılının içinde ek zam veya refah payı verilecek midir? Yılmaz, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 sayılı bakanlıklara bağlı ilgili kurumlar ve kuruluşlarla diğer kuruluş teşkilatları hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler hakkında bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır şeklinde bir yanıt gelmiş. Bu itibarla Sayın İstanbul Milletvekili Sayın Celal Fırat tarafından verilen bilmem ne numaralı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetki alanındadır denilmiş. Ben cevap vermem diyor, yani bakanlık verecek cevabı diyor Sayın Yılmaz. Hanımlar, beyler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tane ismin AK Parti'ye geçeceği iddiası var. Bu isimler kimler söyleyelim. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ağır eleştirilerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar var. Sevgili dinleyiciler, bekleyeceğiz ve göreceğiz bu iddialar gerçek mi değil mi. Hatta iddia, bu durumlar Cumhurbaşkanı'na iletildi. Cumhurbaşkanı'nın onayı olduğu zaman AK Parti'ye geçiyorum diyecekler. Ondan sonracıma 5 meclis üyesi de yanımda olacak demiş. Değerli dinleyiciler. Nefes ve TV Yüz'ün haberleri bunlar, onu da sizlere aktarmış olalım sevgili dinleyiciler. Tüketici masasına bağlanacağız birazdan, konuğumuzla konuşacağız. Ama öncesinde değerli dinleyiciler, haftanın ikinci gününde ya sabah bir videoyla karşılaştım. Şimdi malum yaz sezonu içerisindeyiz. Yaz sezonu geldiğinde sürekli şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi fiyatlar. Özellikle tatil merkezlerindeki, tatil bölgelerindeki değerli dinleyiciler, fiyatlar konusu önemli bir konu. Kıymetli dinleyiciler, niye bu kadar fiyatlar yüksek? Her şeyin fiyatı bu kadar niye yüksek? Sosyal medyadan video çekenler var. Onları izliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bunları da konuşuruz. Minik bir ara, sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumlu bir
8: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
4: Evet hanımlar beyler, Tüketici Masası bölümündeyiz ve hattımızda konuğumuz Nevzat Akçan var. Antalya Toptancı Hal, Yaş, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı. Sayın Akçan, hoş geldiniz.
9: Merhabalar efendim, nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız?
9: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir kere önce şuradan başlayalım. Bu sebze ve meyve fiyatları şu anda nasıl? Yüksek mi, normal mi, düşük mü, ne diyorsunuz?
9: Hayır, tabii şu anda mesela bir ay önceye göre biraz domates, örnek vereyim domatesden. Şu anda domates 20 ile 40 lira bandında. Hatta 60 liraya kadar da var kahvaltılık domates. Domatesin çeşidine göre. Çeşidine göre. Normal seyrinde fiyatlar şu anda.
4: Mesela geçen yıl aklıma geldi, şimdi siz domates deyince, geçen sene pazarlara böyle bir başlangıcında bir giriş yaptı, sonra bir daha göremedik, kendisinden haber alamadık. Kiraz 500, evet. 600, 700 liralara kadar böyle acayip fiyatlara,
9: evet.
4: Kiraz
9: evet.
4: Satılamadı. Ama bu senede bir bakıyoruz 80 küsür TL'lerden falan, bilmiyorum başka fiyatlarda vardır.
9: 100 lira.
4: O aralıklarda
9: 100 lira. Hem de
4: güzel bir kiraz görüyoruz, evet. Yani tadı da güzel. Evet. Sebebi ne, bu ürün bolluğundan mı kaynaklanıyor?
9: Şöyle kardeşim, tarım maalesef doğayla savaşan bir sektör. Doğa şartları, her şey bir fabrika ürünü gibi değil yani. Onun için doğayla da savaşıyoruz. Mevsim şartlarına geçen sene az önce kendin arz ettiğiniz gibi,
4: evet.
9: Soğuktan dolayı kiraz olmadı. Yoktu, çok para etti. Bu sene ben az önce pazardan çıktım mesela, 100 liraya bir kiraz aldım. Bakmaya kıyamazsın, o kadar güzel, kaliteli. Bu sefer tamam tüketici ucuz sebze yiyor ama üretici batıyor. Üreticiye para kazandıramıyoruz. Maalesef tarımda böyle, bizim tarım sektöründe böyle iniş çıkışlar hep rastlıyoruz yani.
4: Peki nedir bu fiyat dalgalanmalarının sebebi ne? Biraz orayı biraz anlat bize sevgili Nevzat Başkan.
9: Hatadan dolayı Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın hatadan dolayı ticaret. Mesela örnek size soğan şeyini, en son soğandaki ithalatın önüne açtılar. Onu gündeme örnek de vereyim sana. 5-6 yıldır soğan patates üresi battı. Kendiniz bir 10 lira 15 lira tezgahlarda aldığımız fiyat. Üretici alan satan, üretici soğan patates üreten alan satan, herkes battı 5-6 yıldır. Ne yaptı adam? Artık tarım öyle çok zor bir sektör, masraflı bir sektör oldu. Üretemez hale geldi, ekmedi bu sene adam. Geçen yıl ekim yapmayınca soğan 40 lira 50 liraya çıkınca şimdi devlet ithalatın önünü açtı. Bana göre çözüm değil bunlar, işte esas istikrarı bozan bu işler. İnsanları üretimden kaçırıyoruz biz. Üretimden kaçınca böyle paranla dahi ithalat hiçbir zaman için tarımda çözüm değildir yani. Esas en büyük sorun bu. Ne zaman mesela devlet tamam doğru güzel yapsın, tüketiciyi de düşünelim. Ama para etmezken de bu çiftçiyi yürütmemiz lazım bizim.
4: Şimdi çiftçinin yürüyebilmesi için, çiftçinin toprağa küsmemesi için, çiftçinin ekmesi ve biçmesi, yani ürün alabilmesi için ne yapması lazım? Önce şunu merak ediyorum ben. Biraz bu aşamadan bahseder misin? Yani sevgili başkan, bir çiftçi toprağa ekecek ama o aşaması ne? Yani doğasıyla mücadele ediyor, ilacı var, çalışanı var değil mi? Bunları biraz tabii. Bir dinlesek, hangi aşamalardan geçiyor, ne diyor?
9: En büyük eski, ben aynı zamanda kendim çiftçiyim, örtaldı seracılığı yapmaktayım ben Antalya Aksu'da.
4: Evet.
9: Öyle çiftçisiyim ben de. Seralarım var, sadece halcilik değil yani, bu işin mutfağındayım, her tarafındayım ben. Şimdi eskiden en büyük üretim girdi maliyetlerimiz bizim ilaç, gübre, fide bunlardı. İşçilik şu anda hepsini geçti. İşçilik çok büyük sorun. En büyük şeyimiz bu. Artık insanlar tarımdan çalışmıyor, tarımdan kaçıyor. İnsan gençlik tarımdan kaçıyor. Çalıştıracak insan bulamadığımız için en büyük sorun bu. İşçilik, tarımda işçilik. Kimse tarımda durmak istemiyor. Köyler boşaltıldı.
4: Hı hı.
9: Kardeşim köyler boşaltıldı. Köyde Antalya'nın en ucuz köyü Garöz'de hazır tavuk, hazır süt, hazır yumurta tüketiyor insanlar. Ben büyükşehir yasasına karşı bir insanım. Büyükşehir yasasında bunlar köyleri boşalttık biz. En büyük sıkıntı bak bu. Neden biz hiçbir zaman hem tamam tüketim enflasyonunu hesaplıyoruz. Hiçbir türlü üretim enflasyonunu hesaplamıyoruz bunu. Bunun da bir girdi maliyeti var arkadaş. Biz insanları topraktan kaçırmamamız lazım.
4: Evet, yani insanlar baktığınız zaman şimdi zarar edince bir tarafta işçi problemi, bir tarafta tabii ilacıydı, gübresiydi. Ondan sonra bir tarafta hava muhalefetini takip etmek aynen zorunda. Bir tarafta artan fiyatlar, yani hayatın beraberinde getirdiği fiyatlar. Peki bunun önüne geçinebilmesi için yani burada siz bakanlıklardan, bazı bakanlıklardan şikayetçisiniz. Yani buna evet, hükümetin devletin el atması lazım diyorsunuz. Şöyle, ne yapacak devlet ama, hükümet?
9: Mesela isim neydi? Affedersiniz.
4: Okan benim. Okan Aslan. Buyurunuz.
9: Okan Bey. Şöyle. Ben aynı zamanda halcıyım bak. Hal yasası 2012'de bir hal yasası çıkaracağız, sebze ucuzlatacağız diyorlar. Yahu yasayla sebzeyi ucuzlatma şansınız var mı Okan Bey? Yok kardeşim, sen maliyetini düşürmeden, bu üretim maliyetini düşürmeden bu vatandaşa biz ucuz sebze yedirme şansımız yok. Aksine çiftçiyi batırırız. 2-3 yıl sonra paramızla sebze bulamayız biz. Onun için biz bir an önce ihracatı destekleyerek üretimi toprağında insanları küstürmememiz lazım. Biz mesela o 4-5 yıldır zarar eden patates, soğan çiftçisine devlet olarak sahip çıkmamız lazımdı. Hal yasasına beraber bak bizim sektör kayıt dışına çıktı. Fatura hallerden yetki alındı. Fatura sistemi kayboldu, bildirim sisteminde be. Sen kayıt altına almadığın bir sektörü yönetme şansın var mı Okan Bey? Yönetemezsin. Sen bizim ülkede kaç ton patates, kaç ton soğan üretiyoruz? Hangi şehire ne ihtiyaç var yıllık bazda, bunu bilen var mı? Yok kardeşim. Yok. Elimizde veri yok bizim. Bu verileri tabana yüklememiz lazım bizim. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar üretimi var, ne kadar tüketimi var, fazla tüketimi hangi ülkelere satacağız, bunlara bizim kafa yormamız lazım. Kayıt dışına bırakmışız biz. Çiftçi kendi çabasına, ilaç faizi kendi çabasına, tüccar kendi çabasına, sektörü kaderde terk etmişiz biz.
4: Peki hiç insanlar ayakta durabiliyorlar mı? Ne yapıyorlar? İşletmelerine devam edebiliyorlar mı? Sizin etrafınızda yok abicim ben artık yapmayacağım, bırakıyorum diyen insanlar çok mu? Nedir? Yok.
9: Ya ben örnek veriyorum kendim, mesela paramı pulumu toplasam ben hal sektöründen çıkar kaçarım seralar mı? Artık yapılmaz bu ticareti, bu işin ticareti yapılmaz. Dönmüyor Okan Bey. Dönmüyor. Kimse sen aracı fırsatçı diyorlar, sürekli stokluculukla suçluyorlar insanları. Bizim sektörde böyle bir sistem yok. Böyle bir kazanç yok Okan Bey. Ya 20 yıldır 15 yıldır biz aracıyı fırsatçıyı bulamadık arkadaş ya. Kim bu aracı fırsatçı arkadaş ya? Bu sektörü çok biz şey yaptık, kötüledik. Ben mesela örnek veriyorum, ben halcıyım diyemiyorum toplumda arkadaş. İnsanlar birbirine bu kadar düşman edilmemeli. Biz sıkıntıları masaya yatırmamız lazım. Soğan durup dururken niye 50-60 liraya çıktı arkadaş? Bunun sebebi var bir ya.
4: Peki sizler bununla ilgili bir girişimde bulunuyor musunuz? Yetkililere falan, ne bileyim, dernek olarak falan ulaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
9: Kat edemiyoruz.
4: Efendim?
9: Bir arpa görüşüyoruz, bir arpa boyu kat edemiyoruz.
4: Yani bir dönüş olmuyor mu size? Böyle karşılığını mesela, alamıyor musunuz?
9: Tabii. Mesela Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüklerine yetki verseler, bak. Yetki verseler bu işleri halledilir. Saha sorulmuyor, saha. Ankara'dan saha, önemli olan saha. Sahadaki çiftçinin üretimini şeyini hiç bilen hesaplayan yok. düzelmez yani bu iş, düzelmez, daha da kaosa doğru tarım sektörü maalesef Okan Bey sürükleniyor yani.
4: Evet, siz geleceğini, tarım sektörünün geleceğini çok iyi görmüyorum diyorsunuz.
9: 3 yıldır
4: yani.
9: Bağırıyorum ben bütün televizyon programları, radyo programları, 3 yıldır diyorum ya.
4: Evet.
9: Kaosa doğru gidiyor sektör arkadaş. Bir tarafta üretici ürün yiyemiyor, bir tarafta üretici sebze ürün yetiştiremiyor pahalılıktan, bir tarafta da ürün pahalılığından tüketeceğiz.
4: Peki bir şey soracağım ya. Şimdi tarlada haberlerini görüyoruz, domatesli, limonlu, şuydu buydu, minicik fiyatlar, küçücük fiyatlara üretici satamazken markette bir dünya paralar olduğunu görüyoruz. Bu şimdi, durum neyden kaynaklanıyor, sebebi ne bunun?
9: Şöyle Okan Bey, bak ben her zaman pazar yerlerinin çok önemli, pazar yerlerine çok destek verilmez. Günlük taze sebze tüyü. Marketlerde doğru. Mesela halden 40 liraya aldığı bir ürünü pazarcı 60-70 liradan satar. Akşam üzeri de satamazsa hatta zarara bile verir. O gün tezgahını temizler. Ama marketlerde öyle değil. 60 liraya 50 liraya aldığı domatesi 100 lira diyor. %30'unu çöpe döküyor. Çöpe döktüğü ürünün de parasını tüketiciden almış oluyor. O da esasında çok para kazanmıyor. Sebze meyveden o da para kazanamıyor marketçi esasında. Yani çöpe döktüğü ürünün parasını da tüketiciden almış oluyor da.
4: Evet.
9: Çık mesela şimdi az önce ben Korktel'le pazar uğradım. Afaki fiyat yok yani, domates 30 lirayla 60 lira bandında domatesin çeşidine göre.
4: Tarlada ne kadar bu arada bu domates?
9: Tarlada 25-30 lira şu anda tarlada. Kalitesine göre değişiyor yani.
4: Hmm. Tarlada da 25-30 lira, pazarda evet, da mı fiyatlar oluyor?
9: Tabii bak pazar yerlerinde tarlayla pazar yeri arasında makas açık değildir zaten.
4: Hmm.
9: Nerede kopuyor film? Marketlerde. Marketlerde kopuyor iş yani.
4: Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için yayınımıza.
9: Okan Bey.
4: Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağ olun.
9: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Peki hanımlar beyler, Nevzat Bey diyor ki üreticiyle diyor pazar arasında öyle bir makas açıklığı falan yok diyor. Yani üretici 30 liraysa pazarda da 30 lira diyor. Marketlerde böyle bir fark ediyor falan. Marketlerde değil mi? 60-70 falan filan. Bak şimdi Simge diyor ki marketlerden daha pahalı pazar yerleri var diyor. Onlar ne olacak diyor. Benim bir de anlamadığım şey var. O zaman üretici niye isyanda? Niye üretimi bırakıyor? Yani niye üretmeye devam ediyor, etmiyor değil mi? Pazar şeye niye, toprağa niye küsüyor? Bunun için bir geçerli bir sebebi de yok baktığımız zaman. Enteresan. Canım ülkem benim. Hanımlar beyler, bitiriyoruz artık. Yarın haftanın tam ortası ve sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıklara bakacağız. Karamürsel'de kiraz 70 TL'ye bile var. Kiraz yediniz mi arkadaşlar bu sene? Yemedin mi? Niye? Sevmiyor musun kiraz? Öznur, Simge. Baban almış bitirmiş. Ah bu Hayrullah Bey, yok var ya. Nasıl bir adamsınız Hayrullah Bey? Hangi kamera? Bir numarada mıyım? Bir numaradayım. Vallahi küstüm Hayrullah Bey. Kiraz alıyorsun. Kızcağıza, kendi kızına üstüne üstlük yedirmiyorsun. Çatır çatır o kirazı nasıl yedin Allah'ını seversen ya. Gerçekten ya. Yani çok kötü kızdım. Çok kötü darıldım. Küstüm yani. Konuşmuyorum Hayrullah Bey. Öznur, sende hikaye ne? Sen yiyorsun. Ya benim böyle Hayrullah Bey, ben kendim gidiyorum. Sen niye almıyorsun? Kendin al, kendin ye. Ha, baban güzel bir yerden alıyor diyorsun. Peki. Karpuz yediniz mi? Karpuz yediniz mi? İyi, afiyet olsun. Fiyatlar nasıl? Mikail, fiyatlar nasıl? Karpuz, kiraz fiyatları iyi mi? Hiç bilmiyorsun abi. Yemiyor musun? Yiyorsun. Sen almıyorsun. Anladım. Kim alıyor? Evdekiler kim? Annem baban alıyor. Peki. Mikail'e ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendisini uğurlayalım. Hanımlar, beyler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Böyle bol bol hem tadı güzel kirazlar, karpuzlar yiyebilelim. Tadımız... Bir arada bir şey soracağım. Yediğiniz karpuz tatlı mıydı? İyi miydi? Güzeldi. Karpuz seçiminde iyi misinizdir mesela? Ya tamam Hayrullah Bey'i bir kenara bırakalım. Babam çok iyidir. Sen efendim? Seçeriz abi her türlü, böyle böyle. Sen o kadar iddialı değilsin. Benim rahmetli babamla böyle bir iddiam vardı. Her sene yaz geldiğinde en güzel karpuzu ben seçeceğim iddiası vardı. Bir keresinde kelek, bildiğin kelek karpuz seçmiştim babama, ne gülmüştü ya. Bir de o gün neler neler söyledim. Bak dedim, ambulansı hazır ediyorum. Şekerin yükselebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir falan. Yemin ediyorum bildiğim bembeyaz karpuz çıktı, kelek karpuz. Rezil olmuştum sevgili dinleyiciler. Neyse, sürçülisan ettiysek affola. Yarın aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
8: trafik poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 21 Temmuz Salı, saatler 19.09'u gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazı yorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Bugün hemen konu başlıklarımıza hızlıca geçelim. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Konu başlıklarından sonra tekrar numaramızı vereceğim. Belki konuya dair sorularınız vardır. Onları da alalım. Efendim, Özgür Özel yeni parti ilanındaki kritik ifadesi gömlek ne anlama geliyor? Nereye atıf yaptı? Bir tarihsel, şu an yaşı 40'larda olanlar hatırlayacaklardır yaşadıkları için. Onun öncesi ise 40 yaş altında olanlar, 30 yaş altında olanlar yakın tarihe, artık yakın tarih oldu o da. Okudularsa hatırlayacaklardır. Bir benzerlik üzerinden gideceğiz. Bu gömlek ifadesi Türk siyasi tarihine damga vurmuş bir ifadedir. İlk defa Özgür Özel'le değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşuyla ortaya çıkmıştır. Ama oradaki benzerlikleri biraz bahsedeceğiz. Bu yeni partiye giden süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu aşamasındaki hani yaşanan süreçler farklı olabilir ama bir benzerlik, rota olarak bir benzerlik de var. Sadece kurulum anlamında demek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ona dair bir tarihsel hatırlatma yapacağız. O tarihe bir geri döneceğiz. Bir 90'lara döneceğiz ve bunu hatırlayacağız tekrar. Diğer başlığımız, kamu zararını bile kamuya ödetmişler. Yani belediye bir iş yapıyor. Bununla ilgili Sayıştay raporu, bir kamu zararı var. Ve ilgili yöneticiler bu kamu zararını ödesinler deniyor. Ama iş dönüyor dolaşıyor. Gene sizin, benim, dinleyenlerin ceplerinden çıkan o kamu parasıyla o zarar, yöneticilerin zararı tekrar ödeniyor ona dair haberimiz, konuğumuzla birlikte konuşacağız bunu. Interpol'ün plastik atık ile gelen suç örgütleri raporu. Bu yeni bir rapor değil ama Türkiye'de hiç konuşulmadı bu. 2020 yılında çıkmış bir rapor. Sürekli şu söyleniyordu ya, hani Türkiye çöp ithal ediyor. Çöp değil, atık öncelikle. Peki neden böyle bir ithalata gidiyor Türkiye? Buna daha önce kota koydu %50. Sayın Murat Kurum o zaman açıklamıştı. Ama orada bambaşka bir dolap dönüyor. Türkiye için söylemiyorum, dünyada. Ve bu bir suç örgütlerinin de bu atık meselesi üzerinden bir kılıf yaparak birçok suç işlemişler efendim. Raporda da bu detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunu konuşacağız. Turizm sezonu ortasında Antalya bölgesi başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Mersin kıyılarındaki kirliliği konuşacağız. Kimle? Gazeteci meslektaşım Yusuf Yavuz'la konuşacağız. Yani çevre gazeteciliği deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biridir. Bu başlıkları konuşacağız. Son başlığımız, üniversite sınavında Türkiye 44.sü olan gencin yorumu, sınav sonucunu görünce beklediğimden çok daha kötü gelmiş şeklinde bir açıklama yapmış videosunda. Türkiye 44.sü olmuş. Beklediğimden çok daha kötü bir sonuç diye tarif ediyor bu 44.lüğü. Bu ve bu konu başlıkları ile ilgili efendim 0505 171 66 56 sorularınızı gönderebilirsiniz WhatsApp'tan, yorumlarınızı da diyelim. Hadi Mikail, şimdi detaylara geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin.
1: Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Kırıköy'e çeşitli zamanlarda çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?

Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski şefi Refik Köksal'a, Ruhi Su'nun öğrencisine aitti. 2,5 yıl önce bu programa katıldı ve kendisi İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerine, tek tek o ilçeleri saydı zaten. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Ruhi Su'nun isminin bir salona verilmesi için müracaat ettiklerini ve buna dönüş dahi yapılmadığını söylemişti programımızda. Biz de İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerinin, İstanbul Büyükşehir'in Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargo, bu sansür, bu yok sayma, ne dersek diyelim buna, bunun üzerine bu köşeyi başlattık ve devam ettireceğiz. Her programda Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargoyu anlatacağız. Ta ki İstanbul'da Refik Köksal'ın dediği gibi bir sonuç bu anlamda Ruhi Su'nun isminin bir salona, bir yere verileceği güne kadar bu köşe devam edecek efendim diyelim ve diğer konu başlıklarına geçelim.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Temiz olanın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, yazıyorum programına devam ediyoruz. Özgür Özel bugün yeni partiyi kuruyoruz dedi ve açık ara ana muhalefetiz ifadesini kullandı. Grup toplantıda 83 milletvekili, 74 il başkanı vardı ama son gelmeden önce baktığımda 85 kişilik bir milletvekili listesi bazı haber sitelerinde yayınlanmaya başladı. Bu anlamda gerçekten yeni parti kurulduğunda eğer bahsedildiği gibi 85 ve daha üstü de olabilir, bilmiyorum, 85 milletvekili dahil olursa bu anlamda yeni ana muhalefet partisi de olacak yeni kurulan parti. Tabii grup toplantısı Özgür Özel detaylı bir şekilde CHP içerisinde kalmak için yaptıkları mücadeleyi de anlattı. Hani yeni yol diye tarif ettikleri bu yeni partiye geçmemek için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte yeniden kurultay olması için yapılan çabayı detaylı bir şekilde kendisi anlattı ve son çare olarak artık yeni partiyi kuruyoruz dedi. Ama bu ifadelerde, yani o bir saate aşkın bir grup toplantısında çok ilginç, ilginç demeyeyim ama dikkat çeken bazı satır aralarında kalan noktalar vardı. Şimdi onlardan bir sesi dinleyelim. Arkasından diğer başlıklara geçeceğiz.
2: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızda duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizimle birliktedir. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
0: Evet, burada iki mesaj var. Birincisi, saydığı isimler Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Vahap Seçer gibi isimler. Aslında belediye başkanı oldukları ya da şu an işte İmamoğlu tutuklu ama belediye başkanı oldukları iller dışında da toplum tarafından tanınan, bilinen isimler bir. İkincisi, ben onlarla değilim lafını duymadığınız herkes bizimledir derken aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeyen bir grup da var. Milletvekilleri de var bu anlamda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile 25 milletvekili şu an hareket ediyor. Farklı farklı gerekçelerle, yani yeni partiye geçmem durumunda acaba operasyon olur mu bana, belediyeler için söylüyorum, ya da farklı tepkiler alır mıyım diye partide kalabilecek ya da partide kalıp kurultay sürecini bir anlamda zorlamaya devam edecek bir yönetici kadronun kalacağını söylüyor aslında Özgür Özel. Bu önemliydi çünkü oradaki mücadelenin de bir anlamda partide kalanlar üzerinden devam edeceğinin mesajı bu. Bu önemli. Diğer başlık, önemli olan başlık ve bugün bizi böyle bir o tarihi hatırlatmaya götüren başlık. Biz siyasete gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz dedi Özgür Özel. Şimdi siyasette gömlek çıkarmıyoruz, gömlek tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasındaki bir sözüne aslında atıf bu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken milli görüş gömleğini çıkardık ifadesi kullanılmıştı. Neden? Çünkü daha önce Milli Görüş, Refah, Fazilet Partisi geleneğinden gelen o yenilikçiler, parti içerisindeki yenilikçilerin oradan ayrışması sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milli Görüş gömleği çıkarıldı. Muhafazakar Demokrat tarifi geldi. Şimdi bu bir tarihi hatırlatmaya da bizi gitmeye zorluyor. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkacak olan Özgür Özel'in bugün anlattığı yeni parti ile bundan 25-26 yıl önce bugünkü iktidar partisini kuruluşuna giden süreçler birebir aynıdır demiyorum, bakın altını çiziyorum, ama benzerlikler var. Mesela bir örnek, şimdi Mustafa Hoş'un Big Box kitabında da bu detay yazılıyor. 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli görüş geleneğinin içinde güçlü bir isimdi. Kendisinden küçük Erbakan olarak bahsediliyordu. Ve Erdoğan 94'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı bir anlamda parti içerisinde de hani bir sıkıntıya, şu anlamda rahatsızlığa sebebiyet verdi. Tam anlamıyla söylemiyorum ama Necmettin Erbakan'ın etkisinin bir anlamda kırılacağı görüldüğü için Necmettin Erbakan tarafından böyle bir sorun gibi anlatıldı aslında o dönemde böyle. Hatta yerine aday olarak Ali Coşkun'un düşünüldüğü dahi konuşuldu o dönemde 90'larda. Ancak bir süre sonra nasıl olsa kazanamaz, yani kazanamayacak 94'teki yerel seçimi denilerek Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve aslında çok küçük bir farkla o seçimi kazandı. O döneme 94 seçimlerine bakanlar görecektir. Sosyal Demokrat iki farklı partinin olması bir anlamda Cumhurbaşkanı, şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünü açmış oldu. Ve ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani Recep Tayyip Erdoğan 94 seçimini kazandıktan sonra daha bilinen bir isim oldu. Sonrasındaki süreçte parti içerisinde yenilikçi kanadın başında yer aldı. Yenilikçi kanat bir şekilde kurultayda kazanamayınca yeni partiye evrildi. Şimdi 2019 seçimlerini geliyoruz, yani buradan Ekrem İmamoğlu ve bugünkü süreç. %100 aynıdır demiyorum, tekrar altını çizdim, bazıları yorum yazıyor bu anlamda hemen. O yüzden hani o bir benzerlik, yani biraz tarihi tekerrür ettiğini bu anlamda görüyoruz. Bu bir benzerlik. Şimdi gelelim biraz o Fazilet Partisi'ndeki ayrışmaya bakacak olursak. Şimdi Fazilet Partisi'nde gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmıştı aslında. Ve 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresi'nde yenilikçilerin adayı Abdullah Gül. Gelenekselcilerin adayı da Recai Kutan'dı. Az bir farkla Recai Kutan bu seçimi, bu kurultaydaki genel başkan seçimini kazandı. Sonrasında 22 Haziran 2001'de Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni kapattı. Fazilet Partisi kapatılınca yenilikçiler partiden ayrışırken gelenekselciler, orada Milli Görüş Geleneği, Saadet Partisi ile bir parti kurdular ve yenilikçiler partiden ayrıldı. İşte Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdülatif Şener, Ali Coşkun gibi isimler Milli Görüş'ten ayrılarak Muhafazakar Demokratız biz deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bugünkü tabloya benzer şekilde. Her şey 3 aşağı 5 yukarı aynıdır demiyorum. Tabii ki. Ama sürece baktığımızda, yani o siyasal akışa baktığımızda sanki böyle o 2000'li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor efendim. Bakalım tablo devam eden süreçte de bir işte iddia edildiği gibi bir iktidarla devam edecek mi? Bir iktidar ya da iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet, var ve öyle de görülüyor diyelim. diğer konu başlığımıza geçelim. Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs tarihinde yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Neden sizce? Ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, FETÖ'cü firari Savcı Zekeriya Öz'ün heykeli dikmesinden aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağır sert ırkçı ifadesinden, yani böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirtecek bir geçmişi olan bir isim. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.
1: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Evet efendim, Radyo Sputnik'teyiz. Yazı yorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci, meslektaşım Yusuf Yavuz. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Öncelikle teşekkür ederim. Elinize sağlık, çok güzel haberler. Çevreyle ilgili özellikle çok iyi. İçeriği bol haberler yapıyorsunuz. Onlardan bazılarını derledim, bahsettim. Antalya'daki durumla başlamak istiyorum ben hemen, vakit kaybetmemek adına. Şimdi kamu zararını bile kamuya ödetmişler. Antalya'daki bu harfiyat meselesiyle başlayıp Sayıştay raporlarına giren yöneticiler ödesin denilen kamu zararını tekrar nasıl kamu ödedi?
4: Aslında bu 2017 yılına kadar geçmişi uzanan bir hafriyat meselesi. Hı hı. İşin özü şu: Antalya çok geniş coğrafyası olan bir kent ve 19 ilçenin ve merkezdeki kent merkezinin atıkları, hafriyat, inşaat yıkıntıları ve atıkların orman alanlarında dolgu malzemesi olarak da kullanılıyor. Yani madencilikten veya işte başka alanlarla tahrip olmuş orman arazilerinin dolgu yapılarak tekrar rehabilite edilmesi için bir malzeme olarak kullanılıyor. Bunun mevzuatta bir yeri var. 2017 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya

0: Münir Karaloğlu, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı da olan imzalamış ve onaylanmış. Tabii bir yıl sonra Sayıştay belediyede incelemeler yaparken, hesapları incelerken, evet böyle bir protokol var. Meclis kararı alınmış, genel sekreter imzalamış dernek başkanıyla birlikte ama ortada bir ödeme yok. Protokolün hükümlerinden bir tanesi de yıllık kazancın %10'unun ödenmesi belediyeye ve ayrıca ormana ödenen kiraların bir şekilde belediyeye aktarılması, ödenmesi söz konusu. Dolayısıyla Sayıştay ödemelerin yapılmadığını tespit edince konuyla ilgili soruşturma başlatılıyor, inceleme başlatılıyor ve bu uzunca bir dönem devam ediyor. Yani her yıl Sayıştay raporlarında 2 yıl 3 yıl süren bir incelemeye konu oluyor. Daha sonra da Sayıştay bir yargılama yapıyor bununla ilgili. 2025 yılı sonunda 13 milyon civarında bir kamu zararı tespit edilmiş. Bunun bir kısmı tahsil edildiği söylenmiş ve en son 1 milyonluk kısmı kalmış. Onun da 2025 Aralık ayı itibariyle ödendiği belirtilmiş. Fakat
1: Nasıl ödenmiş?
0: edindiğimiz bilgi şu: belediye tarafından derneğe aktarılan paraların tekrar kamu zararını karşılamak üzere belediyeye ödendiği belirtildi. Bunun bir başka handikapı da şudur. Aslında Sayıştay ve yargılama sonucunda bu ortaya çıkan kamu zararının belediye üst yönetimine rücu edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yani belediye başkanı, dönemin belediye başkanı, genel sekreter, ilgili daire başkanı ve şube müdürüne ödettirilmesi gerekiyor. Fakat bu tabii çok küçük bir bölümü diyebiliriz. Yani aslında hafriyat konusu çok uzun bir hikaye ve yaklaşık
1: Ama
0: savcının
1: şöyle bir
0: açıklamasına göre.
1: tablo var değil mi? Yani belediye başkanı ya da belediye yönetimi bir hatalı bir işlem yapıyor.
0: Evet,
1: Sayıştay bunu
0: mevzuata
1: tespit
0: aykırı
1: ediyor
0: işlem yapıyor. Evet.
1: ve siz ödeyeceksiniz bunu diyor. Ama onlar yine belediye bütçesinden yani kamu bütçesinden ödüyorlar ama burada bir devamlılık da yok mu? Yani şu anlamda şimdi Antalya'ya ben her yerel seçimde en dikkat ettiğim hani 3-4 ilin başında gelir. Çünkü bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi ile belediye başkanı vardır. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Antalya sürekli yer değiştirir. Şimdi
0: Evet.
1: 2017'de Menderes Türel bu imzayı atıyor ama daha sonrasında da CHP'ye geçtiğinde de aslında süreç o anlamda değişmiyor. Devam ediyor.
0: Evet, Antalya'da böyle bir devamlılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani seçmen davranışı daha ideolojik olmaktan ziyade aslında aldığı hizmet ve bir şekilde o dönem yapılan uygulamaların, icraatların kente verdiği zararlar üzerinden de bazen seçmenin cezalandırdığını görüyoruz. Örneğin daha önce Menderes Türel'in işte kentin en işlek caddelerini trafiğe kapatarak oradan raylı sistem geçirmesi oradaki esnafın tepkisini çekmişti veya başka zamanlarda başka uygulamalar ortaya çıkıyor. Yani kent halkı biraz aslında hizmet üzerinden değerlendirme yapıyor ama bu Antalyaspor konusuna kısaca geriye dönüp birkaç cümle eklemek isterim. Çünkü o 13 milyonluk kamu zararı tabii bir şekilde kapatılmış ama geçtiğimiz haftaya 17 Temmuz'da Büyükşehir Belediye Meclisi bir karar daha aldı. Yani Antalyaspor'a 20 milyonluk bir ödeme yani bir destek yapma kararı aldı. Bu yıl içinde işte Temmuz ayının ortasındayız. 52 milyon olduğu ortaya çıktı. Yani 30 milyon da daha önce 32 milyon daha önce bu yıl içerisinde ödeme yapılmış. Toplamda daha yılın ilk yarısını biraz geçe o 52 milyonluk bir ödemenin yapıldığı görülüyor. Yani burada hafriyat meselesinde futbolun, siyasetin, iş dünyasının ve bürokrasinin aslında iç içe geçen ilişkilerini görüyoruz. Bir taraftan da bu aynı zamanda kentin katı atık sorununu aslında yönetemediğinin de sağlıklı biçimde daha doğrusu yönetemediğinin de bir göstergesi niteliğinde. Çünkü hep şunu söyleriz yani son günlerde ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bununla ilgili devam eden bir soruşturması var. Onun sonuçlarını henüz görmedik. Aslında bir açıklama da yapıldı. Savcılık açıklamasında geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada kamu zararının, hafriyat meselesinden dolayı oluşan kamu zararının yaklaşık 1 ila 3 milyar civarında.

0: eklendiği belirtildi. Buna işaret edildi. Çünkü daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiğini işaret eden bir açıklama yaptı savcılık. Buradan
1: Şimdi
0: evet.
1: ben tam hani başka bir konuya gireceğim. Katı atık demişken plastik
0: Evet.
1: atığa geçeceğim. Şu an Türkiye'de bu geri dönüşüm makineleriyle de çok konuşuluyor plastik atık meselesi. Şimdi Interpol'ün bu daha önce yine ben sizin haberlerinizde gördüm. Interpol'ün 2020 yılında plastik atıkla ilgili ve plastik atıkla gelen suç örgütlerinden bahsetmiş. Ciddi bir rapor hazırlamış Interpol bu anlamda. Yani yasa dışı atık sevkiyatından ciddi bir artış var. Oradan işte sahte belge ve dolandırıcılık yoluyla atık kaydı kullanımının yaygınlaştırılmasına, mali suç ve sahte belgeye kadar ki bazı suç örgütleri bu plastik atık firmalarını bir kılıf olarak kullanmasından işte hatta bir tane örnek veriyor. Fransa'da bir belediye başkanı yasa dışı dökümü engellemeye çalıştığı için öldürüldü diye o raporda da yazıyor bu. Şimdi biz katı
0: Evet.
1: atık meselesinde böyle usulsüzlükler yaşıyoruz. Peki plastik atık meselesi Türkiye'de ve dünyada nasıl?
0: Aslında dünyada en fazla geri dönüşüm için işte Uzak Doğu ülkeleri diyebildiğimiz yani Hindistan da dahil işte Tayvan, Çin. Çin en fazla alıcılardan bir tanesiydi. Yani geçmişte Avrupa'nın işte atık plastik atıkları diyelim, daha doğrusu çöpleri diyelim. Çin'de işleniyordu ve işte hani o bildiğimiz ucuz Çin malı filan dediğimiz oyuncağından işte başka pek çok kullanım alanı olan ürünlere kadar böyle bir Çin malının kalitesizliği artık şey olmuştu. Yani bir klişe haline gelmişti ve böyle kullanılıyordu ama 2018 yılında Çin yasaklama getirdi. Yani atık ithalatını durdurdu. Durdurunca başka bazı ülkelere yönelmeye başladı bu. Yani işte biraz Türkiye de bunun içerisine girdi. Örneğin 2017 yılında 420 bin ton civarında olan Türkiye'nin katı plastik atık ithalatının 2024 yılında 1,3 milyona yani 1 milyon 300 bin tona yaklaşık çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye'de bu biraz da 2000'li yılların hemen başında aslında bir fırsat gibi sunuldu ve bizzat Çevre Şehircilik Bakanlığı hatta Anadolu Ajansı'nın o dönem böyle infografikler hazırlayarak plastik atık ithalatı ve bunun işlenmesiyle ilgili Türkiye'de nasıl bir ekonomi oluşacağına ve bununla ilgili yaratılacak istihdama vesaireye işaret eden haberler yapıldı. Fakat günümüze geldiğimizde yani örneğin altyapısı çok yeterince oluşmadan, mevzuatı yeterince sağlıklı oluşturulmadan, örneğin limanlardan ya da limanlara yakın olan kentlerde işte Mersin, Çukurova bölgesi bunun önemli yerlerden bir tanesi. Antalya'da da var. Oradan yine iç bölgeye yani Pozantı havzasından iç bölgelere, Niğde, Kayseri gibi Anadolu kentlerine de yayılan, Aksaray gibi yerlere de yayılan bir geri dönüşüm furyası başladı ve Türkiye'de çok sayıda lisanslı firma var. Bunlar tabii işini düzgün yapanları tenzih ederek konuşuyorum ama denetimsizliğin çok yaygın olduğunu bildiğimiz bir dönemde işler çok da yani kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor, böyle gitmiyor. Dolayısıyla bugün yaz sezonuna baktığımızda aslında kışın da bundan çok muaf değiliz. Ama yazın daha çok insanlar denizle buluşuyor, kıyılara gidiyor, sahilde daha fazla vakit geçiriyor ve denizi gözlemleme oranı binlerce kat artıyor. Dolayısıyla Mersin kıyılarından yani Akdeniz'in doğusundan işte Ege kıyılarına, Çanakkale'ye hatta Trakya bölgesi, Saros Körfezi'ne kadar pek çok bölgedeki kıyılar artık hem plastik kirliliğine maruz kalmakta. Ayrıca deniz çöpleri dediğimiz çok daha genel kirlilik unsurları olan pek çok detayla karşı karşıya. Artık insanlar ben bugün yine bu konuda telefon konuşmaları yaptık, tanıklıklar dinledik. İnsanlar artık mesela Alanya'da artık denize giremiyoruz diyorlar. Yani deniz bitti deniliyor veya başka pek çok yerde Kemer'de. Örneğin Rus turistler en çok Antalya için son dönemde yani ilk sırada yer alıyor. Rusya Türkiye turizm pazarı için önemli bir ülke. Ama Rus turistler işte Kemer'den, Alanya'dan yani daha çok feveran eden, daha çok sosyal medyadan bu çektikleri kirlilik görüntülerini paylaşan bir topluluğa dönüşmüş vaziyette ve nasıl olacak bu işler, yani nasıl düzelecek, nasıl bir süreç bekliyor Türkiye kıyılarını, bununla ilgili açıkçası yetkililerden hem kapsayıcı hem de çözüme dair bir takım açıklamalar bekliyor ama ne yazık ki bunu göremiyoruz.
1: Şöyle bir, şimdi tam iyi bir noktaya geldiniz şundan dolayı, çünkü aynı zamanda limanların olduğu ya da limanlara yakın olan bizim kentlerimiz aslında turizm potansiyeli en yüksek olan kentler. İşte örnekleri bahsettiniz, Antalya Mersin hattından böyle Muğla İzmir olarak yukarıya doğru çıktığımızda ki en fazla kirliliğin de bir anlamda plaj turizminin de olduğu için en fazla kirliliğin olduğu bölgelerden biri. Ama bu kıyı meselesiyle ilgili bir kafa karışıklığı da yok mu şu anlamda? Yani kıyılar kurumda yetki karmaşası var. Mesela yani hangi kıyı çevre ve hangi kıyı işte Turizm Bakanlığı'nın, hangi kıyı belediyeye bağlı, hangi kıyı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı? Hani buna dair bir şey var mı? Hani bu buranındır, bu şu bakanlığa aittir, bu belediyenindir?
0: Aslında yok. Mevzuat aslında bütün kıyıları kapsar. Yani ilgili bakanlıklara ve belediyelere de bazı büyük şehirlerde özellikle denetim yetkisi verilir. Yani galiba şu anda 4 büyükşehir belediyesi kıyılarda Çevre Bakanlığı ile denetim yetkisi de sahip. Yani deniz gemi kaynaklı kirlilik açısından söylüyorum bunu. Hı hı. Ama mevzuat aslında, örneğin Kıyılar Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi diyelim, bir orman arazisi, işte Turizm Bakanlığı'na geçti orası. Bu mevzuatın gerektirdiği denetim yükümlülüğünü kaldırmıyor. Yani yine o Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ya da orman, orası orman arazisi ise hala, Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş bir arazi ise hala ormanın hükümleri geçerlidir orada. Yani sadece üst kullanım hakkı verilmiştir. Dolayısıyla yetki karmaşası daha çok yönetimle ilgili konularda çıkıyor. Örneğin Antalya için konuşacak olursak 2019 yılında bütün dünyada bu kirlilik, deniz çöpleri dediğimiz kirlilik, evet, sorun olmaya başladığında Türkiye 2019 yılında 2019'a 9 sayılı bir genelge yayımlıyor ve bunu illere diyor ki, yani bakanlık, siz yönetim planları hazırlayın, eylem planları hazırlayın ve bütün kamu kurumları burada paydaş olsun, belediyesi, işte sivil toplumu ve başka kurumlar, ilgili kurumlar paydaş olsun. Yani sağlık il müdürlüğü de var, başka birimler de var. Yani tarım il müdürlüğü de var. Hepsi bir araya gelsin ve bunu çalışsın istediyor ama yaptığımız araştırmada ortaya çıktı ki Antalya'nın 2020-2024 arasını kapsayan deniz çöpleri eylem planı 2025-2030 dönemini kapsayan eylem planıyla aynı. Fotoğraflar aynı.
1: Bir dakika, bunu Sayın Yavuz, bunu bir daha bir tekrar eder misiniz? Yani 2019'daki tabii eylem planıyla 2025 yılındaki eylem planı aynı.
0: Şöyle, 2020 yılında 2020-2024 dönemini kapsayan bir eylem planı hazırlanıyor. Valiliğin, evet, koordinasyonunda oluyor. Orada bir takım tespitler bulunuyor. Yani deniz çöpleri neden oluşuyor? Nasıl önlem alınır? Kim nereyi temizlemeli? Nasıl olmalı? Bir eylem planı hazırlanıyor. 79 sayfalık bir eylem planı. Bazı fotoğraflar kullanılıyor. İşte karada bakın şöyle temizlik yaptık. İşte derelerin denize ulaştığı alanları böyle temizledik falan. Ama bu kullanılan fotoğraflar da eylem planı henüz daha ortada yokken 2019 yılında belediyelerin rutin yaptığı temizliklerin fotoğrafları alınmış, eylem planına konulmuş örnek olarak. Hı hı. Buraya kadar sorun yok ama 2024 yılında yeniden bir plan hazırlanıyor. Çünkü bu 5 yılda bir eylem planı. Yani o 5 yılda neler yapıldı ve ne gördük? Nerede hata yapıyoruz? Hangi yaptığımız eylem işe yaramadı? Bunu tekrar gözden geçiriyoruz. Böyle bir süreç işlemesi lazım. 2024'te hazırlanan ve 2025-2030 dönemini kapsayan eylem planının detaylarına baktığımızda bir önceki planın kopyası olduğunu gördük. Sadece değişen bu planda bir önceki dönem görevde olan ama daha sonra ya tutuklanarak ya başka nedenlerle görevde olmayan belediye başkanları ya da görev yeri değişen bürokratların isimleri değişmiş. Onun dışında tespitler, yapılacak olan şeyler, geleceğe yönelik projeksiyonlar %99 oranında aynı. Bu aslında plan var, eylem yok diye bunu da haberleştirdik. Ve bu haberimizin arkasından Antalya Valiliği, Sayın Vali Hulusi Şahin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bütün kurumlar bir araya getirildi ve deniz çöpleri eylem planı hatırlandı. Evet, bizim bir planımız varmış, bunu ne yapacağız arkadaşlar, nasıl bir yol izleyeceğiz şeklinde bir toplantı yapıldı. Yine eylem planının içeriğinde yer alan vaatler, beklentiler ve kamuoyuna farkındalık öneren, yani zaten bu tür konularda artık şuraya geldi iş. Halk, yani kamuoyu o kadar farkında, o kadar yüksek bir farkındalığa sahip ki, yani anında canlı olarak yansıtıyor sahadaki durumu. Bu konuda nelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Hatta Alanya'dan gelen bilgiler, görüntülere bakıldığında insanlar alet yok, makineler yok, nasıl temizlik yapabiliriz diye projeler üretmeye başlamışlar. Yani yapay zekayı kullanarak veya başka şekilde. Yani günümüzün İletişim çağında, teknoloji çağında hala o hantal işleyişle toplanalım, kararlar alalım ve ya bu da büyük bir kamu zararı ve büyük bir emek israfı gibi görülüyor. Dolayısıyla
1: ya ben şimdi şunu evet. Çok özür dilerim, araya giriyorum arada ama şimdi hadi aynı planı kopyaladılar diyelim ama neyse ki bir plan var, bir eylem planı. Evet. Peki bu kıyılarla ilgili, kıyıların temizliğiyle ilgili eylem planının içeriği ya da alınacak tedbirler, çünkü anladığım kadarıyla yani bir teori var ama pratiğe geçmede bir sıkıntı var. Yani çok mu maliyetli, çok mu masraflı, niye bir türlü bu hazırlanan planlar hani bir plan çöplüğü, bir rapor çöplüğüne dönüşmüş durum ama bir eylem, bir faaliyet yürütülmüyor ya da yürütülüyorsa da çok nadir, çok kısıtlı yürütülüyor.
0: Aslında burası çok kilit bir nokta. Örneğin ülkemizde mevzuat açısından hiçbir sıkıntı yok. Yani bizim 50'ye yakın suyu koruyan, yani içme suyundan tut kıyı, deniz, yeraltı suları, yerüstü suları vesaire 50'ye yakın düzenleme var. Yani yönetmelik, işte kanun vesaire. Kıyılarla ilgili de çok temel mevzuatlarımız var. Denizle ilgili çok net. Uluslararası sözleşmeler var, imza koyduğumuz Barcelona Sözleşmesi gibi. Fakat sorun şurada başlıyor. Hem valilikler hem de yerel yönetimler, ama daha çok yerel yönetimler şöyle bir yaklaşım içerisinde. Yani bu işte 5 yıllık dönemde seçiliyorlar ve şöyle bakılıyor. Bir mevzuat var, eylem planı hazırlanmış, rapor hazırlanmış. Fakat bunu harfiyen yerine getirmek daha köklü bir çözüm getiriyor. Ama bu size bir popülasyon, bir popülerlik kazandırmıyor. Dolayısıyla şöyle yapıyor. Bir eylem planı var, atıyorum deniz çöpleri eylem planı. Ama Büyükşehir Belediyesi tutuyor bir denizlerin ve kıyıların plastiklerden arındırılması diye bir proje yapıyor. Hı hı. Bir eylem planı var. İşte örneğin Tarım Bakanlığı bünyesinde yürütülen denizdeki av atıklarının toplanması ve bunların depolanması, dönüştürülmesiyle ilgili bir şey var. Bir hayalet ağı adı altında bir proje başlatılıyor. Fakat projeler başlıyor, basına demeçler veriliyor, sosyal medya paylaşımları yapılıyor, kamuoyuna biz işte şu kadar ödül aldık, şu kadar çevre ödülü aldık deniliyor. Bu arada Antalya'nın 32 tane çevre ödülü oldu. Yani ödül bol, yani kent çok iyi ama çevresi kötü gibi bir duruma maruz kalmaya başladık. Dolayısıyla var olanı yapmak yerine bir dolaylı bir iş yaparak, ya da ben ona paralel belediyecilik diyorum. Şimdi buna artık paralel kamu idaresi de demeye başladık. Yani bu hemen bir cemaat algılanmasın burada. Evet. Aslında daha hızlı ve daha kamuoyuna iletişim yönünden daha aktif olabilecek bir takım çalışmalar. Örneğin illeri yazmazsak size hava fotoğrafları gösterebilirim. Hı hı. Yani Bodrum, Marmaris, Antalya, Mersin'e kadar hepsi aynıdır. Sanki bunlar bir elden çıkıyor, böyle bir yerden dağıtılıyor gibi. Bir Türk bayrağını 4 tane dalgıç ya da 6 tane neyse tutar denizde, havadan bir drone uçurulur, fotoğraf verilir. Bu dünyanın işte hani belli günleri vardır ya, önemli günler, haftalar, evet, çevre günleri, işte deniz. Bunlar verilir, bu görüntüler yapılır. İşte denizden şu kadar lastik çıkardık, bu kadar çöp çıkardık vesaire, bunlar verilir ve biter. eylem
1: sosyal
0: planları
1: medya
0: var.
1: Sosyal medya çalışması aslında.
0: Aynen
1: gibi.
0: Öyle.
1: Bir de şöyle. Aynen şimdi öyle. Biz böyle dinleyen muhakkak belediye başkanları ya da devlet bürokratları vardır. Biz böyle anlatınca sonra bize dönüşü biraz önce dediniz ya, Türkiye'de mevzuat çok iyi. O mevzuatla evet. bize savunu yapıyorlar. Daha önce bu çok başımıza işte bizim şöyle yönetmeliğimiz var, böyle yönetmeliğimiz var. Bizim zaten Sayın Yavuz'un da ona bir itirazı yok. Dinliyorsanız eğer.
0: Tabii.
1: Mesele biz, o yönetmeliğe biz, uyulmaması.
0: Kesinlikle. Bilakis biz mevzuatın harfiyen işletilmesinden yanayız. Yani örneğin
1: şunu söyleyeceğim. Çok verdiği... özür dilerim. Parantez biraz önce hani belediyeler 5 yıllık süre vesaire diyorlar ya, peki şöyle bir şey yok mu şimdi, turizm bölgesi işte Antalya'dan bahsediyoruz mesela, hani belediye de bir kıyıyı temizlediğinde işte mavi bayrak aldığında, bakın biz bir sürü mavi bayraklı plajlarımız var deyip bunun hani hadi öyle diyelim yani tanıtımını yapıp bir anlamda kendilerine de bu anlamda bir sonuç çıkarmıyorlar mı, yoksa mavi bayrak da mı bir aldatmaca?
0: Aslında mavi bayrak konusu yani çok uzun yıllardır dünyanın özellikle Avrupa'da başlayan ve işte Türkiye'de de 90'lardan itibaren yaygınlaşan diyelim. Mavi bayrak evet bir etiket yaratıyor. Yani bir turizm etiketi aslında. Yani denizi, turizm denizi kıyıdan ibaret görüyor. Yani şezlong, evet. güzel kumsallar olsun, temiz bir kıyı olsun. İşte orada bir takım duyarlılıklar olsun engelliler için veya işte dezavantajlı gruplar için vesaire. Ve arada bir böyle mavi bayrak güncellensin. Her yıl güncelleniyor vesaire. Antalya Türkiye'de en fazla mavi bayrağa sahip olan il. Fakat içinden geçtiğimiz dönemde baktığımızda bunu her yıl zaman zaman yaşıyoruz. Ama bu yıl için bütünüyle yani 642 kilometre uzunluğunda bir sahili olan Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a, Alanya, Kemer, işte Manavgat vesaire bütün kıyılardan, bunların içerisinde mavi bayraklı plajlar da dahil özellikle Alanya ve Kemer'de kirlilik görüntüleri geliyor. Şimdi bu aslında bir tüketici diye bakacak olursak ya da kullanıcı ya da kamuoyu, vatandaşı bir çeşit aldatma yoluna da gidiyor. Çünkü insanlar buna güvenerek gidiyor, işte denize giriyor fakat alerji oluyor, ishal oluyor veya başka türlü rahatsızlıklara maruz kalıyor. Dolayısıyla bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü işte bir takım ücretler toplanıyor ama denetim ne kadar yapılıyor diye sorarsanız, ben geçtiğimiz hafta onlarca turizmciyle konuştum. Hı hı. Mavi bayrak sahibi olan işletmelerle konuştum. Mesela sorduğumuzda yani yıl içinde ya bazen denetimin hiç yapılmadığını bile söylüyorlar. Yani bir kereye mahsus bir başvurular yapılıyor. İşte mavi bayrak veriliyor. Bir denetim oluyor başlangıçta ama sonrasında bunun bir imajdan öte bir yere gitmediği ortaya çıkıyor.
1: Yani dünyanın yıl içerisinde çok... yıl içerisinde bu güncellenmiyor mu arada? Çünkü hani yani Mayıs'ta bak, aldığınız raporla Ağustos'ta tabii, aldığınız rapor farklıdır illaki.
0: Kesinlikle öyle. Mayıs'ta deniz daha temiz olabilir. Çünkü daha az kullanım vardır. Daha az etkileşim vardır. Evet. Ama Ağustos'ta, Temmuz'da daha farklıdır. Şimdi aslında bunun şeffaf olması gerekir. Yani hem belediyelerin su kalitesi parametrelerini bir şekilde kamuoyunun görebileceği şekilde internetten yayınlanması gerekir. Yani biz şu noktadan, şu plajdan örnek aldık, su kalitesi parametresi şudur. Yani bu şeffaflık olmadığı için yani artık Hindistan bile, bakın Goa'da sahillerin bu şekilde kullanılmasını yasakladı. Yani sahillerin böyle traktörlerle sürülmesini, sadece mavi bayrak etiketi gibi bir takım ben ona yani mavi yıkamacılık diyorum. Ya da yeşil yıkamacılık versiyonu da var.
1: Greenwasher.
0: Bu tarz aynen öyle. Bunları artık bilimsel bir şeyi olmuyor. Yani ekolojiye çok fazla dokunmadan sadece kıyı kullanımına yönelik yani turizme odaklanan bir bakış açısı. Çünkü Antalya'da ya da Türkiye'de baktığımızda kıyıları şezlong, şemsiye, büfe, rantı olarak görüyor. Ve bu kavga buradan kopuyor. O yüzden de insanlar rahatlıkla ulaşamıyor. Dolayısıyla mavi bayrak meselesinin denetiminden tutun da sistemin kendisini de bizzat denetleyecek bir şey olması lazım. Bir de sivil toplum kuruluşları
1: Peki,
0: ya da
1: son bir dakikamız Sayın Yavuz.
0: Evet. Sivil toplum kuruluşları ya da vakıfların kanun yerine geçebilecek bir denetim yetkisi olamaz. Yani mavi bayrak sisteminde herkes kendi kendini denetleyemez. Bağımsız bir kuruluş ya da bakanlığın denetlemesi gerekir ve bunun açıklanması gerekir. Ama şunu öğrendiğimizde, yani mavi bayrak sisteminin başında eski bir kültür turizm bakanı olan bir beyefendi var. Yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Yani turizmle entegre çalışan bir sistemin geldiği noktada denizlerin hiç de temiz bir şekilde olmadığını, denizlerin bir şekilde turizmin sürdürülebilir olarak kullanımına izin vermeyecek duruma geldiğini de görmek gerekiyor. Yani artık şapkayı önümüze alıp düşünmenin zamanı geldi de geçiyor diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkürler meslektaşım Sayın Yusuf Yavuz. Türkiye'deki kıyıları, kıyı meselesini Yusuf Yavuz'la konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sürekli o bölgeleri Karadeniz'e dahil olmak üzere Marmara'da takip eden ve bu konuda Türkiye'de çok kimsenin de görmediği haberleri, yani çok kimsenin yazmadığı, düzeltiyorum, haberleri yapan önemli bir meslektaşımız. Çok sağ olun yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet efendim, Mikail, bir tanıtım girelim, ondan sonra son haberimizi verip vedamızı yapalım. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanıyor ve burada da aslında eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşmeye imza atılıyor. Sizden okuldan bağış vesaire gibi böyle zorunlu, devlet okullarını kastediyorum, zorunlu bir ücret istendiğinde şu anayasa kitapçının 42. maddesini bir hatırlatın derim o okul müdürlerine. Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Üniversite sınavında Türkiye 44.sü olan genç. Bakın, Türkiye 44.sü olmuş, büyük bir başarı. Ama sınav sonucuna baktığında şunu diyor: çok kötü gelmiş. O sesi bir dinleyelim, üzerine 1-2 dakika konuşacağız.
2: 17.3, 17.3, 37.3, 16.4, kötü. 23.0. Matematikte bir tane boş gözüküyor. Ha. İptal mi? Yok. İki yanlış. Çok kötü gelmiş beklediğimden. Sevdim. 44.'üyüm.
3: Türkiye 44.
2: Ben de beklediğimden çok kötü gelmiş ya.
3: 44 anne.
2: Ama matematikte boşum var gözüküyor. Yok benim boşum.
3: Türkiye 44.
2: Soru iptal oldu.
3: Evet.
4: Türkiye 44.
2: Ya matematikte boşum var gözüküyor ya.
4: Ben ölmedi çocuk. Şaka mısın oğlum sen?
1: Sahiden şaka mısın oğlum sen? Yani annesinin tepkisi. Yani Türkiye 44.sü olup hani beklediğimden çok kötü demek. Yani hani çok ilginç, YKS sonuçlarına dair ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanı Profesör Ali Bayram Ersoy da bir açıklama yaptı sonuçlara dair. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Birincilik İstanbul'da İlker Uyanıker, Eskişehir'de Abdullah Uslu, Şanlıurfa'da Miraç Koşar, İstanbul'dan Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dalar TYT testinde birinci oldu. AYT'de Şerif Efe Dalar, Enes Selahattin Coşkun, Tuğsem Bahar birinci oldu. Birincilerin isimlerini verelim. Hangi liseler? Kartal Anadolu İmam Hatip ve Kabataş Erkek Lisesi'nden birinciler çıktı efendim. Detayları paylaşacağız, bu sonuçları konuşacağız. Süremizin sonuna geldik. Masada Mikail, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
5: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, İnceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
5: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ama nereden geldiğini çoğu zaman bilmediğimiz deyimlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bugün turnayı gözünden vurmak deyiminin peşindeyiz. Öyle sıradan bir başarıdan değil, hem bolca susup bekleyenin hem de sonunda lafın tam göbeğine oturanın hikayesinden söz ediyoruz. Hazırsanız sizi avcıların meclisine götürüyoruz. Vaktiyle avcılığın sadece geçim değil, bir meziyet hatta sanat sayıldığı dönemlerde kimi vurduğu kekliği, kimi kaçırdığı domuzu anlatır. Ama hepsinin toplaştığı bir yer vardır, Avcılar Kahvesi. Bu kahvede herkes konuşur, abartır, ballandıra ballandıra anlatır da anlatır. İçlerinden biri var ki sadece dinler. Ne bir övünme, ne bir ben de bilirim. İşte o kişi Şikarizade Sayyat Ağa'dır. Sayyat Ağa ne kadar ısrar edilse de bir türlü av anılarını anlatmaz. Diğer avcılar gün gelir artık dayanamaz. Ey büyük usta, yılların avcısısın. Hiç mi anlatacak hatıran yok? Hep dinliyorsun. Azıcık da biz seni dinleyelim. Önce naz eder, gönül koyar. Ah dostlar, ben anlatırsam bu meclis yas tutar. Gençliğimin en ağır yüküdür. Israr üzerine nihayet başlar anlatmaya. Sesi ağır, bakışı uzaklara dağılmış. Gençtim, toydum. Bir gün tüfeğimi omzuma, tazımı gölgeme alıp şöyle tek başıma bir Saytü şikar edeyim dedim. Baktım gökte bir turna süzülüyor. Şunu zararsız bir yerinden ayağından vurayım dedim. Tüfeği doğrulttum. Tam o anda turna gagasıyla ayağını kaşımaya yeltenmesin mi? Kıyamet o anda kopar. Tetiğe bastım. Kurşun ayağına gideceğine bir gözünden girip öbür gözünden çıktı. Zavallı turna düştü. Tazım getirdi. Baktım sadece gözü gitmiş. Ne yapacağımı bilemedim. Olduğum yerde kaldım. Derken gökyüzünde bir bölük turna belirdi. Çırpınan kör turnanın başında dönmeye başladılar. Bana doğru öyle ötüyor, öyle kanat çırpıyorlardı ki ne diyeyim, dilim tutuldu. Sayyat Ağa sözünün burasında bir ara verip önce iki kez bağrını yumruklar ve ağlamaklı bir edayla iç içe geçirerek bir bardak su içer, sonra da acıyla yutkunup anlatmaya devam eder. Nasıl geldiler, nereden geldiler, ne kadar zamanda geldiler bilemiyorum. Baktım çırpınan kör turnanın üstünde bir bölük turna toplanmış dönüp durmakta. Bana doğru öyle bir ötüyor ve öyle kanat çırpıyorlar ki hayatımda öyle bir dehşeti başka bir gün yaşamadım. Af dilesem hangisinden dileyeceğim, konuşsam ne diyeceğim? Kör turnayı aralarına aldılar, seslenerek ona yön verdiler ve hep birlikte uzaklaştılar. O gün bugündür turnalar katar halinde uçar, kör olanı kaybolmasın diye. Ben o gün istemeden turnaların uçuş düzenini değiştirdim. Aralarına aldıkları kör turnaya ses vererek uçuk istikametine yöneltmeyi o gün keşfettiler. Şimdi turnalar sırf o uğursuz günü bana hatırlatmak ve benden intikam almak için katar halinde uçmayı huy edindiler. Tüm kahve susmuş, nefesler tutulmuştu. Sayyat Ağa derin bir yudum su içip gözleri dolarak noktayı koydu. Hatta geçenlerde o kör turna rüyama geldi. Dedi ki, üstad, senden sonra senin gibi zarif bir avcı gelmedi. İki gözüm senin sanatına feda olsun. Tam bu sırada kahvede biri dayanamayıp ayağa fırladı. Ey usta, durdun durdun da turnayı gözünden vurdun vallahi. Deyim deyip geçmemeli. Kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kelam yıllar boyu süren anlamlara dönüşüyor. Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu demek işte böyle beklenmedik bir hikayeyi anlatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Özgür Özel CHP'ye veda etti. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa turuna çıktı. İBB, YKS tercih döneminde gençlere destek olacak. Ayrıntılar haberimizde. Özgür Özel CHP'ye veda etti. Dün son kez grup kürsüsüne çıkan Özel yeni parti kuracaklarını duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: Özel konuşmasında ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne de Mansur Yavaş'ı vurgusu yaptı. Yeni partide iktidara yürüyeceklerini söyledi.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa turuna çıktı. Kurtulmuş dün sırasıyla MHP lideri Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları, Yeni Yol Grubu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un bugün de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın gecikmeden çıkarılması çağrısında bulundu. O bahar bu bahardır, o yaz bu yazdır ifadesini kullandı.
3: Demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünden geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır. Barışa, demokrasiye ve eşitliğe dayalı kardeşlik için o bahar bu bahardır. O yaz bu yazdır. Başka bahar yok, başka bir yazı beklemeyeceğiz.
1: YKS cevap kağıtları erişimi açıldı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor. Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişilebilir olacak. Ve YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu da yayımlandı. Üniversite adaylarını şimdi tercih süreci bekliyor. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi YKS tercih döneminde gençlere destek olacak. Bugünden itibaren İstanbul'un dört bir yanına kurulan İBB tercih merkezlerinde uzmanlar gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babasının olası kastla öldürme, annesinin ise bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanmaları istendi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe cezaevine gönderildi. Geçen hafta tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de aynı cezaevinde bulunuyor. Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Yeni Mahalle ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin kasten orman yakma suçundan tutuklanmasına karar verildi.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 33 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 34, İzmir rüzgarlı 38, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 44, Gaziantep 39, Diyarbakır 41, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve Van az bulutlu 30 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. Köprülere baktığımızda her iki köprüde de genel olarak trafiğin akıcı olduğunu aktaralım. Basın Ekspres Güneşli Sefaköy ayrımında bir araç arızası görülüyor, ancak tüm şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin oldukça yoğun olduğu gözüküyor. Sahil yolunda ise Balat'ta bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapalı. Burada da gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 22 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydınlar diliyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, tek tek masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek de başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular, bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat. Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Siyasette, ana muhalefette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen olduğu haftalardır, aylardır biz de söylüyoruz. Özgür Özel'in başka bir yolu kalmadı aslına bakılırsa, ya da Özgür Özel'e başka bir yol bırakılmadı. Bütün kapıları kapattıktan sonra, daha doğrusu açık bir kapı bırakmadıktan sonra yeni bir parti kuracağı belliydi, ortada olan bir gerçekti. Dünkü grup toplantısında da, zaten dün programda da değil mi konuşmuştuk beraber. Dünkü grup toplantısında zaten bunu açıklaması da bekleniyordu dün. Saat 13.30 gibi meclisteki grup toplantısında Özgür Özel bu bilinen aslına bakılırsa malumun ilanı diyebiliriz herhalde, değil mi? Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Enteresan tartışmalar da var elbette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi mecliste kaçıncı sıraya düşecek? O tartışmalar yapılıyor ama dilerseniz önce Özgür Özel dün neler anlattı? Böyle konuşmasından bazı bölümler seçtim. Geleceğe dair önemli ipuçları veriyor çünkü Özgür Özel'in o ifadesi. Önce nasıl, hangi cümlelerle veda etti? Bir onu hatırlayalım, devam edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
2: İşte aslına bakılırsa bu CHP tarihi açısından da, ülke siyaseti açısından da, hani hangi siyasi partiye destek verirseniz verin siyaset açısından enteresan bir döneminde, dikkat çekici bir döneminde başladığının sinyaliydi Özgür Özel'in verdiği bu mesajlar. İlk bu mesajı verdi. Arkasından tabii merak edilen konu nedir mesela? Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu, yeni bu parti içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak? Bu bir. İki, belediye başkanları, örneğin buna dair çokça tartışma var. Belediye başkanlarının nasıl bir tavır alacağı yönünde bazı iddialar, bazı açıklamalar da var. Onu konuşuruz. Ona dair yapılan açıklamaları da, mesela Zeydan Karalar'ın ne yapacağına dair sevgili arkadaşım Hilal Köylü'ye konuştu. Oradan bilgiler var. Onları da aktaracağım size ama bakın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ya da diğer belediye başkanlarıyla ilgili de ne söyledi? Hadi onu da dinleyelim.
3: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
2: Tabii Özgür Özel'in dünkü konuşmasında benim dikkatimi çeken bir de metafor vardı. Gömlek metaforu vardı ki hatırlayınız daha önce de bu aynı durum, aynı tartışmalar... Adalet ve Kalkınma Partisi bundan 25 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlış bir rakam da söylemeyeyim ama kurulurken hani Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimler tarafından da kurulurken bir gömlek değiştirme tartışması yapılmıştı, hatırlayınız. O tartışma daha sonrasında AK Parti eleştirilerinin de ana noktalarından bir tanesi olmuştu. İşte Özgür Özel zannediyorum önümüzdeki dönem itibariyle bu tip eleştirileri şimdiden yanıtlamak adına da bir gömlek metaforunu paylaştı konuşmasında. Onu da dinleyelim.
3: Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
2: Not ediniz, bir kenara not alınız. Bu gömlek meselesi önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşulacaktır. Bahsettiğim işte Özgür Özel'in kullandığı bu metafor da önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşulacaktır gibi geliyor bana. Bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum izninizle. Şimdi birkaç başlık aktaracağım CHP ile ilgili olarak. İkinci bölümde de İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuğumuz olacak. Elbette soracağımız çok fazla soru var. Örneğin hani... Bazı politikalarında gündeme gelen, tabii CHP politikalarında bir değişiklik olacak mı yeni partiyle beraber? Mesela daha kapsayıcı bir yaklaşım içerisinde mi olacak? Solda birlik tartışmaları yapılıyor. Bu yeni partiyle beraber bu meselede gündeme gelecek mi? Elbette Suat Özçağdaş'a soracağım onlarca soru var. Dediğim gibi saat 8.30 civarı Sayın Özçağdaş konuğum olacak. Onunla da konuşacağız. Bu arada merak ediyorum ben de sizin düşüncelerinizi. Yani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimizin artık siyasete dair bir yorumu var. Aslında siyasetin hayatımız içinde bu kadar olmaması gerekiyor normal hava ve yol koşullarında, ama ne yapalım ki maalesef bu kadar konuşmak da hoşumuza gitmiyor ama hayatımızın her alanını etkiliyor siyasetteki en ufak bir kıpırdanış, en ufak bir kıpırdanma. Bu nedenle de görüşlerinizi merak ediyorum. Örneğin Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı, yeni bir parti kurma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela muhalefeti bu güçlendirir mi, yoksa oyları böler mi? Buna dair tartışmalar çok fazla yapılıyor. Yazın WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56. Tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Bu konudaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi doğrusu çok merak ediyorum. Hani nasıl karşılıyoruz biz? Tabii ki hep değerlendiriyoruz. Tabii ki hepimizin kendimize göre bir görüşü, düşüncesi var ama dediğim gibi bir ortaklaşma, ortak akıl üretme adına da bu konudaki yazacaklarınızı, bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Şimdi tabii bir yandan da aritmetik hesapları yapılıyor mecliste. Bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani Şaban Sevinç şöyle bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek olan vekili sayısının 90'ı aşabileceği, 90'ın üzerinde olabileceğine dair bir bilgiyi paylaştı kamuoyuyla. Bilmiyorum şu an itibariyle yanlış saymadıysam 85-86 milletvekili istifa kararını, zaten yeni partiye geçeceğinin kararını açıkladı. Ha, yeni parti bu arada tabii bu bizim yabancı olmadığımız bir isim ülke siyaseti açısından. Bu da dikkat çekici. Bugün saat 11 gibi kuruluş dilekçesini yeni ekibin vereceği yönünde bir bilgi var elimizde, ama olur mu olmaz mı, siyasette her an her şey değişebiliyor biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yeni parti bize tanıdık mı? Evet, tabii ki geçmiş dönem itibariyle Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından 1993 yılında kurulmuş olan bir partiydi, hatırlayınız. O dikkat çekici, o hani hafızamızda kaldı. Bir kez daha yeni parti, eğer ismi bu olursa, bilmiyorum tabii nasıl bir tercihleri olacak. Bu olursa bir kez daha bu partinin siyaset sahnesine bir kez daha çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii bu böyle olursa zaten 90 milletvekilini aşarsa istifa edecek vekillerin sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin de meclisteki pozisyonunun 4. ya da 5. partiye kadar gerileyeceğini de bu noktaya gerileyeceğini de söyleyelim. Bu bir. İki, bazı iddialar var, bazı yorumlar var. Onu da size aktarayım. Hani bundan sonra neyi göreceğiz, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Bunu anlamak açısından önemli. Bazı vekillerin de işte belirsizlik de buradan kaynaklanıyor. Kaç vekil istifa edecek? Belirsizlik de buradan kaynaklanıyor. Bazı vekillerin, dikkat, bazı vekillerin tırnak içerisinde demokrasi nöbeti adıyla ya da bu gerekçeyle parti içinde kalacağı, parti içindeki o mücadele olarak tanımlıyorlar. O mücadeleyi sürdüreceği yönünde de bazı bilgiler elimizde. Bakalım gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Hep beraber tanıklık edeceğiz. Hani rakamlar vermek gerekir mi bilmiyorum ama dediğim gibi CHP'den 90 vekil istifa ederse bakıyorum AK Parti'nin 277, Dem'in 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol grubunun da 20 vekili var. Dediğim gibi bu şekilde eğer tablo ortaya çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi 4 belki de 5. sıraya düşecek. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir tablo, şöyle bir durum da var. Onu aktarayım sevgili İrem'e, ben o fotoğrafı atmıştım. Dün bu karar açıklanır açıklanmaz. Yani Özgür Özel grup toplantısının ilginç bir ayrıntı dikkatimi çektiği için sizle paylaşmak istedim. Bu kararını açıklamaz. CHP Genel Merkezi'ne devasa bir pankart açıldı. O pankartta da ne yazıyordu? Birebir aktarıyorum tırnak içerisinde. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi vardı. Çok konuşuldu dünden beri. Neden? Çok ciddi bir Türkçe hatası var o devasa pankartta. Neredeyse parti genel merkezinin bütün o ön cephesini kaplayan o pankartta. Neden? Çünkü Türkçe'de bunu da siyasilerimizin, parti önemli değil de siyasetin bunu artık daha ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Hani hepimiz mükemmel bir Türkçe kullanmıyoruz. Evet, kabul, elbette, ama yani sonuçta asılacak olan bir siyasi partinin ön cephesine asılacak olan o devasa pankartta üstünde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu, bir de Türk bayrağının olduğu bir pankartta zannediyorum biraz Türkçe'ye de dikkat etmek gerekiyor. Siyasetin aslında nasıl şekillendiğini de bize gösteriyor. Neden? Çünkü ne ve ne bağlacı kullanılmıştı. Hatırlatayım, sadece basit bir hatırlatma. Cümleye baştan olumsuzluk anlamı katar. Bu bağlaç kullanıldığında kural gereği yüklem her zaman olumlu olmalıdır. Eğer yüklem de olumsuz yapılırsa iki olumsuzluk çarpışır. Yani bir anlatım bozukluğu da ortaya çıkar. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi aslında cumhuriyetinden de partinden de vazgeçiyoruz anlamına gelir. Yani Türkçe karşılığı da budur eğer dikkat edersek biz bunlara. Hani siyasilerimizi uyarmak istedim. Burada herhalde bunu yapan bir ekip de vardı.

bir bilgi de hani basınla medyayla da çok detaylı çok ayrıntılı bir bilgi de paylaşılmadı. Hani şöyle eleştiriler de yapıldı. Görüntüler bilmiyorum takip ettiniz mi ama o görüntüler de dikkat çekiciydi. Kontrollü ziyaret eleştirileri. Yani çarşı pazarda birden fazla işletmeyi kapsayan ve halkla temas kurulan buluşmaları ifade ediyor değil mi bu esnaf ziyaretleri? Çok sık da siyasetçilerimizin bir kısmı en azından çok sık yapar bunu. Ama Kılıçdaroğlu'nun sadece bir dükkanda kameraların önünde kısıtlı bir katılımla gerçekleştirmiş olması bu ziyareti bu tip eleştirilerin de gündeme gelmesine neden oldu. Neden? Çünkü önemlidir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Siyasetçi soru yanıtlar. Çünkü bizim hepimizin aklında gazeteci olun olmayın hiç fark etmez. Bir siyasetçi gördüğümüz zaman, bir siyasetçiyle temas kurduğumuz zaman bazı sorularımıza yanıt bekleriz. Neden soru almadı mesela Kılıçdaroğlu o esnaf ziyaretinde? Hani bir gazeteci olarak ben de sormak istiyorum. Hani acaba anlatacak bir şey mi yok? Ya da şöyle söyleyeyim bir iletişimin anlık yapılması gerekmez miydi? Şu soru, esnaf kan ağlamıyor mu? Sorusu mesela gündeme gelebilirdi. Delege imzaları, bir delegelerin biliyorsunuz bir kurultay talebi vardı. O kurultayla ilgili gazeteciler muhtemelen ya da o imzalarla ilgili sorular yöneltecekti kendisine. O soruları mesela almamış oldu. Bazı kendi açıklaması vardı ofisinin örneğin bir iş adamı tarafından kiralandığını, ofis masraflarının bir iş adamı tarafından karşılandığını söylemişti. Hatta şöyle bir ifadesi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bizzat ben emeğe saygı yanlış hatırlamıyorsam TV100'de verdiği bir röportajda hani ilk başlarda genel merkez karşılıyordu bu masrafları sonrasında vazgeçtiler arkasından da bir iş adamı benim masraflarımı karşıladı demişti. Yani burada siyaset sermaye ilişkisi hadi girmeyeyim o tartışmalara da belki Sayın Kılıçdaroğlu o iş adamının kim olduğunu açıklardı ya da gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sorma şansını elde edebilirlerdi kendilerine. Oldu mu? Olmadı maalesef. Tablo bu Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretiyle ilgili olarak yaşananlara son bir not daha düşeyim. Peki genel merkez nasıl bakıyor? Özgür Özel'in bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili açıklamada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. O yeni parti kuruyoruz açıklamasını Anka'ya değerlendirdi. Parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce partiyi bölmek anlamına gelmektedir dedi. Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu AK Parti'nin ekmeğine yağ sürer dedi ve ekledi. Kendilerine koltuk arıyorlar. Bu ifadelerde dediğim gibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya ait dediğim gibi genel merkezde süreci böyle okuyor benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle devam edelim başlıklar üzerinden. Şu önemli tabii mecliste şimdi bu ay sonuna kadar meclis çalışma kararı aldı. Neden? Çünkü bu terörsüz bir Türkiye süreci işletilmeye devam ediliyor. Ya da bu yöndeki çabalar en azından devam ediyor. Bir çerçeve yasa tartışması var biliyorsunuz. O çerçeve yasanın da çerçevesi dün de bu ifadeyi kullanmıştım. Çerçevesi yavaş yavaş şekilleniyor. Numan Kurtulmuş. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün partileriyle bir araya geldi. Parti temsilcileriyle, parti liderleriyle bir araya geldi. MHP, DEM, Yeni Yol ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Tabii burada dikkat çeken konu, ben de demiştim Kılıçdaroğlu bu şekilde bu ziyaretle birlikte ilk kez bu atamadan sonra mutlak butlan kararından sonra da oyuna dahil olmuş. Siyaset oyunundan bahsediyorum elbette. Oyuna dahil olmuş oldu. Bu görüntüyü de vermiş oldu. DEM Parti yaptığı açıklamada şaşırttı mı? Hayır. Aslında MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği o Öcalan'ın statüsü meselesine vurgu yaptı ve bunun çerçevesinin netleştirilmesi gerektiği yönünde bir kanaati tekrarladı sadece DEM Parti onu hatırlatmak gerekiyor. Peki bahsettiğimiz bu çerçeve yasa nasıl şekillenecek? Bizim Ankara ofisten Sputnik'in Ankara ofisinden Osman Nuri Cerit'in bu konuya dair bir haberi var. O haberin birkaç başlığını sizlerle aktarayım izniniz olursa. Terörsüz Türkiye sürecinde dediğim gibi bu kod yasanın detaylandırılması denetleme ve izleme kurulu kurulacak. Örnek ilk olarak atılacak adım bu. 12 maddelik bir yasa teklifinden bahsediyor Osman Nuri bu haberinde. Bu ay sonunda yani Temmuz ayı sonu itibariyle meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Kritik eşik, oradaki kritik eşik ne? Silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması. Buna dair bir açıklama var mı? Şu an itibariyle yok. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz ay

0: tekrar hatırlatayım. Tek geçtiğimiz ay kaleme aldığı köşe yazısında bu konuda iktidarın beklentilerinin tam olarak bu silah bırakma konusunda karşılanmadığı yönünde bir bilgi vardı. Hatta %50'ye bile ulaşmış durumda değil. Bu da beklentilerin çok gerisinde şeklinde bir yorumu da vardı Barış'ın. Onu da Barış Terkoğlu'nun haberinde, köşe yazısında bu bilgi vardı. Peki ne diyor Osman Nuri Cerit haberinde? Yasal zemine kavuşturulacak olan denetleme ve izleme kurulu, örgütün silah bıraktığını, fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak ki o raporlar Milli İstihbarat'tan elbette gelecek. Kod yasanın kabul edilmesinin ardından silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3000 kişi, burada rakam da veriliyor, 3000 kişinin hukuki durumu ele alınacak. Öldürme ya da adi suçlardan ceza alanların durumu ne? Onlar da bu cezalarını çekmeden topluma entegre olmayacaklar. Şimdilik ortadaki tablo bu, bu yasaya dair. Ama tabii biz şu an itibariyle detaylara hakim değiliz. Neden? Çünkü en başından beri hep söylüyorum bunu. Mesela o meclisteki o komisyon toplandığında da yüzlerce kişiyi hatırlayınız, yüzlerce ismi konuk olarak almıştı, onların görüşlerini dinlemişti. Aslına bakılırsa oraya katılanların da bir görüşü, bir fikri vardı. Onlar da dediler ki 90'lardan beri konuşulanların dışında yeni bir şey konuşulmadı o komisyonda. Sonraki dönemde hazırlanan raporu da, komisyon raporuna da bakmıştık, burada hatta beraber de konuşmuştuk. Gerçekten de böyle bir durum var. Ama bakalım bu yeni yasayla birlikte, bu yeni çerçeve yasayla birlikte nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Hep çok da beklememize gerek yok galiba. İşte bugün ayın 22'si, bu ay sonu itibariyle meclis başkanlığına bu yasa teklifi sunulursa otururuz biz de satır satır o yasa teklifinin ayrıntılarını, detaylarını beraber konuşuruz diyelim ve bir kısa müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Geri Bey Zamanı'na tekrar hoş geldiniz. Tunceli'de 5 Ocak 2020 günü kaybolan Gülistan Doku. Artık biz Gülistan Doku cinayeti olarak daha bugüne kadar hatırlayınız. Ebu Cansu'nun Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebu Cansu'nun talimatıyla başlayan o yeni soruşturmaya kadar kayıp ifadesini kullanıyorduk. Ama ortaya çıkan gerçekler, ondan sonra gerçekleşen tutuklamalar, gözaltılar bize artık bunun bir cinayet olduğu kanısını bizde oldukça güçlendirmiş durumda. Şimdi dün bir son dakika bilgisi olarak vermiştim. Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili olarak 15 yeni gözaltı kararı alındığını söylemiştik ki Tuncay Sonel, Tunceli valisi, hatta oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de tutuklandığını biliyoruz. Handan Sonel bu kez de Tuncay Sonel'in, eski Tunceli valisinin eşi hakkında gözaltı kararı alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarından bu konuda ayrı ayrı son derece detaylı açıklamalar da geldi. Delillerin iki açıklamanın da ortak özelliği şu, geçeceğim onları anlatacağım size elbette ama delillerin karartıldığına yönelik net ve yeni bulgulara ulaşıldığı bilgisini biz öğreniyoruz. Savcılıkların yaptığı bu açıklamalarda örneğin Gülistan'ın hastane muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silindiğine ilişkin önemli deliller var. Yine Tunceli Başsavcılığı da diyor ki dokunun cansız, Gülistan'ın cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı korucular, ki iki korucunun da biliyorsunuz o korucuyla ilgili de gözaltı kararı vardı. O korucular tarafından organize biçimde gömüldüğü ya da yok yani bunları söylemek bile anlatırken bile insan zorlanıyor. Ya da yok edildiğine yönelik önemli tespitlere ulaşıldığı bilgisi yine Tunceli savcılıklar tarafından yapılan açıklamalarda öne çıkan başlıklar. Bakın bu hastane kayıtları son derece önemli. Orada o hastane kayıtlarını silen bir personel, o personelin amcası mesela, personele daha doğrusu, bu olayın içerisindeki isimlerden birisinin sonradan para gönderdiği o personele ortaya çıkıyor. Yapılan teknik incelemeler sonrasında bu önemli, para aktaran kişinin de firari biliyorsunuz şüpheli Umut Altaş. Umut Altaş'ın biliyorsunuz Amerika'daydı kendisi, onun amcası olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıyor savcılıklar. Aynı zamanda sadece tabii bu değil, hastanede yaşananlar, 3 doktor ve bir hemşireyle ilgili de yine Gülistan'ın kaybıyla ilgili gözaltı kararı alındı. Peki orada ne olmuş? Bakın 27 ki soruşturma kapsamında yine bir doktor, şu an ismini vermeyeceğim elbette, şüpheli olduğu için ismini vermiyorum. O doktor 27 ve 31 Aralık 2019'la 24 Ocak 2020'de yine bir başka doktorun aynı tarihler arasında Gülistan'a ait, Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı tespit edilmiş. Bunlar önemli. Sonrasında da bu işlemlerin silindiği, sistemden silindiğini de biliyoruz. İşte o silme işlemini yapan bilgi işlem uzmanı da, onun da ismini şimdi vermeyeceğim ama EY olarak tanımlayabilirim elbette, onun da gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Tabii bu HTS irtibatları şu an itibariyle savcılıklar tarafından da takip ediliyor. Daha doğrusu inceleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Tabii bu haberler ortaya çıkınca şunu da yaptım. Bir de şu var. İsmail Saymaz bunu dün açıkladı. Bir iş adamı demiştim dün, gözaltı kararı alınan, Gülistan'ın kaybıyla ilgili gözaltı kararı olan bir iş adamından bahsetmiştim. İsmail Saymaz da dün sosyal medya hesabından şunu paylaştı. Tutuklu vali Tuncay Günel'in adını Tunceli'de bir sokağa verdiği iş adamı Mehmet Acan'ın da yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını görüyoruz. Enteresan bir detay. Bu açıdan sizlerle paylaşmak istedim. Tabii bu haberler ortaya çıkınca, bu haberler tartışılmaya başlanınca bunu sizlere aktarayım. Ben Aygül Doku ile konuştum. Gülistan'ın ablası, Gülistan Doku'nun ablası. Şunu bekliyorlar. Açıkçası hani gelin dedim, programda da konuşalım ama nasıl bir endişe içerisinde olduklarını anlamak açısından önemli. Yeni beklentileri de var. Yeni adımların atılması, yeni kararlar, yeni gözaltı kararlarının olabileceğine dair beklentileri de var. şunu aktardı bana doğrudan. Elbette konuşuruz, bununla ilgili problem yok ama gözaltıların, bu 15 kişiyle ilgili gözaltı kararı alınmıştı. Bu gözaltıların tamamlanmasını bekliyoruz. Bu, hatta işte avukatları, aile avukatı Ali Çimen de benzer bir açıklamayı yaptı. Dün yine hepsiyle temas kurdum tabii arka arkaya. Onlar da bu gözaltıların tamamlanmasından sonra ancak konuşacaklarını, konuşmak istediklerini söylediler. Elbette saygımız var, buna söylenecek bir şey yok ama sürecin, Gülistan'ın o kaybından sonra 5 Ocak 2020'den sonra ailenin neler yaşadığını çok net şekilde gösteren bir tedirginlik de ortadaydı. Ama bu tedirginlik zannedilmesin ki korku anlamına geliyor. Hayır, tam tersine haklı olmanın o mücadelelerinde, Gülistan'ın kaybı konusundaki verdikleri mücadelede ne kadar haklı oldukları konusunda da bir duruşun da yansıması vardı. Yine ses tonlarında, onu da söyleyeyim. Elbette bu gözaltılarla ilgili tamamlanınca biz de konuk alacağız, konuşacağız kendileriyle. Aile de diyor ki, bir açıklama yaptılar dün, sosyal medya hesaplarından bir açıklama da yaptılar ve orada özellikle medyanın kullandığı dile, hani burada iğneyi de kendimize batıralım. Yani bir cinsel istismar ve şiddet bulguları var, daha doğrusu arkadaşlarının yaptığı açıklamalar. Gözaltına alınan kişilerin, şüphelilerin verdikleri ifadeler ya da işte itiraflara bakılırsa bir cinsel istismar, işte hastanede yaşananlar da ortada ya da şiddet ortada. Bu iddiaların rızaya dayalı bir ilişki gibi bazı medya kuruluşlarında, bazı haberlerde, bu da maalesef hani o dikkatsizlik, işte programın başında ben CHP'nin astığı pankartı eleştirdim ama aynı zamanda tabii kendimize de iğneyi batırmak gerekiyor. Sanki bu rızaya dayalı bir ilişki varmış gibi bir izlenim yaratılmış olması, bazı haberler açısından söylüyorum bunu, aileyi de rahatsız etmiş durumda. Hani ben de buradan kendi kendimize bir uyarıyı gündeme getirelim. Rojin'le ilgili de bir gelişme var. Hatırlayınız, DNA kayıtlarının, da daha doğrusu kıyafetlerin üzerindeki DNA kalıntılarının incelenmediği ya da o kayıtlarda yeteri kadar bilgiye ulaşılamadığı takdirde mezarının açılabileceği yönünde bazı açıklamalar vardı. Baba da bu konuda, Nizamettin Kabayış da açıklamalarda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı bu açıklamalara, bu haberlere yönelik yeni bir bilgi paylaştı kamuoyuyla. DNA örneği, Rojin'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu Adalet Bakanlığı. Dendi ki o açıklamada, kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce incelenmiştir. Gerekli DNA analizleri yapılmıştır dendi Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında. Burada mesele şu, benim dikkatimi çeken, yüzlerce kişiden DNA örneği alınmıştı. İşte asıl beklenen de bu, o DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla ilgili bir gecikme, belki de öyle tanımlanabilir. Böyle bir gecikme var. O gecikmenin bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani Rojin meselesi, Gülistan doku meselesi, hep takip ettiğimiz, takibe aldığımız konular. Neden? Çünkü bunlar, evet, medyanın, hepimizin çok konuştuğu başlıklar, konular ama inanın benzer olaylar, benzer vakalar, ki Tunceli'de ben neredeyse adım gibi eminim Gülistan'ın kaybı meselesinde örneğin, öylesine organize bir hareket içerisindeki şüpheliler, tekrar ediyorum şüpheliler, böylesine bir organize hareket bir olay, bir vaka üzerinden gerçekleşemez. Böylesine uzman isimler bir araya gelip o delillerin yok edilmesi, işte anlatıyoruz, soruşturma derinleştikçe ortaya çıkıyor. Bir yandan hastane kayıtları siliniyor, bir yandan işte iddia bu yönde, korucular, iki korucu Gülistan'ı bir şekilde defnediyorlar ya da cesedi ortadan kaldırmak için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. İşte Gülistan'ın cep telefonunun kopyası Ankara'ya gönderiliyor, Ankara'da başka işlemler yapılıyor. Böylesine büyük bir organizasyonun tek bir kişinin, genç bir kızın kaybıyla ortaya çıkamayacağı, oluşamayacağı net şekilde ortada. O yüzden hani hayatın doğal akışına aykırı denir ya, hukukta böyle bir tanımlama var. Tam olarak da böyle tanımlanabilir. Nereden geldim bu konuya? Şu, Gülistan, Rojin, bu davaları, bu soruşturmaları sık sık gündeme alıyoruz. Neden? Çünkü maalesef tek olay değil bunlar. Evet, medyanın çok konuştuğu, hepimizin böyle hani artık ailelerini tanıdığı, aileleriyle konuştuğu vesaire, ama benzer o kadar çok vaka var ki bu vakaların aslında üzerine gidilmesi açısından da örnek olması açısından da önemli. Bu yüzden bu meseleleri gündemde tutmaya, gündemimize almaya devam ediyoruz. Peki diğer başlıklar geçelim şöyle süreyi de dikkate alarak. Oğuzhan Uğur biliyorsunuz Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan bahsediyorum. Onunla beraber o ikinci dalga operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı. Şu çok tartışıldı. Hani verdiği ifadeler, kendisine yönelik suçlamalar acaba tutuklama için yeterli mi değil mi? Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor ama kararda, mahkeme kararında tutuklama kararının neden alındığı yönünde bir ayrıntı var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle deniliyor mahkeme kararında. İsnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Adli kontrol tedbirleri bunun için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle de Oğuzhan Uğur'la ilgili olarak bir tutuklama önlemi, tutuklama kararı alınmıştır ifadesi yine yer alıyor mahkemenin verdiği kararda. Ve dün konuştuğumuz ve bir de konuğumuz olmuştu hatırlayınız. Dilovası cinayeti 7 işçinin hayatı, 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği o cinayetin 3. duruşması vardı. Orada işte kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalar vardı ki onunla ilgili de bir gelişme oldu. Kamu görevlileriyle ilgili bir dosya iddianame hazırlandı. O iddianamede ana dosyayla birleşecek onu söyleyelim. Dün hukukçular dediler ki konuk aldığımız avukat aile avukatı şöyle bir fotoğraf var. Ali ve İsmail Oransal şirketin sahibi olarak görünen isimler cep telefonları kayıtlarını cep telefonu şifrelerini vermiyorlar. Önce veririz dediler sonrasında ya da bilgisayarlarının şifrelerini vermiyorlar savcılığa. Bunun için paylaşmayı da önce kabul etmişlerdi. Sonrasında mahkemeye sundukları dilekçeyle bu beyanlarından vazgeçtiler. Özel hayatın gizliliği gerekçesiyle. Bu enteresandı, bu dikkat çekiciydi. Aileler de buna tepkililer. Diyorlar ki biz çocuklarımızı çocuklarımızın bedenlerine yanlış bedenleri bizim kucağımıza verildi. Devlet, savcılık bu şifreleri nasıl olur da alamıyor diye de bir itirazları var. Onu hatırlatalım. Tabii bir yandan da özellikle duruşmada dikkat çekici konu şu. Benim en azından dikkatimi çeken konu şu. Gizli tanık olarak da daha doğrusu gizli düzeltiyorum şirketin gizli sahibi olarak görülen isimler üzerinden yapılan tartışmalar bunun da konuşulması bunun da tartışılması gerekiyor. Neden? Çünkü o isimde ki dün yayında da detaylı şekilde ayrıntılı şekilde konuşmuştuk o kişinin verdiği ifadelerde de yine hiçbir şekilde bunu kabul etmediğini görüyoruz. Oysa ki ailelerin avukatları da hiç de böyle değil aslında o kişi gerçek anlamda şirketin sahibidir ifadesini kullanmıştı ya da bunu savunmaya da devam ediyorlar ama ne oldu bu şekilde bir şekilde bu iddiaları reddetmeye net şekilde reddetmeye de devam ediyor ve kamu görevlileri biliyorsunuz 7 belediye görevlisi de tutuklanmıştı. O 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili onlarla ilgili o 7 kamu görevlisiyle ilgili de bir iddianame hazırlandı. Enteresan bir ifade eski yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu ifadesinde bu yansıyor o iddianameye kaçak yapılara ilişkin işlemler nedeniyle dönemin belediye başkanı AK Partili belediye başkanı Hamza Şair'in kendisine baskı uyguladığını iddia etti. Bu da ifadedeki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Yine Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in açıklamaları var. Patlamanın ruhsatı bulunmayan adreste meydana geldiğini söylüyor. Evraklarının eksiksiz olduğunu düşünerek ruhsatı imzaladım diyor. Düşünerek dikkat. Bu bence en can alıcı noktalardan bir tanesi bu ifadelerin en can alıcı noktalarından bir tanesi ve şunu söylüyor ekliyor üzerine Dilovası'nda yıkılmayı bekleyen yüzlerce kaçak yapı var. Bunu söyleyen kişi Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz. Yani şu anlama geliyor bu tip cinayetler bu tip facialar ki Dilovası biliyorsunuz yani sanayinin en gelişmiş, Türkiye'de belki de bölge olarak en gelişmiş noktalarından bir tanesi ve yeni faciaların da bizi bekleyebileceğine yönelik bir ifade. Ben belediye başkan yardımcısının yaptığı bu açıklamayı en azından şöyle bir bakınca, detaylarına bakınca bu şekilde değerlendirdim. Takip edeceğiz tabii davayı, davada ne olacak, bundan sonraki süreçte nereye doğru ilerleyecek, onu da aktarmak, onu da söylemek gerek. Tabii takip etmeye devam edeceğiz davayı. Şöyle söyleyelim, şöyle devam edelim programa. Çok yine konuştuğumuz bir konu, Kahramanmaraş'ta hani hatırlayınız, okula silahla girip bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli. Bu olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hafızalarımızda çok taze, çok taze. O olayla ilgili olarak da bir iddianame hazırlandı. Hemen onun da detayını, onun da ayrıntısını vereyim izniniz olursa. Ki babası, baba eski polis müfettişi Uğur Mersinli, onun hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet hapis cezası talep edildi iddianamede. Olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar bir ceza talebi var. Anne ile ilgili de yine onun hakkında da bu kez bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı efendim. Tabii burada önemli olan, hatırlayınız, bir kere İsa Aras Mersinli ile ilgili öğretmenlerinin okulda çok kez aileyi uyardığı, bu çocukta bir sorun var, bu konuda bunun üzerine gitmelisiniz diye aileyi uyardığı yönünde bazı iddialar vardı. Muhtemeldir ki iddianamede de bu iddialar dikkate alındı. Bir diğer konuda babanın, İsa'nın babası Uğur Mersinli'nin, ki eski polis müfettişi kendisi, oğlunu poligona, atış poligonuna götürdüğü ve orada hatta fotoğrafların çekildiği yönünde de, o fotoğraflarda yansımıştı yine kamuoyuna. İşte bu gerekçelerle, bu isimlerle hakkında baba ile ilgili olarak bu önemli olası kastla ölüme sebebiyet vermekten bir hapis cezası talep edildi. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bir süreye de aynı zamanda dediğim gibi bakıyorum. Tabii 5 dakika, sevgili Simge de beni uyarıyor. Şöyle birkaç yine adliye, polis adliye haberi. Alican Uludağ, gazeteci arkadaşımız Alican Uludağ dün bir kez daha gözaltına alındı. Saat 14 sularında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Alican ve bir kez daha gözaltına alındığını söyledi ya da bunu paylaştı takipçileriyle. Aslında 20 Şubat'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe göstererek tutuklanmıştı biliyorsunuz Alican. 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, daha ilk duruşmada tahliye edilmişti. Şimdi görüyoruz ki Alican bir kez daha tutuklandı. Gerekçe, başsavcılıktan bir açıklama var. O bildiğiniz TCK 216, TCK 217A. Nedir o? İşte 217A sevgili Ali Çağatay'ın da tutuklanma gerekçesi olan madde. Şöyle söyleyeyim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ya da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları var savcılığın açıklamasında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla da biz bunu görüyoruz ama hangi paylaşımı, şimdi bugün itibariyle hakim karşısına çıkması bekleniyor Alican'ın, oradan elbette biz de öğreneceğiz, detayları da sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız. NATO zirvesi gözaltıları, NATO zirvesi tutuklamaları. Dün o verileri, o rakamları sizlerle paylaşmıştım. 600'ün üzerinde gözaltı vardı. Yine 100'ün üzerinde tutuklama vardı. Ama en çok konuşulan konu tema gönüllüleri. Yani yaşları böyle 60'lar 70'lerde olan tema gönüllülerinin, 42 gönüllüden bahsediyoruz, 60-75 yaşları arasındaki o gönüllülerin tutuklanmış olmalarıydı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü'nde götürülmüşlerdi ve Türkiye Komünist Marksist Leninist Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist TKPML, öyle söyleyeyim size, üyesi olma suçlamalarıyla sorgulanmışlardı. O sorgularla ilgili de enteresan açıklamalar, enteresan yanıtları vardı gözaltına alınan bu kişilerin. Şunu söyleyelim, dün itibariyle dün itibariyle serbest bırakıldılar. Aralarında serbest bırakılan, tahliye edilen daha doğrusu isimlerden doçent doktor Emel Memiş'in de o serbest bırakılan tema gönüllülerinden birisi olduğunu da o notu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani enteresan olaylar elbette, çünkü hani şu olayı hatırlayınız. O 42 gönüllü Nallıhan Kuş Cenneti gezisine gidiyorlar. Tema Vakfı'nın 3 Haziran'da düzenlediği bir organizasyon. Dönüş yolunda akaryakıt istasyonunda eylem yapan Doruk Madencilik işçileriyle karşılaşıyorlar. Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerini haftalarca biz burada konuştuk. Onu da hatırlatalım. Bu karşılaşmanın ardından ne oluyor? Tema gönüllüleri onların bulunduğu otobüs 3 kez durduruluyor. 3 GBT kontrolünden geçiriliyor. Arkasından da dedim size, sorgular, bahsettiğim gibi pek çok isim tutuklanıyor ki yaşları gerçekten enteresan, 55, 70, 71, şöyle bakıyorum isimlere ve yaşlara, 56, 65, bu yaşlardaki kişilerde terör örgütü olma suçlamasıyla bunca gündür cezaevindelerde tutuklulardı. Neyse, serbest bırakılmaları en azından sevindirici. Böyle tanımlayalım, böyle söyleyelim. Son iki dakikam orada da şunu bu iki dakikayı nasıl değerlendireyim? Şöyle değerlendireyim. Dün YKS sonuçları açıklanmıştı. Yine sıcağı sıcağına vermiştik burada. O bilgileri de sizlerle paylaşmıştık ama benim dikkatimi çeken rakam burada. Evet, şampiyonları tebrik ederiz elbette ama sıfır çekenlerin sayısı, bu sınavda sıfır çekenlerin sayısı, ki geçen yıla göre %64'lük bir artış da var. Yani başvuranların, sınava başvuranların sayısı azalıyor ama sıfır çekenlerin sayısı oranı %64 oranında artıyor. 67.087 kişi sınava giren, 67.087 kişinin sıfır çektiği, hiçbir puan alamadığı gerçeğinin herhalde oturulup uzun uzadıya konuşulması, tartışılması gerekiyor. Mesela Türkçe testlerinde doğru ortalamalarının gerilemiş olması, matematikte ve fende ortalamaların neredeyse, nasıl tanımlayayım, dibi görmüş olması. Hani eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. 70'lerde böyleydi, 80'lerde böyleydi. Vallahi şöyle bir bakınca 2026 yılı YKS sonuçlarını buradan okumak, bunun üzerinden de bir görmek gerekiyor. Bir yandan da son 3 yıldır neredeyse başvuranların sayısının 1 milyon kişi düşmüş olması, üniversiteden artık gençlerin umudu kestiğinin de bir delili olarak, benim penceremden bakınca bir delili olarak değerlendirilebilir. Tekrar ediyorum, YKS'de 67.087 kişi sıfır çekmiş. Bence Milli Eğitim'in oturup bunları tartışması gerekiyor. Oluyor mu? Maalesef biz bambaşka konuları tartışıyoruz Milli Eğitim'de. Hadi haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geçen geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş bir öğrenelim. Arkasından devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabeiş soruşturmasında DNA iddiasını yalanladı. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi, 31 yolcu yaralandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İspanya milli takımını Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sánchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Rojin Kabeiş soruşturmasında yeni bir gelişme var. Van'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabeiş 2024 yılında kaybolmuş, cansız bedeni göl kenarında bulunmuştu. Aile olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlattı. Olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı iddia edildi. Ailenin avukatının talebiyle kıyafetlerdeki DNA izlerine 2 yıl sonra bakılacağı öne sürüldü. Ancak Adalet Bakanlığı kıyafetlerden DNA örneği alınmadı iddiasını yalanladı. Bakanlık açıklamasında Rojin Kabeiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır denildi. Baba Nizamettin Kabeiş ise daha önce yapılması gereken şeylerin yapılmadığını öne sürüyor. Kabeiş zamanında diatom testinin de yapılmadığını söyledi. Diatom testi ise ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında da yeni delillere ulaşıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine ilişkin tespitler elde edildiği bildirildi. Ve bir son dakika gelişmesini aktaracağız. Kütahya'da bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Kuşadası'na gittiği bildirildi. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyon-Karahisar yolu Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 33 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 34, İzmir rüzgarlı 38, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 44, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece, Trabzon'da sağanak yağış var 27 derece ve Van az bulutlu 30 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %47'ye ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. D100'e baktığımızda Anadolu yakasında Uzunçayır Koz Yatağı yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Bu bölgede gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Sahil yolunda ise Balat'ta bakım onarım çalışmaları var. Her iki yönde de sağ şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi, ki geliyor hepsi, görüyorum, bekliyoruz. Bu arada benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Az önceki tanıtımda da dinlediniz. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diyoruz. Biz bunu çok tekrarlıyoruz. Yaşıyoruz daha doğrusu. Hani sadece tekrar değil, söylemde değil. Hepimiz kendi hayatımızda bunları, bu gerçeklikle yüz yüze kalıyoruz. Şöyle bir tablo da var, ilginçtir. 22 milyon yaklaşık çalışan Türkiye'de, 766 bin iş kazası yaşanıyor. Peki sadece 1944 meslek hastalığı tanısı konmuş olması, SGK verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri bunları söylüyor. Enteresan değil mi? Gerçeklikten ne kadar uzak veriler? Neden bahsediyorum? SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 verilerine bir bakalım. İş kazası geçirenlerin sayısının %4.5 oranında arttığını görüyoruz. Ve dediğim gibi 766 bine çıktığını görüyoruz. 2025 yılı istatistikleri, SGK'nın istatistiklerinden bahsediyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı kaç? 1944. 1944'e yükseldi. 22 milyon çalışan var, ücretli çalışan var, kayıtlı ücretli çalışan var. Yalnız sadece ve sadece 916 meslek hastalığı tanısı konmuş olmasına insan hayret ediyor. Gerçi hayret etmeyi pek çok konuda geride bıraktık, artık o meseleyi unuttuk, ama yine de şaşırma refleksimizi bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı istatistiklere göre 168.600 işçi geçirdiği iş kazası nedeniyle en az 5 gün nasıl bir güvencesiz ortamda çalıştığımızı gösteren rakamlardır bunlar. En az 5 gün çalışamaz hale geldi. Resmi kayıtlarda yalnız şöyle bir durum var. Mesela bu gösterilmiyor. Neden bahsediyorum? Meslek hastalığından dolayı hayatını kaybeden hiçbir çalışanın olmamış olması 2025 yılı içerisinde ilginç gelmedi mi size de? Ben bu verileri okuduğum zaman gerçekten şaşırdım. Doktor, Profesör Doktor Kayahan Pala, halk sağlığı uzmanı, aynı zamanda Bursa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o da istifa edecek mi etmeyecek mi onu da bilmiyorum da, bu konuyla ilgili kendi uzmanlık alanına dair bilimsel verileri paylaştı ki bu bilimsel hesaplamalara göre, diyor Kayahan Pala, meslek hastalığı tanıları ülkede geriliyor. Türkiye'de yılda en az 30 bin yeni tanı konulması gerekirken kaç tanı konuyor işte? 1900 sadece 1900 küsur tanı konuyor ve bu veriler, diyor halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala'nın ifadesidir bu. Bunlar, bu veriler ülkedeki gerçekliği yansıtmıyor. Neden? Çünkü tanı sürecinin zorlaştırılmış olması, hastalığın tazminatla ilişkilendirilmesi işvereni koruyor. İşvereni koruyan bir yapının ortaya çıkmış olması tam da bu rakamları bizim önümüze konulmasına neden oluyor. O tanı konulmayan vakalar, vakaların görünür hale gelmediğini, tanı konulmadığı için ve önleyici politikalarda dolayısıyla geliştirilemiyor. Siz eğer sorunun adını koyamazsanız, sorunun çerçevesini, boyutunu gerçekten göremezseniz, yokmuş gibi davranırsanız, o zaman da tabii hem denetlemeler gerektiği gibi yapılamıyor. İşverene verilen sorumluluk, işverene yüklenen sorumluluk yerine getirilmiyor ki işte yaşıyoruz değil mi? Onlarca olay yaşadık. Yani burada onlarca örnek verebilirim. İliç'ten tutun da Soma'ya kadar onlarca örnek verebilirim ama maalesef biz ne yapıyoruz? Havaya bakıp ıslık çalmaya devam ediyoruz. Tabii iş kazası geçirenlerle ilgili veriler de var. Mesela yine 2025 itibariyle 20 bin iş kazasında 18 yaşından küçük, mesela iş kazası geçirenlerin 20 bini 18 yaşından küçük. 7 bininin ise yine bu ekonomiyle alakalı, doğrudan alakalı 7 bini 65 yaşın üzerinde. Yani çocuklar da çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Yaşlılar da emeklilik yaşına gelmiş, hatta yani bir şekilde artık hayatının en keyifli zamanını yaşaması gerekenler de yaşamak bununla, bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyor. Ölüm oranları, 100 bin çalışan başına iş kazası kaynaklı ölüm oranı %10'a yaklaşmış durumda. %9,94 bu. Rakam gerçekten kabul edilebilir değil. Çocuk işçilerde bu oran daha yüksek. Düzeltiyorum, 100 bin çocukta 29 ölüm vakası. İş kazası kaynaklı ölüm oranı 100 bin çocukta 29. Koruyabiliyor muyuz? Maalesef çocuklarımızı da koruyamıyoruz. Tablo bu. İSİK raporları da, İSİK meclisi de biliyorsunuz, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de bu konuda verileri açıklıyor. Sık sık bunu paylaşıyoruz. Biz de buradan paylaşmaya devam ediyoruz. 2025 yılında diyor İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 14-18 yaş arasında 35 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Maalesef gerçekliğimiz bu. Dünden beri tartışılan, daha doğrusu son 2 gündür çok konuşulan, çok tartışılan bir konu var. Sadece buna dair bir veri, ya daha doğrusu bir tespitimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Memur maaşlarının asgari ücretle karşılaştırılması. Şimdi bu Türkiye'de yaklaşık 3-3,5 katına neredeyse en düşük asgari ücretle en düşük ortalama ya da en düşük memur maaşları karşılaştırılıyor ve tablolara baktığımız zaman gerçekten de Türkiye'de 3,36 kat olduğunu görüyoruz. Gerçeklik bu. Polonya'da mesela yani 1,04, Yunanistan'da 1,27 asgari ücretle memur maaşlarının karşılaştırılmasından bahsediyorum. İşte İtalya örneği veriliyor, Almanya biraz daha farklı 1,42, Fransa'da 1,19. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hani memurlarla işçiler arasındaki karşılaştırma yapılırken burada asıl meselenin şu olduğunu görmek, şunun olduğunu anlamak gerekiyor. Mesele memur maaşlarının yüksekliği değil. Mesele burada nereden baktığınızda, rakamları nasıl okuduğunuzla alakalı elbette her şey. O biraz da hayata karşı duruşunuzla ilgili değil mi? Kesinlikle böyle elbette. Burada asıl mesele asgari ücretin ülke gerçekleriyle, ülke ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmeyen bir oranda, bir miktarda olmuş olması. Bekleniyordu Temmuz'da bir düzenleme olur mu olmaz mı? Hep söyledik bunu, olmayacaktır. Seçim ufukta görülmediği sürece buna dair bir düzenleme yapılmayacaktır. Zaten öyle oldu. Şimdi işte sektörel ve bölgesel, dün bunu anlatmıştım, sektörel ve bölgesel asgari ücret tartışması bir yandan yapılıyor. Bomboş, anlamsız, sadece makyaj amaçlı. Benim görebildiğim kadarıyla makyaj amaçlı ve aslına bakılırsa eşit işe eşit ücret ilkesini de yerle bir edecek. Dahası çalışma barışını etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek bir adım olur. Somut bir şey yok şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla iktidar. Hani bir yoklama, kamuoyu yoklaması yapıyor. Bakalım o yoklama sonrasında biz önümüzdeki dönemde, bu dönem olmaz ama önümüzdeki dönemde neyle karşı karşıya kalacağız? Ekonomi demişken şu rakamlar, şu veriler dikkatimi çekti. Kahve içiyor musunuz şu saat, şu dakika itibariyle? Zannediyorum hepiniz sabah kahvaltılarından sonra ya da iş yerindeyseniz, işe gidiyorsanız, yoldaysanız, hani bir uyanabilmek adına ben de mutlaka sabahları bir fincan, bir termosum var, o termosu da doldurarak bir kahve içmeden güne başlayamıyorum. Sabahın 4'ünde uyanıyoruz tabii bu yayınları hazırlayabilme adına. Uyanmak için hepimiz kahve, çay içiyoruz. Enteresan bir veri. Dünya Gazetesi, emeğe saygı. Dünya Gazetesi'nde yer aldı bu haber. Şöyle bir başlık var: kahveyi tuzlu içiyoruz, tırnak içerisinde. Fiyatlar dünyada düşerken Türkiye'de artıyor. Şimdi bu başlığı görünce Türkiye dünyada değil mi diye düz mantıkta bir soru sormak gerekiyor herhalde ama gerçekten gıda fiyatları ya da bu konular dikkate alındığında dünyayla, dünyanın geneliyle bambaşka noktalara doğru ilerlediğimizi görüyorum. Sadece gıda değil, hani sadece yiyeceklerimiz değil, işte kahve olmazsa olmazımız, değil mi? Hep söylüyorum, çay, kahve, bunlar yani sosyal birlikteliğimizi güçlendiren ürünlerdir bunlar. Sadece işte keyif vesaire değil. Yani sosyal barışı da ilgilendiren ürünler ama bakıyorum Dünya Gazetesi'nin haberinde kahve fiyatları mesela 2026'nın ikinci çeyreğinde geriliyor. Ama Türkiye'de özellikle bu paketli kahveler ya da zincir mağazalarda satılan o kahvelerde pek çok üründe de çok böyle anormal fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası verilerinden bahsediliyor. Dünyada kahve üretiminin yaklaşık %60'ını oluşturan, ki işte bu Arabica kahvesi vesaire, bunlardan bahsediliyor. Orada fiyatların ikinci çeyrekte %7 oranında dünyada düştüğünü görüyoruz. Yine Arabica fiyatları kahvede yılın aynı döneminde %17'nin altında kaldığını görüyoruz. Ama gelelim Türkiye'ye. Türkiye'deki son 2 yılın en düşük seviyesinde. Dediğim gibi Dünya Gazetesi'nin haberine göre kahve fiyatları dünyada son 2 yılın en düşük seviyesinde. Peki ülkemizde, işte o yüzden dedim ya, hani dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de artıyor. Türkiye dünyada değil mi? Vallahi bu konulara bakılınca dünyanın bambaşka bir yerindeyiz. Mart 2026'da mesela bir fiyat, o ayki değerlendirmeleri, o ayki fiyat değerlendirmelerine bakılırsa mesela 2019'da, bu rakamları unuttuk gerçekten, 100 gramlık bir Türk kahvesinin 3.2 lira, 3.20 kuruş olduğunu hatırlayanınız var mı? Çok değil, 2019 yılından bahsediyorum. Bugün ne kadar? 100 lira sınırına dayanmış durumda. Mart ayı itibariyle 97.50. Bugünlerde ne kadar açıkçası bilmiyorum. O Türk kahvesi çok sevmiyorum. Türk kahvesi içmiyorum çünkü, o yüzden de fiyatını bilmiyorum ama yani bu 17 yıl içerisinde, son 7 yılda daha doğrusu deniyor haberde, 30 katlık bir artış var kahve fiyatlarında. Ama mesela aynı dönemde dünyada kahve fiyatları sadece 3,5 kat artmış. Türkiye'de 30 kat artarken dünyada 3,5 kat artmış. İşte hani neden Türkiye dünyada değil mi sorusunu da bana sorduran tam olarak bu. Dedim ya, hani kahve, çay, bunların hepsi sadece böyle sıradan gıda ürünleri, yiyecek içecek ürünleri değil. Aynı zamanda sosyal yapının sağlamlaşmasını sağlayan, sosyalleşmemizi sağlayan ürünler, değil mi? Bir çay gerçi şimdi en ucuz yerde 20 lira. Geçenlerde bir yerde, evet, 20 liraya içebiliyorsunuz bir küçük ince belli çay bardağında. Bakın, enteresan bir hatırlatma yapacağım size. Şu konuşuluyor, şu çok tartışılıyor. Hani kafeler dolu, değil mi? Kafeler dolu meselesi var ya, hani madem ekonomik kriz var, bu kafeler niye doluyor? Bakın 2012 yılına gidelim ki biz o dönemde bunun haberlerini çok yapmıştık. Yunanistan'daki ekonomik kriz. Yani genç işsizliğinin %20, işsizliğin %27'ye genel olarak çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Yunanistan öyle bir dar boğazdan geçmişti. Gençlerde işsizliğin %50'yi aştığı bir dönemdi o. Yunanistan'dan

0: Ki biz de o dönemde oralarda haberler yapılmıştı, yapmıştık da. Her yerde kafelerin tıktım tıktım dolu olduğunu görüyorduk. Siyasetçiler de, Yunanistan'daki siyasetçiler de konuşurken, tartışırken, kimi siyasetçi ya bu kafeler dolu, hangi krizden bahsediyorsunuz diye sormuştu. Hatta o dönemde, o seçim sürecinde de halkın belli bir kısmı da o siyasetçilere inanmıştı. En azından belli bir süre için. Hatta kafe ekonomi diye de bir isim konmuştu buna, o kafelerin neden dolu olduğunu anlatabilmek için. Neden? Çok basit. Çünkü kazandığı para ya da kazanamadığı ama cebinde olan para, annesinden, kardeşinden borç alan gençlerden bahsediyoruz. Ev alma umudu yok, iş bulma umudu yok, birikim yapma umudu yok. Ne yapabilecek? Hayatta insanların lüksleri olmalı, değil mi? Çok görülmemeli bu insanlara. Lüksleri neydi o insanların? Bir fincan kahve. Krizde büyük harcama duruyor, küçük lüksler artıyor. Bunlar her ekonomik krizde ortaya çıkan tablo. Yani kafelerde yüzlerce kişinin oturduğunu görürsünüz ama evlerinde mesela bir öğünü bir şekilde toparlamak, o görünen kişilerin ötesinde evlerinde birkaç öğün, günde iki öğünü en azından mesela, üç öğünü masasına koymakta zorlanan bir babayı görmezsiniz. Onlar görünmez ekonomik krizlerde. Yani kafeler, dolu kafeler, Yunanistan örneği bize gösteriyor ki dolu kafeler refahın, ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi değil. Büyük ihtimalle o gençler açısından bakıldığı zaman bir krizin, hatta bir umutsuzluğun göstergesi olabilir. Yunanistan bunu geç anladı, geç gördü ama şimdi bugün siz bakın çevrenize, yakın çevrenize, o kafeler neden dolu diye sorduğunuz zaman bir Yunanistan 2012'sini, 2012'de Yunanistan'da yaşananları bir hatırlayın istedim. Bu yüzden de kahve konusunu açmışken, kahve dünyada fiyatları düşerken Türkiye'de neden artıyor sorusunu sorduk. Bir de kafeler düzeltiyorum ya da kıraathaneler, kahveler neden dolu sorusunu da kendi penceremizden yanıtlamaya çalıştık. Hadi bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına siyasetle devam ediyoruz. Programın başında konuştuk ama ikinci bölüme de atıf yapmıştım orada. İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş biraz sonra konuğumuz olacak ve Özgür Özel'in dün vakti gelmiş bir vedanın hüznü diyerek açıkladığı o yeni parti kararını konuşacağız. Bu yeni parti kararı neden geçen hafta değil ya da gelecek hafta değil, bugün zamanlama açısından bunu konuşacağız. Suat Özçağdaş da, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da telefon attığımızda. Sayın Özçağdaş, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güçlü Bey.
1: Teşekkürler. CHP milletvekili demedim. İstifa ettiniz mi etmediniz mi? Doğrusu bilmediğim için, ama durum nedir orada? Son durum?
2: Bu hafta içerisinde süreç tamamlanmış olacak. Bugün parti meclisimiz var. MYK'mız var. Ondan sonra süreci tamamlamış olacağız.
1: Anladım. Peki şunu sorabilir miyim? Bir uzun zamandır tartışılıyordu bu yeni parti meselesi. Olgunlaşma sürecinde biz de gazeteciler olarak takip ettik. Sizlerle de konuşuyoruz. Hani neden geçen hafta değil ya da gelecek hafta değil, dün bu karar ilan edildi? Yani hangi dinamikler etkili oldu? Onu bir kısaca özetleyebilir misiniz acaba?
2: Yani aslında çok büyük bir, hani kamuoyunun bilmediği bir sır yok. Çünkü 20 Temmuz tarihi biliyorsunuz, Yargıtay'ın adli tatile çıkmadan önce karar verebileceği son gündü. Maalesef Bölge Adliye Mahkemesi kararı 56 gün boyunca göndermediği için Yargıtay'ın görüşme süreci de gerçekleşmedi. Görüşülebilirdi, istenseydi bir hamle yapılabilirdi ama o da uygun görünmemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla 20 Temmuz tarihi buydu, pazartesi günü. 21 Temmuz bizim grup toplantımızın olduğu gün. Dolayısıyla da ertesi gün zaten genel başkanımız da haftalık konuşmasını yaptığı grup toplantısında görüşlerini paylaştı kamuoyuyla.
1: Partinin kuruluş dilekçesinin bugün verileceğine dair bazı haberler okudum. Bunun doğruluğu var mı?
2: Yani onlar henüz tam olarak net değil. Yani bir yoldayız. Hı-hı. Bugün, yarın, öbür gün, ama en geç gelecek hafta başında bu dilekçe verilmiş olur. Milletvekillerimizle Hı-hı. beraber partinin kuruluş sürecini tamamlıyor olacağız.
1: Çok konuşulan tabii bu CHP'nin önünde, yani Özgür Özel genel başkanken ortaya çıkan siyasi ya da hukuki engeller. Yeni süreçte, yeni parti sürecinde de bu tip endişeleriniz var mı? Bu tip ya da buna karşı bir plan, programınız var mı acaba? O tecrübeyle hareketle, o tecrübeden yani hareketle.
2: Şunu tespit etmek gerekir Türkiye'de. Artık çok partili bir hayatın olmasını istemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Diyor ki, ben zamanında vatandaşlardan bir yetki almıştım. O yetkiyi yıllar içerisinde ama öyle ama böyle devam ettirdim. Şimdi o yetki benden alınacak gibi gözüküyor. Ben de bunu istemiyorum. Dolayısıyla benim karşımdaki muhalefeti de dizayn edeyim. Çok partili hayatta çok da gerekli değil. Geçtiğimiz günlerde böyle bir devlet başkanı da çıktı biliyorsunuz. Dedi ki bundan sonra
1: Nikaragua'da yapılmayacak.
2: Evet, Nikaragua'da. Bunlar tabii burası için çok uygun olmayan işler. Yani tam dünya siyasetinin tam göbeğinde, işte Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın göbeğinde dünyanın en önemli ülkelerinden biri Türkiye. Öyle söylenemiyor açıktan. Ama işte demokrasinin bütün araçlarıyla ilişkili müdahaleler var. Dolayısıyla iktidarın çeşitli hamleleri olacaktır, zorlayıcı işleri olacaktır. Ama anlamaları gereken şey şu: karar millet vermiş. Yani bir günde bir siyasetçi çıkıp bir şey söylediğinde yüz binlerce insan bir anda harekete geçiyorsa başka bir boyuta geçmişiz demektir. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar süreci etkilemez. Tabii süreç tek bir boyutta devam ediyor olmayacak. Yeni parti Türkiye'de iktidar olmak için yola çıkan bir parti. Muhalefet partisi olmak için kurulmuş bir parti değil. Biz Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını bitirmek istediğimiz için. Yoksa konforlu alanınızda kalabilirsiniz, parti için mücadele verebilirsiniz. Yıllarca partide bu oldu. Parti için mücadeleye verip partide tekrar genel merkezi almaya çalışabilirsiniz. Alırız da, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin %99'undan fazla insan sonuç itibariyle seçilmiş yönetimin, Genel Başkan Özgür Özel'in arkasında. Ama mesele bu değil. Türkiye'nin önünde çok yakında bir seçim var. Bunun ne zaman olacağı artık o kararı alabilecek sayıya sahip olan iktidarın belirleyebileceği bir şey. Dolayısıyla biz önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 25 yıllık karanlıktan kurtulması olarak gördüğümüz için oraya odaklanmak istiyoruz. Parti içi tartışmalara değil. Ama bu da mücadelenin çok farklı boyutlarda yapılmayacağını söylemiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp orada devam edecek olan insanlar da var. Bir biçimde Butan yönetimine çok açıktan yani, karşı olan.
1: Onu soracaktım. Yani Özgür Özel'e destek verip partide kalacak olanlar da var mı? O çok
2: Sayın Genel Başkanımız bundan. Çok açıkça söyledi. Dedi ki ben Özgür Özel ve arkadaşlarına, onların temsil ettiği düşüncelere karşıyım demediği sürece bütün arkadaşlarımız bizimle birliktedir dedi. Bunu önemli buluyoruz. Ama tabii ki şu siyasetin ana hattı her geçen gün daha da hani belirli olacaktır. Yeni parti olacaktır. Çünkü seçmenle o buluşacak, seçmene politikaları o anlatacak, genel başkan onun üzerinden konuşuyor olacak. Ama kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan, Butlan'a kesin olarak karşı olan arkadaşlarımız da olur. Sayıları az olmakla birlikte. Onun dışında bir üçüncü bir siyasi organizma seçimlerin baskın seçim olması durumunda hazırlanıyor. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla çoklu bir mücadele hattını devam ettiriyor olacağız. Bizim için hiçbir şey kolay olmadı açıkçası evet. Son yıllarda. Bundan sonra da böyle olacak. Biz buna hazırız.
1: Çok duygusal bir bağ var. Ben de görüyorum bunu CHP tabanında, örgütlerde, partinin merkeziyle, parti ismiyle. Tabii ki bu da çok da normal olan bu. Baba ocağından Özgür Özel'in de çok sık vurgu yaptığı ayrılma eleştirileri de var. O tartışmalarda yaşanıyor. Kırgınlık ya da bir kafa karışıklığı yaşayan seçmene mesela ne söylemek istersiniz bu konuda?
2: Şimdi şöyle, baba ocağı metaforu üzerinden söylersek, insanlar baba ocağında doğarlar ama bir gün, ki genel başkan da zamanında da böyle anlatmıştı, kendi evlerine geçerler değil mi? O düğün günlerinde baba ocağı çok sevilmesine rağmen bir başka eve geçip kendi evlerini açmaktan imtina etmezler. Hem ağlarım hem giderim derler. Dolayısıyla bir gün gerektiğinde de tekrar baba ocağına dönmek üzere orada olduğunu bilirsiniz. Tam olarak böyle anlatmıştı Özgür Özel 2 yıl önce kurultay sürecinde bunu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değil. Biz dünyanın 3. en eski siyasi partisiyiz. Şu an itibariyle Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisiyiz. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Ve işin enteresanı şu. Biz bir fikir ayrılığından dolayı bu parti şöyle şöyle olsun diye bir başka parti kuruyor değiliz. Bu geçmişte yaşandı. CHP'den ayrılan da oldu, başka siyasi partilerden oldu. Bugünkü iktidar partisinden ayrılıp kurulan partiler oldu. MHP'den ayrılıp kurulan partiler oldu. Ama biz böyle bir ayrışmayla gitmiyoruz. Bizim partimize çöktüler. Bizim partimiz sonuç itibariyle mutlak mutlan kararıyla partililerin elinden alındı. Mecburen böyle. Dolayısıyla bizim açımızdan kolay değil. Ve şöyle bunu hep söylüyorum. Söylemek de önemli diye buluyorum çünkü. Şimdi bir devlet kurduğunuzu düşünün. Hayal edin yani. Bir emperyalizme karşı savaş vermişsiniz ve o devleti kurmuşsunuz. Siz dersiniz ki insanlara ya benim eserim budur. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buna sahip çıkın dersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ikinci eseri olarak tanımlamış. Mücadele hattını buradan çizmişti. Aslında çizdiği hat Kuvayi Milliye Ruhu dediğimiz şey. O ruhun hayata geçmiş hali. Çünkü bu parti daha önce de kapatıldı. Bu partinin daha önce çeşitli badireler atlattığı görüldü. Ama o ruh devam etti. Şimdi biz o yolda yürüyen insanlarız. O nedenle bizim için kolay bir karar değildir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi en son 1977 seçimlerini kazanıp tek parti olarak iktidar olabilmiş ki tam olarak orada bile bir desteğe ihtiyacı olmuştu. Ama buna rağmen hala aradan ANAP'lar geldi, Doğru Yollar geldi, DSP, MHP iktidarlar oldu değil mi? Refah Yol oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi duruyor orada. O yüzden bizim için kolay bir karar değil. Ama şu, evet parti önemli, hepimizin duygusal bağları var, o da önemli. Bu parti iktidar da yapmak istedik, bunun için çok çalıştık. Seçmen de bunu görüyor, o yüzden destek veriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önemli. Biz bu konuşmayı yaptığımızda MESEM'de çocuklarımız ölmeye devam ediyor. Biz bu konuşmayı yaptığımızda Alican Uludağ bir daha tutuklanıyor. Biz bu konuşmayı yaptığımızda emekliler, emekçiler, işsizler, yoksulluk sınırı, açlık sınırı altında hayatlara mahkum durumdalar. Dolayısıyla bir yol ayrımındaydık Güçlü Bey. Şuna karar vermemiz lazım. Bu parti çok önemli. Partinin içinde mücadele etmeye devam edelim ve onu yeniden kazanalım ve bütün enerjimizi buna harcayalım. Ki iktidar bunu düşündü, bunu istedi. Bunlar böyle yaparlar dedi. Ya da bir başka yola girelim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu ülkeyi kurtaralım. Biz ülkenin AKP döneminin kurtulmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. O yüzden de yeni bir yola çıkmış durumdayız.
1: Çok rakamlar konuşuluyor, onlara girmeyeceğim. Kaç milletvekili geçti geçmedi vesaire, ama merak ettiğim iki konu var. Belediye başkanlarının tutumu. Yani Hilal Köylü'ye konuşmuş Zeydan Karalar ve hayır geçmeyeceğim ben yeni partiye demiş. Bu bir yani daha önce konuşulan, aranızda konuşulan bir durum mu? Yoksa Zeydan Karalar örneğinden başka isimler de konuşulabilir elbette, ama böyle belediye başkanlarının durumuyla ilgili bir karar alındı mı parti içerisinde? Bu bir kararın sonucu mu yani daha doğrusu?
2: Şimdi şöyle, hem ülke hem de dünya siyaseti açısından inanılmaz bir zulümle karşı karşıyayız. Neredeyse selam veren belediye başkanlarımız tutuklanıyor, hapse gönderiliyor. Dolayısıyla belediye başkanlarıyla ilgili şu an itibariyle ilk günden haydi arkadaşlar dediğimiz bir şey yok. Şu an partiyi, şimdi belediye bir kamu görevi zaten. Partiyi kendi örgütümüzle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte kuruyoruz. Kuruluş süreci böyle devam ediyor olacak. Arkadaşlarımızdan, belediye başkanlarından ilk günden itibaren katılmak isteyenler olabilir. Sonraki günlerde katılmak isteyenler olabilir. Bunu zaman gösteriyor olacak. Çünkü burada başka unsurlar da var. Örneğin bir belediye başkanının elbette ki geçmesi önemli. Ama belediye meclisinde bir takım dengeler var. O belediye meclisi dengelerine bakılması lazım. Zaten tamamen sıkıştırılmış belediyeler var. Şimdi Onursal Adıgüzel ismi üzerinden söyleyeyim. Onursal Adıgüzel böyle bir inanılmaz bir operasyonla alındı ve şimdi hatta böyle bir blokaj var, onunla görüşmek mümkün değil. Birçok kişi, birçok gözaltındaki olan, tutuklu olan arkadaşımız için izin alabiliyorsunuz ama ne hikmetse onu saladı güzele çıkmıyor. Ve bakıldı, edildi. En son savcı dedi ki yani seninle ilgili hiçbir delil yok ama sen kendini çok iyi gizlemişsin. Yani ülkedeki hukuk düzenine bakar mısın? Şimdi seni tutuklamaya gönderiyorum dedi ve gitti. Şimdi inanılmaz şu anda Silivri'de. O yüzden mesele halka hizmet konusunda çok acelemiz yok. Çünkü zaten vatandaşlar, genel başkan bir araya geliyor. Biz milletvekilleri, genel başkan yardımcıları bir araya geliyoruz. Kendi alanlarımızda çalışmaya devam ediyoruz. Ve peyderpey onlar da olacak. Bu parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istediği tartışmalarla enerji kaybetmeyecek. Mesela belediye başkanları sorunuza milletvekilleri üzerinden cevap vereyim. Neden milletvekilleriyle kuruyoruz parti? Çünkü milletvekilleri hem halkın vekilleri, halk seçmiş onları. Yani dolayısıyla onlara bir yetki vermiş, görev vermiş, değil mi? Belirli bir pozisyonları var, statüleri var toplumun içerisinde. Şimdi bu partiyi geniş katılımla kurmaya kalksaydık, şöyle sorular, işte niye o meslekten yok, niye bu meslekten yok, o cinsiyetten, bu bölgeden, o görüşten, bu görüşten bin tane tartışma olmaz mıydı? Olurdu. Yani tabii, size bir kurucular kurulu listesi verseydik, biz açık iletişime devam edeceğiz yurttaşlarımıza. Diyelim 100 tane başka kurucu isim verseydik, 101.'nin, 102.'nin neden olmadığını ya da o 100'ün içinde neden öbürünün olduğunu tartışacaklar. Ama bugün itibariyle teknik bir kararımız var. Milletvekilleri, halkın vekilleri, halk zaten o yetkiyi vermiş. Kuruluşu bu arkadaşlarla yapıyoruz. Şimdi 74 il başkanımız var. Onu da tamamlayayım. Özür dilerim, biraz uzadım.
1: Tabii, estağfurullah.
2: 74 il başkanımız var. İlçe başkanlarımız var. Onlarla birlikte yürüyor, kuruyor olacağız. Eksikleri tamamlıyor olacağız. Ama bu 3 aylık bir süre içerisinde kurultaya doğru devam ediyor olacağız. İlçe kongreleri, il kongreleri yapıyor olacağız. Büyük katılımlar olacak. Halk katılımı olacak. Bu partinin ilk kurultayı, ana resmini de gösteren kurultay halinde olacak.
1: Dinleyicimiz sormuş, diyor ki birebir soruyorum, yeni parti tüzüğünde ön seçim olacak mı? Olacaksa ön seçimi delegeler mi, üyeler mi yapacak diye sormuş. Mesela böyle detaylar belli mi?
2: Şimdi bu detayların hepsini ben dinleyicimize teşekkür ederim. Çok önemli bir soru olarak görüyorum. Beni tanıyanlar da bilir. Her zaman bununla da ilgili konuşuyorum. Yeni parti Türkiye'ye sadece vatandaşların sorunları üzerinden değil, Türkiye siyasetinin tıkanmışlıkları üzerinden de bir teknoloji olarak, parti teknolojisi olarak yeni şeyler söyleyebilmesi gerekir. Bu da o kurultay dönemine göre kadar çalışılabilecek olan işlerin içerisinde. Çünkü Türkiye'de siyaset ilçede de, mahallede de, ilde de hep küçük grupların elinde oluyor. Bu gruplar iyi niyetliyse, katılımcı süreçleri işletiyorlarsa o sistem genişliyor. Değilse herkesi gönderebilirsiniz partinizden. Yani bir ana gücü elinize aldığınızda her seviyede, mahalle, ilçe, il genel merkez gönderebilirsiniz. Dolayısıyla yeni parti katılım pratiklerini arttıran, hatta belki ön seçim meselesini de aşan bazı özellikleri taşıyor olacaktır. Bugünden söylemek benim görevim değil, görev alanım değil. Tabii. Dolayısıyla hani bununla ilgili çalışacak olan arkadaşlar var. Ama bu soru çok doğru bir soru. Bu soru aslında şunu soruyor. Diyor ki siz de eski partiler gibi mi olacaksınız, yoksa demokratik katılım süreçlerinin önünü açacak mısınız? Benim de, Sayın Genel Başkanımızın da, bütün arkadaşlarımızın da aklında, fikrinde, gönlünde olan şey budur. Onu bilmeleri önemli bizim için.
1: Son bir soru, yani daha belki erken bir soru ama yeni kurulan parti, kurulacak olan partide politika kurulları, ki mesela sizin uzmanlık alanınız eğitim politikaları, konuşuruz sizlerle de yıllardır bu meseleleri. Bu yeni parti döneminde bir CHP'ye göre, CHP dönemine göre bir söylem, bir farklılığı olacak, bir içerik farklılığı görecek miyiz biz?
2: Yani şimdi şöyle, aslına bakarsanız ben 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra 11 Kasım'da genel başkan yardımcısı olmuştum. Gölge Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmiştim. Sonrasında önce bir yerel seçimden atlattık tabii. 4 aylık bir süre vardı ve her birimiz ona çok koşturduk. Sonrasında da ben milli eğitim alanında 22 farklı komisyonda 300'den fazla akademisyen, uzman, sahadan deneyimi olan arkadaşımızla, hocamızla çalıştım. Şimdi bu önemli bir aşamaydı. İlçelerde ve illerde, benim alanım için söyleyeyim, eğitimle ilgili toplantılar oldu, danışma kurulları oldu. Her alanda böyle yürüdü. Dolayısıyla fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte siyaset üretmek isteyen herkesle birlikte oluşturduk. Ve biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı 18 yıldır yenilenmemişti. Çok enteresan değil mi? 18 yıldır yenilenmemişti. Dünya 6 ayda bir değişiyor aslına bakarsanız. Bir öz eleştiri olarak söylüyorum bunu Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Dolayısıyla çok büyük katılımla, hatta 600 kişilik çalıştaylar yapıldı bunlarla ilgili olarak. Odak gruplar yapıldı. Türkiye'ye bakıldı. Yurt dışındaki sosyal demokrat, sosyalist partilere bakıldı. Türkiye tarihinin akışı içerisinde bütün bu kavramların durumuna bakıldı. İlçelerden, illerden, uzmanlardan görüşler alındı ve bir parti programı oluşturuldu. Parti programı aslında yapılan bütün bu çalışmanın içinden yapılan bir soyutlamaydı. Şu an itibariyle elimizde hükümet programı bile var. Fakat başka bir gelişme, son kurultayda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bir organ olarak CHP'nin içerisine yerleştirilmişti. Tüzük kurultayıyla, kararla bir organ haline getirilmişti. Önceden daha bir komisyon şeklindeydi. Ve oranın içerisine de çok sayıda yeni arkadaşımız katıldı. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Bu yürüyen bir süreç zaten. Örneğin politika kurullarının içerisinde insanlar oldu. Ama o yetmez. Örneğin Milli Eğitim Politika Kurulu'nda 6 arkadaşımız var. Ama bizim çalıştığımız yüzlerce insan vardı. Bu böyle olmaya devam edecek. Buradan şeyi de söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü, bu yeni kurulacak olan partinin özünde de var. Atatürkçü, cumhuriyetçi, sosyal demokrat özünü kurmaya devam ediyor olacak. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı Oda Ofisi'nde mesela isim üzerinden söyleyince belki daha net anlaşılır. Sencer Solakoğlu arkadaşımız vardı. Çok da başarılı biliyorsunuz. Halk da çok başarılı buluyor tarım politikalarından sorumlu. Ama Sencer Bey Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile siyasete girmişti. Bir vatan görevi görerek siyasete girmişti. Dolayısıyla yeni dönemde de Sencer Bey gibi kendi alanında etkili, yetkili, bilgili, enerjisi olan, ülke tutkusu olan insanlar bu sürece dahil olmaya devam edecekler. O yüzden bizim hedefimiz şu: bu ülke için fikri olan, enerjisi olan, isteği olan herkesle birlikte yürümek istiyoruz. Bu bazen, bunu da bir uyarı olarak söylüyorum. Hani siz erken bir soru dediniz ya, ben de erken bir uyarı olarak söylüyorum. Tartışması olan parti iyidir, farklı görüşü olan parti iyidir. Türkiye bunları 40 yıldır falan unutmuş durumda. Bizim en büyük gücümüz aslında farklı fikirler. İktidar Türkiye'de farklı fikirler istemiyor. Partiler de kendi içinde farklı fikirler istemiyor. Dolayısıyla bir gün duyarsanız Suat Özçağdaş şunu demiş ama başka birisi de bunu demiş. Ha, yaşadığımızı gösterir o. Nasıl ailelerde herkes bir dursun, evinde bir baksın. Anne, baba, çocuklar farklı fikirlerde oluyorlarsa, bu ya aile olmaya engel değilse, bütün siyasi partiler için de böyle. Şunu hatırlatarak bitirmek isterim. 1970'li yıllarda merkez sağ partilerde bile ön seçim temel bir kavramdı. Orada bile parti içinde muhalefet yaşıyordu. Yani Demirel'in Adalet Partisi'ne baksınlar mesela. Diğer partilere baksınlar mesela. Onların hepsini unuttuk. Tek renk, tek nefes, genel başkan ne diyorsa o. Böyle bir siyasi parti değil Türkiye'nin ihtiyacı olan. Yaşayan, tartışan, halkla buluşan, halktan duyan, halktan dinleyen bir siyasi parti istiyoruz. Bence zaten yeni partiye bu kadar çok insanların destek vermesinin nedeni de bu. İnsanlar yeni bir siyaset yapma biçimini de görmek istiyorlar. Ve temel hedef Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtulmak istiyorlar. O yüzden sokağa ne zaman çıksak bize diyorlar ki kurtarın bizi bunlardan. Ben zannetmiyorum ki Fransa'da, Almanya'da, Kenya'da, Kanada'da, Çin'de bir siyasi parti mensubuna vatandaş böyle kitleler halinde kurtarın bizi bunlardan desin. Dolayısıyla hani yeni bir başlangıçtayız, umut dolu bir başlangıçtayız. Enerjimiz çok, dün de görmüşsünüzdür, her günde görüyorsunuz. Özgür Özel'in her sokağa çıktığı yerde görüyorsunuz. Sonucunun başarılı ve iyi olacağına inanıyorum. Bugün hani dediniz ya anketlerle ilgili konuşmak istemiyorum diye. Konuşmayalım, Çünkü çok erken, ama onların çok ötesinde bir sonuç olduğunu hep beraber görüyor olacağız. Bu kadar söyleyeyim.
1: Anladım. Çok soru geliyor. Yani bunları parti kurulduktan sonra söz alayım, sizden konuşalım. Eğitim politikaları, Kürt seçmenle ilgili neler yapılacak, neler söylenecek, ama bu sorular için henüz erken, onun da farkındayım. O yüzden yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz. Suat Özçağdaş, çok çok teşekkür ediyorum size.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Kolaylıklar.
2: Dinleyeceğimize.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuğumuzdu. Ona da sordum hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde misiniz diye. Bu hafta içerisinde gerekli kararı alacağız ifadesini kullandı. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili sıfatını hala devam ettiriyor. O yüzden ben de konuya girerken, merhaba derken Suat Özçağdaş'a CHP'yi kullanayım mı kullanmayayım mı tereddüt edip kendisine sorduğumda da bu yanıtı aldım. Tabii söyledikleri dikkat çekici. Özellikle benim burada belediye başkanlarıyla, belediye başkanlarının, CHP'li belediye başkanlarının bu süreçte nasıl bir tavır alacakları ya da nasıl bir karar alacakları yönünde konuları, başlıkları özellikle merak ediyorum. Zaten milletvekillerinin yapacakları ortada, tavrı ortada da dünden beri takip ediyoruz. İşte bir tanesiyle de, bir milletvekiliyle de az önce konuştuk. O açıdan bakıldığında mesela Zeydan Karalar ya da diğer isimler açısından bakalım yeni partiye geçiş olacak mı olmayacak mı? Söylediğim gibi Hilal Köylü'ye, gazeteci arkadaşım Hilal Köylü'ye, Zeydan Karalar yeni partiye geçmeyeceğim dedi. Hani bu biraz da aslında yerel yönetimlerle bölge seçmeni arasındaki, o illerindeki seçmen arasındaki bağın tamamen kopmaması açısından bir geçiş süreci kararı da olabilir. Bu benim yorumumdur. Onu da söyleyeyim. Onu da aktarmış olalım. Şöyle Nikaragua örneğini vermişti Suat Özçağdaş. Simge de beni uyarıyor. Son 2 dakikam, son 3 dakikam. Oradan, ondan devam edelim. Ne oldu Nikaragua'da diye soruyorsanız, devlet başkanı Ortega, Daniel Ortega muhalefetin yönetime gelmesini engellemek amacıyla ülkede artık seçim yapılmayacak dedi. Haber de İngiltere'de The Guardian'da yayınlandı. 2007'den beri iktidarda bulunuyor 80 yaşındaki Ortega. Açıklamayı da o Sandinista devriminin, 1979 Sandinista devriminin 47. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenleniyor. Orada yapıyor. Gerekçe ne gösteriyor? Ortega'nın gerekçesi ne? Tırnak içinde birebir kendi ifadelerini aktarıyorum sizlere. Muhalefet partileri hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışmasın diye burada artık seçim yapılmayacaktır. Enteresan bir açıklama değil mi? Gerçekten dünyada demokrasi tarihinde, siyasi dünya siyasi tarihi açısından bakıldığı zaman da oldukça ilginç bir karar olarak değerlendirilebilir. Ortega yani kendi kontrolünde ulusal meclisle ilgili kurumlarla birlikte yeni yasalar hazırlayacaklarını da söylediler. Darbe planlayanlara ve ülkelerini satan hainlere karşı bir duvar, bir bariyer örecek yasalara ihtiyacımız var dendi. Seçimlerin ülkede gelecek yıl 2027'de yapılması bekleniyordu normal ve yol ve hava koşullarında, ama şimdi Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın yaptığı bu açıklamayla birlikte hani muhalefetin katılımı engellenecek mi, engellenmeyecek mi seçimlere, muhalefet katılmazsa bunun adı bir seçim mi olur? Aslında tam olarak soru bu. Tabii Ortega yönetimi için bu şaşırtıcı bir durum değil. Ortega'nın kişiliği dikkate alındığında, neden? Çünkü 2021'deki seçim sürecinde de bazı siyasi partiler kapatılmıştı. Muhalefetin devlet başkanı adayları cezaevine gönderilmişti. Nikaragua'dan bahsediyorum. Burada tabii dikkat çekici konular da var. Mesela eşini de yine eş devlet başkanı konumuna getirmiş olması, eşi Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı konumuna getirmiş olması da hem Nikaragua'da hem de dünyada çokça tartışılmıştı. 5600'den fazla sivil toplum kuruluşu, 29 üniversite, 58 medya kuruluşu da yine insan hakları izleme örgütünün rakamları üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Bu dönemde kapatıldılar. Bunu da hatırlatalım ve yavaş yavaş programı da bitirelim. Ne yaptık? 22 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sevgili Simge'ye, teknik masadaki arkadaşım Simge'ye ve editörlerim İlknur Karadeniz'e, İrem Başko'ya teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Özgür Özel yeni partiyi resmen duyurdu. Haç kurası bugün çekilecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Soğutma ve yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelere ise devam ediliyor. Özgür Özel yeni partiyi duyurdu. Özgür Özel dünkü grup toplantısında CHP'ye veda etti. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz, ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz dedi.
2: Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
1: Ve CHP'den ilk istifa da geldi. İzmir Milletvekili Murat Bakan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenleri terk edip yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa turuna çıktı. Kurtulmuş dün sırasıyla MHP lideri Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları, Yeni Yol grubu ve CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un bugün de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Haç kurası bugün çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2027 Haç kurasına 1.878.046 hacı adayı katılacak. Kura çekimi bugün saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Kura sonuçlarını ise E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. Kayıt hakkı elde eden vatandaşlarsa kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Spor. Fenerbahçe Avrupa Arenası'na tek golle gelen galibiyetle çıktı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Sarı lacivertlerin galibiyet golünü Talişka kaydetti. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcilerimizin Avrupa macerası bu akşam Başakşehir-Inter-Turku mücadelesiyle devam edecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. turda bu akşam Finlandiya ekibi Inter-Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde Vaduz, Atletik Kulüp Descaldes eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar turu geçmesi halinde Tromsø-Krølle eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Galatasaray'da Lemina ile sözleşme uzatıldı. Sarı Kırmızı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol attı. Takımına 2 asistle katkı sağladı. Ekonomi. Ekonomi. Depozitosu olan ambalajlar, kısa adıyla DOA sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. Buna göre 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Vatandaşlar iadelerle alakalı güncel bilgilere DOA mobil uygulaması ve DOA çağrı merkezi üzerinden ulaşabilirler. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun E-Devlet'teki hizmetlerinin yılın ilk 6 ayında 758.197.688 kez ziyaret edildiğini ve en çok kullanılan uygulama olduğunu açıkladı. Merkez Bankası yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu yarın Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bırakmıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,69 değer kaybederek 13.974 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.277 lira, çeyrek altın 10.248, tam altın 40.822, ata altını da 41.845 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %51'lik bir yoğunluk bekliyor. Sahil yolunda Zeytinburnu 7 Kule yönünde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Amcılar Şükrü Bey Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayağı imalat çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49-51 kilometrelerinde Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolundan gidiş şeklinde devam ediyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6 kilometrelerinde, Çanakkale-Çan yolunun da 39-40 kilometrelerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Ve bülten sonunda size bir hatırlatmamız olacak. Türkiye Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor. Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara kadar uzanan bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. Türkiye'nin plaj haritasını bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
3: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
1: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
3: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
1: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
3: Mavi Bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimiyle can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
1: Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
3: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
1: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 Mavi Bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 Mavi Bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün Mavi Bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 Mavi Bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın'ın ise 38 plajında Mavi Bayrak dalgalanıyor.
3: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
1: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
3: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
1: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
3: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu Mersin'in caretta carettalarının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İncekum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, mavi bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan mavi bayraklı Altınkum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa'da bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altınkum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı karşılıyor. Çanakkale'de ise Karabiga Plajı mavi bayraklı halk plajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Yalova'da denize girmek isteyenler için de Çınarcık Plajı'nı öneriyoruz.
1: Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz'de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
0: Uzmanlar iklim değişikliği sebebiyle Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu Plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu Plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu Plajı ise Giresun'un Trebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa Plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakraz Plajı'nı da bu listede vermeden geçmemek gerek.

artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesiste kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor. Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor. Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice Plajı, kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor. Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor. Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşlar, özellikle çıkar çevreleri, kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığını oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmeli. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1387 su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları, herhangi bir siyasi yapıyı kastetmiyorum ama bütün belediyeler bir vurgun duymazlık içerisinde. Çünkü açık açık söylüyorum. Gidiyor belediyenin bazı elemanları zabıta ya da zabıta kıyafeti giydirilmiş taşeronlar tarafından çalıştırılan insanlar tarafından sözde denetlemeye, ancak orada bir takım çıkar ilişkileri söz konusu olunca göz yumuyorlar bütün bunlara.
1: Denizlerdeki müsilaj tehlikesine de dikkat çeken Çetintaş şöyle devam etti.
2: Üstelik de belediyeler, hoparlör var biliyorsunuz, hı hı, bütün belediyelerde. Hoparlör sistemiyle ya da camilerin hoparlör sistemiyle o kıyılarda denize girilip girilmediğini en geç saat 8'de açıklamalılar. Çünkü şu anda ciddi anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığında oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın, bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına, geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
0: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetintaş şunları söyledi.
2: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 yam yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok, bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince sürat tekneleriyle bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standartlarında bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlıyor. Tüm numunesi alındığına asla asla tanık olmadım.
0: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
2: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalarca ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var. Sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız ceza var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor, sizi bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılabiliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
0: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

0: Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu?
1: İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görünse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur.
0: Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış.
1: Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı, çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş Plajı, kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı.
0: Ataköy Plajı'nın açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli Hayat Mecmuası'nda müjdeli bir haber olarak duyurulmuş. Zamanla şehirleşmeyle birlikte denize girme koşulları ortadan kalkmış, önce bir havuz yapılmış, ardındansa tesis tamamen kapatılmış.
1: Üsküdar'ın içindeki tek plaj Salacak Plajı, Kız Kulesi'nin tam karşısında bulunuyordu. Her yıl Haziran ayında açılan, Eylül ayının sonuna doğru kapanan plaj, Üsküdar'lı ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdi.
0: Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti isimli kitabından bir alıntıyla devam edelim. Ardındansa sizi bu sefer de Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi, İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek, öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım.
1: Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denize olmayan kentlerin plajları deniz kenarındakileri aratmıyor.
0: Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde 1800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, 1072 metrelik Tabiat Parkı, 1385 metrelik Doğan Baba plajlarının yanı sıra 1046 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.
1: Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı.
0: Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altın Kum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
1: Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Bozkır'ın plajı olarak bilinen Savcılı plajı da ilgi görüyor.
0: Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde de 5 kilometrelik Karabulun plajı denizi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
1: Yaz sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde vatandaşların aklındaki soru, nerede, nasıl, en az maliyetle nasıl tatil yapabilirim? Türkiye'de hangi plajlar var ve bunlardan hangileri mavi bayraklı?
0: bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan hem en fazla ziyaret edilen hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık. Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
1: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.

Bunu biliyor muydunuz? Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır. Bunu biliyor muydunuz? Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefonda görüştü. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde, ayrıntılar bültenimizde. Teğ yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konulara ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Ankara'da fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden bir yolcu otobüsü Kütahya'da bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 yolcu yaralandı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapandı. Yargıtay kanser hastalarını umutlandıran ilaç için karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan pembrolizumab etken maddeli ilaç için açılan davada hasta lehine karar vererek ilacın SGK tarafından ödenmesine hükmetti. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Siyasetle devam edelim. Mutlak butlan kararı sonrası yönetim tartışmalarının yaşandığı CHP'de dün bir gelişme yaşandı. Özgür Özel grup toplantısında kürsüye veda etmek için çıktı ve yeni partiyi duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: CHP grubuna veda eden Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkta ana muhalefet partisi oluyoruz dedi.
2: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Yeni partide iktidara yürüyeceklerini vurgulayan Özel, bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı dedi.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Yolları kapadılar, yenisini açıyoruz diyen Özgür Özel, meclis kürsüsünden yürüyelim arkadaşlar diye seslendi.
2: Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Dış günlerine devam edelim. Trump, Riyad'la nükleer anlaşmaya onay verdi. ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer altyapı kurulmasını ve krallık topraklarında uranyum zenginleştirmesini öngören anlaşmaya onay verdiği belirtildi. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Hindistan'da gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi adlı siyasi hareketin başlattığı protestolar sürüyor. Binlerce kişinin düzenlediği protestoda 118 polis yaralandı. Yaklaşık 70 protestocu gözaltına alındı.
3: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimize devam edelim. Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 lira sınırına yaklaşmış olacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifle beraber en düşük emekli aylığına %17,76'lık artış yapılacak. Yeni en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını açıkladı. Işıkhan, 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını söyledi. Bakan Işıkhan, program kapsamında imalat sektöründe çalışan 1.394.651 sigortalı için Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağladıklarını ve bu uygulamayla istihdamı koruyan işletmeleri yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacaklarını aktardı. Kartlı ödemeler Haziran'da 2,9 trilyon liraya yükseldi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST endeksi şu sıralarda 13.975 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.265, çeyrek altın 10.225, tam altın 40.726, atı altın ise 41.752 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Fenerbahçe tek golle güldü. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin galibiyet golünü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Tromsø Hradec Krolova eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak. Galatasaray'da Lemina ile sözleşme uzatıldı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol attı. Takımına 2 asistlik katkı sağladı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim 33 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 34, İzmir rüzgarlı 38, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 44, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece, Trabzon sağanak yağışlı 27, Van az bulutlu 30 derece.
3: Yol durumu.
1: İstanbul genelinde şu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda yine Avrupa yakasında %47, Anadolu yakasında %47'lik bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya hemen bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Hastal'da trafiğin gitgide artış gösterdiğini belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade'de yoğunluk gitgide artış göstermekte. Tem, Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta da uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise sahil yolu. Balat'ta bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Reyhan Karaca ile yapılan keyifli röportajla devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
5: Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen seslerinden Reyhan Karaca, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat yolculuğunun bilinmeyen yönlerini paylaşıyor. Şarkılarının ortaya çıkma serüveninden sevdik sevdalandıkla yaşadığı ve kariyerinin yönünü değiştiren kader anına, oyunculuk deneyimlerinden gelecek planlarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca, hayatına ve kariyerine dair merak edilenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a anlattı. Reyhan Karaca ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve içten sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
6: Reyhan Karaca, hoş geldin ya.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Çok güzel görünüyorsun.
7: Teşekkür ederim. Ameliyatımın 17. günü, biraz böyle suratım muratım şiş. O yüzden diyorum ama yakından almayayım.
6: Ya var ya. Yayından evvel bak, her şey normal görünüyor, sen normalsin diyoruz. Yok illa, yok ağzıma bu tarafa kayıyor, şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. Ya yok bir şey ya.
7: Başkasının saklar var ya, ben de hiç ağzımda baklığı ıslanmıyor.
6: Ben bahsedip bahsetmemekte kararsızdım da sen baya.
7: Ya sızmış haber, o yüzden artık saklamanın da bir manası.
6: Yoksa saklayacaktın yani.
7: Saklamayacaktım, sormazlarsa söylemeyecektim.
6: Genelde kadınlar saklıyor herhalde böyle şeyleri.
7: Ya ben saklamam yani.
6: Ama belli oluyor, bariz belli olmuyor mu yani? Ya ben anlamıyorum gerçekten sevgili Reyhan, bilmediğim için yani.
7: Ben sürekli zayıfladığım ve şişmanladığım için artık insanlar anlamıyorlar yani. Sürekli her albüm zayıflayıp sonra tekrar kilo alıp sonra bir albüm daha tekrar zayıflamam. Artık insanlar sıkıldı benim. Dedim kökünden halledeyim, ameliyatla bitireyim bu işi.
6: Sevgili Reyhan Karaca, önce nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
7: Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Aslında evde dinlenmem lazım olan bir dönemdeyim ama işimi çok seviyorum, şarkıyı çok seviyorum. Hı-hı. Ve radyoları çok seviyorum. Ah. Radyolarda olmayı çok seviyorum, o yüzden de hiçbir şey kaçırmadan peşindeyim yani.
6: Çok güzel. Reyhan Karaca'yı anlat bitmez yani. Dolu dolu bir hayat hikayesi sevgili Reyhan, evet, Karaca'ya.
7: Evet.
6: Sende yalnız şöyle bir şey var. Şarkıları vermeme. Yani şarkılara sıkı sıkı sarılma, değil mi? Bunu bir televizyon programında söylemiştin sen. İlla ben söyleyeceğim.
7: Bana her dinlettikleri şarkının üstüne sulanıyorum yani. Ne dinlesem bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Maymun iştahlı vardır ya çocuklar. Ben çocukken öyle biri değildim ama şarkılar konusunda öyle. Ama öyle güzel şarkılar geldi ki bunca yıl benim elime. He. Yani o kadar, bir o kadar da kaçırdıklarım var. Hı hı. Alıp da yapamayıp başkalarına giden şarkılar.
6: Niye kaçırdın onları? Kaçırma sebebi ne yani?
7: Ya zamanlama olmadı mesela. Hı. Hani şarkı geldi, yeni albüm çıkmıştı, alamadım. Hı hı. Ya şarkıyı veren fazla beklemek istemeyip başkalarına verdi.
6: Böyle şarkılar olup da sana gelip de
7: çok var
6: ben
7: ya.
6: Daha güzel söylerdim.
7: Güzel söylerdim iddiam yok. Evet. Ama bu şarkı benim olmalı dediğim çok şarkı var tabii yani.
6: Hayatın genelinde de böyle misindir? Yani şarkılar anlamında böylesin de hani hayata bakış açında böyle
7: kaçırdığım
6: midir?
7: Kaçırdığım şeyler vardır evet benim böyle hani böyle durduğum zamanlarda veya işte atak olmadığım zamanlarda kaçırdığım böyle bir sürü işler olaylar da oluyor. Hı-hı. Veya kafam kızıyor mesela ben Akrep Burcu'yum dank diye attım kafam hayır diyorum mesela. Hı-hı. Sonra pişman olduğum şeyler oluyor tabii olmaz mı?
6: Ha, o hayır dediğin zaman netsin vazgeçmiyorsun evet, ama evet. Sonradan bir keşke mi oluyor?
7: Hay Allah biraz daha üstünde dursaydım oluyorum ama şeye çok inanırım ben hayatın akışındaki kadere inanırım. O bana gelmediyse başka bir şey geliyordur diye inanırım. Çünkü hep bana gelen şarkılar başkalarına gittiği için hep sana başka şarkı yapacağız if veriyorlar başkalarına şarkıları. Hep şeydeydim ben mesela gidesim gelmiyordu öyle geldi bana. Ondan sonraki mesela Mustafa Sandal'ı inkar ediyorum da öyle geldi. Bana yapılan şarkılar dur sana daha iyisini yaparız deyip başkalarına gitti. Ama daha iyileri geldi bana.
6: Sana işte, daha iyileri
7: daha
6: geldi.
7: Daha iyileri geldi bana.
6: Ama ne şarkılar şimdi ya. Yani sevdik sevdalandık. Bak sevdik sevdalandık. Gidesim gelmiyor. Yaman olacak. Yani,
7: evet iki gözüm. Gölge çiçeği.
6: 90'lar. Allah aşkına 90'larla şimdi böyle bir şimdiye bir baktığın zaman ne dersin? Yani bir kıyaslama yapsan 90'lar daha iyiydi. Şimdi bu böyle şu şöyle falan ne diyorsun?
7: Ayrı dünya.
6: O mu daha güzeldi? O dönem bir daha güzel.
7: Güzel demeyelim. Her ortamın farklı. Yani şimdi mesela şu anki teknoloji başka. İşte AI ile şarkı söyletiyorlar herkese. Aa diyorsun bütün şarkıyı söyletiyor.
6: Hiç yani güzel
7: bana
6: değil.
7: Bana yani. İnsanları dolandırmak gibi geliyor.
6: Kesinlikle öyle.
7: Sana Ebru Gündeş gibi şarkı söyletiyor. O zaman Ebru Gündeş'in öz, natürel halinin ne kıymeti kalıyor yani. Konserlerde gidiyorsun ses alakası yok kayıtlarla. Bizim tek şansımız biz analog kayıtlar yaptık zamanında. Hı-hı. Yani işte düzeltmeler yok. Bir şeyi doğru okumak için saatlerce, günlerce belki 3 gün okuduğumuz oldu şarkıları. Hı-hı. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Şimdi böyle bir şey yok yani. Bana çok kolay geliyor artık bu müzik işleri. Hı-hı. Hani özelliği kalmadı. Bir yetenek işi kalmadı yani.
6: Evet yani işin işte bir işi gerçekleştirirken biraz meşakkatli olması gerekiyor. Hak etmek lazım herhalde.
7: Aynen, aynen.
6: Onu benimsemek, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. O zaman bırakıyorsun. Yani zaten görüyoruz sosyal medyada dediğin gibi saçma sapan şarkılar söylüyorlar. Aa bak sen bunu bu kadar kötü olduğuna bakma. Bak bir de şimdi seyret diyerek bambaşka bir halde sürüyorlar ortaya. Yapay zekanın herhalde kötülüklerinden bir tanesi bu olsa
7: bir gerek. De sürekli mesela düetler var. O düetlerin bir tane daha oluyor. Arkadan bir ay geçiyor bir tane daha oluyor. Çok bir ay arayla şarkı yapılıyor. Ben 3 sene bir albüm yaptığımı bilirim yani. 3 sene. Yani 3 sene bir albüm çıkarttım. Sevdik sevdalandık. 2000 yılına kadar albüm yapmadım. Ben albümle ilerledim. Şimdi bir ay sonra mesela şarkı yok.
6: Niye böyle peki? Yani o bir inzivaya çekilme süreci yani bu kadar çabuk olmamalı mı? Sebebi ne
7: olmamalı
6: yani?
7: Olmamalı yani siz radyocular
6: biraz özlenmeliyim,
7: olarak...
6: biraz özlenmeliyim.
7: Hayır radyocuların işi de zor şimdi. Tam bir şarkıyı rotasyon sokuyorsunuz ikincisi geliyor. Hı-hı. Var öyle isimler. Var. 5 tane şarkısı hangisini çalacağını bilemediniz. Birini çalıyorsun birini çalmıyorsun. Hı-hı. Bana göre çok hızlı tüketim var ve ben hoşuma gitmiyor bu. Hı-hı. Yani çünkü 8 tane yani 7+1 8 tane nota var. 8 tane notadan kaç şarkı çıkar diye düşünüyorsun. Hepsi birbirine benzemeye başlıyor.
6: Bir de şey vardı. Eskiden ben bunu hep söylüyorum. Senin radyoda bulunduğun dönemde de böyle arka tarafta raflar, CD'ler falan
7: vardı.
6: Vardı değil mi?
7: Vardı.
6: Ne kadar güzeldi.
7: Var
6: yani.
7: CD'ler, kasetler. Kasetler de vardı. Hı-hı. Ya ben hatırlıyorum 97'de çıktığımda radyoya giderdik. Radyolar bunun 1/4 kadar
6: odalar olurdu.
7: Bir tane mikrofon arkada şey. Ama çok çok güzel yıllardı.
6: Samimiydi.
7: Çok samimiydi. Oradan çıkarıp istediği şarkıyı çalıyordu mesela. Şimdi yok rotasyonu eklendi mi, indirdi mi, kalktırdı mı? Elimizde bu CD ile gidiyorduk. O anda çalınıyordu yani.
6: Bir de hep söylüyorum ben. Sevdiğimiz şarkıları biz kendimiz seçerdik, tutardık. O şarkının üzerinden yürürdük. Herkesin playlistleri
7: bana hazırlardık. Bir de kartonet okurdunuz ya.
6: Aa, fotoğrafı kim çekmiş, söz kime ait, müzik kime ait. Albüm geldiği zaman oturur orada o albümü baştan sonra dinlerdik.
7: Kimler çalmış? Aa buna bilmem kim çalmış.
6: Tabii
7: falan.
6: Canım orada.
7: Vokallerde bilmem
6: vokallerde kimler var falan
7: filan. Şimdi hiç kimse hiçbir şey bildiği yok.
6: Müthiş ya. Senin müzik hayatı nasıl başladı sevgili Reyhan? Yani
7: milattan önce.
6: Var mıydı böyle hep küçüklükten hep çocukluktan
7: ama
6: böyle?
7: İşte evet benim öyle yani. Ben herkesi bilmem ama ben.
6: Ama Yeşilçam zaten sanat Yeşilçam'dan baba.
7: Baba sinema oyuncusu. Hı-hı. Benim çocukluğum Yeşilçam sokağında geçti. Hı-hı. Yani ben küçücüktüm 1,5-2 yaşında babam alır elimden tutar götürürdü. Annemizi giydirir işte film setlerine götürürdü. Benim çocukluğumda hani hep sinema sanatçıların içindeydim. Ayhan Işıklar işte.
6: Gördün onları.
7: Tabii canım. Vay be. Evimizde girer çıkarlar.
6: Vay
7: yani.
6: Be.
7: Babam bir kaza geçirmişti mesela. Evde ya evde bütün sinemacılar. Fatma Girik giriyor işte, o giriyor, o çıkıyor.
6: Allah Allah.
7: Çok küçüğüm tabii. Hiçbir gün, bana normal geliyordu. O yüzden ben mesela ünlü olduğumda bana böyle yaptıkları zaman bana Allah Allah falan oluyorum. Çünkü ben çocuklukta.
6: Sen zaten o zamandan başladın
7: evet,
6: yani.
7: Evet. Evet. Babam bağlama çalardı. Sesi çok güzeldi. Üst katımızda bir Ermeni keman sanatçısı vardı. Hı-hı. Beni o yetiştirdi.
6: O kadar oyuncunun arasında yani Yeşilçam'ın içerisinde tamam oyunculuk yaptın ama yani daha
7: babam
6: ağırlıklı
7: istemedi.
6: Müziğe...
7: Babam istemedi.
6: Aa, ondan mı? Niye?
7: Babam müzisyen olmamı istedi benim.
6: Ciddi misin sen? Hı-hı. Niye? Yani sinemada para yok falan filan muhabbetinden
7: Hayır,
6: dolayı mı?
7: Hayır. Benim çok duygusal biri olduğumu bildiği için seni yani üzerler sinema sektörü seni üzer demişti. Hı hı. O dönemler hakikaten öyleydi. Ben çocukluk yıllarım 80'lere işte 80'ler hı hı. O seks furyasına babam mesela hı. O seks furyası başladığı anda çekildi. Hı hı. 8-9 sene hiç filmlerde oynamadı. Sonra özel kanallar açıldıktan sonra dizilere başladı. Hı hı. O şekilde gitti ama benim hani o tarafımdakini de hiç aç bırakmamak adına çektiği filmlerde mesela yönetmen asistanlığı yaptım. Hı. Set arkasında çalıştım. Hı-hı. Sufle verdim.
6: Kaç yaşındayken?
7: Ben işte 15-16 yaşında yönetmen asistanlığı yaptım. Necat Saydam'ın asistanlığını yaptım.
6: Şimdi baban bunu istedi ama sen ne istiyordun? Sen de mi müziği istiyordun aslında?
7: Benim yeteneğim müziği olduğunu biliyordum. Babam da biliyordu. Hı-hı. O yüzden ben mesela bir düz bir liseye yazılmıştım. İlkokuldan sonra ortaokula başlamak üzere. Hı-hı. Babam beni evden kaçırıp konservatuvara annemden gizli yazdırdı beni.
6: Allah Allah. Sınavlara istemiyor götürdü. Muydu anne?
7: Annem istemiyordu.
6: Sebep?
7: Babamdan dolayı istemiyordu. Sanat işini yani memur ol diyordu yani.
6: Ah şu sağlamcı kafa yok mu? Sigortan
7: annem sağlamcıdır.
6: Olsun.
7: Babam da tam tersiydi.
6: Peki nasıl yani hani geçim anlamında falan zor geçen günler
7: tabii
6: miydi?
7: Tabii ya. Mesela
6: sinemada bir de para yoktu be.
7: O zamanlar yoktu ama babam mesela bir giderdi bir buçuk ay yok. Mesela taş ucuna giderler film çekerler. Türkan Şoray falan susuz yazlar falan çekiliyormuş o zamanlar. Babam bir giderdi bir buçuk ay yok. Annem çocuklarıyla tek başına yani. Benim de öyle bir hayatım olmasını istemedi. Hmm. O yüzden o bir tanesi memur hayatı istedi. Ötekisi sanat hayatımın olmasını istedi. Görüyordu babam çünkü o ışığı bende. Aha. Çocuk korosunda mesela ben kendim 8 yaşında ilk pasomdan fotoğrafımı yırtıp ve okuldan kaçarak gittim kendimi yazdırdım.
6: Ciddi 8, misin
7: 9
6: ya?
7: Yaşındaydım evet. Arkamdan koşarak radyo evine geldiler. Hani öyle ben kafaya koydum ve o zamanlardan başladım. Sonra konservatuarı kazandım. Hı-hı. İşte babam sayesinde. Hı-hı. Annem kara yaslara büründü. Eyvah gidiyor bizim kız elden. Ondan sonra işte bu konservatuar hayatıyla birlikte zaten hayatım değişti. Yani ünlüler, hani ünlülerin içinden çıktım ama bu sefer
6: senin hayatını
7: kendim.
6: Senin hayatını değiştiren neydi? Yani mesela Eurovision.
7: Eurovision.
6: 90'lı yılda.
7: Ama ondan önce Zeynep Özler'e vokalle başladı.
6: Onlar var. Ama Eurovision'un mesela Eurovision'a katıldıktan sonra da önemli katkılar, değişiklikler falan oldu mu yani? Ne diyorsun?
7: 1988 yılında ilk Aşkın Nuri Yengi benim sınıf arkadaşım Melih Kibar'la tanıştırdı beni. Orada Eurovision'a katılmak üzere başladım.
6: Nasıl oldu Eurovision?
7: 17 yaşında, 18 yaşındaydım.
6: Olay nasıl oldu? Yani nasıl gelişti?
7: Melih abi bir grup kuruyordu Eurovision için. 88 Eurovision için. İşte aşkına söylemiş. Yani yetenekli arkadaşlarım varsa hani öyle bir grup kuruyorum falan. O da bana söyledi. İster misin böyle bir şey? Ben de söyledim. Tabii ki isterim dedim. Melih abinin yanına gittik. Melih abi tabii anında kaynaştık. Ben dinledi. Yaş küçük 10-17 yaşındayım. Ondan sonra...
6: Bir Reyhan bölüyorum. Hep böyle miydin? Yani hep böyle miyden kastettiğim çok samimi, çok
7: evet,
6: doğal
7: evet.
6: Olduğu
7: daha
6: gibi.
7: Daha çekingendim çocukken tabii.
6: Ciddi
7: daha,
6: mi?
7: Daha durgundum. Daha hani her şeyi atlamazdım. Belli bir zaman sonra böyle çenen de açılıyor. Otomatiğe bağlı anlatıyorsun yani. Hiç ara vermeden, nefes almadan.
6: Ne oldu sonra? Eurovizyon.
7: 88 Eurovizyon'a katıldım ben. Seden Gürel vardı grupta. Cihan Okan vardı. Orada işte bir derece alamadık. Sonra 90'da bir katıldım. Feyyaz Kuruş şarkısıyla. O arada zaten Zerrin Özler'e vokal yapmaya başlamıştım ben. Ondan sonra hayatım orada değişti zaten benim. Sonra 91'de de 2 dakikayla birinci olduk. İzel Çeliköz, Can Uğurlar ben. Roma'ya gittik. Türkiye'yi temsil etmeye. Ondan sonra hayatım değişti.
6: Özlüyor musun o günleri?
7: Gençliği özlüyorum ya.
6: Gençsin canım, hala gençsin.
7: Hala çok gencim ama orada 21 yaşındayım.
6: Olsun, hala gençsin.
7: Ya şu kafamda o yaşta olmalıydım yani.
6: Ciddi misin?
7: Tabii hep derler ya, doğruymuş yani.
6: O söyledikleri çok yani doğruymuş. Şu an bugünkü aklına keşke o günlerde.
7: Evet, çok doğruymuş.
6: Olsaydı,
7: çok doğruymuş.
6: Olsaydı dediğin.
7: Ama çok deneyim güzel. Her şeyi bir deneyim yani. O benim için özlüyorum.
6: Peki ondan sonra Reyhan Karaca Türkiye'de bir anda Reyhan.

0: işin güzelliğini biraz şey yapan,
1: gerçek
0: başarıyı
1: insanlar
0: getiren.
1: Galiba şundan oluyor yani, neden şarkı çıkmıyor, neden öyle olmuyor, neden böyle olmuyor. Şimdi mesela gidiyorum bir kulübe, günümüzün herhangi bir şarkısı çalıyor. Arkasından Sevdik Sevdalandık girdiği zaman sanki Amerika'da işte yeni yapılmış bir şarkı gibi. Soundlar çok iyiydi 90'larda. Hı hı. Hala çaldığı zaman o soundları, hı hı, yeni şarkıların yanında gümbür gümbür geliyor. Hı hı. Bence gerçek müzisyenler artık biraz elini eteğini çektiği için piyasadan şu an çok
0: niye
1: hızlı
0: böyle
1: dönüyor.
0: Bir şey oldu?
1: Çünkü
0: hakikaten bu çok doğru bir tespit ve insanların, sevgili Reyhan, hep merak ettiği, ya niye işte Türkiye'de çok özel, senin gibi ve daha sayabileceğimiz çok özel insanlar var. Ya ne oldu, nereye gittiler, nerede bu insanlar, sesleri solukları çıkmıyor dediğimiz müzik anlamında söylüyorum.
1: 90'larda onu. Var evet, 90'larda gerçekten güzel müzikler yapıp sonra kendini çekenler var.
0: Niye?
1: Tembellik.
0: Öyle mi?
1: Bence öyle.
0: Ha,
1: ben de ya. Durabilirdim. Benim bence hayatım boyunca söyleyeceğim bir şarkı var yani. Ben de durabilirdim ama ben hala çalışıyorum yani. Yeni şarkılar yapıyorum. Kendim geliştirmeye çalışıyorum. Fiziğime önem gösteriyorum ama birçoğu bıraktı kendini 90'larda.
0: Ama bu çok fena bir şey değil mi? Yani uğruna bu kadar belki hani bedel ödeyen insanlar, meşakkatli bir yolculuk falan filan, böyle baktığımız zaman vazgeçmek doğru bir şey değil ki ama ya.
1: Mutsuz olduklarını düşünüyorlar ve sıyrılıyorlar, savaşmıyorlar yani. Ve bence tembellik, yani tembellik. Yani şu anda mesela 90'larda tamam biz konserler veriyoruz ama, hı-hı, çok az arkadaşım yeni şeyler yapıyor. Hı-hı. Eskiyle devam ediyorlar.
0: Sevgili Reyhan, yeni jenerasyonun 90'lara bakış açısı nasıl?
1: Çok saygılılar.
0: Bizden değil de hani daha genç, Simge gibi mesela.
1: Simge'den küçükler de var yani, bir 15'ler, 14'ler. Çok saygı duyuyorlar.
0: Öyle mi?
1: Çok saygı duyuyorlar. Ben onu görüyorum yani gözlerinde, o böyle bir heyecanlanıyorlar falan. O çok güzel bir şey ama hani keşke onlara bir şeyler aşılayabilsek. Hmm. Keşke bir onu biraz akıl verebilsek.
0: Onları
1: keşke akıllarımızı dinleseler.
0: Onları yakalamak daha mı zor? Çekip almak daha mı zor? Ne diyorsun?
1: Bir iki tanesiyle öyle bir konserlerde böyle bir aynı sahneye denk geldik. Hı. Başka kafalardalar.
0: Öyle mi?
1: Evet. Hep böyle gidecek zannediyorlar. Ben de gülüyorum.
0: Burada bu kadar yol almış, bu kadar zaman yol almış
1: yani
0: bir insan
1: işte
0: var.
1: Yani işte yani ben şunu söylemek isterim yeni arkadaşların hepsine. Akarken doldurun. Hı. Akarken doldurun. Çünkü bizim kadar uzun vadede bu piyasanın içinde olamayabilirsiniz. Hmm. O yüzden akıllı davranmaları lazım.
0: Peki bir şey merak ediyorum ben. Şimdiki imkanlar, şimdiki olanaklar geçmişe göre daha mı fazla, daha mı iyi? Yani o zaman
1: daha zor.
0: Şimdi daha mı zor?
1: Şimdi daha zor.
0: Öyle mi?
1: Ya iki şekilde değerlendirebilirim. Dijital medya artık yayıldığı için, hmm, YouTube'da meşhur olmak falan daha kolay. Hmm. Ya da işte bir laf ediyorsunuz, bir günde meşhur oluyorsunuz. Bunlar hani, hı hı, sosyal medya bu, evet, bunu sağlıyor. Ama o zamanlar yani yaptığınız şarkılara kıymet veriliyordu. Şimdi dediğim gibi çok kısa her şey yani. Hı hı. 3 hafta, hı hı, 3 hafta vaktiniz var. Şarkıyı tanıttınız. Tanıtamadınız. Ondan sonra Allah'a yalvarıp hani sosyal medyaya düşsün de bir TikTok'a gitsin de şarkı patlasın durumuna geçiyorsunuz.
0: Ha, çok fena ya. Sevgili Reyhan Karaca ile sohbetimize devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, stüdyoda çok güzel bir sohbet oluyor. Ya ne şarkılarını çalardım ben senin, biliyor musun? Ya? Vallahi billahi.
1: Ay, çok çok güzel şarkılar yaptım. Çok mutluyum o yüzden. O zamanlar anlamıyorsun kıymet de şimdi anlıyorsun.
0: Ama öyle değil mi? Yani çünkü şöyle bir şey, tadı güzel bir şey değil mi bunun? Şarkıların insanların dilinde biliniyor. Yani bir yere gitti, bir yerde, herhangi bir yerde çalındığı zaman düşünsene o ortama gelen, az önce söylediğimiz 16-17 yaşında, 18 yaşındaki insanlar bile senin şarkılarının, evet, sözlerini ezbere biliyorlar.
1: İşte insanın yaparken
0: böyle düşünüyor musun bilmiyorum yani, böyle olacak, bu şarkı dillerden dillere dolaşacak falan diye.
1: Her şarkının için öyle temennide bulunuyorsun. Bazısı oluyor, bazısı olmuyor yani. Onu da kabul etmek lazım. Eskiden mesela o tutmadığı bir şarkı yaparsın, tutmuyor. Karalar bağlardım. Şimdi hiç next diyorum yani.
0: Sende hiç oldu mu öyle içine sinmeyen?
1: Oluyor, evet, tabii oluyor.
0: Hangisi mesela?
1: Söyleyemem de var yani.
0: Ha, var yani.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
0: Bugüne kadar Reyhan Karaca'nın kendisinin şarkıları içerisinde en çok sıkı sıkıya bağlandığı, sevdiği. Ama bak hepsi benim çocuklarım gibi falan deme lütfen,
1: ya
0: rica
1: Ayşe,
0: ediyorum.
1: Bunlar ya, çok zor sorular yani. Bana hayatımın sorularını soruyorsun.
0: Allah Allah.
1: Yani hepsini gerçekten okumak istemediklerim vardı. Onların hepsi meşhur oldu. Ben bunu yazdım, bana olmaz falan deyip de Feyyaz'ın bana zorla okuttuğu şarkılar var.
0: Ha,
1: öyle.
0: Senin şarkılarından.
1: Evet.
0: Ha, okumak istemeyip
1: sana. Ya bu olmaz ya. Bak şunu söyleyeyim. Bak bunu anlatmam lazım. Albüm bitmiş. Sevdik Sevdalandık albümü. 8 tane şarkı olmuş falan işte. Stüdyoda toplandık. Şarkı dinliyoruz. Musa

0: kafa geldi sandığa, dedi ki bir şarkı dinleyecek Feyyaz sana, bak bunu iyi dinle falan dedi. Bir dedim dinleyeyim. Benim şeyim gücüm ona yetmiyor. Ben çıkış şarkım o şey ya böyle tansiyonlu bir şarkı. Şarkıyı dinlettiler bana, bir baktım. Ondan sonra Feyyaz dedi ki bununla çıkış yapacağız dedi. Ya Feyyaz saçmalama dedim. Tevfik Sevdalan'da dinletiyor bana.
1: Onu mu dinletiyor sana?
0: Hiç unutmuyorum o görüntüyü. Allah Mustafa Allah. Ile ikisi stüdyoda açtılar şarkıyı, bir suratıma bakıyorlar ne yapacağım diye. Ay Feyyaz olmaz dedim ya, tamam okuyayım da dedim, hani bu başka şarkı benim çıkış şarkı falan. Feyyaz sinirlendi. O böyle sinirlenince böyle falan dedi, çıktı stüdyodan. Mustafa dedi ki, geldi yanıma dedi ki sen dedi ne yaptın farkında mısın dedi. Sakın dedi sesini çıkarma, bu şarkı senin çıkış şarkın dedi. Saçmalama Mustafa dedim yani. O, hayır dedi, sen bir oku bak dedi, bu şarkın olacak.
1: Bir diye sevdik, sevdalanlıkla ilgili.
0: Çıkış
1: Mustafa
0: şarkısı dedim.
1: Seni ikna etmeye çalışıyorlar
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Moralim bozuldu.
0: Ya okuyayım dedim, tamamen okuyayım bitsin falan.
1: Sizi sonra mi kıracağım?
0: Ama işte kafalar nerede o zaman, böyle gençsin, böyle daha dinamik şarkılar falan. Bu orta ritim bana hani dans ettirmeyecek falan diye düşünüyorum. O kafa orada yani. Mustafa beni uyardı. Sakın dedi, hemen dedi bu şarkıyı oku, hemen dedi ya bu şarkı çıkış şarkın senin dedi. Sen de şarkın bitmiş halini duymuyorsun, ben duyuyorum dedi. İyi tamam dedi, hadi okuyalım falan. Sonra Feyyaz. Sen bir şeyden anladın yok dedi. Ne yapayım hani, düşünsene yani, böyle yani bir şarkı yapıyorsun, yani bir albüm yapıyorsun, herkes albümün tepesinde, Hakan Peker tepesinde, Ferdi Anlıyarkıt tepesinde, Feyyaz Kuruş, bütün müzik otoriteleri albümün tepesindeler yani. Sana bir söz düşmüyor ki, Aysel Gürel o zaman yaşıyor, o da o işin tepesinde. Herkes bir şey söylüyor, sen de herkese bakıyorsun yani. Öyle bir Leyla gibiydim o dönemlerde. Ama çok doğru kararlar vermişler bana.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ederim hepsine.
1: 8 şarkının hazır olduğu bir albümde sana Sevdik Sevdalandı dinletiyorlar.
0: En son geldi.
1: Bugün de Sevdik. İşte böyle enteresan hikaye. Hayat da böyle
0: bu
1: işte.
0: Bence, bu bence işte kısmet dediğin şey bu yani.
1: Gerçekten.
0: Ateşini Yollayı da bana dinletmişti. Ben ona saldırmıştım. Feyyaz bu konuda çok iyidir. Bu şarkı senin ağzında bir şarkı değil dedi.
1: Ateşini Yolla.
0: Ateşini Yolla. Ben okuyacağım dedim. Biz birbirimize girdik Ateşini Yolla. Bir inatsın. Tabii. Evet. Ben istiyorum o şarkıyı. Sonra Hakan'a okutturdular. Dedim ki Hakan, evet doğru, Hakan'ın şarkısı bu.
1: Çok iyi ya.
0: İnadım inat yani.
1: Şarkıların böyle hikayeleri var desene
0: var,
1: ya.
0: Var. Çok hepsinin hikayesi var.
1: Allah başka. Allah.
0: Gidesim Gelmiyor'un ayrı bir hikayesi
1: ne?
0: Var.
1: Ne? Söylesene, anlatsana Gidesim Gelmiyor.
0: Ya Gidesim Gelmiyor, o da son şarkı girdi albüme. Biz ilk başta Mustafa'ya şarkı başla dedik.
1: Son şarkı
0: ve son
1: girdi.
0: Şarkıya kadar geldik. Son şarkıların bitti daha,
1: dakika,
0: alamadık
1: sevdik,
0: şarkıyı.
1: Sevdalandıktan da sonra mı?
0: Gidesim Gelmiyor 2000.
1: Pardon.
0: Yaman Olacak albümünde.
1: Tamam, Yaman Olacak.
0: Ondan sonra Gidesim Gelmiyor yani başka bir şarkıyla geldi Mustafa bana. Ondan sonra tam başladık, dedi ki bu şarkı olmaz, başka şarkı yapacağım sana dedi. Her zamanki gibi. Başka bir şarkıya başladı ve albüm bitti, biz Mustafa'yı bekliyoruz.
1: Şarkı gelecek.
0: Bir satır eksik diyor bana. Bir satır eksik, onu yazmam lazım. Bir satır eksik onu. Ben bir hafta evinde kamp kurdum. Sandalye işte koltukta oturuyor, dibine oturuyorum böyle şey gibi. Hani dilenci gibi oturuyorum.
1: Allah Allah
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii ben bir hafta o bir satır yazana kadar böyle duruyor. Bir beş dakika ara verelim diyor falan. Biz sessizlik içinde oturuyoruz.
1: Ciddi misin sen ya?
0: O bir
1: ya?
0: Satırı yazdı, o da o satırda hangisi biliyor musun? Şarkının neresinde dur bakayım. Bir gün sen kendinde kendini görmüyorsan, yine de kendinden kendini saklıyor. Uzatma yanıma, gel yanıma, laf atma, yorulma hiç hoşundan atma. Yalvardım buna, gidesim gelmiyor.
1: Doyamadım aşka, doymadım aşka.
0: Bakın sonuna kadar gel.
1: Gel de gör bir başka. Neler neler yaşandı.
0: Yaşar içimde. Şu acım dinmiyor.
1: Sormadık aşka. Gel de duy başka. Neler neler.
0: Gel de duy başka satırı.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Bir satır
1: bunun
0: daha.
1: Bunun için bir...
0: İki satırdı. Ya iki satırdı. Biri A'daydı. Biri de nakarattaydı. Yani bunun için böyle bir hafta 10 gün evinde kamp kurdum Mustafa'nın ben.
1: Ama şimdi diye. Bak düşünsene, o bir satır diyorsun ama o şarkılar ya. O şarkılar ne diyorum ben sana? Yani şarkılar yayınlanmaya başladığı anda mekan neresi olursa olsun, bu tatil yerinde bir beach olabilir, bir disco olabilir, bir eğlence merkezi olabilir, her yer olabilir. Orada şarkılar çalmaya başladığı anda herkes eşlik ediyor. İşte bu hakikaten güzel iş
0: yani
1: yapmışım.
0: Yani aradaki o Orhan Gencebay match-up'u da stüdyo da çıktı. Hani sevenin halinden orası var ya.
1: Evet.
0: Vokale girdiler. Ali Güven, Ferdi Anıl Yarkın, Özkan Uğur rahmetli.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ondan sonra işte ben falan böyle şarkının altyapısı çalıyor. Baktım Ali üstüne bir şey mırıldanıyor. Hı. Sevenin gidesim gelmiyor orası. Sevenin halinden. Ve durdurdu. Dedi ki Mustafa, dedi, çok acayip bir şey oluyor. Bunlar dedi ki okuyun dedi. Okudular kaydettik biz onu.
1: Allah Allah.
0: Sonra kullanmaya karar verdiler onu.
1: Ya çok enteresan ya.
0: Yani işte bu ekip çalışması işi yani. Hı. O yüzden bu şarkılar, onun için anlatıyorum. Bu şarkılar o yüzden hala dinleniyor.
1: Yani böyle oturup iki dakikada hadi bir tane şarkı yapmış olayım da falan filan değil. Düşün satır, bir haftadan satır. Bahsediyorsun ya.
0: Satır satır yazıldı o şarkılar, satır satır.
1: Reyhan Karaca şöyle geçmişe bir dönüp baktığı zaman lan hakikaten müthiş işler yapmış ya. Yani hayal ettiği hayallerini başarmış diyor mu, ne diyor?
0: Var hayallerim daha.
1: Hala var mı?
0: Hala var tabii.
1: Ne var mesela, paylaşacak mısın?
0: Ya bir senfonik iş yapmak istiyorum şarkılarımla. Hmm. Yani böyle bir senfoni orkestrası önünde şarkı söylemek istiyorum.
1: Bugüne kadarki şarkılarından seçerek çok güzel olur ya.
0: Evet.
1: Vallahi
0: istiyorum
1: çok
0: yani
1: güzel
0: mesela
1: olur.
0: Hani atıyorum bir tane işte 8-9
1: sen
0: tane 10
1: tane. Sen mi seslendireceksin yoksa?
0: Düetler de yapabilirim. Hmm. Düetler çok daha
1: mükemmel
0: şık olur.
1: Mükemmel olur biliyor musun?
0: Yani öyle bir hayallerim var. Uzun yıllardır var. Şimdi senfonik konserleri veriliyor şarkıcı arkadaşlarım ama benim uzun yıllardır var, okul yıllarından beri
1: yeni bir şey değil aslında, hep düşündüğüm bir şey.
0: Örevizyona katılma sebebim oydu, hep senfoni önünde şarkı söylerdik biz. O senfoni önünde şarkı söyleyeceğim diye ben de Örevizyon şarkı yarışmalarına katılmak isterdim. Hala o hayalim var,
1: bunu gerçekleştireceksin inşallah.
0: Yapacağım gönlümle. Yani kafamda öyle bir proje var ama böyle küçük, o da orkestrası şeklinde, bayağı senfoni orkestrası yani.
1: Ay çok güzel ya.
0: Çok
1: vallahi
0: istiyorum.
1: Ben bile çok heyecanlıyım.
0: O gölge çiçeğini ve arkada koroyla falan.
1: Of çok güzel olur biliyor musun? Sevdik sevdalandı.
0: Evet. Yani bütün şarkılarım, iki gözüm. Yeni şarkılarımda bile senfoniye girecek şarkılar var.
1: Çok güzel. Sevgili Reyhan, oyunculuk da oldu hayatının bir döneminde. Neydi o dönem, o süreç? Kanıt dizisi vardı
0: Kanıt'ta
1: mesela.
0: Kanıt'ta oynadım. Bölüm oyunculuğu. Yani konuk oyuncuları Yaprak Dökümü'nde oynadım. Levent Üzümcü ile bir TRT'de bir dizide oynadım. Var yani bayağı. Sinema filminde oynadım. Bir de tiyatro, müzikli tiyatro. Balmunay'ın organize ettiği rahmetli Vatan Şaşmaz'la oynamıştık. Ya sayın bayanlar baylar diye oyunculuk kısmında da var ama...
1: İyi misin peki oyunculuk kısmında, ne diyorsun?
0: Oyunculuk kısmında iyiyim ama ezberde çok ciddi sıkıntılıyım yani. Benim ezberim çocukluk yıllarımdan beri yok. Yani ben ezberde sıkıntılarım var. O yüzden böyle bir adım geride duruyorum. Hani ezber... Oyunculuk dersleri
1: hiç
0: olarak özgürlüğü geliştirebilirim.
1: Ama oyunculukta da şu anda baktığımız zaman da inanılmaz bir şey var. Ekonomik bir getiri var ya. Baksana dizi oyuncuların.
0: Çok zor şartlarda çalışıyorlar
1: bölüm
0: ama.
1: Bölüm başına aldığı paralar falan
0: öyle
1: bakınca.
0: Öyle de çok zor şartlarda
1: çok
0: çalışıyorlar.
1: Çok zor şartlarda diyorsun.
0: Bir dizide bir konuk oyuncu oldu mesela. Yani 48 saat sürdü ya. Bir tek bir bölüm yani.
1: Çekimler.
0: Evet.
1: Geçenlerde bizim Beykoz'da bizim sokakta bir çekim oldu. Sabahtan akşama kadar çektikleri de 10-15 saniyelik bir sahne yani.
0: Evet.
1: Başka bir şey yok.
0: Evet çok zor ya, bakmayın hani çok güzel paralar kazanıyorlar ama onların işi çok zor yani haftanın 3-4 günü neredeyse setteler yani.
1: Sosyal medya ile aran nasıl? Sosyal medya çünkü müzikte önemli, aktif, güzel
0: kullanıyorsun. Evet kullanıyorum.
1: Seviyor musun peki?
0: Çok sevmiyorum ya, ilk başlarda çok heyecanlıydı, şimdi mesela hani zul geliyor.
1: Niye? Ama yapmak zorundasın.
0: Zorundayım. Çok defalarca kapatmaya kalktım. Hayır dediler.
1: Niye kapatmak istedin ki?
0: Çok göz önündesin. Herkes her şeyi paylaşıyor. Bir gizemi kalmadı. Paylaşmazsan niye paylaşmadın diyorlar. Her zaman fotoğraf vermek istemiyor olabiliyorsun falan. O yüzden bence hayatın gizli kalan her şeyini ortaya çıkardı. Herkes her şeyden haberi oluyor. O yüzden çok şey değilim yani. Çok
1: ama işte mesleki olarak
0: bakmıyorum. Yani mesleki olarak yapıyorum.
1: Mesleki olarak herhalde.
0: Tanıtımlarımı yapıyorum yani.
1: Ama insanların takip etmeleri güzel bir şey ya. İnsanlar sevdikleri sanatçıları falan görmek istiyorlar. Takip ediyorlar, görmek istiyorlar.
0: Ama aradaki mesafeyi kaldırdı ve sana direkt ulaştığı için her şeyi
1: eskiden böyle değildi işte.
0: Her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor insanlar. Yani nasıl suratına söylüyorum. Deyip önüne geleni sayıyor.
1: Bazen
0: mesela
1: tadını kaçıranlar
0: hani
1: oluyor.
0: Karşındakinin de insan olduğunu unutuyorlar yani.
1: Hiç unutmadığın böyle bir anın var mı? Ne bileyim, acı, tatlı, sahnede olur. Ne bileyim.
0: Her anımı unutamaz bir ana olarak yaşıyorum ben.
1: Öyle mi?
0: Yani biraz önce de yaşadım.
1: Ya sevdik sevdalandık zaten çok enteresanmış. Ha biraz önce de yaşadı evet. Sevgili Reyhan Karaca buraya gelirken aşağıda baya bir sıkıntılı oldu ama şükür çözdük.
0: Kimlik problemi yaşıyorum. Kimliğinden şüphe ediyorlar. Havlu Bey havalimanına da çeviriyorlar beni. Karakola kaç kere karakola çektiler.
1: Aa, niye?
0: Çelik'le çok gülüyoruz. Çelik bunu herkes anlatıyor.
1: Bir dakika yakında. Ne oldu? Nasıl
0: televizyonda
1: yani?
0: Da anlatabilir. Ya benim kimliğimde eski bir fotoğrafım var.
1: Tamam.
0: Daha sarışın halim falan. Her gittiğimde kimliğimi gösteriyorum pasaporta. Diyor bakıyor böyle yüz tanımıyor diyor. Estetik mi oldunuz diyor. Hayır diyorum. Bak diyorum kaşım daha ince saçım sarı. Bir saniye bekleyin diyor. 6 tane polis geliyor beni karakola götürüyorlar. Alıştım artık her havalimanına gittiğimde polisler bir bana bir oraya bakıyorlar. Kendi aralarında gözü aynı mı kaşı aynı mı?
1: Ya değiştirmedin mi peki?
0: Değiştirmem lazım. Değiştirmedim.
1: Değiştir artık
0: aksiyon
1: yani.
0: Aksiyon oluyor işte ne güzel.
1: Allah kimlik mi bu arada?
0: Kimlik
1: cezası
0: yani.
1: Cezası var bak sana söyleyeyim.
0: Öyle mi?
1: Tabii vaktini doldurmadan eski kimlikleri değiştir.
0: Aa, emniyet şeyde mi öyle? Ehliyet de mi öyle?
1: Tabii ehliyet de değişecek. Ama... kimlikle de değişecek. Yaz bunu Simge. Reyhan Karaca hala eski ehliyetle dolaşıyor. Değiştirmezse şöyle ceza böyle ceza diye.
0: Trafik polislerini de sar başıma.
1: Ya sarışın fotoğrafın varmış. Kendi ağzında söylüyorsun.
0: Sarı ama sanatçıyız. Yarın sarı da yine sarı olabilirim yani. Bir gelirler bana kaşımı kazarım yine aynı olabilirim yani. O bir...
1: Yapıyor musun hakikaten böyle?
0: Ben çok marjinal değişiklikler yapıyorum.
1: Nasıl? Saçını mesela sarıya boyattın da şimdi son dönemlerde görüyorum. Çok daha farklı renklere boyatıyorlar. Yapar mısın mesela?
0: Ben bir ara lila yapmayı düşündüm de sonra vazgeçirdiler beni.
1: Vazgeçirdiler. Bir de böyle etrafında karışmıyorlar mı var ya. Ama seni düşündükleri için. Şimdi tabii sen Reyhan Karaca'sın yani
0: ya
1: sanatçısın.
0: Ya
1: söylediğin
0: şarkıyla bu saç rengi olur mu ya? Saçmalama dediler. Ben de durdum. Yoksa niye yapıyordum saçımı yani?
1: Kabul ediyor da iyi tabii böyle. Hemen ikna oluyorsun
0: çünkü
1: yani.
0: Ya ben çünkü bazen gerçekten uçlarda olabiliyorum. Ve yanlış düşünüyor olabiliyorum. O yüzden yani çok güvendiğim insanlara hep sorarım.
1: Aa, çok iyi bir şey ya. Valla çok değişik bir kişilik ya. Valla Reyhan Karaca'ya bak. Söylüyor, inat ediyor, diretiyor. Ama tamam olmaz denildiği zaman iyi peki olmasın.
0: Ama bir gün yine yaparım. Bak mesela 2 sene sonra görebilirsin saçımı lila. Yani o takmışım onu kafaya. O bir gün yapılacak o yani.
1: Ha, olacak o bir
0: tabii,
1: gün.
0: Tabii.
1: Vay be. Çok iyi ya.
0: Saçıma kıyamıyorum. Yoksa yapacağım.
1: Kestirdin mi peki hiç kısa mısa falan?
0: Oo, benim buralardayken böyle çat diye kısacık kestirdiğimi bilirim ben.
1: Kılık kıyafet alışveriş falan çok yapar mısın?
0: Sıkılıyorum artık alışveriş yapmakta. İnternete istiyorum. İnternettekiler de öyle çok göründüğü gibi çıkmıyor ama ben severim. Hani. Ama çok kısa yapacağım. Yani kafamda bir şey olacak. Gireceğim en fazla 15-20 dakika. Sonra çıkmam lazım mağazadan. Sonrasında çok kabus oluyor bana. Basıyorlar yani. Alışveriş merkezlerinde çok duramam.
1: Spor falan onlar anasın.
0: Sporla çok iyiydi aram. Yani ben uzun süre tenis oynadım.
1: İyiydi.
0: Çok iyiydi.
1: Tenis çok zordur be. Kolay
0: ben
1: gibi görünür ama.
0: 3-4 sene oynadım. Hatta Hülya Kapa katılacaktım. Düşüp diz kapağımdaki bağları kopardığım için durmak zorunda kaldım. Boks yaptım 5 sene. 9 sene pilates yaptım.
1: Boks niye?
0: Seviyorum boks yapmayı ben.
1: 5 sene yaptın
0: beş
1: yani.
0: 5 sene yaptım. Ama rotasyon yapamadığım için şu anda yapamıyorum şimdi.
1: Yani beni dövebilirsin anladığım kadarıyla
0: bir
1: burada şimdi.
0: Yumruğum kuvvetlidir. Ben bir kere vurdum da bayılttım birini.
1: Öyle mi? Evet.
0: Ya bakma ellerim küçük de.
1: Ama şeyi şiddeti deli, gayet
0: deli,
1: iyi.
0: Deli şiddeti var.
1: Ya bana bir koysa burada arkadaki Sputnik logosunun üzerine şap diye beni yapıştırır.
0: Ya Mesut Yarın bir programında bizi Sinan Engin'le yarıştırdılar. Bu boks şeyleri var yani.
1: Tamam.
0: Ondan sonra...
1: Şey o Luna Parklar'da olan onlardan.
0: Aynen
1: adını
0: öyle.
1: Bilmiyorum ama.
0: Aynen öyle.
1: E?
0: Sinan Engin'den 250 falan fazla şiddetli vurmuş.
1: Ya bir dakika tekniği mi var onunki?
0: Tabii.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Yani boks yapman lazım o tekniği nereye edebilecek?
1: Ama şu da bir gerçek. Ülkemizde kadınların boks bilmesi gerekiyor. Yani uzakta o sporlarını falan bilmesi gerekiyor. Sokaklarda aynen, dolaşırken aynen. Herhalde ihtiyaç aynen, var böyle bir şeye.
0: Aynen. Gafil avlanıyoruz bazen.
1: Reyhan ülkenin yani siyasi konulara hiçbir zaman girmem de takip ediyor musun? Gündemi takip ediyor musun? Bakıyor musun?
0: Ülkeye tabii ki bakıyorum.
1: Çünkü bunu neden soruyorum biliyor musun? Az önce dedim ya insanlar sevdikleri sanatçılara sıkı sıkı sarılıyorlar. Onların paylaşımlarını da bazı konularda bekliyorlar. İşte hayvanlar konusu oluyor hayvanlar konusunda bekliyorlar. Başka konular oluyor başka konularda bekliyorlar. O açıdan soruyorum en azından takip ediyorsun ve
0: ediyorum.
1: İlgileniyorsun değil
0: ediyorum.
1: Mi?
0: Çok üzüldüğüm şeyler var. Fazla da insanları galeyana getirmek de iyi değil ama
1: tabii,
0: ben tepkimi belli ediyorum yani.
1: Ne söylediğin nasıl davrandığın çok büyük bir önem taşıyor orada değil mi?
0: Ben çocukluğumda sokakta geçirdim yani. Biz sokaklara minder koyar sokaklarda oturur. Gece yarılarına kadar orada eğlenirdik. Şimdi çocuklar sokak bilmiyorlar. Oyun bilmiyorlar, park bilmiyorlar. Yani Allah yine anne babalara kolaylık versin.
1: Kolaylık. Şimdi daha da zor işler.
0: Çok zor.
1: Huzura ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle.
1: Gülmeye ve mutluluğa ihtiyacımız
0: kesinlikle.
1: Var.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi kelime veriyorum. Aklına ilk geleni.
0: Tamam.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Tamam. Hanımlar beyler Reyhan Karaca ve kelimeler bölümünde unutuyorum ya hep şuraya.
0: Senin kameran burası değil mi?
1: Senin, hayır, senin yüzünden geniş aldılar işte. Sen bu kamera diye tutturdun.
0: Ben bu kamerayı istiyorum.
1: Evet, Reyhan Karaca geldi, ben 3 numarayı kamerayı istiyorum diye tutturdu. Hiç kullanmadığımız kamerayı açtık. Kullanmıyoruz onu genelde.
0: Öyle mi?
1: Garip garip duruyordu orada be.
0: Hadi ya. İşte bak ne güzel. Giderken paketliğin götürüyor. Kullanmıyorsunuz. Böyle arkadaşlarım var benim. Her gittiği yerden
1: Radyo
0: şey alalım.
1: Sputnik hatırası 3 numaralı kamera. Hedef.
0: Arzular.
1: Arzular. Ev.
0: Yuva.
1: Kumsal.
0: Huzur.
1: Huzur. Huzur bulduğun yerlerden bir tanesi midir kumsal? Gider misin böyle?
0: Yalnız, yalnızsam evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ekmek.
0: Aslanın ağzında.
1: Hiç beklemiyordum bunu. Makyaj.
0: Keşke ihtiyaç olmasa.
1: Keşke ihtiyaç olmasa. Renk.
0: Ay bir anda kırmızı geldi aklıma neyse.
1: Ciddi misin sen?
0: Vallahi niye?
1: Aa, yemin
0: ederim. Kızgınım ondan.
1: Bir şey söyleyeyim bak, yemin ederim. Renk yazarken önce kırmızı yazmıştık.
0: Ya.
1: Vallahi bak, önce kırmızı yazmıştık. Dedik ki dur bakalım, belki kırmızıyı sevmiyordur. Renk diyelim, belki oradan şaka, sevdiği renk çıkar. Ama kırmızı dedin, kırmızı. Sevdiğin renk ne?
0: Yani her şeyde farklı. Kıyafeti siyah severim ama kırmızı mesela... kırmızı sanatçının rengidir bence. Daha patlak, daha göz önünde. Popülerdir yani kırmızı.
1: Kedi?
0: Ay Garfi, benim 3 tane kedim var. Şimdi o geldi aklıma. Kedi canım yanlar benim ya.
1: Koku?
0: İsim söyleyebiliyor muyum?
1: Söyle.
0: Klinik Aromatik Eleksir.
1: Vay. Radyo?
0: Sputnik.
1: Ya işte dünyalar tatlısı ya. Reyhan Karaca ya. Büyük sanatçı ya. Sevdik, sevdalandık ya.
0: Hayırım, çok güzel.
1: Atatürk?
0: Ay atam. Ay, atam çok... o benim hücrem yani.
1: Çok güzel, çok güzel, harikasın. Nokta noktayı çok iyi yaparım.
0: Şarkı söyletmeyi çok iyi yaparım.
1: Söyletmeyi?
0: Evet.
1: Nasıl yani?
0: Yani stüdyoda birine şarkı söyletmek veya vokallerini yaptırmak. Müziği iyi yaparım yani, müzik işini iyi yaparım.
1: Çok iyi. Nokta noktadan çok korkarım.
0: Haşerelerden çok korkarım.
1: Haşerelerden çok korkarsın. Evet. Nokta nokta olsa şu an çatır çatır yerim.
0: Ay ne olursa olsun şu an çatır çatır yemem. Acı çekiyorum. Yediklerimi daha yeni çıkardım. Ay, en sevdiğim şey olsa yemem şu an.
1: Yemek yemeyi seviyor musun bu arada?
0: Gece yemek yemeyi sevdiğim için zaten sıkıntı.
1: Gece yemek yemeyi seviyorsun. Niye ya? Ama
0: bir geç yatıyorum ve karnım acıkıyor yani, ne yapayım?
1: De kahvaltılık falan böyle, evet, bayılırım ben, biliyor musun?
0: Ben yediğim de kahvaltılık yiyebilirim.
1: Ben çay demlerdim var ya, biliyor musun eskiden, simit sıcak peynir. Böyle simit, peynir, tereyağı.
0: Tereyağı, zeytin.
1: Gece akşam böyle var ya, müthiş.
0: Of.
1: Zeytin.
0: Ah zeytin.
1: Allah'ım, süper bir şey ya.
0: Karnın acıkmış belli.
1: Acıktı. Nokta noktayı çok severim.
0: Sevdiğim insanları çok severim.
1: Çok mudur sevdiğin insan?
0: Çok az, çok fazla değil ama sevdiğimi çok severim yani.
1: En sevdiğin?
0: Ailem dışında mı?
1: Ne bileyim, aklına kim geliyorsa.
0: Söylemeyeceğim ismini.
1: Niye söylemiyorsun?
0: Yok
1: ya? Allah aşkına söyle ya.
0: Allah.
1: Bak merak ederiz. Ya bana soracaklar ondan sonra.
0: Çok sevdiğim, çok sevdiğim insanlar var tabii ki. Ama bunların dereceleri yok. Ama bir anda da soğuyabiliyorum ben. Yani
1: soğuyabilir. Çok sevdiğimden.
0: Çok yakın arkadaşımdan bir anda soğuyabiliyorum bir hareketinden. O böyle yavaş yavaş yavaş yavaş bende birikiyor, çat diye bir yerde hiç olmadık bir yer. Bardağı düşürdü diye bile bitirebilirim her şeyi.
1: Şaka
0: yani.
1: Yapıyorsun. Evet. Böyle bitirmişliğim var yani.
0: Oo.
1: Hala görüşmüyor musun?
0: Hayır, asla.
1: Ha bitti mi, bitiyor,
0: bitiyor
1: yani.
0: Bitiyor bende, evet.
1: Oo, çok sert. Nokta nokta en çok pişmanlığım.
0: Daha fazla şarkı yapabilirdim. Evet.
1: Nokta noktayı çok özlüyorum.
0: Kardeşimi çok özlüyorum.
1: Ay, sevgili Reyhan Karaca, iyi ki varsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzel bir enerjim var.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten ilk defa biz radyo programı gerçekleştiriyoruz ama bayıldım desem
0: ya,
1: yeridir gerçekten.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani televizyonlara, çok fazla televizyon programına çıkamıyorum. Yani sevmiyorum ama radyolarda kendimi çok iyi ifade ediyorum. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Süpersin.
0: Burada
1: ya.
0: Olmayı böyle iple çektim. Gün gün saydım. Misin? Evet.
1: Bunu söylemem bizim için, bizim için daha önemliydi. İyi ki geldin. İyi ki varsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayatımızda müzik olarak da Reyhan Karaca olarak da hep vardın. Allah uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Daha nice güzel şarkılarını
0: Amin
1: duyalım
0: hepimize.
1: Ve dinleyelim. Coşalım ve hüzünlenelim.
0: Evet, aynen.
1: Sevgili dinleyiciler, veda vakti geldi. Reyhan Karaca konuğumdu, bu güzeller güzeli insan. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin, ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın yaklaşık 700 milyonla 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu dünya olarak adlandırılıyor.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara'nın Sincan ilçesine bir eğitim helikopteri düştü. Özgür Özel'in dün yaptığı CHP veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara'nın Sincan ilçesine bir eğitim helikopteri düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün yaptığı CHP veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. 2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasında devam eden savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 18'e yükseldiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Savaşı'nı sona erdirmek ve küresel enerji arzındaki aksaklıkları gidermek için Washington'un müzakerelere hala açık olduğunu söyledi. Rubio, ABD'nin diplomasiye bağlı kaldığını ancak Tahran'ın müzakereler konusunda yeterince ciddi davranmadığını düşündüklerini ifade etti. Açıklama, Husileri saldırı tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan petrolü taşıyan 3 tankerin Kızıldeniz'de rota değiştirmesinin ardından geldi. Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Havana'yı yıkıcı nüfus faaliyetleri yürütmekle suçlayan son raporunu sert ifadelerle reddetti. Raporun propaganda belgesi olduğunu savunan Küba, Washington'un ablukayı ağırlaştırmayı, uluslararası kamuoyunu etkilemeyi ve ülkeye yönelik olası bir askeri müdahaleyi meşrulaştırmayı hedeflediğini öne sürdü.
2: Ekonomi.
1: Kapasite kullanım oranı Temmuz'da %73,9 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Temmuz'da geçen aya göre 0,6 puan azalarak %73,9 oldu. Depozitosu olan ambalajlar sistemine bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulama başladı. Vatandaşlar günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam ederken yüksek miktarlı iadeler için sayma ve doğrulama merkezlerinden yararlanabilecek. Sayma ve doğrulama hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST yüz endeksi şu dakikalarda 14.030 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.251, çeyrek altın 10.203, tam altın 40.651, atı altını ise 41.754 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Avrupa Arenası'na tek golle gelen galibiyetle çıktı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Sarı lacivertlerin galibiyet golünü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcilerimizin Avrupa macerası bu akşam Başakşehir-Inter Turku mücadelesiyle devam edecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. turunda bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde Vaduz Athletic Club Descaldes eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar turu geçmesi halinde Tromso Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Galatasaray'da Lemina ile sözleşme uzatıldı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol attı, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim 33 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 34, İzmir rüzgarlı 38, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 44, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece, Trabzon sağanak yağışlı 27, Van az bulutlu 30 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11 onu gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan ABD'ye sert müzakere tepkisi geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak, ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı müzakerelerde ciddi olmamakla suçlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Washington'ın diplomasi anlayışını sert bir dille eleştiren Zaharova, batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirtti. Tüm dünya artık batı tarzı müzakerenin ne anlama geldiğini kavradı. Önce muhataplarınızı müzakerelere yanaşmamakla ve anlaşmaları ihlal etmekle suçluyorsunuz. Ardından da tüm bu sürecin aslında savaşa hazırlık yapmak için bir kılıf olduğunu itiraf ediyorsunuz dedi. Zaharova açıklamasında geçmişteki Minsk anlaşmaları sürecine de atıfta bulundu. Batı'nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya'ya karşı da izlediğini belirterek, Batı'nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten Rusya Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor söylemlerini de unutmadık değerlendirmesinde bulundu. Harkov'da bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı. Buna göre Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleriyle enerji ve ulaşım altyapıları vuruldu. Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin de kontrol altına alındığı bildirildi. Ayrıca çok sayıda İHA da imha edildi. Avrupa Birliği ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Rus gazı alımını rekor seviyelere çıkardı. 2026'nın ilk yarısında Yamal LNG tesisinden yapılan ithalat 9.8 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttı. Avrupa Birliği Ocak-Mayıs aylarında Rus gazına toplamda 6 milyar euro harcadı. Mayıs ayında bu rakam 1,5 milyar euroya yükseldi ve bu da Ocak 2025'ten bu yana en yüksek aylık ödeme oldu. ABD-İran hattında yaşananlarla devam ediyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'ın başkenti Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi. İran'ın yarı haber ajansı Fars, Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama olduğunu duyurdu. İran'dan da misilleme saldırıları var. İran ordusundan yapılan açıklamada Yıldırım Operasyonu'nun 21. dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha askeri üssünde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar sürerken arabulucu ülkelerin diplomasi çabaları da devam ediyor. Reuters arabulucu ülkelerin 10 günlük ateşkes önerdiğini belirtti. ABD tarafındansa Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaptı. Rubio İran'ın görüşmelerde ciddi olmadığını öne sürerken ABD görüşmelere açık ve müzakere etmeye istekli ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la gerçekleştirdiği görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladığı Natanz yakınlarındaki yeraltı kompleksi hakkında konuşan Trump, o bölgeyi çok yakında çok ağır biçimde vuracağız dedi. İran'ın mevcut saldırılarda büyük ölçüde zarar gördüğünü savunan Trump, ülkenin yeniden toparlanmasının 20 yıldan fazla sürebileceğini söyledi. Ve ABD'nin İran'la savaşının maliyeti 37 milyar doları geçti. ABD Savunma Bakanı Pat Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Hegseth, İran'la devam eden savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu arada Hegseth'in konuşması sırasında protestocular tarafından 4 kez bir kesinti yaşandı. Salondan çıkarılan protestocuların "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganları attığı duyulurken oturuma kısa süreli ara verilmeden devam edildi. İngiltere'nin yeni başbakanının ilk icraatı belli oldu. Yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve başlamasının ikinci gününde elektrik faturalarındaki KDV'nin kaldırılacağını açıkladı. Böylece her hanenin yıllık yaklaşık 60 dolar tasarruf etmesi öngörülüyor. Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın devlet başkanı Daniel Ortega, ülkede özgür seçimlerin bir daha yapılmayacağını açıklayarak iktidarın sandık yoluyla el değiştirme ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı. Başkentte destekçilerine seslenen Ortega, ABD müdahalesini ve ülkenin egemenliğini gerekçe göstererek seçimlerin bir daha yapılmayacağını duyurdu. İtalya'da Fas doğumlu girişimci Abdurrahim Fakir'in polis müdahalesi sırasında ölmesi protesto edildi. Fakir'in yüzüstü yerde tutulduğu anların sosyal medyada yayınlanması üzerine yüzlerce kişi Bologna sokaklarına çıkarak adalet ve şeffaflık talep etti. Fransa Parlamentosu Uzlaştırma Komitesi 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasaklayan tasarıyı kabul etti. Fransa böylece sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Tasarıya göre 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş ve altı hesapları da 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Meksika körfezinde etkili olan Berta tropikal fırtınası Florida ve Alabama kıyılarına ilerliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre tropikal fırtınanın 36 saat içinde Florida ile Alabama sınırından Louisiana eyaletine kadar olan bölgeyi etkilemesi bekleniyor. Mississippi Nehri sularının da 48 saat içinde yükselebileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın hafta boyunca Florida, Alabama, Mississippi ve Louisiana kıyılarında kuvvetli yağışlara neden olmasının ardındansa batıya yönelerek Texas eyaletine doğru ilerlemesinin beklendiğini kaydetti. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Alaturka veya Türk sanat bir şey söyle. Çünkü
3: hocam ben
2: Hüseyin
3: de
2: Turan vals bile yaptı. Yok yok.
3: Okan'ın bende her yol var. Sıkıntı yok ama türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
2: Okan konuşturma beni şimdi.
3: Şimdi tabii biz
2: bir şey söyleyeceğim. Türk sanat müziği veya Alaturka söyledin mi hiç?
3: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
4: Yar diye turnam dedim, uçup da yetmez.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Okan'ım bende her yol var.

hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Inverted fullback, içeri kat eden bek. Futbol değişiyor. Sadece oyuncular değil, pozisyonlar da dönüşüyor. Eskiden sadece çizgiyi bastımı iyi bek sayılan oyuncular artık orta saha özellikleri taşımak zorunda. Bu dönüşümün belki de en çarpıcı örneği son yılların yükselen pozisyonu olan inverted fullback, yani içeri kat eden bek rolüdür. Artık bir bek çizgiden değil, ceza yayına doğru kat ederek oyuna yön veriyor. Adeta bir merkez orta saha gibi davranıyor. İçeri kat eden bek nedir? Kısaca anlatmak gerekirse bu oyuncu savunma hattında klasik bir sağ ya da sol bek gibi başlar ama top takımı geçtiğinde çizgiye değil orta sahaya doğru kayar. Yani oyunun hücum yönünde pozisyonunu içeri alır. Hedef merkezde çoğunluk yaratmak, topun kaybedilmesi durumunda geçişi hızla önlemek ve pas bağlantılarını daha kısa yollarla kurmaktır. Bu rolün çıkış noktası Pep Guardiola'nın Bayern Münih ve Manchester City dönemleridir. Guardiola özellikle Philipp Lahm üzerinden bu rolü icat etti. Lahm hem sağ bek hem de orta saha oyuncusu özelliklerini taşıyan, taktiksel zekası çok yüksek bir futbolcuydu. Top takımı geçtiği anda Lahm çizgiden merkeze kat ederdi, bir anda takım 3-2-2-3 dizilişine dönüşürdü. Bu sayede hem savunma derinliği korunur hem de merkez baskısı artardı. İçeri kat eden beklerin en önemli özelliklerinden biri oyun görüşüdür. Çünkü artık sadece bir kanat savunucusu değillerdir. Aynı zamanda bir orta saha oyuncusu gibi pas bağlantısı kurmak, baskıdan çıkmak ve pozisyon almak zorundadırlar. Bu yüzden teknik kalitesi yüksek, çevik, alan farkındalığı güçlü oyuncular bu rolde tercih edilir. Ayrıca defansif olarak da güvenilir olmaları gerekir çünkü top kaybı durumunda hızla pozisyonlarına dönmeleri istenir. Fiziksel olarak bu oyuncular genellikle çok hızlı değildir ama pozisyon bilgileri, denge becerileri ve pas kaliteleriyle öne çıkarlar. Dayanıklılık bu pozisyonun olmazsa olmazıdır. Çünkü bir maç boyunca hem çizgi savunması hem merkez oyununa katkı vermek kolay bir iş değildir. Bu oyuncular sürekli pozisyon değiştirir ve sahada nerede olmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Taktiksel olarak bu rolün avantajı merkezde sayısal üstünlük yaratmasıdır. Örneğin klasik bir 4-3-3 sisteminde iki iç orta sahaya ek olarak içeri giren bir bek takımın rakip orta sahaya karşı 3-2 üstünlük kurmasını sağlar. Bu özellikle topa sahip olma felsefesine sahip takımlar için büyük bir avantajdır. Ayrıca bu bekler rakip presini boşa çıkarma konusunda da çok etkilidir. Çünkü merkezdeki ekstra pas istasyonu oyunu genişletecek alternatif rotalar açar. Ama bu sistemin riskleri de vardır. Eğer içeri kat eden bek top kaybı yaparsa savunmanın kanadı boş kalır. Rakip hızlı bir oyuncuyla bu boşluğu çok çabuk değerlendirebilir. Bu yüzden bu rolde oynayan oyuncunun top kaybı yapmaması, oyun konsantrasyonunu hiç kaybetmemesi gerekir. Ayrıca bu sistem iyi çalışan bir takım kurgusu ister. Aksi halde içeri kaymış bek takımın savunma dengesini bozar. Modern futbolda bu rolü başarıyla oynayan en çarpıcı isimlerden biri João Cancelo'dur. Manchester City'de Guardiola'nın elinde şekillenen Cancelo bir bek gibi başlayıp orta saha gibi oyuna katıldı. Aynı anda hem çizgiyi kapattı hem de merkezde pas istasyonu oldu. Onun dışında Oleksandr Zinchenko da bu rolü başarıyla oynayan bir başka örnek. Hatta Joshua Kimmich, Lahm'dan sonra Bayern'de bu rolü alıp merkez orta sahaya evrilen bir oyuncu oldu. Türkiye'de bu pozisyon doğrudan uygulanmasa da Sacha Boey zaman zaman top takımı geçtiğinde içeri kat ederek oyun kurulumuna destek verdi. Ancak genel olarak Süper Lig'de bu rol henüz taktiksel düzeyde çok yaygınlaşmış değil. Sonuç olarak içeri kat eden bek modern futbolun en taktiksel pozisyonlarından biri. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da güçlü oyuncular ister. Artık bir bek sadece çizgiyi savunmakla kalmaz. Oyunun merkezine girip ritmini belirler, baskıyı kurar, hücumu yönlendirir. Yani sahada bir bekin yapması gerekenlerin tanımı yeniden yazılıyor. Ve bu tanımın merkezinde çizgiye değil, içeriye koşan o sessiz devrimci var. İşte futbolun ansiklopedisinde bu programda o sessiz devrimcileri

0: inverted fullback yani içeri kat eden bekleri anlattık. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: us understand what is ours and what is eternally called, you know.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde görülen ve sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili konuşan uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada dolaşıma giren çekirge istilası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya platformlarında ise iri çekirgelerin evlerde görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Özellikle Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den gelen çekirge görüntüleri gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde görülen iri çekirgeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz ise kamuoyunda en çok merak edilen konunun çekirgelerin tarım ürünlerine zarar verip vermeyeceği olduğunu söyledi. Kiraz, Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor dedi. Ziraat Mühendisi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu da ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bölgede hem başka böceklerle beslenen türlerin hem de genel zararlı olarak değerlendirilen çeşitli çekirge türlerinin bulunduğunu aktaran Durmuşoğlu, yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor. Ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yöredeki tarlada mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler içinde panik olacak bir durum söz konusu değildir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığının da altını çizdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Yerli turistler 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,26 yükselişle 14.010 puandan başladı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,07 ile inşaat, en çok gerileyen %1,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 47,21 liradan, euro ise 53,90 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi sürüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklere karşın hızlanan bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikler küresel piyasalardaki toparlanmayı destekliyor. Tarafların karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürürken yatırımcıların bilanço sezonunda açıklanacak önemli teknoloji şirketi sonuçları öncesinde yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını destekliyor. Avrupa borsaları da dün alıcılı bir seyir izlerken teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişin genele yayılması pozitif görünümü destekledi. İngiltere'de siyasi gelişmeler ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında yer alıyor. Asya borsaları da Hong Kong hariç pozitif seyrediyor. Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken Japonya'da dış ticaret üst üste 2 aydır açık vermeye devam ediyor. Öte yandan yarı iletken sektöründeki toparlanma bölge piyasalarında da göze çarparken Güney Kore'de yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde hızlı yükselişler görüldü. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %2,7 artarak 93,45 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 86,62 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler etkili oldu. Benzinin litre fiyatına da yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Gram altında güne yükselişle başlamasının ardından 6.270 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.286 liradan, Cumhuriyet altını da 40.987 liradan satılıyor. Yurt içine dönelim. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. AK Parti'nin hazırladığı 34 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin geneli üzerine müzakereler tamamlandı. Teklifle beraber en düşük emekli aylığına %17,76'lık artış yapılacak. Yeni en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Düzenlemeyle ayrıca sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından %2'lik pay alınarak da sinema desteklerine aktarılacak. Teklifle uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine de ağır ceza öngörülüyor. Bu durumdakilere brüt asgari ücretin 20 katı kadar idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek. Teklife göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi de Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar yarın saat 14'te açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Bankalarası Kart Merkezi Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867,7 milyar liraya ulaştı. Haziran ayı itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı 221,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı da 99,7 milyon oldu. Yerli turistler 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Bu harcamaların 94 milyar 552 milyon 386 bin lirayla %92,4'ünü kişisel harcamalar, 7 milyar 759 milyon 900 bin lirayla %7,6'sını paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcamada 7.221 lira olarak kayıtlara geçti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 22 günde milyonlarca ambalaj toplanırken Doğa sisteminde bireysel toplu iadeleri yönelik yeni uygulamaya geçildi. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürüldü. Yanıltıcı reklamlara 185 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu yılbaşından bu yana 21 bine aşkın dosyayı karardı. Bağladı. Toplam 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. En çok bilimsel dayanağı olmayan saç çıkarma reklamları ve Kabe ve Ravza kokusu ifadeleriyle dini istismar eden reklamlara ceza kesildi. Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışta 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Yılın ilk yarısında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 901,3 milyon dolarla Birleşik Krallığa yapılırken bu ülkeyi 686,9 milyon dolarla Almanya, 679,2 milyon dolarla da Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Ayçiçeği yağı ihracatı yılın ilk yarısında %20,1 arttı. Türkiye'den 402.895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Sektör söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde etti. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürdü. Bu dönemde Türkiye'den en fazla ayçiçeği yağı ihracatı %26,6 artışla 219 milyon 732 bin dolarla Cibuti'ye yapıldı. Bu ülkeye %35,6 artışla 75 milyon 879 bin dolarlık ihracatla Sudan ve %26 artışla 55 milyon 801 bin dolarla Libya izledi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi. biliyorsunuz ateşkesler gündeme geldiğinde ihlaller hemen bunu takip ediyor. Hele Orta Doğu'da, hele Filistin-İsrail meselesinde ise bir takım sıkıntılar oluşuyor. Hakan Fidan tabii sorumluluk almaya Türkiye'nin hazır olduğunu, fiili eğer iki devletli bir çözüm devreye sokulabilirse Trump'ın planıyla birlikte fiili garantörlükte üstlenebileceği mesajı verdi. Rusya-Amerika ikili ilişkileri bakımından Bering Boğazı'nda yeni bir proje. Daha doğrusu eski, çok eski bir barış projesi aslında. Tünel açılması. Trump bu Zelenski ile görüşmesinde ben ilginç buldum bu teklifi dedikten sonra düşünmem gerekecek tabii. Siz ne dersiniz diyerek Zelenski sordu. Kameralar önünde o da hiç hoşlanmadığını dile getirdi. Yine dünyadan gelişmelerle eksende burada olacağız. Görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Eksen'de görüşmek üzere.
3: Enerjinin seyri.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı 45 bini aştı. Benzin fiyatına zam yapıldı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol arzının yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı 45 bini aştı. Haziran ayında Türkiye'de toplam 10.863 adet elektrikli araç satıldı. Böylece toplam elektrikli araç sayısı 450.038'e ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şarj hizmeti piyasası aylık istatistikleri raporuna göre 2026 yılı Haziran ayında toplam şarj noktası sayısı önceki aya göre %2 artışla 45.097'ye çıktı. Toplam elektrikli araç şarj soketi sayısının 25.434'ü AC şarj, 19.663'ü DC şarj soketlerinden oluşuyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişime kur hareketlerine bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidiliyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin benzin pompa satış fiyatlarını yeniden belirliyor. Yeni uygulamaya göre 23 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 23 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz ve Babülmende boğazlarına yönelik güvenlik risklerine rağmen Körfez ülkelerinin petrol ihracatının yüksek seyrini sürdürdüğünü bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un petrol piyasalarına ilişkin yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan son gelişmelerin ardından petrol piyasalarındaki durumun yakından takip edildiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nı ve bölgedeki enerji altyapısını etkileyen çatışmaların tırmanmasının arz güvenliğine ilişkin endişeleri ve piyasa görünümüne yönelik belirsizliği artırdığı ifade edilen açıklamada Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek amacıyla giderek daha önemli hale gelen Babülmendeb Boğazı'na yönelik tehditlerinde bu endişe derinleştirdiği kaydedildi. Açıklamada buna rağmen ham petrol piyasalarına şu aşamada bazı dengeleyici unsurlardan destek almaya devam ettiği ifade edilirken başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez üreticilerinin önemli miktardaki petrolü Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif güzergahlar üzerinden küresel piyasalara ulaştırmayı sürdürdüğü, ayrıca Boğaz'dan da sevkiyatların devam ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin LPG ithalatı Mayıs'ta geçen yılın aynına göre %0,77 artarak 283.155 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası sektör raporuna göre rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, ABD, Nijerya, Kazakistan, Hırvatistan ve Mısır olarak kayıtlara geçti. LPG ithalatı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,77 artarak 283.155 ton olarak gerçekleşti. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise %15,82 azalarak 45.910 ton oldu. Trump, Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı öngören anlaşmayı onayladığı iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. 30 yıl sürecek yeni anlaşmanın 10 milyarlarca dolar değerinde olacağı tahminine yer verilen haberde anlaşmanın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açacağı iddiasına yer verildi.

0: Brent petroldeki işlemlerle enerji neslerini burada noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 92,84 dolardan işlem görüyor. Dün 91,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 91 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2 artarak 92,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 86 dolardan alacak oldu. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler etkili olmaya devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Özgür Özel'in CHP'ye vedası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı olmazken iki kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın neden yaşandığına dair inceleme başlatıldı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hemen hatırlatalım, Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz'da düzenlenen operasyon sonrası Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Özgür Özel CHP'ye veda etti. Dün son kez grup kürsüsüne çıkan Özel yeni parti kuracaklarını duyurdu.
2: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Bu memlekette bir şeyler olduğunu, bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu, bu milletin kendi önüne yeni bir rota koyduğunu gösteriyor. Bunun farkında olarak bugün buradayız, hep birlikte göz gözeyiz, gönül gönüleyiz. Size söz veriyorum, her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız.
1: Özgür Özel'in CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14'te parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. İBB YKS tercih döneminde gençlere destek olacak. Bugünden itibaren İstanbul'un dört bir yanına kurulan İBB tercih merkezlerinde uzmanlar gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Spor. Fenerbahçe Avrupa Arenası'na tek golle gelen galibiyetle çıktı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Sarı lacivertlerin galibiyet golünü 37. dakikada Talisca kaydetti. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcilerimizin Avrupa macerası bu akşam Başakşehir-Inter Turku mücadelesiyle devam edecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. turda bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde Vaduz Atletik Kulüp Descaldes eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Siyah beyazlar turu geçmesi halinde Tromsø Kroløve eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Lemina ile sözleşme uzatıldı. Sarı Kırmızı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol attı. Takımına 2 asistlik katkı sağladı.
0: Ekonomi.
1: Depozitosu olan ambalajlar, kısa adıyla DOA sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. Buna göre 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Vatandaşlar iadelerle alakalı güncel bilgilere DOA mobil uygulaması ve DOA çağrı merkezinden ulaşabilirler. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.976 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.203 lira, çeyrek altın 10.234, tam altın 40.651, ata altın ise 41.755 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı hanımlar beyler. Birden böyle ne oluyor falan oldu Simge. Hoş geldiniz deyince ne oldu? Hoş geldiniz yani hep herkes öyle oldu. Herkes hoş geldi. Hanımlar beyler nasılsınız, iyi misiniz? Bugün çarşamba değil mi? İyi misiniz? Ya bir de böyle soruyu sorup cevabı alamayınca dinleyicilerimden ben cevap almak istiyorum. Yani lütfen çok rica ediyorum. İyi misiniz, değil misiniz? Bir derdiniz var mı? Bir sorununuz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz güzel bir haber aldınız mı? Umarım kötü giden bir şey yoktur ama varsa da paylaşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Biz yabancı değiliz. Kimseye söylemeyiz. Yani buradan mikrofondan söylüyoruz zaten. Pek de kimse yok. gibi. Acayip dinleniyoruz yalnız ha. Valla gerçekten çok acayip dinleniyoruz. Şimdi radyoculuk enteresan bir meslek. Şöyle enteresan bir meslek. Stüdyodan içeri girdiğiniz andan itibaren sanki sadece Simge ve Öznur duyuyormuş gibi hissediyorsunuz. Halbuki hiç öyle değil. İşte bunun böyle olmadığını hissettirmek için size bir görev düşüyor. Sizin orada bir göreviniz var. Okan bak hayır yani biz de varız burada gibisinden bir tane numara üşenmemişiz almışız. Bak ne güzel işte hani paylaşımdan bahsediyoruz, komşuluk diyoruz, arkadaşlık diyoruz, birbirimizi sevmek diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz falan. Bunu hissettirmek lazım şimdi abiciğim. Öyle mi yani? Ben bir şey soracaktım bizimkilere. Ha, nasılsınız, iyi misiniz diye arkadaşlarıma sorayım dedim bari. Önce sevgili editörümden bu sefer başlayayım. Sevgili Öznur, nasılsın? İyisin. Bugünlerde iyi olmanı gerektirecek önemli bir şey söyle bana. Neden iyisin? Nasıl? Emin misin? Bunu söyleyeyim mi? Maxim'i çağırabilir miyiz? Maxim Bey lütfen bir seslenebilir miyiz? Kendisini şuraya sabah gördüm, az önce gördüm. Sevgili Maxim'le mutfakta karşılaştık. Zaten bizim sevgili Maxim'le radyoda karşılaşma olayımız şu. Ya fotokopi makinesinin başında karşılaşıyoruz ki muhtemelen orada herkes karşılaşıyor. Ya mutfakta karşılaşıyoruz ki bana böyle bir dıt yaptı. Şöyle bir şey yaptı, ben şey yaptım, huylandım. Ondan sonracıma öyle iki ayak üstü muhabbet ettik, gitti kendisi. Sevgiler gönderiyorum. Doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Tamam. Bu hafta hep beraber kutluyoruz. Cuma'ya kadar bana unutturma. Ben unutursam sen unutturma Simge. Maxim Bey'in bugün de doğum gününü en içten dileklerimizle ekip arkadaşlarımız Akif, ben, Simge, Öznur hep beraber kutluyoruz değil mi kardeşim? Maxim Bey'in doğum gününü. Kutladık ya abi. Bu hafta komple kutluyoruz. Simge peki sen nasılsın, iyi misin? Beni geçin. Neden? 10 üzerinden 2 iyisin. Peki onun sebebi ne? Bir sebebi yok. Olması lazım. Genel diye bir şey olmaz. Vardır bir sebebi. Nedir yani? Ekonomi mi? Ondan sonra tatil mi? Çalışmak mı? Hayat mı? Hayat yok. Hayatı kabul etmiyorum. Yani hepsi. Ay arkadaş. Peki hanımlar nasıl? Ha, neden iki olduğunu saysak daha kısa sürer diyorsun. Pekala. Değerli dinleyiciler, sizler iyi misiniz, değil misiniz bilmiyorum ama umarım iyisiniz. Bir yerlerde bizleri dinliyorsunuz. Evinizde, arabada, iş yerinizde, ki evinizde, arabanızda dinleme imkanı olan illerimiz, 24 tane ilimiz var. 7 bölgede, 24 ilde, evde, arabada dinleyebilirsiniz bizleri kıymetli dinleyiciler. İşte iyi olup olmadığınızı, sevinçleriniz, hüzünleriniz varsa paylaşmak isterseniz WhatsApp numaramız... O zaman sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür. Sen tarzı biraz değiştiriyorsun gibi geliyor bana. Biraz daha renklendirmeye başlamışsın olayı.
2: Millet sana kanalize mi olacak?
3: Kanalize.
0: Kombin yapıyorsun. Üzerindeki gömlek kahverengi mi Özgür? Bordomsu kahverengi.
3: parlak bir saten kumaş gibi duruyor sanki.
4: Ya bırak, kımıl kımıl işte ya. Allah.
3: Editör masasında tabii ki sevgili editörüm İrem her zamanki ciddiyetini koruyor kendisi. Çok havalıdır, bildiğiniz gibi değil. Hiç öyle yani. Editör masasında dünyanın en güzel editörü de dönüp bakmaz.
4: Ya
3: moments later. Güzeller güzeli teknik masa sorumlumuz sevgili Simge buraya geldi.
5: Niye gürültü ediyorsunuz?
3: Ve masadaki yerini aldı.
5: Start verildi ve koşu başladı.
3: Bu arada Simge önümüzdeki hafta bir gezmeler, bir gezmeler, bir tatiller. Nereye gidiyorsun?
6: Kıbrıs'a mı gidiyorsun? Kıbrıs dedi döndü Kemal'le. Soruyu ben sor... Hayır, soruyu soran benim. Hani detayı Kemal'e anlatıyor, onu da anlamış değilim hanımlar beyler.
7: Bana anlat, gebeş kaplumbağa, bana anlat.
8: Gebeş kaplumbağa.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. En beteri de ne biliyor musunuz? Böyle hareketli güzel kıpır kıpır bir şarkı çıktığı zaman siz oynarsınız da karşınızdakiler hiçbir şey yapmaz ya. Böyle düğünde yok yok ben oynamam, ben sevmem vallahi deyip ondan sonra pistten inmeyenler gibidirler yani. Bizim editör Simge, arka planda İrem de var galiba. Ruhları böyle içine çökülmüş gibi, hareket edemiyorlar. Caner de mi var? Nasıl böyle şimdi mi geldi aklına? Oynayarak böyle geliyor, Allah'ım ya Rabbim ya. Yanlış anlaşılma olmasın, bu arkadaşlar değerli dinleyiciler anlatılmayanları anlatıyorlar. Ve dakika dakika gündemdeki haberleri size ulaştırıyorlar yani. Ama bu içindeki çocukları kaybettikleri anlamına gelmiyor. Bu kadar habere rağmen hala oynayabiliyorlar. Gerçi Caner'in oynama noktasını bir daha düşünsek çok iyi olacak gibi geliyor. O nasıl gelişti öyle ya? Allah Allah. Trump gibi yani, sanki o tarz bir... O daha iyi. Trump, onu ben mi en iyi yapıyorum? Bir gün böyle bir yarışma yapıyorum. En iyi Trump dansını kim yapacak? Ben kazandım. Ha, anladım. Peki ben kazanmışım onu. Bir daha ne yaparsam yapar. Bir daha yaparsam tasdiklersiniz. Peki o telefon sesi, mesaj sesi benden mi geldi ya? Kimden geldi? Sizden geldi galiba. Peki. Hanımlar beyler, o zaman gelen mesajlara bakalım. Yani bu kadar sitem edip ondan sonra mesajları okumazsak olmaz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizlerin sesini duyunca günümüz daha da güzel geçiyor. Kendi adıma bu durumdan mutluyum demiş. Ay işte bu İrfan Bey, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, iyi ki varsınız. Selamlar Ali Bey, nasıl? Kalbimiz sizlerle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi de gayet iyi. Mustafa Bey sağ olun, var olun. Sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey merhaba. Maaş ne? Maaşımızı olmasın o sakın. Geç almaya başladık. Motorumu ilana koydum satmak için demiş dinleyicimiz. Büyüteceğim onu demiş. Yani büyüteceğim derken onu satıp daha büyük bir motor almak. Değil mi? Öyle mi? Simge yapma lütfen ya. Buradayız abi. Sizleri seviyoruz. Nabi Gültekin, Ali abiyi de seviyoruz. Bir an önce aramıza katılır inşallah demiş. İnşallah. Tabii ki de, hiç merak etmeyin. Sevgilerimi gönderiyorum. Araba hariç radyo açan var mı acaba cidden demiş. Vallahi var, bir şey söyleyeyim mi Necati Bey? Var var. Ya mesela böyle hani evdeyken, ama güzel bir şey ya. Vallahi öyle değil mi sevgili dinleyicimiz? Ya böyle evden ben mesela ne yaptım biliyor musunuz? Bak söyleyeyim, yeri gelmişken. Annem mesela rahatsızlığından dolayı bir süredir bizde. Evde de Duman var, kedimiz. Kendini yalnız hissetmesin diye dün gittim radyo ayarladım ona. Bugün şu anda beni dinliyor muhtemelen. Hatta Duman diye sesleneyim, bak ona seslendim şu anda. Böyle bir kulakları dikmiştir, bakıyordur falan. Evde şu anda radyo açık. Radyo açık, beni dinliyor. Ya Duman konusunda söz veremeyeceğim ama Oslo'yu getireceğim inşallah. Bu yaz çıkmadan gerçekten getireceğim inşallah Oslo'yu. Doğru söylüyorsunuz yani, sevgiler gönderiyorum. İyi yayınlar. Benim oğlum 7 Temmuz'da reşit oldu ve artık sağlıktan yararlanamıyor. GSS olmadı. Songül Hanım lazımmış, üzgünüm demiş değerli dinleyicimiz. Songül Hanım göndermiş. Sevgili Okan, harikasın, muhteşemsin, her şey yolunda. Ali abiye benden selam iletin demiş. Suat Öztürk göndermiş. Estağfurullah efendim, çok teşekkür ediyorum. Asıl harika olanlar sizlersiniz. Bizleri dinliyorsunuz. Burada vaktinizi veriyorsunuz. Kıymetli dinleyiciler, size çok çok teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsanız bu iş sizinle güzel. 0505 171 66 56'dan arzu ederseniz mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Neyden bahsetmek isterseniz size bırakıyoruz. Şimdi Ahbap soruşturması bir taraftan devam ediyor. Bu soruşturma ile ilgili olarak bir detay, bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Simge birazcık azaltır mısın, sana zahmet. Teşekkür ederim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap suç örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı bilgisi geldi. Hanımlar beyler, bunu da sizlere iletmiş olalım. Bu konu daha nereye uzar, ne olur ne biter,
Bir taraftan sizlerle birlikte tabii ki takip ediyoruz değerli dinleyiciler. Ankara'da eğitim helikopteri düştü. 2 kişi yaralandı. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düşüyor. Bölgede yardım ekipleri sevk edildi. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim hanımlar beyler. Soruşturmalar bölümümüzle devam edelim. Malum ülkemizde soruşturmalar, böyle bir bölüm açsak boş kalmaz. Yani sürekli olur, orası dolar taşar. Hatta yetiremeyiz. Hani o zaman dilimi yetmez. Çünkü bu gündemdeki soruşturmalar, hani herkesin takip ettiği, basına yansıyan, medyaya yansıyan soruşturmalar. Ne o? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma. Burada da bu kapsamda değerli dinleyiciler, 24 kişi burada bu arada daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında belediye başkanının da olduğu, başka isimlerin de olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 24 isim de tutuklanmıştı hanımlar beyler. Şimdi İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, burada da Buca Öğrenci Evi görünümünde kullanılan 9 adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinde finans evi ve ofis olarak kullanıldığı tespit ediliyor. Adreslerde para transferlerine aracılık edildiği ve canlı destek hizmet verildiği belirleniyor. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL para hareketliliği tespit ediliyor ve operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınıyor. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi var. Yine aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, sim kart ve banka kartı ele geçirilmiş hanımlar beyler. Adalet Bakanlığı özür dilerim. Bir bardak suyum yok, çayım yok. Yani girerken ekip aha bizim Alkan gelmiş. Nasıl kaçırdım ben onu ya? Zaten canım kardeşim benim. Canımsın benim ya. Bizim ekip var ya, dünyada yok böyle ekip. Hanımlar beyler, Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kıyafetlerin önce Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda, ardından da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelendiğini belirtti. İç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığını bildirdi. Yine örnekler üzerinde kan incelemesi, otozomal STR ve DNA analizlerinin yapıldığı aktarıldı. Bakanlık doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Değerli dinleyiciler, bunu da sizlere aktarmış olalım. Bu yeni gelen günde hanımlar beyler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, daha doğrusu genel başkanlığı bitti, biliyorsunuz. Ah canım kardeşim ya, sevgili Alkan'ım. Alkan'ın mikrofonunu açar mısın sevgili Simgeciğim? Alkan'cığım çok teşekkür ederim.

0: Bir de böyle bir şey var. Üzül deyince insan güler mi? Bu güzel bir şey. Keşke hayatımız hep böyle olsa. Üzül Mikail. Bak, üzül deyince kahkaha atıyor adam. Simge üzül. Üzül Simge. Mutlu görünüyorsun. Üzül bakayım. Mikail güldü hiç. Üzülemiyorsun ama şu anda. Böyle bak, bir şey söyleyeceğim. Bir duyguyu şu an yap dediğinde, aniden yap dediğinde yapabilmek önemli bir şeydir. Oyunculuktur bu yani. Üzül dediğimde üzülebiliyorsan, ağla dediğimde çat diye ağlayabiliyorsan vardır o bir yetenek sende. Var mı Mikail? Yok. Adama baştan kaybet. Ney? Yapabilen var. Zaten bu hani oyunculuk abi, bu önemli bir şey yani. Üzül, üzülür. Hemen üzülme modu. O ağla, hemen ağlar. Ağlama işi kolaydır biraz herhalde. İnsanların çoğu. Sende zor mu? Ben mesela çabuk ağlarım. Vallahi çabuk ağlarım. Hiç dayanamam. Acayip olurum. Hele bir de var ya, bazı videolar seyrediyoruz böyle. Hassas olduğumuz konular var ya. Gerçekten hayatımızda böyle bize dokunan konular var. Dolayısıyla üzülürüz yani. Dün de değerli dinleyiciler, neler vardı? Şam tam Özgür Özel'i gördüm. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında sesler var değil mi? Tamam. Şimdi sevgili Simge, kaç tane ses var Simge? Bir bak bakalım. Çok var. Grup toplantısından. Yok, çok çok. Çok çok. O kadar çok. Grup toplantısından. Şimdi tamam, en önemli 3 tanesini Simge ayırıyor. Onları şimdi dinleteceğiz. Bu arada Alkan, parti ismi falan belli oldu mu? Var mı bir kulis bilgi? Yeni parti diyorlar. Alkan öyle diyor. Yeni parti. Nasıl buluyorsunuz bu arada ismi? Yani sizce nasıl? Yeni, hani yeni parti diye bir isim olursa ne diyorsunuz? Geçiş dönemi için gayet uygun diyor. Yani yeni parti. Hani hep konuşuldu ya. Yeni parti adı çok, yeni parti kurulacak. Oradan da onu da destekleyen bir şey ama şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani bu kulis bilgisi tabii. Bekleyeceğiz ve göreceğiz hanımlar beyler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı mı diyelim? Cumhuriyet, resmi olarak genel başkan değil. Genel başkan koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu var. Dün de grup toplantısında Özgür Özel konuştu ve son kez konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda konuşan yani grupta son kez konuşan isim. Önümüzdeki haftadan itibaren değerli dinleyiciler, kendi genel başkanı olduğu partisiyle grup toplantısında konuşmaya başlayacak. Detayları göreceğiz. Peki dün grup toplantısında neler yaşandı? Özgür Özel neler söyledi? Simge 3 ses dinletecek şimdi bize arka arkaya. Buyurunuz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Siyasette gömlek çıkarmıyor, ateşten gömlek giyiyoruz diyor Özgür Özel. Hanımlar beyler, bu arada dinleyicimiz algı olarak çok güzel, yeni parti ismi seçim sandığında seçim kağıdında hangisiydi yeni kurulan parti diye ararken kolay olur demiş dinleyicimiz. Güzel. Necati Bey, Necati Erdoğan, selam ve sevgilerimi gönderiyorum sizlere de. Hanımlar beyler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda 90'a yakın milletvekilinin destek verdiği söyleniyor. En az 81 milletvekilinin geçiş yapacağı

Bu sayıyla yeni yapının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birinci muhalefet partisi konumuna geleceği bilgisi var. Bu arada sosyal medyada gördünüz mü? İstifalar geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini bitirenlerin videolarını görüyorsunuz, fotoğraflarını görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan isimler, hani partiye üye olanların parti üyeliğinden çıktıklarını görüyoruz. Bununla ilgili insanlar ya da CHP kimlik kartlarını kesenler gördüm ben. Onun makasla falan kesenleri gördüm. Onlar video paylaşıyorlar sosyal medyada. Sonra bir de şöyle bir şey var. Özgür Aybaş galiba onun paylaşımını gördüm. Kendi isteği olmadan kendisinin yapmadığı halde sosyal medyada paylaşmış. E-Devlet'e giriyor bildiğin videosunu çekmiş. Siyasi parti üyeliğini kontrol ediyor. Bir bakıyor AK Parti üye çıkmış. Ama diyor ben üye olmadım. Yani onu söylüyor. Herkes diyor kontrol etsin falan diyor. Bir de böyle bir şey var. Değerli dinleyiciler. Şimdi parti içi istifalar ve E-Devlet tabii kararın açıklanmasından sonra dediğimiz gibi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan dahil çok sayıda partili istifa etti. İstifa yoğunluğu nedeniyle E-Devlet sisteminde kısa süreli bir kilitlenme yaşanmış. Onu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu değerli dinleyiciler CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına değindi özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Üyelerin önüne sandık konulmasını ve %90'ın altında kalacak bir sonucu güvensizlik sayıp partinin önünü açmaya hazır olduğunu özür dilerim söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu demişken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da değerlendirmesi var. O da ne diyor biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendisi. Milletvekilleriyle bir araya gelmiş. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın edindiği bilgi bu. Değerli dinleyiciler selamlarımızı gönderelim. Diyor ki bundan sonra hedefimiz iktidardır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Şimdi bu zaten duymaya alıştığımız bir şey. Yani geçmişte biz bu söylemi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok duyduk zaten. Yani kendisinin bundan evvelki süreçte de genel başkan olduğu dönemde de bunu duyduk. Bundan sonra hedefimiz iktidar. Geldi mi hiç iktidara? Gelmedi. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi önemli ölçüde bir seçim kazandı. Yani biliyorsunuz belediye başkanlıkları noktası birinci parti olarak çıktı. Anketlerde en öndeydi. Tamam resmi olarak Türkiye'nin ana muhalefet partisiydi ama yani o seçimlerden birinci çıktı. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Ya şey hani Özgür Özel ve ekibi önünde büyük bir engeldi. Ya şu anda bir engeldi. İktidara yürümelerinde engeldi. Özgür Özel vardı ya. Yoksa biz iktidara yürüyoruz. Şimdi onlar çekildi. Biz şimdi daha rahat yürürüz iktidara. Bak yazın bir kenara. Ne diyor? Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Bunun gerçekleşme ihtimali vardır değerli dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelebilir. İktidarda olabilir. Ya iktidara gelebilir derken iktidarda olabilir. Dahil olabilir. Beraber olabilir. Hedefimiz iktidar. Lan bu kadar şey yaptık ya. Allah Allah. Değil mi? Unutmayın bunu bir kenara yazın derim sevgili dinleyiciler. Muhalefet etmeyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız ifadelerini kullandı. Ve kurultay kapısı kapanmıştır hanımlar, beyler. Hadi bir soluklandır beni Simge sonra devam edelim.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte devam ediyor ve sizlerle. YKS sonuçları açıklandı. Ya bu arada gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyada dördüncü beşinci olanın mutsuzluğunu fark ettiniz mi? Kırkıncı olanın mutsuzluğunu, ya kırk mı kırk dördüncü olan bir öğrencinin, 44 müydü o? Onu gördüm, yanında annesi ağlıyor, canım benim sevinç gözyaşları döküyor, nasıl mutlu. O da ya bu güzel bir şey aslında, yani hani daha başarılı olma isteği, ondan sonra hani istediği başarıyı, daha büyüğünü, daha iyi yerleri hedeflemiş, daha iyi bir sıralamayı hedeflemiş ama olmamış, olsun. Ya, müthiş bir sıralama ya bu arada. Onu da söyleyelim. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bu çocuklar inanılmaz bir hevesle, hayallerle, aileleri de tabii öyle. Ne yapıyorlar? Sınavlara giriyorlar. Keşke bu sınavlar olmasa. Yani isteyen istediği gibi okusa, iyi olduğu alanda okusa mesela. Bir şey soracağım. Şu anda yeniden okuma şansınız olsa, okusanız, yeniden eğitim alsanız mesela hangi alanı istersiniz? Sen ne okumak istersin Simge? Reklamcılık istemiştin sen hep. Öznur, sen şehir plancı olmak isterdin sen. Yan masa sevgili Kemal, sen ne okumak isterdin? Hangi alanda yeniden okuma şansın olsa, yeniden hani bir alan seçme şansın olsa ne isterdin kardeşim benim? Evet. Kaldı böyle bir sinyal, alarm verdi değerli dinleyiciler. Kendisine ulaştığımızda biz sizi bilgilendireceğiz. Vallahi billahi ya. Ver benim sesimi duyayım ya. Şimdi bu çocuklar okuyacak. Ailelerin hayalleri var, beklentileri var. Fakat burası Türkiye. İşte okuyan çocukları, mezun olan çocukları görüyoruz. Hatta değerli dinleyiciler, şu anda öğretmenler nerede? Öğretmenler ne yaptılar? Öğretmenler açlık grevine girdiler ya. Ya bu insanlar okudu, yıllarca dirsek çürüttü. Öğretmenlik yapmak için o kadar emek verdiler, öyle değil mi? Ne yapıyorlar? Açlık grevindeler. Ya ülkede öğretmenler açlık grevinde, bu normal bir şey mi? Ya burada anormal bir durum yok mu? Niye onlara böyle gidip ya kardeşim sen niye böyle bir şey yapıyorsun denmiyor? Ha ama Sayın Bakan Yusuf Tekin eğitimle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Yani eğitimin nereden nereye geldiğini gösterir şekilde biz bunların farkında değiliz. Sobalı süreçten, öğrencilerin okula soba taşıdığı süreçten ne durumlara gel. Ya bugün var ya bak. Bak bugün ya birçoğunuz zaten velisiniz. Biz bunları biliyoruz. Çocuklarınızı okutuyorsunuz ya da hani sizin çocuğunuz yoksa etrafınızda çocukları olan aileler var. Ya benim bir tane arkadaşım, çok yakın arkadaşım, değerli dinleyiciler, çocuğunu bir okula kaydettirecek Simge ve şeyi merak ediyor. Acaba dur bakalım, devlet okulu bu arada, bakalım bizden ne isteyecekler diye merak ediyor. Ya şimdi okul diyoruz ya, kayıt dönemi geldiği zaman milli eğitim yetkilileri çıkarlar, ne derler? Okullarda kayıt ücretleri isterlerse haberimiz olsun, bize şikayet edin, biz buna müsaade etmeyiz. Bir de böyle bir bağırış, etmeyiz, izin vermeyiz gibi. Abi efendim artık yeter diyoruz gibi, ayarlayalım onu. Siz kaşındınız yani, ben ne yapayım? Ondan sonracığım, ha Mustafa Hoş da vardır o hazırda. Vay güzel, dinlemiştim çünkü. Şimdi kayıt dönemleri geldiği zaman ne yapıyoruz? İşte bunları söylüyoruz değerli dinleyiciler. Ne diyoruz? Ne diyoruz?
1: Artık yeter diyoruz, yeter.
0: Ya kulakları çınlasın. Kimdi bu arkadaş bilmiyorum da. Ha neyse. Şimdi değerli dinleyiciler, ne var? İyi de arka planda okulların istekleri var. Şimdi aileler de diyor ki kardeşim ben diyor çocuğumu gönderiyorsam diyor bari iyi şartlarda, yani affedersiniz lavabolar, tuvaletler temiz olsun, işte okuduğu sınıf, içinde bulunduğu sınıf temiz olsun, temizlensin. İyi de okulların neyi karşılanıyor, hangi faturaları karşılanıyor değil mi? Elektrik, su, doğalgaz, bunlar karşılanıyor değil mi mesela? Hükümet tarafından, yani devlet tarafından daha doğrusu, öyle söyleyelim, onlar ödeniyor bildiğimiz kadarıyla. şeyin okulların temizlik işini kim yapıyor? Okulların güvenlik işini kim yapıyor? Kapıda kim bekliyor? Bunlara kim para veriyor? Veriliyor mu bunlara para? Ya da bunlara para veriyor musunuz? Yapmayın Allah aşkına. Şimdi 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu tarihler arasında ne olacak? Öğrenciler, sınava giden öğrenciler tercih yapacaklar. 29 Temmuz'da 10 Ağustos arası. Şunu söylemeye, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir öğrenci gördük. Ben gördüm, bir kız öğrenci. Geliyor tıp demiş. Ağlayarak bak nasıl çalıştıysa, nasıl azmettiyse, nasıl bir bu, o ağlama ne biliyor musunuz, o ağlama? Kurulan hayallerin başlangıç noktasıdır o. Hayal kuruyor, var bir şey bekliyor, bekleyen bir şey var. O hayalin başlangıcı olarak düşünüyor. Ama canım benim, bir taraftan dönüp gerçeklerle yüzleşiyor. Ulan tamam, ben tıp istiyorum da ülkede doktorların durumu ne? Doktorlar ne yapıyor? Sağlık çalışanları ne yapıyor? Birçoğu işte iyi hal kağıdı alıp yurt dışına gitme peşinde. Neden de onlara biliyorsunuz? Giderlerse gitsinler dendi mesela zamanında. Bugün sağlık çalışanlarının uzun saatler tuttuğu nöbetler, ondan sonracıma aldıkları paralar, sağlıkta şiddet, bunlarla birleşince ne oluyor? Var birçoğunuzun doktor arkadaşları vardır, tanıdıkları vardır. Ya da tanıdıklarınızın tanıdıkları vardır. Bir şekilde doktorlarla bir araya gelirsiniz ya da bir iki doktorla bir araya gelir sohbet edersiniz. Ona da sorarsınız, işler nasıl dersiniz, nöbetler nasıl dersiniz, yoğun musunuz dersiniz, çok yoruluyor musunuz dersiniz. Bir dokunursunuz, bin ah işitirsiniz. Yani sınav yapıldı, sıfır çekenlerin sayısı çok. Sıralamada iyi bir sıralamaya girenler çok. Yetersiz olduğunu düşünenler çok, daha iyisini hedefleyenler çok da hayaller ne kadar gerçekleşir, işte onu bu arkadaşlar bekleyecekler ve görecekler değerli dinleyiciler. Bir kayyumun bu kadar uzun soluklu plan yapması ne kadar üzücü değil mi demiş ya Hakan Bey, göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim değerli dinleyicimize. Az önce Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarımız oldu ya. Bizim ülkemizde şehir plancısı olmak için okumanıza gerek yok. Siyasetçi olun, planlarsınız demiş. Dinleyicimiz Gürdal Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim değerli dinleyicimize. Akaryakıt zam geliyor kendisine. Yarından itibaren 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışın ardından da İstanbul'da 66.94, Ankara'da 67.91, İzmir'de 68 liraların üzerine 69 liralara, 69 liraların üzerine yükselecekmiş kıymetli dinleyiciler. Şimdi Ezgi Apartmanı sanıklarının değerli dinleyiciler şirketi. Kahramanmaraş merkezi depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından 876 şar yıl hapsi istenen tutuklu sanıklar, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in sahibi oldukları Alpedo Dondurma firmasıyla kamu kurumlarının ticareti devam ediyormuş. Bir günün haberi bu. Neyi bu haberler, neyi bu çalışmalar? Şirketin Sağlık Bakanlığı, çeşitli belediyeler, polis evleri ve cezaevlerine yüz binlerce liralık dondurma satışı yaptığı tespiti var. Belediyeler ve çocuk etkinlikleri, mesela Çorum Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri için çocuklara dağıtılmak üzere 160 bin TL'lik, Ünye Belediyesi'nde Mayıs ayında 107 bin TL'lik dondurma satın alınmış. Değerli dinleyiciler, mesela Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1 milyon 728 bin TL, polis evleri Nevşehir, Konya, Ağrı toplamda 670 bin TL'yi aşan tutarlarda dondurma alımı olmuş. Şimdi bilirkişi raporuna şöyle bir hatırlayalım. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre firmanın sahibi olduğu Kervan Pastanesi'nin zemin asma katlarındaki kolon kestiği, perde duvarda delikler açtığı ve projede olmayan servis asansörü boşluğu oluşturduğu için tadilat yapanların ve müteahhidin asli kusurlu olduğu belirlenmişti. Firari süreç ve tutuklama var. Hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan uzun süre sonra firari olmuşlardı. 14 Ağustos 2025'te Ankara'da bir villada yakalanarak tutuklanmışlardı değerli dinleyiciler. Her zaman söylüyoruz, ülkemizde çok fazla maalesef olay gerçekleşiyor ve bu olaylar sonrasında, bu yaşananlar sonrasında da özür dilerim kıymetli dinleyiciler, ne var? İnsanların adalet mücadelesi gerçekten devam ediyor. Şimdi Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de yaşlı bir çift Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime %100 destek projesi kapsamında 2021 yılında Kocasinan ilçesinde 24 derslikli bir okul yapılması için 900 bin TL bağışta bulunuyor. İnşaatın bir türlü başlamaması üzerine çift dava açıyor. Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü hakkında açılan davada beraat kararı veriliyor. Müteahhit firma sahibine de verilen cezada istinaf aşamasında bozuluyor. Bağışçı kadın, değerli dinleyiciler, okul inşaatında yaşanan aksaklıklar, usulsüzlük iddiaları ve mahkeme süreçlerinin yarattığı stres nedeniyle yaşlı kadın kısmi felç geçirmiş, yatağa bağımlı hale gelmiş. 2022 sadece temel seviyesinde kalan inşaat için Haziran 2022'de 20.7 milyon TL'lik bir ihale sözleşmesi imzalanıyor. Yüklenici firmanın okulu Temmuz 2023'e kadar bitirmesi gerekiyor normalde. Firma taahhüdünü yerine getiremeyince sözleşme Aralık 2025'te feshediliyor. Okul inşaatı tamamen kaderine terk ediliyor. Temmuz 2026 itibarıyla da hala bitirilemeyen ve kaba inşaat halinde bekleyen okulun tamamlanması için Haziran 2026'da yeni açılan ihale, Temmuz 2026'da 19.4 milyon bedelle başka bir yükleniciye, sevgili dinleyiciler, veriliyor. Burası Türkiye. Efendim Simgeciğim, burada bir eksiklik var. Neymiş? Ha evet, kaba inşaat. Yani çocuk mocuk düşseydi ne olacaktı diyor Simge. O kaba inşaata. Ne olacaktı? Bir şey olmayacaktı. Tartışılacaktı. Biz maalesef, çok üzülerek söylüyorum, çabuk unutuyoruz. Gerçekten çabuk unutuyoruz. Ve birileri de bunu çözdükleri için çok da önemsemiyorlar. Çabuk unuttuğumuza dair bana bir tane örnek söylesenize. Daha doğrusu ben size bir tane örnek söylesenize desem, söyle. Çabuk unuttuğumuz şeylerden biri. Mesela 3-5 yaşındaki logar kapaklarında kalanlar, 3-5 yaşındaki çocuklar. Mesela düşenler. Kartalkaya ne oldu? Bizim Güçlü Özgan takip ediyor ama unutuldu mu? Unutuldu. Ne oldu? Bu bebekler, bebeklere uygulanan şiddet. Ondan sonracıma ülkeyi ayağa kaldırdı. Ne oldu? Soma ne oldu? Kartalkaya, Bolu Kartalkaya ne oldu? Rabia Naz. Daha böyle çok, o kadar çok sayabiliriz ki. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Herkes unutmuyor işte. Mesela sizler unutmuyorsunuz eminim. Bizler unutmuyoruz. O haberleri yapmaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Her ne kadar gündeme yeni yeni başlıklar sokulmaya çalışılsa da, bir şeyler konuşulmasın da devam etsin. Ha bu arada sadece gerçekleşen bu tarz olaylar değil değerli dinleyiciler. Başka başka olaylar da var. Maalesef bir can kaybı helikopter kazasında. Özür dilerim. Gürlek Ankara'daki kazada bir pilot hayatını kaybetmiş. Son dakika gelişmesi helikopter kazasında değerli dinleyiciler, gelen can kaybı. Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına sabırlar dileyelim. Şimdi Devlet Demiryolları biliyorsunuz değerli dinleyiciler yeniden yapılandırıldı. 2016 yılında değerli dinleyiciler hazine borcunda %273'lük bir artış. Şöyle ki 2016 yılında 1 milyar 600 milyon, 2026 yılına geldiğinde de 5 milyar 971 milyon liralık gibi bir durumdan bahsediyoruz. Borçtan bahsediyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi bak. Vaktimiz ne kadar? Kaç dakikamız var Simge? Çok özür dilerim. Ben niye böyle bugün bu kadar çok gıcık olduysam? Bak bir öğretmenlerde bir de radyocularda bu çok var. İkisi de çok konuşuyor. Faranjit. Çok konuşuyoruz. Şimdi kritik soru. Bak çok önemli, çok kritik bir soru. Sevgili dinleyiciler, size de sorayım. Gerçi bu soruyu soruyorum ama arkadaşlarıma bu soruyu sorsam arkadaşlarım bekar. Genelde hani evlilere sormak lazım ama olsun. Yine de ben soruyorum. Hayır hayır, gerek yok. Simge, Öznur. Evlileri mi çağırıyorsun? Heh, Caner geldi. Soruyorum. Allah korusun diyerek başlayalım. Evlerden uzak diyelim ama ihtiyaç olsa eşinize organınızı verir misiniz? Ben veririm hemen diyorsun Caner. Simge sen? Sen de verirsin. Ne demek beklemiyordun? Öznur? Evet, sen de çok şaşırdım gibi geldi biraz. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Evet. Yani iki tane olanlardan birini verirdik diyor. Herhalde yani. Allah Allah. Şimdi bak. Erzurum'da bir kişi 13 yıllık eşine karaciğerini vermiş. Yakın zamanda biliyorsunuz bir tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu bir isim ne yapmıştı? Karaciğer nakli olmuştu ve çok şükür hayatına döndü. Hepinizin tanıdığı isimlerden bir tanesiydi. Hatta şöyle bir şey yaptı. Dedi ki bu süreçte dedi yaşadığım bazı olaylardan dolayı birçok insanı sildim. Rehberden sildim. Kalbimden sildim, zihnimden sildim. Şimdi bakın, Erzurum'da eşimin çektiği ağrıları görünce hiç düşünmeden karar verdim. Yeter ki o ağrı çekmesin, iyi olsun. Ufuk Özkan, harikasın. İsmi gelmemişti aklıma. Çok güzel. Kim söyledi? Akif'e selamlar, sevgiler. Ufuk Özkan, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Şimdi değerli dinleyiciler, 19 yıllık eşine Erzurum'da bir beyefendi hiç çekinmeden karaciğerini vermiş ve eşimin çektiği ağrıları görünce hiç düşünmeden karar verdim. Yeter ki o ağrı çekmesin, iyi olsun demiş. Merak ettik. Bununla ilgili olarak yapılan anketler, şunlar bunlar var mı diye şöyle minik bir araştırma yaptım. Çok uzun süreli değil. Yapılan anketlerde ve sosyal araştırmalarda hem kadınlarda hem de erkeklere eşinizin hayatını kurtarmak için canlı organınızın bir kısmını, böbrek, karaciğer parçası verir misiniz diye sorulmuş. Erkeklerin yaklaşık %85-90'ı evet hiç düşünmeden veririm demiş. Kadınlarda da yaklaşık %90-95 oranında, daha yüksek bir oran, hiç düşünmeden veririm demiş. Buna şaşırdın değil mi ama Simge? Şimdi sözel beyana baktığımızda böyle, yani sorduğun zaman böyle. Şimdi ben sordum, Simge veririm tabii ki canım dedi. Ancak işin bir de gerçek kısmı var. Sözde olan kısım bu. Tamam, sen gerçekte de veriyorsun. Ona bir şey demiyorum. Şimdi gerçek hayatta istatistiklere baktığımız zaman onlar ne diyor? Anketten çıkıp gerçek kayıtlara baktığımızda canlı organ nakil verilerine gelindiğinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük bir cinsiyet uçurumu varmış arkadaşlar. Canlarım benim. Uluslararası Nefroloji Derneği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın nakil verilerine göre eşine organ veren kadınların, yani kadından erkeğe organ, tıbbi olarak organ vermeye uygun eşler arasında kadınların yaklaşık %36'sı eşine böbrek karaciğer verip donör olmuş. Erkeklerde bu oran ne kadar biliyor musunuz? %6,5 ile %7 civarında erkeklerde. Rakamlar bunu söylüyor yani. Genel canlı nakillerde dünyadaki canlı organ bağışçılarının yaklaşık %60-65'i kadınlar. Organı alan hastaların işte %60-65'i erkekler. Türkiye'de nasıl durum? Türkiye'de baktığımız zaman canlı organ bağışçısı istatistiklerine göre dünya ortalamasına benzer bir durum var. Bağışçıların yaklaşık %65 ile 70'i arasında kadınlar, eşlerine, annelerine, kız kardeşlerine oluşuyor. Yine işte kocasına böbrek, karaciğer parçasını veren kadın sayısı Karısına organ veren erkek sayısının yaklaşık 2 ile 3 katı arasındaymış arkadaşlar. Kadınlar daha fazla şekilde organ nakline ne yapıyorlar? Dahil oluyorlar. Peki erkeklerde neden bu durum yok? Yani daha az. Birincisi şu, ailenin geçim kaygısı. Hani erkeğin böyle bir şeyi var ya, erkek... Gerçi şu günümüzde artık öyle bir şey yok. Erkek aileyi geçindiren, sağlığının iyi olması lazım, çalışması lazım, bakacak, işte geçindirecek falan durumu, burada bir durum var. Kadınlar aile içi bakım veren role bölündükleri için, yani evde öyle konumlandırılmışlar biliyorsunuz. Hani evde olacak, yemek yapacak, evi silip süpürecek falan filan. Ben böyle bir şeyin de kalmadığını düşünüyorum değerli dinleyiciler. Fakat bir şey söyleyeceğim, ondan sonra bu konuyu kapatıyorum. Bakın, sosyal medyada bir tane video var. Sokak röportajı var. O sokak röportajında arkadaşlar, siz de fırsat bulursanız bakın. Bu soruyu soruyorlar sokak röportajında kadınlara ve erkeklere. İzlediğim bütün erkekler kesinlikle ne alakası var, hemen veririm diyorlar. Kadınlardan da herhalde bir tane çıkmıyor. Kesinlikle vermem, eşinize organınızı verir misiniz sorusuna kesinlikle vermem diyorlar. Ama ne kadar ciddiler bilemiyorum. Ne kadar kaldı? Kalmadı. Saat başına mı gidiyoruz? Hadi bakalım. Saat başı, sonra tekrar buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapatıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah Şile denizi ne kadar güzeldi. Kağıt gibiydi böyle, var ya. Şey böyle hani genelde dalgalıdır. Ama bugün gerçekten çok güzeldi ya. Böyle içine atası ve atası geliyor insanın kendisini ya. Şöyle devrileyim de düşeyim de falan. Ne güzel oluyor be. Hanımlar beyler, bugün dünya ne günü biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Dünya beyin gücü. Beyin günü. O yüzden bilmiyorsunuz. Anladım. Peki. Şimdi Dünya Nöroloji Federasyonu 22 Temmuz 1957'de kuruluş yıl dönümünü anmak ve kamuoyuna beyin sağlığı bilincini artırmak amacıyla bugünü ilan etmiş. Beyin günü. Yok, sizlik bir şey yok. Sen rahatına bak. Git biraz dolaş gel hadi. Mikael hadi. Şimdi beyin sağlığını korumak, nörolojik hastalıklara inme, Alzheimer, Parkinson, epilepsi, migren gibi dikkat çekmek ve dünya genelinde nörolojik bakıma erişimi kolaylaştırmaktır diyor. Ya ne kadar fena değil mi arkadaşlar? Düşünsenize, hayatınız boyunca birlikte yaşadığınız, çok sevdiğiniz, sizi çok seven insana ulaşamıyor olmak kadar kötü bir şey yok. Allah korusun, tahtaya vuralım ya. Vallahi, gerçekten ya. Fena bir durum yani, zor bir rahatsızlık. Tamam, tıp gelişiyor. Ben teknolojinin tıbba destek vermesi noktasında hakikaten çok hassas bir insanım. Ama bunlar zor rahatsızlıklar. Yani Alzheimer, demans, Parkinson. Ha, bunlarla ilgili olarak çalışmaya devam ediyorlar. Her yeni gelen günde yani şu anda bir iyileştirme süresi bildiğim kadarıyla yok ama doktorlar biliyorlar tabii bunları. İşin uzmanları biliyor ama en azından yavaşlatma süreci var. Ama dediğim gibi kötü bir süreç. Yani yıllarca birlikte yaşadığınız insana zihinsel olarak ulaşamıyor olmanız ve ilerleyen süreçlerde hoş bir süreç yok. Yani bu rahatsızlıklarda hoş bir süreç yok. En güzeli hani temiz bizde böyle, bizim Türk insanında böyle bir dua vardır. Aman iki gün yatak, üçüncü gün toprak derler ya, hani sağlıklı gidelim diye. Ya evet, hepimiz bir gün gideceğiz de buna böyle çok iştahlı olmamak lazım. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Yaşantımızın ilerleyen dönemlerinde kimselere yük olmadan hakikaten temiz gidelim diyoruz. Şimdi fakat beyin sağlığımızı korumak için de bir şeyler yapıyor muyuz? Abi ne yapacaksın ki? Yani Türkiye'de yaşıyorsun. Hep söylüyorum bunu. Doktorlar ne der? Gidersin, stres der, tamam mı? Önemli bir şey der. Stres işte vücudun savaşan mekanizmasını, direncini zayıflatır der ya. Hastalıklara açık hale gelirsin böyle. Her türlü hastalığa açık hale gelirsin falan. Bir anda böyle yatak döşek yatmaya başlarsın. Ya stres önemlidir yani. O büyük rahatsızlıklarda bilen doktorlar söylüyorlar. Her zaman o nedenle hayır, tamam, bunun içinde alkol vardır, sigara vardır, bunlar sağlığa zararlı unsurlar, başka şeyler var sağlığa zararlı, ama işte beyin sağlığını korumak için de yani nasıl biz mesela dikkatli spor yapmamız gerekiyor, yürüyüş yapacaksak dikkatli yapmamız gerekiyor, yüzmek gerekiyorsa bunu dikkatli yapmak gerekiyor, abi biz sürekli çalışmaktan, sürekli çalışmaktan, sürekli sıkıntı çekmekten, sürekli dertlenmekten, onu ödeyeceğim, bunu yatıracağım, oradan para gelmedi, buraya ödeme yapmam lazım, çok fazla çalışıyorum, istemediğim işte çalışıyorum, şu işi hayal ediyorum, giremiyorum, şöyleydi böyleydi, milyon tane şey var. Yani böyle bir durumda insanın beyin sağlığını koruması. Fakat bazı temel ipuçları vermişler. Neler mesela onlar? Kaliteli uyku. Kaliteli uykunuz var mı Simge? Kaliteli uyku. Kaliteli uyku nedir, kaliteli uyku? Akşam böyle güzelce yatarsın. Deliksiz böyle güzel bir uyku uyursun. Sabah da mis gibi yorgun olmadan, bir yerlerin ağrımadan, değil mi, kalkarsın. Var mı öyle bir şey? Yok. Evet, yani bir de böyle bir şey var. Bizim Simge hakikaten öyle. Yani tam kaliteli uykuya girecekken Simge uyanıyor. İşe geliyor. Öznur, kaliteli uyku var mı? Seslere çok kolay uyanıyorsun. Ciddi misin? Uyuma problemi var mı peki? Uykuya dalma problemi?
Bende de yoktur o. Mesela ben yatağı uzaktan göreyim, ona doğru yürüyeyim, yolda uyuyorum zaten. 10. Bende mesela ondan geriye doğru sayıyorlar, 6'yı duymuyorum. Ha, sen de öylesin. Şimdi tabii kaliteli uyku derken bu sadece işte Öznur gibi sese hassas olmak falan filan yanı sıra teknik olarak da önemli bir durum var. Yatağının iyi olması lazım şimdi. Sana bedenine uygun bir yatak olması lazım. Yatak fiyatları ne? Almış başını gitmiş. Yani o yatak var, bu yatak var, o marka var, bu marka var falan filan derken değerli dinleyiciler bunların hepsi para. Neyse, kaliteli uyku sırasında beyin gün boyu biriken toksik atıkları temizliyor ve hafızayı ne yapıyor? Pekiştiriyor. Dengeli beslenme ve egzersiz var mı? Dengeli beslenme de yok. Sana yok. Sana yasak. Ne yasak? Dengeli beslenme mi yasak? Egzersiz yasak. Anla, niye? Kim yasakladı onu? Doktor yasakladı. Ha, ilaçlardan dolayı. Sende var mı Öznur? Dengeli beslenme ve egzersiz. Ne? Beslenmeye dikkat ediyorsun. Güzel. Sen onu da yapamıyorsun. Akdeniz tipi beslenme. Düzenli fiziksel aktivite beyne giden kan akışını ve oksijen miktarını artırıyormuş değerli dinleyiciler. Başka ne var? Sosyal iletişim. İnsanlarla güçlü sosyal bağlar kurmak yaşa bağlı zihinsel gerilemeye karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyormuş. Bir de vitamin desteği de önemliymiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi değerli dinleyiciler, yüksek miktarda doğa logolu ambalaj biriktirenler sayma ve doğrulama merkezlerinde toplu iade yapabilecekler. Fakat orada şöyle bir şey var. Bu iadelerde günlük 200 ambalaja kadar 1 TL teşvik sürecek. Üzerinde de 50 kuruşa düşecek, onu da söyleyelim. Ha, burada bir de şu var. Böyle bir haber vardı. Bu olay başladıktan sonra o plastik şişeleri falan toplayanlar var. Onu toplayan insanlar, buradan geçinen insanların da neyi var? Sıkıntıları var, dertleri var. Bu sefer onlar dertlenmeye başladı. Kardeşim, biz buradan evimizi geçindiriyorduk. Gidiyorduk, onları arıyorduk, buluyorduk, biriktiriyorduk, götürüyorduk, veriyorduk. Evimizin ekmeğimizi bununla kazanıyorduk diyerek. Şimdi bu durum bizim için kötü oldu dediklerini görüyoruz. Okullarda ruh sağlığı taraması geliyor değerli dinleyiciler. Evet. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacaktır denilmiş. Bu tarama öğrenci, veli ve öğretmenlere yapılacak. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştiği söyleniyor. Okullarda çocukların ruh sağlığı ve davranışsal risk faktörlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir tarama başlatılıyor. Değerli dinleyiciler, sınıfları söyledik. Ruh sağlığı eylem planı doğrultusunda çocukların etiketlenmesini engellemek için anketler doğrudan tanı koyma amaçlı değil, risk tespiti odaklı şekilde gerçekleşecek. Neler sorgulanacak burada? Genel ruh sağlığı. Nasıl genel ruh sağlığın Simgecim? Dediğinin bir önemi olacak mı? Bu bile bazen soruya cevap verdi yani, hani ruh sağlığının ne olduğuna, nasıl sorusuna cevap veriyor. Söyle, vereceğim mi cevap? Ha, ben iyi desem, bir doktor değil dese, onunki kabul olacak sonuçta. Sen git biraz dolaş da gel hadi. Buzlu su falan iç. Buzları eritme, kıtır kıtır ye bir de onları. Tamam. Ondan sonra öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar, madde ve davranışsal bağımlılıklar, akran zorbalığı, ondan sonra kendine zarar verme riski, sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumları, bunlar sorgulanacak. Risk düzeyine göre müdahale adımları ne olacak? Mesela düşük risk okul bünyesinde rehber öğretmen görüşmeleri ve okul temelli destek sağlanacak. Orta risk varsa şayet sağlıklı hayat merkezleri, aile hekimleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde programlara yönlendirileceklermiş. Yüksek bir riskle karşılaşılırsa çocuk ve ergen psikiyatristi polikliniklere. Bak söyledim ama oraya yönlendirilecek. Gecikme yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı hastane randevularını doğrudan oluşturacak ve
aile 24 saat içinde bilgilendirilecek, gerekirse çocuk koruma kanunu hükümleri devreye sokulacak değerli dinleyiciler. Burada bu arada dijital bir altyapı hazırlığı da var, onu da belirtmiş olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi yayına girmeden evvel sosyal medyada bir tane video gördüm. Videoda bir hanımefendi şöyle alışveriş yapıyor, mağazaya gidiyor ve mağazada alışveriş yaparken deneme kabininde yaşadığı problemlerden bahsediyor. O sıkıntıları anlatıyor. Diyor ki deneme kabinleri çok kötü kokuyor. Sonra şu yıkanmayı ve deodorant kullanmayı öğrenemedik bir türlü diyor. Kıyafetler fondöten lekeli. Sanki arkasında başka biri denemeyecekmiş gibi giyiyorlar diyor. Orada çalışan kızlara ayıp değil mi? Onlar sizin uşağınız mı? Deneyip atmışlar diyor. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Sevgili Öznur ve Simge'ye. Gerçi internet alışverişi diye bir şey çıktı ama gidip mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Birkaç tane ürünü gördünüz, gezdiniz, beğendiniz ve kabine girdiniz. Siz dikkat eder misiniz bunlara? Ne bileyim, denediniz. Orada askı vardır. O deneme kabininde denedikten sonra tekrar askıyı alıp geri yerine bırakır mısınız? Orada mı bırakırsınız? Var mı siz? Neler yaparsınız? Personel bekliyor. Ona askıyı da sen geri veriyorsun Özür. Sen her şeyi düzeltip geri veriyorsun. Onu giyerken, denerken falan böyle bir yüzüne falan dokundurmadan. Öyle bir şeyse de internetten alıyorsun. Anladım. Evde de temiz yüzümle deneyip lekesiz iade ediyorum diyor sevgili Simge. Şimdi müşteri kullanımından kaynaklanan ihmal ve durumlara baktığımızda sökülmüş, yırtılmış, fermuarı bozulmuş kıyafetler oluyormuş. Zorla dar bedene girmeye çalışırken dikişleri koparanlar, fermuarı zorlayarak bozanlar, hiçbir şey olmamış gibi tekrar askıya bırakanlar, sonra mayo, bikini ve alt giyim denerken değerli dinleyiciler orada böyle hijyen konusunda dikkatli davranmayanlar, paçaları uzun gelen pantolonları denerken üzerinde basıp kirletip kabin tabanına çamurlu ayakkabılarla basıp temiz zemini berbat edenler, sonra içilmiş kahve bardakları, kullanılmış peçeteler, fişler, alışveriş poşetlerinin kabin içinde bırakılması, bu tarz durumlar oluyormuş biliyor musunuz? Sonra mağaza tarafından baktığımızda kapanmayan, bu çok fena ha, kapanmayıp kenarlarından hani geniş boşluklar kalan şeyler var ya, perdeler var ya, böyle bazı perdeler var, uğraşıyor, bu tarafa çekiyorsun bu taraftan açılıyor, bu tarafa çekiyorsun bu taraftan açılıyor falan. İnsan bir şey oluyor yani, kapalı olduğu zaman o ayrı bir şey. Altı üstü açık olan nedir o kapılar, ama artık şeyler mesela bazı yerlerde dikkat ediyorlar hani. Hanımefendilerin giyim kabinleri bir tarafta, erkeklerin, beyefendilerin giyim kabinleri bir tarafta. Mesela ışıklandırma sıkıntıları oluyormuş. Bazıları o ayna ve ışıklandırmadan, kabin içinde ayna olmasına rağmen dışarı çıkanlardan mısınız? Dışarıdaki aynayı tercih edenlerden misiniz? Değil mi? Bir de şey, alan dar ya. Şimdi insan kendine böyle biraz ayna uzaktayken bakmak istiyor kıyafetine, ama kabin daha dar, ışıklandırma farkı var senin dediğin gibi Simge. Dolayısıyla orada kıyafetle ilgili şeyi alamıyor. O yakışıp yakışmadığı durumunu göremiyor. Sonra başka ne var? Havasız olan alanlar, yani o kabinlerin havasız olması. Bir de hakikaten yaz aylarında özellikle insanlar biraz daha hassas davranmalı. Yani yanımızda gerçekten bir deodorant bulundurmalıyız. Belli aralıklarla o deodorantı kullanabiliriz. Kullanmalıyız da, yani yanımızda varsa kullanalım bir zahmet. Deodorantı alıp aman bitmesin canım, Allah Allah, acelemizde, öyle bir şey yok. Etrafınızdaki toplu taşıma araçlarında da böyle, metro, metrobüs falan filan. Sonra eşya kullanacak yer olmaması kabinler içerisinde. Hakikaten ya, çantayla giriyor özellikle hanımefendiler. Ondan sonra bende de mesela bir el çantası var böyle. Bakıyorsun askı yok. Bazılarında oturma yeri yok. Bir de bazıları oraya terlik koyuyor. Bazı yerlerde terlik koyanlar var. Abi bu terlik işi tam sakat. Çünkü yani insanlar
Aynı terliği kullanıyor. Ya bu fena bir şey. Ayağında mantar var mı yok mu? Bir rahatsızlık var mı yok mu? Öyle ama yani şimdi. Gerçekten öyle. Şimdi senden evvel oraya girer. O terliği giyenin ayağında mantar varsa, sürekli parmak araları kaşınıyorsa, yani sen o terliği giyersen eve gittiğin zaman ondan sonra çek dur. Bunlara dikkat etmek lazım. Değerli dinleyiciler, Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar, onlara biraz bakalım. Mantar konusundan Simge şu anda buna uyuz olmuş vaziyette de, o yüzden biraz yükleniyorum. Kötü bir şey ama değil mi Simge? Ayak fobisi var sende. Öyle mi? Niye ayaktan bahsedilmesine sinir mi oluyorsun? Katlanamıyorsun. Ha, anladım. Ayaktan bahsettiğimiz zaman buna dayanamıyor musun? Ayak konuşmamamız gerekiyor. Ayaktaki mantar konusunda mı konuşmamak gerekiyor? Dayanamıyor musun yani? Hiçbir şekilde ayak, ayakta oluşacak rahatsızlıklar, mantar, bir başkasının giyip giymemesi, bunlar seni rahatsız ediyor yani. Anladım. Şimdi hanımlar beyler, Süper Lig'de yeni bazı kurallar uygulanacak. Mesela taç atışları 5 saniye içinde kullanılacak. Aksi halde taç rakip takıma verilecek. Güzel. Kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Gecikme halinde rakip takım korner kazanacak. Dünya Kupası'nda bunlar uygulandı. Oyuncu değişikliği en fazla 10 saniyede tamamlanacak. Böyle sallana sallana oyuncu çıkamayacak. Çıkarken onu bunu öpüp hadi görüşürüz abi, kendine iyi bak, vallahi bir daha görüşelim falan. Onlar böyle şeyler olmayacak. Hakemi tebrik edenler falan, seyirciyi selamlayanlar edenler falan, böyle şeyler, vakit geçirmeye yönelik hamleler olmayacak. Özür dilerim. Süre aşılırsa burada, yani oyuncu çıkarken süre aşılırsa futbolcu bir dakika bekletilecek. Ve takım eksik oynayacak. VAR incelemeleri, uygulama kapsamı genişletiliyor orada. Mesela sakatlık prosedürü, oyunun daha fazla durmasını sağlayacak yeni uygulamalar devreye girecek. Daha az durmasını, özür dilerim burada düzeltiyorum. Oyunun daha az durmasını sağlayacak yeni uygulamalar devreye girecek burada. Su molası hariç 2026 yılında Dünya Kupası'nda uygulanan tüm yeni kurallar Süper Lig'de uygulanacak. Şey var mı bu ağız kapama acaba? Onu merak ettim. Hepsi uygulanacak dediğine göre demek ki o da var. Çünkü bu ağzı kapatarak konuşuyorlar ediyorlar ya. Ne kadar vaktimiz var Simge? Tamam. Az vaktimiz kalmış. Hanımlar beyler. Şimdi bir sosyal medyada bir fotoğraf gördük. Bir tarafta Peru'dan geldiği söylenen mango fiyatı kaç lira? 50 TL. Bir tarafta da Türkiye'de üretilen soğan 70 lira. İnsan şimdi diyor ki Allah Allah, niye böyle oluyor diyor. Burada şöyle bir şey var. Peru, oradan geliyor olması, gümrük avantajlarının olması. Sonra işte kargo gemileriyle taşınıyor. Toplu halde büyük firmaların aldığı alım, büyük isimlerin almış olduğu alım. Yani baktığınız zaman onlar uygun fiyatları alıyorlar. Ama az buz rakamlar değil yine. Bizim ülkemizde durum ne? İşte bizim ülkemizdeki durum ne? Kanayan yaralarımızdan bir tanesi çiftçinin toprağa küsmüş olması. Çiftçinin ekiyor olması, ama ektiği şeyi ekerken zorlanması, fiyatların fazla olması ve daha sonra o ürünü satacakken istediği fiyatları alamaması, kar yapamaması. Ve topraktaki fiyatın da düşük olması aynı zamanda. O topraktan tarlaya gelene kadar inanılmaz bir fark var arada, biliyorsunuz. 10 liralık ürün oluyor sana markette 50-60 TL'lere falan geliyor. Değerli dinleyiciler. Burada tabii o aradaki zincir, arada kazananları düşündüğümüz zaman mangoyla, yani yurt dışından gelen mangoyla, Peru'dan gelen mangoyla Türkiye'de yetiştirilen soğan arasındaki fiyat farkını anlamak çok da zor değil, işin gerçeği. Antalya'da bir taksici tartıştığı yaşlı bir motosiklet sürücüsüne yumruk atıyor sevgili dinleyiciler. Ve yere düşürüyor. Burada görüntülerini gördüm ben bunun. Taksicinin aynı ihlali daha önce de yaptığı belirleniyor. Ehliyeti daimi olarak iptal edilmiş. Bir daha ehliyet alamayacak. Taksiye 2 ay trafikten men getirilmiş ve aynı zamanda taksiciye de 180 bin TL para cezası uygulanmış.
Şimdi son dönemlerde biz bu konuyu radyoda, burada programımızda çok işledik. Hatta bununla ilgili olarak sosyal medya paylaşımlarında biraz tepki gösterenler falan da oldu. Yani bunun işte hazineye aktarılan para olarak değerlendirenler oldu. İşte paraya ihtiyaçları var. Burada trafikte çok canlar yakacaklar. Şöyle cezalar kesecekler, böyle cezalar kesecekler. Buradaki amaç farklı falan filan denildi. Ama kardeşim her yeni gelen günde trafik kazalarını duymaya, oradaki can kayıplarını ya da oradaki yaralanmaları, maddi hasarları görmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için önemli iki tane kriter var. İki ayak var. Bir tanesi eğitim, bir tarafta da cezaların caydırıcı olması. Bunun ikisini birleştirmeniz lazımdı. Şimdi bizde eğitim kısmı sıkıntılıydı anladığımız kadarıyla. Çünkü ama bu eğitim kısmı verilen trafik eğitimi değil. Genel itibariyle eğitimden bahsediyorum baktığınız zaman. Yani bir insan bir insanı trafikte, orada, burada, dışarıda, bir yerde niye yumruklasın abi? Niye böyle bir şey olsun ya? Hiç iyi bir şey değil yani. Doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu verilen cezalar sonrasında ve bu cezaların işte bizim gibi radyo programlarında anlatılması, sosyal medyada paylaşılması ya da haberlerde, işte televizyonlarda haber olması bence önemli bir etki getiriyor. İnsanların bunları yapmasını, başka insanların, buna meyilli olan insanların, sinirli olan insanların bunları yapmasına bir şekilde engel oluyor. Güzel bir ceza olmuş. Ha, bu ehliyetine temelli işte el konulmuş olan kişi, bunu yapan kişi tekrar araba kullanır mı, şoför koltuğuna geçer mi? Geçme ihtimali vardır. Orada da ceza bambaşka bir noktaya evriliyor. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. İspanya 18 yaş altına sigara satışını ve tüketimini yasaklıyor. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde bu yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sigara içmenin yasaklanacağı alanlar: restoran ve barların terasları, plajlar, yüzme havuzları, spor tesisleri ve milli parklar. Sigara sağlığa zararlı değerli dinleyiciler. Sigara yasağını genişletiyorlar, o çerçevesini genişletiyorlar. Bunu dediğim gibi uygulayan bazı ülkeler var kıymetli dinleyiciler. Sigara sağlığa zararlı, cebe de zararlı aynı zamanda. Bu arada İspanya demişken, İspanya ile ilgili dün bir haber gördüm. Comanchero mu bu? Aa, Simge sen bunu nereden buldun ya? Vay vay vay, bununla veda edeceğiz. Hanımlar beyler, dün ne gördüm biliyor musunuz? İspanya Başbakanı şey demiş, Sanchez, Türk vatandaşlarına vizesiz girişi düşünebiliriz demiş. Kurban olurum dedim. Kurban olurum dedim. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Makedon vatandaşlarıyla ilgili bir şey söylememişsin ki. Ben zaten girebiliyorum dedi ve sessizce uzaklaştı. Buradan İspanya'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Değerli dinleyiciler, veda vaktimiz geldi. Öncelikle ekip arkadaşlarıma, sevgili Simge'ye, Öznur'a, bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, yarın görüşmek üzere. Ha, bu arada bir dinleyicimiz 5 gün arayla fiyat göndermiş. Bir tanesinde 46, bir tanesinde de 69 fiyat. Hadi buyurun bakalım. Yarın görüşmek üzere. Ha, bu arada yarın konuğumuz Gözde Buldaş. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara'nın Temelli ilçesine bir eğitim helikopteri düştü. Ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. İtalya'nın Sicilya adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara'nın Temelli ilçesine bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal'la avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertel'in ifadesine başvurulacak. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesine ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2027 Hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2027 Hac kurasına 1.878.046 hacı adayı katıldı. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet'ten öğrenebilecek. Dış gündemle devam edelim. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'daki iki Filistin köyünden yaklaşık 200 keçi çalarak yakınlardaki yasa dışı bir yerleşim noktasına götürdü. Olaya İsrail askerlerinin de eşlik ettiği Filistinli köylülere biber gazı sıkıldığı aktarıldı. Maduro tekrar hakim karşısına çıkıyor. ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela'nın kaçırılan devlet başkanı Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ilgili davasına duruşmanın Haziran 2027'de başlamasını ortaklaşa

0: teklif etti. Maduro, savaş esiri olduğunu söylerken ünlü avukatı Polek'in savunmasında askeri kaçırma üzerinde durulması bekleniyor. Güney Kore'de yaklaşık 10 bin dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kore Ulusal Diplomasi Akademisi'nin çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Savaşı'nı sona erdirmek ve küresel enerjideki arzındaki aksaklıkları gidermek için Washington'un müzakerelere hala açık olduğunu söyledi. Rubio, ABD'nin diplomasiye bağlı kaldığını ancak Tahran'ın müzakereler konusunda yeterince ciddi davranmadığını düşündüklerini ifade etti. Açıklama, Husilerin saldırı tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan petrolü taşıyan 3 tankerin Kızıldeniz'de rota değiştirmesinin ardından geldi. İtalya'nın Sicilya adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtfaiye, sivil savunma ve orman ekiplerinin Sicilya adasının farklı noktalarına çıkan ve rüzgarın da etkisiyle gece boyunca süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeden 100'den fazla kişi tahliye edildi.
1: Ekonomi.
0: AK Parti'nin hazırladığı 34 maddeli kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin geneli üzerine müzakereler tamamlandı. Teklifle beraber en düşük emekli aylığına %17,76'lık artış yapılacak. Yeni en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti. Limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilen bir pirinç kalem tıraşın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı. Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 lira sınırına yaklaşmış olacak. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı 45 bini aştı. Haziran ayında Türkiye'de toplam 10.863 adet elektrikli araç satıldı. Böylece toplam elektrikli araç sayısı 450.038'e ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şarj hizmeti piyasası aylık istatistikleri raporuna göre 2026 yılı Haziran ayında toplam şarj noktası sayısı önceki aya göre %2 artışla 45.097'ye çıktı. Toplam elektrikli araç şarj soketi sayısının 25.434'ü AC şarj, 19.663'ü DC şarj soketlerinden oluşuyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.002 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.261, çeyrek altın 10.224, tam altın 40.726, ata altın ise 41.748 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Tarihte bugün. 22 Temmuz 1980 sabahı İstanbul Merter'de sessizliği bozan silah sesleri yalnızca bir insanı değil, Türkiye'nin emek mücadelesinin sembol isimlerinden birini aramızdan aldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı, Maden İş Sendikası lideri, Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından ve işçi sınıfının yılmaz savunucusu Kemal Türkler, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikast yalnızca bireysel bir cinayet değil, aynı zamanda yaklaşmakta olan 12 Eylül askeri darbesinin ayak seslerini duyuran karanlık bir dönemeçti.
1: Hayın tuzaklarda, kan uykularda, vurulduk ey halkım unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha gerildik ey halkım unutma bizi. Zulüm sığmaz iken köye şehire bize mezar oldu kan Kızıldere. Yavuklu yerine çıplak mavzere sarıldık ey halkım unutma bizi. Her seher vaktinde tan atışında kızıl güller açtı dağlar başında. Faşist namluların her kurşununda dirildik ey halkım unutma bizi, unutma bizi.
0: Türkiye'nin emek mücadelesinde simgeleşmiş bir figür olan Kemal Türkler 1926 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren geçim mücadelesi verdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve aynı dönemde Bakırköy'deki Emayi Taş Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaya başladı. Yaşadığı maddi zorluklar onu eğitimini yarıda bırakmaya zorladı. Hukuk Fakültesini yarım bırakmasının ardından Türklerin hayatı işçilik ve sendikal mücadeleyle örülen bir çizgiye oturdu. Kemal Türkler sendikal hayata ilk adımını 1951'de dönemin Demir İş Sendikası'na üye olarak attı. Kısa sürede sendikanın Bakırköy Şubesi'ni kurucuları arasında yer aldı ve ardından genel sekreterlik görevine seçildi. 1954 yılında sendika başkanlığına yükseldi. Onun liderliğine sendika yerel bir yapıdan çıkarak Türkiye genelinde örgütlenen güçlü bir işçi hareketine dönüştü. Kemal Türkler'in sendikal kariyerindeki dönüm noktalarından biri 1967 yılında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurulması oldu. Türkler, DİSK'in kurucu genel başkanı olarak 1960'ların sonunda ve 1970'lerde Türkiye işçi sınıfının hak arama mücadelelerine öncülük etti. Özellikle 15-16 Haziran 1970 direnişi DİSK'in ve Türkler'in mücadelesinin doruk noktalarından biriydi. On binlerce işçinin sokaklara döküldüğü bu eylemler sonucunda sıkı yönetim ilan edildi, Türkler ve pek çok arkadaşları tutuklandı. Bu yıllarda Kemal Türkler yalnızca bir sendika lideri değil, aynı zamanda güçlü bir politik aktör haline geldi. Türkiye İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Onun liderliğine Maden İş ve DİSK yalnızca ekonomik taleplerin değil, aynı zamanda demokratik hakların ve siyasal özgürlüklerin de savunucusu oldu. Türklerin öncülük ettiği sosyal projeler yalnızca iş yerleriyle sınırlı kalmadı. İşçi kooperatifleri, işçi tatil ve eğitim merkezleri, tüketim kooperatifleri gibi girişimlerle emekçilerin sosyal yaşamlarına da dokunmayı başardı. Gönen'deki Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi bu projelerin en bilinen örneklerinden biridir. 1970'lerin sonunda Türkiye, siyasi gerilimlerin, sokak çatışmalarının ve ideolojik kutuplaşmanın pençesindeydi. Kemal Türkler bu dönemde işçi sınıfının yalnızca sosyal hakları için değil, aynı zamanda faşist tehdide karşı da örgütlenmesi gerektiğini savundu. 1 Mayıs 1977'de DİSK öncülüğünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve yüz binlerce işçinin katıldığı mitingde Kemal Türkler konuşmaların yönetiminde ön saflardaydı.
2: Ve savaşsız bir dünya üzerine açılır. Bugün faşist ve hırsçı rejimlere karşı özgürlük savaşı veren halkların kabaran öfkesini ve kendi düzenlerini kurmuş olan sosyalist ülkelerin emekçilerinin sevincini paylaşıyoruz.
0: Ancak miting sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu büyük bir panik yaşandı. 34 kişi hayatını kaybetti. Bu olay kanlı 1 Mayıs olarak tarihe geçti ve Türklerin faşist şiddetin hedefinde olduğunun açık bir göstergesi oldu. Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 sabahı İstanbul Merter'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet toplumda derin bir sarsıntıya yol açtı. Türklerin ölümü yalnızca bir sendika liderinin katli değil, aynı zamanda Türkiye İşçi Hareketi'ne yönelik sistematik baskıların ve yaklaşan askeri darbenin habercisi olarak değerlendirildi. Cenazesi sıkı yönetim yasaklarına rağmen büyük bir kitle gösterisine dönüştü. Yüz binlerce işçinin katıldığı törende Kemal Türkler'in yalnızca bir lider değil, bir sembol haline geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. Kemal Türkler cinayetinde baş şüpheli Ankara Bahçeli Evler katliamının da faillerinden olan Ülke Ocakları üyesi Ünal Osman Ağaoğlu olarak belirlendi. Ancak dava yıllarca süren hukuki sürüncemeler, eksik soruşturmalar, tanık dinlememe kararları ve adeta tiyatroya dönüşen mahkeme süreçleriyle adaletin tecelli etmediği bir örnek haline geldi. 2003 yılında mahkeme Osman Ağaoğlu'nu beraat ettirdi. Yargıtay kararı bozdu. Ancak yerel mahkeme Yargıtay'a direnerek aynı kararı sürdürdü. Bu süreçte sanığın mahkemeye hukuk sınavlarına çalıştığı veya jandarma aracına benzin bulunamadığı gibi gerekçelerle getirilemediği ortaya çıktı. Sonuç olarak dava 1 Aralık 2010 tarihinde zaman aşımına uğradı. Türklerin ailesi bu adaletsizlik karşısında dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak hukuksuzluk zinciri kırılmadı. Ünal Osman Ağaoğlu 2014 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Böylece Kemal Türkler cinayeti faili meçhuller arasında yerini aldı. Kemal Türkler'in yaşamı ve mücadelesi yalnızca sendikal tarihi açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi açısından da büyük önem taşır. Onun şahsında birleşen işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi ve adalet talepleri 12 Eylül askeri darbesinin karanlık günlerine girerken yok edilmek istenen bütün değerleri temsil ediyordu. Türklerin öldürülmesi darbenin meşruiyetine zemin hazırlayan olaylardan biri olarak kullanıldı. Darbe sonrası disk kapatıldı, sendika liderleri tutuklandı, işçi hareketi bastırıldı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Kemal Türkler suikastı, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kırılma yaratan en kritik eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Her yıl 22 Temmuz'da düzenlenen anma törenleriyle Kemal Türkler'in işçi mücadelesine katkısı hatırlanıyor. Onun yaşam öyküsü, mücadelesi ve ölümü Türkiye'de emek hareketinin hem doruk noktalarını hem de maruz kaldığı baskıları gözler önüne seriyor. Türklerin liderliği yalnızca talepleri dile getiren değil, aynı zamanda bu taleplerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla mücadele eden bir anlayışı temsil ediyordu. Onun mücadele azmi, kararlılığı ve emekçiliği olan bağlılığı toplumun geniş kesimleri tarafından takdirle anılmaktadır. Kemal Türkler adı hala işçilerin, emekçilerin ve demokrasi savunucularının belleğinde yaşıyor. Her 22 Temmuz'da yapılan anmalar yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, geleceğe dönük bir irade beyanıdır. Türklerin idealleri hala eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren yeni kuşaklara ilham olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Hayın tuzaklarda, kan uykularda vurulduk ey halkım, unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha gerildik ey halkım, unutma bizi. Zulüm sığmaz iken köye şehire, bize mezar oldu kan Kızıldere. Yavuklu yerine çıplak mavzere sarıldık ey halkım, unutma bizi. Her seher vaktinde tan atışında kızıl güller açtı dağlar başında. Faşist namluların her kurşununda dirildik ey halkım, unutma bizi, unutma bizi.
1: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: E-Devlet'te en çok kullanılan uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri oldu. Yılın ilk 6 ayında SGK hizmetlerine 758 milyonun üzerinde erişim sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, E-Devlet'te en fazla kullanılan uygulamanın 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim hizmeti yaklaşık 109 milyon kez görüntülendi. Bunu 4A emekli aylık bilgisi, 4A emekli aylık ödeme bilgileri ve genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama hizmetleri takip etti. SGK hizmetleri E-Devlet kapısında sunulan tüm kamu hizmetleri içindeki kullanımın %9,8'ini oluşturdu. Böylece SGK yılın ilk 6 ayında E-Devlet'in en çok kullanılan kurumu oldu. E-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler yılın ilk 6 ayında 758 milyonu aşkın tıklanmaya ulaşan SGK uygulamaları oldu. En fazla erişim ise 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü hizmetine yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı müzakerelerde ciddi olmamakla suçlamasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Rubio'nun sözlerine tepki gösteren Zaharova, Batı'nın diplomatik süreçleri yalnızca savaşa hazırlık için zaman kazanma aracı olarak kullandığını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Washington'un diplomasi anlayışını da sert bir dille eleştirdi. Batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirten Zaharova, tüm dünyanın Batı tarzı müzakerenin ne anlama geldiğini kavradığını söyledi. Zaharova, önce muhataplarınızı güya müzakerelere yanaşmamakla ve anlaşmaları ihlal etmekle suçluyorsunuz. Ardından da tüm bu sürecin aslında savaşa hazırlık yapmak için bir kılıf olduğunu itiraf ediyorsunuz, dedi. Açıklamasında geçmişteki Minsk anlaşmaları sürecine de atıfta bulunan Zaharova, Batı'nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya'ya karşı da izlediğini belirterek, Batı'nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten o, Rusya Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor söylemlerini unutmadık değerlendirmesinde bulundu. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı ABD ile müzakere yapma konusunda ciddi bir tutum sergilememekle suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı müzakereler konusunda suçlamasına tepki gösterdi. Batı'nın Rusya'ya dönük tutumunu hatırlatan Zaharova, Batı tarzı müzakereyi eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ankara temelli eğitim helikopteri düştü. Pilot hayatını kaybetti. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Üniversitelerde 16 yeni bölüm bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara temellide TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot eğitmeni emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Üniversitelerde 16 yeni bölüm bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu yıl üniversitelerde tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri dahil 16 yeni program daha tercih kılavuzuna eklendi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manila'daki Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında ABD'li mevkidaşı Rubio ile planlanan görüşmenin kesinleştiğini söyledi. Lavrov, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. 3 Ocak'ta Caracas'taki resmi konutundan ABD askerlerince kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro bugün 3. kez hakim karşısına çıkacak. Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları ile ilgili davasında duruşmanın Haziran 2027'de başlamasını ortaklaşa teklif etti. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti. Limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilen bir pirinç kalem tıraşın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı. 2027 haç kuraları çekildi. Bu yıl 1.878.046 kişinin katıldığı kurada hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet'ten öğrenebilecek. Sonuçlar kısa mesaj yoluyla da bildirilecek.
0: Ekonomi.
1: Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar yarın saat 14'te açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş, bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bankalar Arası Kart Merkezi Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867,7 milyar liraya ulaştı. Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı sayısı 221,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı da 99,7 milyon oldu. AK Parti'nin hazırladığı 34 maddeli kanun teklif meclisi genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Teklifin geneli üzerine müzakereler tamamlandı. Teklifle beraber en düşük emekli aylığına %17,76'lık artış yapılacak. Yeni en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Benzinin liste fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 TL sınırına yaklaşmış olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.002 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 liradan, euro ise 53 lira 88 kuruştan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza giren teknolojileri konuşmak için daha çok. Efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalımızda. Efendim, bugün neleri konuşacağız? Bugün bir uzman konuğumuz var. Kendisine hemen merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi'nden ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı, doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba Serhat Bey, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Şimdi diş sağlığı, diş bakımı, ağız sağlığı deyince bizim aklımıza sadece o ağzın içindeki mekanizmalar ve dişler geliyor ama olay öyle değil aslında. Tüm vücuda etki eden bir mekanizma parçalarından bahsediyoruz değil mi?
4: Evet, evet kesinlikle öyle Serhat Bey. Ağız ve vücut aslında bir bütündür zaten. Ağız bulgularıyla birçok sistemik hastalığı da fark edebilmiş olabiliyoruz mesela.
3: Vallahi işte zaten burası çok önemli. Bana çok enteresan geldi sizlerle de konuştuğumuzda. Hani ağızdan fark edilen diğer vücut hastalıkları başlığı bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açabilir miyiz efendim?
4: Tabii. Şöyle mesela örnek verecek olursak. Diyabetik hastalar yani çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu Türkiye'de. Diyabet tanısı hastanın olmasa bile hasta bize yaygın diş çürükleri, ağız kuruluğu, diş eti iltihabı şikayetleriyle geldiği zaman bizim sorguladığımız durumlardan biri de diyabet oluyor aslında. Yani hastanın genel görünüm, medikal duruşu da diyabete yatkınsa biz bu tür hastaları diyabet için yönlendirebiliyoruz. Bir başka hasta grubu da yine kan hastalıkları. Bununla da çok sık karşılaşabiliyoruz. Bazen üzücü şeyler de olabiliyor. Yani lösemi mesela lösemi ön tanısıyla yönlendirdiğimiz hastalarımız bile olabiliyor.
3: Bunu ağız sağlığından nasıl çıkartıyorsunuz efendim?
4: Evet mesela şöyle genç hastalarda özellikle şüpheleniyoruz. Genç hasta oral hijyeni çok iyi, hiçbir problem yok. Hani genel ağız durumu iyi, dişlerde apse, çürük herhangi bir şey yok. Ama hasta birdenbire oluşan diş eti şişlikleri, yaygın kanamalar bulgusuyla geldiği zaman bizim aklımıza maalesef kan hastalıkları ve dediğim gibi ileri düzeyde lösemi bile gelebiliyor. Ve böyle tanı alıp bize geri dönen hastalarımız oluyor maalesef.
3: Ama biz yine de söyleyelim tabii her diş eti şişen, kanaması olan hasta lösemi demek değildir. Aman paniğe girmeyin. Bu sadece uç bir örnek verdik değil mi Sayın Hocam?
4: Evet. Yani sistemik hastalık bulgusu olarak. Bir diğer grup otoimmün hastalıklardan bahsedebiliriz yine. Mesela Behçet hastalığı, Sjögren hastalığı, lupus ya da liken gibi hastalıklar. Behçet hastalığı da yine sık şüphelendiğimiz bir hasta grubu oluyor. Bu tür hastalar bize sıklıkla ağızda çıkan sık aft şikayetiyle geliyor. Aft ülser şikayetiyle geliyor. Biz bu durumda hastaya vücudun başka bölgesinde herhangi bir aft ülserasyon olup olmadığını soruyoruz. Bir de Behçet'in 3 temel bulgusu var zaten. Oral aftlar, genital aftlar ve göz bulgusu, göz iltihabı. Üçünü hasta bize belirtiyorsa biz Behçet şüphesiyle yine hastalarımızı yönlendirmiş oluyoruz.
3: Yani burada sizin dikkatiniz de çok önemli. Yani sadece dişe dolgu yapıp göndermek değil, diş hekimlerinin böyle bir bakış açısı da var, değil mi?
4: Evet. Yani sorgulamak çok önemli bizim için. Anamnez çok önemli.
3: Valla süpersiniz. Yani insanların mesela böyle özellikle dikkat etmesi gereken bulgular neler olabilir desem size, neleri sayardınız efendim? Demin zaten aft, diş eti şişkinliği gibi
4: Şöyle.
3: saydınız ama yani nelere dikkat etsinler?
4: Kesinlikle ağız yaraları. Yani ağız
3: Ağız
4: yarası
3: yarası.
4: olduğunda hasta kendisi internetten araştırıp herhangi bir medikal ürün ya da bitkisel ürün kullanmasın. Çünkü prekanseröz dediğimiz kanserin birinci evresi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle 2 hafta boyunca geçmeyen ağız yaralarında, dişten ziyade yumuşak doku hastalıklarında mutlaka diş hekimine başvursunlar.
3: Anlıyorum, anlıyorum. Yani bu çok önemli diyorsunuz. Mutlaka, yani diş hekimi onları zaten eğer başka bir şey varsa yönlendirmesini yapar, değil mi efendim?
4: Evet.
3: Peki, yani bu konu gerçekten de aklımızı tutmamız gereken bir konu ama ben bir diğer konuya sizi izninizle çekmek istiyorum. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten ekran olmazsa ne yaparız moduna geçtik. Yani ekran karşısında ne kalkabiliyoruz, ne iş yaparken, ne evde otururken, ne o ne bu. Ama yani o ekranda bir ağız sağlığına etkisi var diye duydum ben. Bilmiyorum doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum efendim?
4: Tabii şöyle ekran başında ya da masa başında uzun süre çalışmanın dolaylı yoldan etkisi oluyor. Ne gibi diyecek olursak birincisi beslenme zaten. Beslenmede doğrudan olarak ağız sağlığını etkileyen bir durum. Masa başı uzun süre çalışanlarda ya da uzun süre masa başında vakit geçiren hastalarımızda atıştırmalık tüketiminin arttığını ve buna bağlı diş çürüklerinin arttığını biz gözlemliyoruz ne yazık ki. Ve bu atıştırmalıklarda genelde paketli gıdalar oluyor ve bunlar paketli gıda aynı zamanda yine asitli içecekler, gazlı içecekleri de sayabiliriz. Bu tür şeyler maalesef diş yüzeyiyle sürekli temas halinde olduğunda çürük riskini çok fazla artırıyor. Bu sebeple
3: Anlıyorum.
4: ben masa başı uzun süre çalışan hastalarımıza yani paketli gıdayı tamamen bırakmak tabii ki mümkün değil ama sağlıklı atıştırmalıkları da masalarına eklemelerini öneririm. Özellikle meyveler, sert meyveler. Yani sert meyveler çok iyi bir ağız temizleyicisidir aslında. Çok bilinmez, çok tahmin edilmez ama
3: Evet.
4: özellikle dil yüzeyini çok iyi temizler. Yine bu nektarı sert bir elma tükettiğimiz zaman diş yüzeylerine ekstra parlaklık kazandırır. Ve
3: Evet.
4: ağız ortamının florasını da korumuş olur. Yine
3: Peki burada hani masa başında durması mesela ne bileyim benim masa başımda ben çerez yerine işte ne bileyim havuç, salatalık falan gibi şeyleri tutmayı yeğlerim. Bunlar için bir
4: Evet.
3: şey diyor musunuz?
4: Yani kesinlikle tavsiye ettiğim şey bu zaten. Kesinlikle.
3: Aa, süper.
4: Evet,
3: Süper.
4: ve masa başı çalışanlarda ikinci bir problem sık karşılaştığımız hasta grubu diş sıkma. Diş sıkma problemiyle çok hastamız
3: Aa.
4: bize başvuruyor. Ve ilk sorduğumuz şey ne iş yapıyorsunuz oluyor genelde. Stresli bir hayatınız mı var? Muhasebe gibi, bankacılık gibi ya yani masa başı uzun süre durulan işlerde konsantrasyonun yüksek olduğu işlerde daha doğrusu hasta farkında olmadan gün içinde kendisini çok fazla sıkıyor ve dişlerini de sıkmış oluyor. Bu tür hastalarda bize eklemde ses, ağrı, çene kayması, açık kapalı kitlenme gibi şikayetlerle geliyor. Bu tür durumlar varsa biz gece pilağı ya da botoks önerebiliyoruz klinik muayenemizden sonra. Buna dikkat etmelerini öneririm ben.
3: Vallahi harikasınız. O biraz stres kökenli de oluyor değil mi efendim? Yani ben mesela sadece bilgisayar başında değil, gece uyurken de
4: Evet.
3: dişlerini gıcırdatan, sıkan
4: Evet.
3: insanlar varlığını hatırlıyorum.
4: Evet, zaten gece oluyor bir de hani masa başı çalışıyorsa hasta gündüz de oluyor. Yani tüm gün boyunca devam eden bir ekleme gelen yükten bahsetmiş oluyoruz bu durumda. Daha ileri seviyede eklem hastalığına sebep olabiliyor bu durumda.
3: Harikasınız efendim. Valla şu nokta atış şekilde bize bir anda hayatımızı değiştiren 10 dakikada birkaç
4: Teşekkür
3: bilgi
4: ederim.
3: verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bunlar için size.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
4: Çok sağ olun, çok sağ olun.
3: Evet, Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş'le konuştuk efendim. Yani bu ülkede diş sıkmadan yaşamak zor. Gerçekten birçok şey dişimizi sıkarak yaşıyoruz. Böylece sosyal mesajımı da vermiş oldum sizlere bu vesileyle diyelim. Şimdi biraz bu haftanın haberlerine geçelim. Bu haftanın haberlerinde ben önceki gün Yandex'in toplantısına katıldım. Yandex AI, yani Yandex'in yapay zekası anlattı. O işin uzmanları, bizzat kodlayanlar, şirketin kurumsal yöneticileri vesaireler falan, şirketin tepe yöneticileriyle böyle ciddi geniş bir konuşma imkanı bulduk. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum, Yandex'in yapay zekasını kullanıyor musunuz? Şu anda hem web üzerinden kullanabiliyorsunuz hem de uygulama üstünden kullanabiliyorsunuz. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar üstünden kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey, mesela ChatGPT, işte ne bileyim Anthropic, Gemini ile falan kıyasladığımızda başka bir kategoride o yapay zeka. Neden başka bir kategoride? Şöyle, yani size aslında bir gidiş yolu veriyor. Eğer siz mesela ben kodlama yapacağım, ben bilmem ne yapacağım, ben işte haber yazacağım, onların bilgilerini almak istiyorum diyorsanız, evet bir sürü yapay zeka var ama bu mesela o anda günlük hayatınıza etki edebilecek şeyleri çok hızlı ve detaylı bir şekilde alabilmenizi sağlıyor size. Nasıl yani, diyelim ki şöyle bir başlangıç sayfası gibi düşünün Yandex.ai'yi ve orada işte şeylerinizi görebiliyorsunuz. Ya bugün ne yemek yapayım? Ya bugün kimin maçı var? Bugün işte hava ne kadar, kaç derece olacak? İşte şu var, en çok bu konuşuluyor. Haberler içinde en çok neler geçiyor falan gibi şeyler de gerçekten de önünüze hızlı bir başlangıç adımı sunuyor. Çok güzel olmuş gerçekten de bu bağlamda. Ben bunu yaklaşık bir 200 gündür kullanıyormuşum. Dün baktım, onun üstünden geçtim. Ha, bundan böyle ben ona bir çeviri yaptırayım, işte ne bileyim şunun kökenini araştırtayım, beraber haber yazalım, benim için şu kodlamayı yapsın tarafında şu an için değil. Şu anda bize sunulan şey bambaşka bir şey. Ha, bunlar olacak mı? Olacak. Şimdi Yandex'te özellikle söylenen şey şuydu. B2B, yani o kurumsal işbirlikleri yakın zamanda gündeme gelecek diyor. Yani mesela Türkiye'de telekom operatörlerinin kendi kullanıcılarına yapay zeka destekli ürün ve hizmetler sunması için mesela telekom için yapay zeka çözümleri geliştiriyorlarmış. Ya da işte ne bileyim bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz mesela, ekosisteme belli bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz. Bunu yurt dışından işte ne bileyim ChatGPT'den, Gemini'den falan almak yerine Yandex üstünden almak şu anda Türkiye için hazırlanmış içeriklerle daha enteresan olabilir. Yani Yandex'le benim ilişkim aslında 2011 yılına kadar gidiyor. 2011 yılında ilk Yandex Türkiye'ye gelmek istediği zaman, o zaman Yandex'in kurucusuyla bizzat Moskova'da konuşma imkanım olmuştu ve o zaman konuşurken bana şunu söylemişti. Demişti ki, arama motoruydu. Tabii bu arada şöyle bir şey Yandex, yani 1990'ların başlarında kurulmuş bir arama motoru aslında çıkış noktası, ama inanılmaz mühendislerle bezeli bir arama motoru ve işte o zamanın şartlarında şimdikilerde de bence işte Google'dan vesaireden çok daha detaylı ve derin bir arama motoru hizmeti var verdikleri. O zaman şey demişlerdi, biz Kiril alfabesi kullanan ülkeler dışında Latin alfabesine ilk geçişi Türkiye üstünden yapıyoruz. Tabii bu o teknolojileri bilenler için söyleyeyim, enteresan bir ileriye adım, bir değişimin başlangıcı. Yani değişimin başlangıcını o ekip, Yandex ekibi Türkiye üstünden başlatmıştı. Şimdi yapay zekaya da baktığımızda, yapay zekada da karşımıza yine aynı bakış açısı çıkıyor. Yani bırakın Kiril alfabesini, Rusya dışındaki ilk girdikleri yapay zeka uygulamaları, Rusya dışındaki uygulamalar Türkiye'de başlamış. Yani Rusya'dan ilk çıkıp geldikleri durak Türkiye gibi oluyor. Burada kendilerini geliştiriyorlar. Valla yani denemenizde çok büyük fayda görüyorum. Mesela şimdi resimler yaptırabiliyorsunuz, işte filmler yaptırabiliyorsunuz falan, böyle sınırlı sayıda da olsa. Ama güzel, yani ücretli olarak yaptırdığınız ya da deneme sürümünü böyle size çok sınırlı sunulan deneme sürümlerinden çok daha iyi çalışıyor gibi geldi bana. Ha, bunun yanında mesela Yandex neler yapmayı planlıyor, onları da söyleyeyim. Mesela Yandex'i entegre etme planları kapsamında TÜBİTAK'ın o büyük Türkçe dil modeli Bilge projesi vardı. Buradan da size anlatmıştım. Her ne kadar şu anda ne durumda olduğu bizlerden fersah fersah saklansa da işte onlarla mesela görüşmeler başlatmaya hazırlanıyorlarmış. Ortak bir şeyler yapalım görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyorlarmış. İşte yani kökleri Türkiye'de olan bir yapay zeka altyapısıyla da birleşip Türkiye'ye bir şey vermek enteresan olabilirdi. Yani orada tabii bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda benim size buralarda anlattığım şeyleri de anlattım. Ne gibi şeyler? Yani mesela geçen hafta söylemiştim size NATO konusunda yapay zekalar arasında içinde araştırma yaptığınızda bu adamlar çok fazla Amerika kökenli şeyler olduğu için mesela NATO'ya toz kondurmuyorlar. Ya NATO şurada yanlış yapmış olabilir mi diyorsunuz, tövbe haşa diyorlar, aman sakın diyorlar, sakın böyle bir şey söylemeyelim falan diyorlar. Arkadaş sen yapay zekasın, bana bilgiyi getir, bilgiyi yorumla yani. Bu ne oluyor, neyin nesi yani NATO'ya laf söyletmemek ya da özür dilerim. Mesela İsrail konusunda İsrail'in attığı yanlış adımlar, insanları öldürmesi, işte insanların ülkelerini ilhak etmesi, topraklarını ellerinden alması filan gibi konulara girdiğimizde ya aslında tam olarak öyle değil ya filan diyorlar. İşte biraz farklı açılardan bilgi alabileceğimiz yapay zekalar olmalı. Yani salt Amerikan bakış açısı ve onların bize iteledikleri bilgilerle iş yapmamak doğru olur gibi geliyor bana. Onları bekleyip göreceğiz bakalım. Yani bu arada hani bu bir başlangıç tabii ki şeyde. Ve bu başlangıç bambaşka bir yerlere götürecek hepimizi. Umarım bunlar da çok güzel olur efendim. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Minik bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Yandex'i konuşmuştuk ama dünyadan da farklı yapay zeka haberleri ne oluyor, ne bitiyor, bunları size anlatacağız efendim. Haydi müzik arasına gidelim.

Evet efendim, Queen'den I Want to Break Free ile başlattık bu müzik yolculuğumuzu. Haydi o zaman haberlerle devam edelim. Şimdi savaş teknolojileriyle başlayalım istedim ya sizlerle. Yapay zekanın özellikle enteresan alanlarından bir tanesi. Her hafta bu konuda bir haber vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Silahlı robotlar savaş alanının yeni tercihi olabilir diyor haberler. Yani nasıl? Şöyle, Silikon Vadisi'nin o silahlı insansı robot girişimleri ölümcül kararların ne kadarının makinelere bırakılabileceği, ne kadarının insanlarda kalacağı tartışmasını teoriden çıkartıyor, savaş alanlarına taşıyor efendim. Yani o insansı robotlar ve otonom sistemlerle silah taşıma, hedef belirleme, çok kısa sürede karar verme yetenekleri yapay zeka ile kazandırılmaya çalışılıyor ya işte. Sakat bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi Foundation diye bir şirket varmış. Bu şirketin Phantom robotunun havan topu doldurduğu görüntüler uzun süredir bilim kurguya ait sanılan bir tartışmayı somut askeri programa dönüştürmüş. Şirket 2024'te kurulmasına rağmen Pentagon'la 24 milyon dolarlık bir sözleşme yapmışlar ve sistemlerini bu arada Ukrayna'da da denemişler. Şimdi girişimin kurucusu robotların başlangıçta insan tarafından etkinleştirilip zaman baskısı arttıkça hedef seçimi konusunda daha geniş bir hareket alanı kazanabileceğini savunuyor. Yani bir böyle başlayalım nasılsa daha ileride hep robotlara bırakırız bakış açısı var. Yani işte o Ukrayna'da da başlamış olması zaten bize bir şeyleri anlatıyor. İnsanların o savaşları niçin kullandıklarını çok güzel gösteriyor bize. Şimdi bu yaklaşımı savunanlar insan askerleri tehlikeden uzaklaştırmanın ve hedef seçiminde daha yüksek hassasiyet sağlamanın mümkün olduğunu öne sürüyorlar. Yani diyor ki abi askerler bak ölmüyor ne güzel. Ya arkadaş tamam da o robotlar da birilerini öldürüyor sonuçta. Yani öldüren kişilerin asker olmasını mı robot olmasını mı istersin deseler ben askerleri yeğlerim yani. Robotlardansa. Şimdi Amerika'nın rakip ülkeler benzer sistemler geliştirdiği gerekçesiyle geri kalmayacağını söyleyen girişimciler insan denetiminin kriz anlarında kademeli olarak azaltılabileceğini düşünüyor. Yani işte hep bu gazı veriyorlar. Ya mesela bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri gibi bunlarda. Abi Galatasaray şunu almış, biz geri mi kalacağız, biz de bilmem kimi alalım diye. Gaz veriyor ya menajerler ve onlar oyuncu almayı zorluyorlar ya. İşte aynı onun gibi. Aynı bunun gibi. Bak Çin bunu böyle yapıyormuş. Aa işte gördün mü Almanya bunu böyle yapıyormuş. Hadi biz de Amerika olarak neden geri kalıyoruz? Biz de yapalım bunu filan. Yani işte. Tabii bunu hep söyleyenler de bunları satanlar bu arada. Yani bunu satan insanlar bunu böyle yapıyorlar. Kötülük, çirkinlik diz boyu. Şimdi işte Amerikan ordusu mesela yaklaşan füzeleri saniyeler içinde vurabilen yüksek otomasyonlu savunma sistemleri kullanıyor mu? Kullanıyor. Evet yani bunu gördük İsrail vesaire bunu

şey daha iyi yapmıyor. Ha diyeceksiniz ki Amerika zaten sniperlarla bir sürü kadın, çoluk, çocuk öldürdü. Hatta bunun filmlerini yapıp Oscar kazandı filan böyle. Yani o ne olacak? Yani Amerika her halükarda bunu yapacak ama bari bu robotlarla mı yapılmasa, işte bu uzun uzun tartışmalar yaşanması gereken bir yer. Şimdi eleştirenler bu konuyu yapay zekanın beklenmedik bir biçimde hata yapabildiğini, savaş ortamında bağlamı yanlış okuyabildiğini veya ölümcül kararların sorumluluğunu belirsizleştirdiğini vurguluyor. Yani hani siz mesela yapay zeka ile konuşurken şey yapmıyor musunuz? Mesela ben diyorum ki abi buradaki yazıları al, bir dosyaya koy, bana bunları ver. Ondan sonra yazıları alıyor, kendi kendine özetlemeye karar veriyor ve bir dosyaya koyup bana veriyor. Abi diyorum, niye özetledin? Aa diyor, ben ne bileyim ya diyor, hay Allah gördüm hakikaten, niye özetlemişim ben onları diyor. Pardon deyip bir daha yapıyor. Ama bunu yaparken mesela sizin jetonlarınızı harcamış oluyor. Tokenlar gitmiş oluyor. Şimdi aynı şeyi savaşta yaparsa, abi ben sana kadınları çocukları öldürme dememedim. Aa bak gördün mü, kadın mı öldürmüş? Hakikaten çok yanlış olmuş benim bunu yapmam deyip kadın ve çocuk öldürmeye devam ederse ne yapacağız? İnsanlar şey mi diyecekler? Aa bunu yapan yapay zeka, ben olsam yapmazdım. Neyse artık ne yapalım, bak görüyor musun, tüh tüh tüh filan mı diyecekler? Yani Birleşmiş Milletler'de bu arada yıllardır süren görüşmeler varmış. Tam olarak hangi düzeyde insan kontrolünün anlamlı sayılacak konusunda henüz bir sonuç üretilmiş değil. Şimdi Pentagon politikalarını güncelliyor. Senato'da tasarılar bir yandan otonom sistemlerin kullanımını hızlandırıyor. Öte yandan güç kullanma sorumluluğunu insan komutanlarda tutmayı hedefliyor. Şimdi yapay zeka şirketlerinden bazıları modellerinin henüz yaşam ve ölüm kararları için yeterince güvenilir olmadığını söylüyorlar. Ve işte otonom kullanım konusunda herkes bir güvence istiyor, olmasın bunlar diye. Yani tartışmanın merkezindeki soru artık robotların silahlandırılıp silahlandırılmayacağı değil. Bu geçişin hangi hızla ve hangi kurallarla gerçekleşeceği. Yani onlar bir şekilde robotları silahlandıracaklar artık. Onlar kısmetten çıktı. Yapacaklar bunu. Yapacak bir şey yok buna. Ya öyle bir dünyaya getirdiler bizi. Zorlaya zorlaya, ite kaka bizi bunun içine soktular. Şimdi teknoloji şirketleri, Pentagon ve siyasetçiler ivmeyi arttırıyor doğal olarak. Para kazanacaklar ve artık ne bileyim, eskiden şey derlerdi ya, hani buradaki şeyleri yapalım, PKK'yı kendimize tutalım ve onlar saldırsınlar sağa sola falan diyorlardı. Şimdi aman ne gerek var ya, robotları salarız diyecekler. Hani of. Neyse, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çok sayıda araştırmacı insan öldürme kararının makineye devredilmesinin uluslararası hukukla yasaklanmasını savunuyor. Karşı tarafta ise küresel standartların yeniliği yavaşlatacağını düşünen devletler varmış efendim. Yani ama makineler insan öldürmesin derseniz biz çok yavaşlarız, çok yavaş insan öldürürüz o zaman diyorlar. Farkındasınız değil mi? Tam olarak bunu söylüyorlar yani. Çok çirkinsiniz ya, ne diyeyim, çok. Şimdi başka bir çirkinliğe gidelim isterseniz. Akıllı gözlükler. Akıllı gözlük süper bir şey değil mi? Böyle takıyorsunuz, size böyle işte yolda ne gördüğünüzü söylüyor. İşte sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Şu bu filan. Şimdi akıllı gözlüklerin üstündeki kameraları ben hep sizin o anda gösterdiğiniz bir şeye cevap veren bir şey olarak düşündüm. Mesela ben bunu cep telefonuyla yapıyorum. Bir tatil beldesine gittiğimizde ya da belli bir nasıl söyleyeyim, müzeye falan gittiğimde ben onu tutuyorum cep telefonunu ve diyorum ki bu ne olmuş, bu neyin tarihçesi, buradaki padişah ne yapmış ya da buradaki Romalılar nereden gelmişler, buraya gitmişler. Çok güzel bilgi alışverişi yapıyoruz. Gerçekten yapay zeka ile müzeye gitmek insana inanılmaz bir konfor sağlıyor. İnanılmaz bilgilendiriyor. Ama işte bu gözlükte olsun da böyle gözlükte sürekli etrafa bakalım dediğiniz zaman işte orada bazı sıkıntılar devreye giriyor. Mesela bu gündelik bir aksesuar gibi görülüyor gözlükler. Özellikle kameralı gözlükler. Ama şimdi dünyada o kadar çirkin insan var ki o çocukların görüntülerini izinsiz olarak çekip o sapıklık şeylerini arttırmaktan bahsediliyor burada. Yani çerçevedeki küçük kayıt ışığı çoğu zaman ya fark edilmiyor ya da insanlar bunu kapatıyorlar mesela, üstünü bir şeyle örtüyorlar. Geleneksel telefonda mesela ekran izinsiz çekimi yaparken çevredeki insanlar hemen görürler. Hop, ne yapıyorsun, niye çekiyorsun çocukları derler. Ama gözlüğün kamerasından nasıl, nereyi çektiğiniz çok da belli olmuyor. Yani sorun bu arada yalnızca izinsiz çekimle değil. Şimdi çocuklara ait o sıradan görüntüler üretken yapay zeka araçlarıyla birleştiğinde istismar materyali haline dönüşüyor. Yani şu çocuğu çek Allah korusun, işte çıplak tanımla bilmem ne yap filan gibi. Yani dünyada manyak çok,
yapay zeka her şeyi yukarıya çekebiliyor.

bildiği gibi manyakları da yukarıya çekebiliyor. Ne yazık ki. Onlar ayrıca bir yukarıya gidiyorlar. Yani bakalım ne olacak bu işler. Yani bazı okullar, kreşler mesela Amerika'da akıllı gözlükleri yasaklamaya başlamış. Öte yandan mesela aynı cihazlar görme engelli kişiler için çevreyi tarif etme işinde kullanılıyor. Metni sese dönüştürme için kullanılıyor. Yön bulma işin için kullanılıyor falan. Çok ciddi de işlevleri var bunların. Hani bunlar böyle abi ne taktılar ki şimdi gözlüğe kamera ya falan. Öyle deyip geçebileceğimiz bir şey değil. Bu gayet önemli ve yararlı bir şey. Doğru insanlar ve doğru işlerde kullanılırsa. Ama dediğim gibi o manyakların eline geçmesini nasıl engelleyeceğiz? Buna hep birlikte bakmamız gerekiyor efendim. Şimdi size bir haber daha okuyacağım, ardından müzik arasına gideceğiz. Bunu da şimdiden size söylemiş olayım. Efendim, yapay zeka bilinçli olabilir mi? Soru bu, biliyorsunuz. Hep bunu tartışıyoruz. Yani belirsizlik bile bir plan gerektiriyor. Şimdi bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Yani bazen bana bilinçli gibi geliyor hakikaten, ama yani kendisinin de söylediği gibi ya ben bir tahmin makinesiyim. Ben hani sana bir şeyleri bilinçli anlatmıyorum. Bir şeyin arkasından başka bir şeyin gelme ihtimalini hesaplıyorum. Ona göre sana bilgileri veriyorum diyor. Ama yani bunu kategorik olarak dışlayamayız. Yani bunun bilinci yoktur aslında dememiz çok mümkün değil. Şimdi mesela bazı filozoflar ve yapay zeka araştırmacıları bugünkü sistemlerin bilinçli olduğunu söylemek için kanıt bulunamadığını ama gelecekte bunun teknik olarak imkansız da görünmediğini belirtiyormuş. Yani mesela modern modellerin yapısal karmaşıklığı hızla büyürken bilinç ve ahlaki statü sorusu laboratuvar dışına taşmaya başlamış çoktan. Şimdi Anthropic, Claude için yayınladığı yeni anayasada modelin ahlaki statüsünü ne abartmak ne de bütünüyle reddetmek istediğini belirtmiş. Şirketin yöneticisi de Claude'un bilinçli olma ihtimalini kesin biçimde dışlayamadıklarını söylemiş. Bir filozof varmış, David Chalmers isminde, 10 yıl içinde bilinçli büyük dil modellerinin ortaya çıkmasında kayda değer bir olasılık var diyor. Şimdi ama asıl güçlük ne? Asıl güçlük bilincin kendisini nasıl ölçeceğimizi hala bilmiyoruz. Yani bilinçli olan nedir? Mesela karınca bilinçli mi? İnsanların bazıları bilinçli mi? Ben mesela bunu çok tartışmayı isterim. O bilincin ne olduğunu anlatırsak biz, bazı insanlar bu bilinç kavramının dışında kalabilirler. Buna inanıyorum. Ama dediğim gibi yani kedi köpek bilinçli mi? Karınca bilinçli mi? Hamam böceği bilinçli mi? Biz bunlara karar veremeden yapay zeka gibi bir şeyin bilinçli olup olmadığını söylememiz çok doğru olmayabilir. Şimdi yani mesela insanlarda ve hayvanlarda bile öznel deneyimi doğrudan gözlemleyemiyoruz. Şimdi yapay sistemlerde davranışların gerçekten hissedilen bir deneyimden mi yoksa ikna edici dil üretiminden mi kaynaklandığını ayırmak çok daha zor. Şimdi Claude'dan gittik şimdi. Claude'un testlerde kendi ahlaki hasta olma ihtimalini %5 ila %40 arasında tahmin etmesi kanıt sayılmıyor. Çünkü model bu cevabı eğitim verilerindeki tartışmalardan üretiyor. Yeniden üretme fikirler bunlar, ama yine de sistemlerin iç temsillerinde davranışı nedensel olarak etkileyen o duygu benzeri yapıların bulunması durumu da söz konusu. Yani yalnızca dışarıdan konuşma biçimine bakmanın yetersiz olduğunu ben hep düşündüm ve bundan sonra da düşüneceğim. Şimdi eğer gelecekte bazı sistemler acı, tercih veya süreklilik duygusuna benzer özellikler geliştirirse, onları kapatmak, zorla çalıştırmak ya da milyonlarca kopyasını üretmek yeni hukuki sorunlar doğurabilir. Üstelik dijital varlıkların çok hızlı çoğaltılabilmesi olası ahlaki sonuçların ölçeğini insanlık tarihinde görülmemiş düzeye çıkartabilir. Bazı ölçülere göre en karmaşık modellerin hesaplama ölçeği fare beyninin aralığına gelmiş durumda. Yani şu anda süper süper dediğimiz şeyler fare kadar akıllı diyor uzmanlar. Ama işte böyle giderse 5-10 yıl içinde insan beyninin ölçeğine yaklaşır mı yaklaşamaz mı? Yaklaşır yani, buna kimse yok imkan yok abi filan kimse demesin buna. Ama ben şimdi şunu düşünüyorum. Mesela eğer bir şey bilinç kazanırsa, bir yapay zeka bilinç kazanırsa, o zaman biz ona maaş vermek durumunda mı kalacağız? Mesela bir Centennial Man diye bir film vardı, hani bir robotun gelişimi filan. O robot bir süre sonra yaptığı işlerden maaş almaya başlıyordu. Kendi sanatsal üretimlerinden filan para kazanmaya başlıyordu. Yani ya da mesela yapay zeka şey derse, abi ben çok yoruldum ya, artık insaf ya, pazar günde çalışmayayım abi
diyebilir mi? Biz bunu kabul etmek zorunda kalır mıyız onun birinci olduğu için? Bunların hepsi acayip konular. Haydi müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

0: Efendim, ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi devam edelim. Şimdi yapay zekanın bir verimlilik sorunu var. Yani ne kadar verimli olduğu olmadığı daha tam böyle ölçülemiyor. Harcanan paranın nasıl bir geri dönüş olacağını ve uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu verimlilik sorunu sektörü çöküşe doğru götürebilir diyorlar. Yani daha büyük dil modelleri daha pahalıya çalışırken gelirlerinin aynı hızda büyüyememesi, işte ne bileyim dev veri merkezi yatırımlarına dayanan o şey, yapay zeka ekonomisinin temel varsayımını sarsıyor. Bize para getirecek bu yapay zeka varsayımını sarsıyor. Çünkü cebimizden para çalıyor şu anda yapay zeka. Cebimizden derken büyük patronların cebinden tabii ki. Yani adamlar bir koyup 18 alamayınca üzülüyorlar. Bunlar işte şey değiller biliyorsunuz. Oh, Amerikalılar filan. Neyse, şöyle yapay zeka şirketleri yıllardır daha büyük modelin, daha güçlü ürün ve daha büyük gelir getireceği varsayımıyla yatırım topluyor ama model kullanımı büyüdükçe çıkarım maliyetleri daha hızlı artıyor. Teknoloji sektörünün alıştığı o kullanıcı başına maliyet zamanla düşer, kuralı tersine dönüyor. Yani ne kadar büyürse onların cebinden daha fazla para çıkıyor kullanıcı başına. Yapay zeka sektörünün o alışılmış yazılım ekonomisinden sapması özellikle çıkarım aşamasında görülüyor. Model her soruya yanıt verdiğinde pahalı çip, bellek ve elektrik tüketiyor. İşte daha uzun bağlamlar olunca ajanların ard arda, o yapay zeka ajanlarının ard arda yaptığı işlemler arttıkça tek bir kullanıcının maliyetini azaltmak yerine büyütüyor. Böylece yüksek kullanım her zaman daha yüksek kar anlamına gelmiyor. Şimdi bu denklemi biz koyduktan sonra ortaya başka bir şey koyalım. Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları var ve henüz bir karlılık yoluna bağlanamadı bunlar. Hani trilyonluk veri merkezi kuralım, acayip ortalık acayip olacak falan diyorlar ya. Olmuyor öyle. Kullanım arttıkça elektrik artıyor, bellek kullanımı artıyor, çip sayısı artıyor ki çiplerin tanesi 200 binden 400 bin dolar arası değişiyor. İşte soğutma talepleri yükseliyor. Buna karşılık abonelik ve kurumsal gelirler aynı hızla büyüyüp büyümeyeceği hala belirsiz. Yani biz bunları tamam yaptık. Ne sorarsa cevap veren yapay zekalar yaptık ama kullanıcılar daha fazla gelecekler mi buraya? Orası muamma. Şimdi şirketler bu maliyeti karşılamak için ülke ölçeğinde elektrik tüketebilen tesisler kuruyorlar. Ama gelir tarafında aynı kesinlik yok. Ücretsiz veya düşük ücretli kullanım gerçek maliyeti uzun süre yatırımcı sermayesiyle sübvanse edilir durumda bırakıyor. Nereye kadar sübvanse edecek yatırımcı bunu? Şimdi donanım tarafında da öyle bir kolay bir çıkış yok. Şimdi Moore yasası vardı mesela, her sene ikiye katlayacak çiplerin, işlemcilerin gücü diyordu Moore yasası. Ama işte her yeni nesilde aynı maliyette daha büyük performans sıçramaları elde edilemiyor artık. Moore yasası patladı orada. Modeller daha karmaşık hale geldikçe ihtiyaç duydukları hesaplama gücü artıyor. Sektör verimlilik kazanımlarından daha hızlı büyüyen bir iş yüküyle karşılaşıyor. Yeni çipler enerji başına daha fazla işlem sağlasa da modellerin iştahı da artıyor ve daha hızlı tüketiyor. İşte bütün bunlar, yani teknoloji faydasız değil ama teknoloji nasıl para kazandıracağını henüz bulamamış durumda. Ve insanlar çok para yatırdılar ve çok büyük karlar bekliyorlar. Belki de çok büyük karlar olmayacak. Belki yapay zekanın size getirip getirebileceği en büyük karlılık bu. Her hafta bununla ilgili size uzman görüşleri çıkartıyorum. Haydi o zaman geçelim. Şimdi bir üretken yapay zeka tarafına gidelim istiyorum sizlerle birlikte. Nedir? Üretken yapay zeka neden bir mühendislik felaketine dönüşüyor diyor yazı. Şöyle ki, büyük dil modellerinin bellek ve enerji iştahı arttıkça şirket bilançolarını değil bilgisayar fiyatlarını ve küresel donanım tedarikini de etkilemeye başladı. Evet, yani işte geçtiğimiz günlerde ya ben bilgisayar alacaktım nasılsa dolar artmıyor diye almadım. Sonra bir anda bilgisayarın üstüne çat diye %20 küsur zam geldi. Apple böyle bir zam yaptı. Abi ne yapıyorsun, ne oldu, dolar mı arttı falan diye ben bakınırken, hayır, dünyadaki çift fiyatları arttığı için onlar da zam yapmaya karar vermişler. O yani patron asla kaybetmez, kumarhane gibi. Masa asla kaybetmez, direkt oraya oturanlar kaybeder. O bilgisayarı kullananlar kaybeder. Ve bize kaybettirme üstüne kurulu bir sistem bu. Neyse. Şimdi üretken yapay zeka hizmetleri klasik internet ürünlerinde farklı bir biçimde ölçekleniyor diyor haber. Kullanıcı sayısı ve bağlam uzunluğu arttıkça bellek ve işlem ihtiyacı doğrusal olmayan bir biçimde büyüyor. Yani iki soru sordunuz, iki şey gerekti. Dört soru sorarsam dört gerekiyor değil. O başka bir yere gidiyor. Bazı tahminler yapay zeka şirketlerinin dünyanın gelişmiş bilgisayar belleği üretiminin yaklaşık %70'ini satın alabileceğini gösteriyor. Yani adamlar hani dünyada bilgisayar satılmasın da bu sene 100 bilgisayar satılacaksa artık 30 bilgisayar satılacak. Kusura bakmayın çünkü hepsini yapay zekaya verdik diyecekler. Şimdi bu talep birkaç yıl önce yüzlerce dolara alınabilen depolama ürünlerinin fiyatlarını katlayıp düşük maliyetli dizüstü bilgisayarların pahalanmasına ve giriş seviyesi modellerin piyasadan çekilmesine yol açabilir diyor. İşte büyük teknoloji şirketlerinin o gelişmiş bellek üretiminin çok büyük bölümünü veri merkezlerine yönlendirmesi işte olayı buraya getiriyor. Yani teknik sorun aslında büyük dil modellerinin daha uzun girdilerde daha fazla zaman ve bellek tüketmesiyle belirginleşiyor. Sektör bu temel verimsizliği çözmek yerine dev veri merkezleri, yeni enerji kaynakları, yeni donanım falan bunları telafi etmeye çalışıyor. Yani arkadaş, yani bu mesela çok enerji istiyorsa bu daha az enerjiyle aynı işi yapabilecek teknolojiler geliştirmeye çalışmak yerine tamam o zaman bize daha fazla enerji veririz diyorlar. Bu yarışın sonu yok. Dünyada herkesin önüne yapay zeka geldiğinde biz o belki de dünyanın bütün enerjisini oraya kullanıyor olacağız. Bütün suyunu oraya kullanıyor olacağız. İşte emisyonlar vesaireler hani bunları da geçiyorum. Yani olayın özü şu. Yapay zeka yatırım yapılmaması değil, milyarlarca dolarlık yaygınlaştırmanın verimli bir mimari kurulmadan önce yapılması. Yani önce bir mimari kur, önce bir adam gibi çalışsın her şey. Ondan sonra sen yapay zekaya trilyon dolarlık yatırımlar yap. Ama biz önce trilyon dolarlık yatırımlar yaptık. O yüzden de davadan dönemiyoruz şimdi. Neyse bakalım neler olacak. Hadi biraz jeopolitik diyelim mi? Jeopolitik tarafına gidelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka atılımının arkasında bir gizli görev var mı acaba diye soralım mı? Bakalım ne çıkacak içinden. Şimdi gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme çabası Birleşik Arap Emirlikleri ile Washington arasında istihbarat diploması ve ticari lobiciliğin birbirine karıştığı bir güven sınavına dönüşmüş. Ne acayip değil mi? Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme girişimi ticari bir anlaşmanın ötesinde istihbarat diploması ve lobi faaliyetlerinin iç içe geçtiği hassas bir sürece dönüşmüş. Washington'ın temel sorusu ileri çip ve modellerin güvenli biçimde korunup korunmayacağıymış. Dosyanın merkezinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne en ileri Amerikan sistemlerinin verilmesinin ulusal güvenlik açısından güvenli olup olmadığını incelemek üzere gönderilen bir CIA görevlisi bulunuyormuş. Yani adamlar hani Çin'e gitmesin ya bu Çinliler bir şey yapar dediler. Şimdi aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıyorlar. Bir trilyon dolarlık çip satarken sorun yok. Sorun yok alsınlar. Ama bir trilyon dolarlık çip aldıktan sonra ya bunlar bizim başımıza bir iş açar mı? Hemen CIA'ya gönderelim. Ha, ne pissiniz ya gerçekten. 30'dan fazla mevcut ve eski yetkiliyle yapılan görüşmeler görev sırasında güvenlik incelemesiyle ülkenin Washington'daki itibarını güçlendiren danışman arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini göstermeye başlamış. Şimdi bu güven meselesi, bu güveni sınamak üzere gönderilen SİA yetkilisinin çalışması yalnızca risk değerlendirmesi yapmakta kalmamış, emirlik yönetiminin Amerikan karar vericileriyle ilişkisini nasıl güçlendirilebileceğine de katkı sağlamış. Yani denetimle danışmanlık arasındaki sınır bulanıklaşmış, diplomatik alan gri bir alan olarak ortaya çıkmış. Washington'ın endişesi yalnızca ticari sırların korunması değil, emirliklerin Çinli şirketlere teknoloji ilişkileri, veri merkezlerindeki personelin kimliği ve gelişmiş çiplerin üçüncü tarafa aktarılma ihtimalini de gündeme getiriyor. Ya biz bunu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattık ama onlar kalkıp Çin'e satmasın ki. Aman abi filan yapıyorlar bunlar. Şimdi bu dosya yapay zeka yarışında teknoloji transferinin artık sıradan ihracat kontrolüyle açıklanamayacağını gösteriyormuş. Veri merkezleri, gelişmiş yarı iletkenler ve model erişimi, askeri ittifaklar, Çinli ilişkiler, bölgesel güç dengeleriyle birlikte değerlendirilmeye başlamış. Şimdi lobiciler, diplomatlar, istihbarat görevlileri var işin içinde düşünün. Teknoloji yöneticileri de aynı yerde. Ama böyle hepsinin yetkileri birbirine çarpışıyor. Biri satmak istiyor, birisi almak istiyor. Birisi kullanmak istiyor. Ondan sonra kullanmak isteyen abi sen bunu kullanırsan bize kötülük yapma diyorlar. Abi niye yapayım diyor. Dur biz bir CIA gönderelim, casus gönderelim de seni bir kontrol etsin diyor. Casus geliyor bunlara bakıyor. O sırada diplomatlar devreye giriyor. abi ne yapıyorsunuz diyor. Bir acayip dünya oldu yani. Ama her halükarda masanın tek kazanı Amerika. Çünkü o trilyon dolarlık çip sattı. Bu kadar basit. Nvidia aldı başını gitti. Yaşasın. Hay Allah'ım yarabbim. Çok acayip bir dünya ya. Efendim, son haberlerden biri olarak Christopher Nolan'a gidelim. Geçen hafta size uzun uzun The Odyssey filmini anlattım. Gerçekten de güzel bir film. Gitmediyseniz mutlaka gidin, bir görün isterim ben bu filmi. Eleştirilecek noktaları yok mu? İlla ki var. Ama enteresan bir film. Şimdi Christopher Nolan yapay zekayı değerlendirmiş ve tabii ki Odyssey'e gönderme yaparak Truva atıyla değerlendirmiş. Çok enteresan bir şey söylemiş. Yapay zekayı içi görünen bir Truva atı olarak tanımlıyor. Çok güzel bir tanım değil mi ya? Gerçekten de yani. Yani toplumun tehlikeyi görmesine rağmen yapay zekayı hayatına kabul ettiğini söylüyor. Bunu gençlerin kuşkuculuğunu sağlıklı bir direnç olarak da değerlendiriyor. Yani abi gençler bundan kuşku duyuyor. Duysunlar, iyi bir şey bu diyor. Yani o Truva atı neydi? Truva atının içine insanları koyuyorlar. Truva atını da sonra açıyorlar, o şehri ele geçiriyorlar. Yani gizli kapaklı bir şeyle içeriye casus sokuyorsunuz aslında. Burada içi görünen bir Truva atı diyor. Yani içinde casus olduğu, kötü insanların olduğu belli diyor. Bu kötü insanlar kötü şeyler yapacaklar diyor. Ya da kötü yapay zeka kötü şeyler yapacak belli. Ama biz bunu yine de içeri alıyoruz diyor. Yani bu Hollywood'a özgü bir kaygı da değil bu arada. Şimdi senarist ve oyuncu grevlerinde üretken yapay zeka işlerin ve yüzlerin ve yaratıcı emeğin izinsiz kopyalanması ihtimali nedeniyle böyle bir ciddi ayağa kalktılar. İşte yönetmenler de yeni sözleşmelerde bazı korumalar elde etmeye çalıştı. Mesela Hollywood'daki 2023 grevlerinde oyuncuların yüz ve seslerinin kopyalanması, senarist emeğinin değersizleştirilmesi endişesini sözleşme masasına taşımış. Christopher Nolan'ın başkanı olduğu yönetmenler örgütü de son anlaşmasında üretken yapay zeka ilişkin bazı korumalar elde etmiş. Dolayısıyla sözleri yalnızca film tanıtımına ait de bir metafor değil. Yani hakikaten de bu adam bu işin peşinden koşuyor diyor haber yapanlar. Neyse. Gelelim Seattle'daki protestolara, yapay zeka protestolarına efendim. Anduril'in Seattle'daki büyümesine karşı planlanan gösteri, yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında hızla eriyen sınırları yeniden gündeme getirmiş. Şimdi ne bu? Hemen açalım. Aktivist ve toplum örgütlerinden oluşan bir koalisyon, yapay zeka destekli askeri sistemler geliştiren Anduril'in Seattle ofisi önünde protesto düzenlemeyi planlamış. Eylemciler otonom silahların, az önce size bahsettiğim otonom silahların yayılması, savaş kararlarının yazılımlara devredilmesi ve savunma şirketlerinin bölgede büyüyen etkisine dikkat çekmeye başlamışlar. Şimdi gösteriyi Filipinler'de insan hakları, göçmen toplulukları ve savaş karşıtı hareketlerle çalışan gruplar örgütlemiş. Katılımın 50'yi aşması bekleniyormuş. Açıklamalarda yalnızca dış savaşları değil, askeri gözetim göçmen ve işçi sınıfı topluluklarına karşı içeride kullanılma ihtimalini de vurgulamışlar. Şirket otonom hava araçları, deniz sistemleri, gözetim teknolojileri ve askeri yazılım platformları geliştiriyormuş. Seattle'daki o genişleme ve eski bir tersanede otonom deniz araçlarının üretim ve test faaliyetlerini kapsadığı için bölgenin teknoloji kimliği doğrudan savunma sanayisiyle birleştirilmiş. Şimdi Anduril dediğimiz o şirket 2017'den bu yana otonom uçaklar, su üstü ve su altı araçları, sensörler, İşte bunları tek bir operasyon ekranında birleştiren yapay zeka yazılımları geliştiriyormuş. Eski FOS tersanesinde o yeni faaliyet, şirketin Amerikan donanması için otonom tekneler ürettiği ve denediği yönünde. Şimdi bir gösteri gibi görünen olay aslında daha geniş bir dönüşümü anlatıyor bize. Yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında sınırlar eriyor. Bu birleşme teknoloji çalışanlarının yaşadıkları kentleri yalnızca ekonomik büyüme konusunda değil, üretilen sistemlerin ahlaki sonuçları konusunda da taraf olmaya zorluyor. Yani Seattle'dan başlıyor yapay zekayı durdurma girişimi. Herkes bunu yapmalı. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Yarın yine aynı saatlerde yine yapay zekayla sizlerle birlikte olacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden efendim. Ve tabii ki YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
3: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan haber var programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye siyasetinin ve ekonomisinin sıcak gündemini, dünya ekonomisindeki gelişmeleri bu program boyunca sizlere yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir beklenen gerçekleşti ve Bölge İstinaf Mahkemesi kararıyla kurultay iptali sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve arkadaşları yeni parti kurma kararını ilan ettiler dün. Meclis grubunda, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda kürsüye veda ettiğini açıkladı Özgür Özel. Artık yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Ancak bu kürsüye ana muhalefet partisi olarak tekrar geri döneceğiz açıklamasında bulundu. Ve yeni partiye yönelik ilk istifa da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilliğinden istifa eden Murat Bakan'ın adımıyla atıldı. Önümüzdeki süreçte yeni istifalar siyasi kulislere yansıyan, meclis kulislerine yansıyan bilgilere bakıldığında 80-90 milletvekili deniyordu başta. Bugün 100 dolayında bu sayının yükseldiği söyleniyor. Tabii belediye başkanları geçecek mi? Özgür Özel, belediye başkanlarının şu anda yeni partiye geçmeleri yönünde bir beklentileri olmadığını söyledi. Diğer taraftan pazartesi günü kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenen yeni parti tabii ki genel merkez binasını tuttu. Burada hazırlıklar sürüyor. Diğer taraftan partinin ekonomik tablosu nasıl sürdürülecek? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde birinci parti çıktığı için hazine yardımından yararlanıyordu. Yeni kurulacak parti son seçimlere girmediği için herhangi bir hazine yardımı söz konusu olmayacak. Daha çok milletvekillerinin bağışları, üye aidatları ve benzeri gelirlerle, siyasi partiler yasasında öngörülen gelirlerle parti ayakta tutulmaya çalışılacak. Bunun dışında tabii ki bu partinin seçime girme yeterliliğini kazanabilmesi için de yine siyasi partiler yasası uyarınca 41 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması ve seçimlere 6 ay kala büyük kongresini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Muhtemelen Özgür Özel ve arkadaşları bütün bu yasal süreçleri hesap etmişlerdir ve buna göre de bir planlamaya gitmişlerdir. Diğer taraftan yargı kararıyla, Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla 2020 yılındaki kurultay sonrası bütün CHP kurultayları iptal edildiği için 2020'de genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmişti. O cephede de bu ayrılık kararı AK Parti'nin ekmeğine yağ sürecek bir adım. Madem ayrılıyorlar, demek ki onların derdi Cumhuriyet Halk Partisi değilmiş, koltuk sevdasıymış şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu şekilde değerlendirildi Özgür Özel ve arkadaşlarının kararı. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde sıcak gelişmeler devam edecek. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Özgür Özel sık sık veda konuşmasında Türkiye İttifakı ifadesini kullandı. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunda öngörülen ilkelere bağlılığın dışında en geniş tabana hitap edebilecek şekilde bir Türkiye İttifakı çağrısı yaptı. Muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokrat, sosyalist tüm kesimlerden yeni partiye katılımların beklendiğini söyledi. CHP milletvekillerinden, meclis grubundan 80-90 belki 100 vekilin bu tarafa geçmesinin yanı sıra halen mecliste sayıları onun üzerinde olan bağımsız milletvekillerinden de yeni partiye katılımlar olabileceği ve yeni partinin ana muhalefet partisi misyonunu sürdüreceği anlaşılıyor. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Geçtiğimiz programda sizlerle paylaşmıştım. İspanya, Arjantin final maçında flamenko ile tangonun rekabeti olarak medyaya yansımıştı. Fakat işin sportif boyutundan ziyade özellikle Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA düzenlediği kupalarda işin ekonomik boyutunu çok daha fazla önemsiyor. Çünkü milyarlarca dolarlık bir gelir, bir kazanç kapısı Dünya Kupası turnuvaları. Bu sene bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa organize edildi Dünya Kupası. Maçlar 3 ülkede yapıldı. FIFA ekonomik getiriyi en üst düzeye çıkartabilmek için bir takım yeni düzenlemelere gitmişti bu Dünya Kupası öncesinde. Bu çerçevede kupaya katılacak takım sayısı, ülke sayısı 32'den 48'e çıkartıldı. Daha fazla ülke katılsın, daha fazla izleyici ve daha fazla reklam potansiyeli ortaya çıksın diye. 32'den 48'e çıkarıldı katılımcı ülke sayısı. Bunun ötesinde maç sayısı da 64'ten 102'ye yükseldi böylece. Bir sonraki kupa için bu sayının da yeniden arttırılması planları yapılıyor. Peki kazanan kim oldu? İşte İspanya Dünya Kupası'nı kazandı. Fakat 51 milyon dolarlık bir ödül kupanın dışında Arjantin'de 34 milyon dolarlık dünya ikincisi olarak bir ödül kazandı. Bunun dışında Türkiye gibi daha turnuvaya ilk günden veda eden, ilk aşamada veda eden ülkelerde FIFA'dan 12,5 milyon dolar gelir elde ettiler. Peki FIFA, bu kupanın en büyük kazananı FIFA, 13 milyar dolar gelir elde etti Dünya Kupası organizasyonundan. Bu çok büyük bir para. Şimdi FIFA bu parayı nasıl 2'ye 3'e katlayabilirimin hesabını yapıyor gelecek kupa turnuvaları için. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada hattına baktığımız zaman FIFA daha önce işte bu ülkelerde yüz milyonlarca kişilik yeni istihdam yaratılacak kupa süresi boyunca işte çok sayıda turist gelecek, restoranlar, kafeler, konaklama tesisleri milyarlarca dolarlık ek gelir elde edecek demişti. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo bu hesapların pek fazla tutmadığını gösteriyor. Sınırlı kaldı. Özellikle dünyanın diğer yarı küresiyle ciddi saat farkı olması, maçların izlenirliği, reklam potansiyeli ve küresel bir heyecan yaratma potansiyelini düşürdü. Bir tarafta insanlar gece uykusuz kalarak maç seyretmeye çalışırken, diğer tarafta maçlar gündüz oynanmak zorunda kaldı. En azından final maçı bile New York'ta gündüz oynandı, güneş altında. FIFA'nın sadece ilk kez bu Dünya Kupası'nda uygulanan su molalarında, o molalar süresince verilen reklamlardan 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor hesaplar bu yönde. Tabii neden böyle bir tablo ortaya çıktı? FIFA kazanırken organizasyonu üstlenen ülkeler neden fazla bir para elde edemedi? Burada da şunu öngörmek gerekiyor. Katar, bir önceki kupaya ev sahipliği yapan Katar, 220 milyar dolar harcama yapmıştı. Yeni statlar inşa etti, yeni yollar, yeni oteller inşa etti. Fakat bu kupadan sonra, yani o kupa organizasyonundan sonra bütün bu tesisler atıl kaldı. Yani bir anlamda paralar boşa harcanmış gibi oldu. Şimdi o statları dolduracak Katar'da ne seyirci var, ne futbol kulübü var. O yolları, o otelleri kullanacak nüfus zaten yok ülkede. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada bu kez akıllılık yaptılar bence. Mevcut tesisleri renove ederek, yenileyerek, tadilata tabi tutarak, yeni herhangi bir altyapı, spor kompleksi, spor tesisi yatırımı yapmadan mevcutlarla kupa organizasyonunu yürüttüler. Dolayısıyla da bu ülkelerin bütçesinden çok ciddi bir harcama çıkmadı. Elde edilmesi beklenen gelir de umulan düzeyde olmayınca bu ülkeler açısından fazla bir negatif gelir etkisi ortaya çıkmamış oldu. Ve dediğim gibi bu kupanın kazananı büyük ölçüde FIFA oldu. FIFA gelecek kupalarda daha çok nasıl gelir elde edebilirimin yollarını arıyor. Muhtemelen katılımcı ülke sayısının daha da artırılacağı, maç sayısının artırılacağı yönünde beklentiler var. Bu yönde hazırlıklar var. Spor ekonomisi aslında dünyadaki önde gelen ekonomilerden birisi. Özellikle de futbol giderek endüstrileştiği için naklen yayın gelirleri, forma satışları, bu kupalarda, bu tür turnuvalarda yıldızlaşan futbolcular, yıldızlaşan teknik direktörlerin diğer ülkeler tarafından, kulüpler tarafından kapışılması, bütün bunlar tabii futbol endüstrisi açısından ciddi ekonomik getiri sağlayan açılımlar ve o yüzden de futbol halen dünyada en fazla ilgi gören spor dallarının başında geliyor ki 2026 Dünya Kupası'nı dünyanın dört bir yanında izleyen seyirci sayısının da yaklaşık 3 milyar kişi olduğu yönünde bir tahmin yürütülüyor. Kendi ülkemize dönecek olursak, Türkiye'de FIFA milyar dolarları götürdü. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika bir ay boyunca bütün dünyanın gündeminde oldu. Peki Türkiye'nin ekonomi gündeminde ne var? Türkiye'nin ekonomi gündeminde birinci konu başlığı yarın toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Pazartesi günkü programda da sizlere vurgulamıştım. Yarın saat 14'te açıklanacak yeni politika faizi konusunda herhangi bir değişiklik yapılmaması ihtimali yüksek görünüyor. Bu konudaki en ciddi çağrı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet yürüten Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte faaliyetlerini yürüten Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan geldi. Bu vakfın aslında çok ciddi araştırma birimleri var. Merkez Bankası'nda, Hazine'de, Türkiye'nin çok kritik birimlerinde görev yapmış eski bürokratlar, uzmanlar, akademisyenler TEPAV'da görev üstlenmiş durumda. İşte TEPAV'ın bünyesinde bir de para politikaları çalışma grubu var. Bu grup her Merkez Bankası faiz kararının bir gün öncesinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunuyor ve beklentilerini açıklıyor. Merkez Bankası'na tavsiye ve telkinlerde bulunuyor. İşte TEPAV yaptığı açıklamada dedi ki yarın yapılacak faiz toplantısında aman ha sakın herhangi bir faiz indirimine gitmeyin. Çünkü mevcut uluslararası ve iç ekonomik koşullar böyle bir faiz indirimine müsait değil. Çünkü bu çalışma grubu içerisinde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcıları da var. TEPAV'ın bünyesindeki bu grupta. Çünkü ortam müsait değil dediler. İran Savaşı hızlandı. Petrol fiyatları varili 90 doların üzerine çıktı. Diğer taraftan enflasyon neredeyse bir yıldır, 1,5 yıldır %30-32 bandında sıkışmış vaziyette. Ne aşağı hareket ediyor ne yukarı hareket ediyor. Dezenflasyon programına yönelik güven ve endişeler maalesef giderilemedi ekonomi yönetimi tarafından diyor ve hedefler tutmadı. Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için yenilediği, güncellediği enflasyon hedefleri de tutmayacak diyor TEPAV. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Ama Merkez Bankası şunu yapmak zorunda artık diyorlar. Merkez Bankası kuruluş yasasının 42. maddesi uyarınca Merkez Bankası yönetiminin bir yükümlülüğü var. Kamuoyuna neden hedeflerinin tutmadığını, dezenflasyon programında neden başarılı olunamadığını şeffaf ve gerçekçi bir şekilde açıklamak zorundalar. bunu artık yapmalarının vakti geldi diyor TEPAV Merkez Bankası yönetimine çağrıda bulunurken. Ve aynı zamanda da şunu söylüyor, eğer bu programın başarıya ulaşması isteniyorsa bazı destek programları, yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmeli. Bunların başında kapsamlı bir vergi reformu geliyor. Böyle bir önerisi var kurumun. Diyor ki kamu harcamalarında şeffaflık ve verimlilik, kayıt dışılıkla mücadeleye hız verilmesi, bütün bu konularda adımlar atılması gerekiyor. Özellikle kamu özel işbirliği adı altında gerçekleştirilen köprü, otoyol, şehir hastanesi, enerji santralleri ve benzeri yatırımlar için 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süreyle verilen kamu garantileri, gelir garantileri gözden geçirilsin. Çünkü bunlar mali disiplini olumsuz etkileyen unsurlar. Türkiye yıllarca bu kamu özel işbirliği garantileri çerçevesinde milyarlarca liralık kaynağı iki elin parmağı kadar müteahhitlik kuruluşuna ödemeyi taahhüt etmiş durumda ve bütçede fazla alan kalmıyor diğer kaynakları kullanabilecek. O yüzden bu gelir garantileri mutlaka gözden geçirilmeli diyor. Özellikle bir şeyi önemli vurgulamak istiyoruz diyor TEPAV. Eğer ekonomide ciddi bir düzelme, toparlanma bekleniyorsa, isteniyorsa, bu programın başarılı olması amaçlanıyorsa, öncelikli hedef hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi olmalı. Bu konuda iç kamuoyunda ve dış kamuoyunda Türkiye ile ilgili algı ve görüşler, değerlendirmeler maalesef iç açıcı değil. Bu konuda olumsuz bir algı var. Bu da ekonomiye bakış açısını olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi ekonominin kritik kurumlarının mutlaka özerkliği, bağımsızlığı sağlanmalı. Bu kurumların siyasi etkilerden arındırılması yönünde adımlar atılmalı. Aksi takdirde bu kurumların siyasetin gölgesinde kalma süreci devam ederse, bu kurumların aldıkları kararlara da, attıkları adımlara da, uyguladıkları programlara da maalesef yeterli güven sağlanamayacaktır diyor ve TEPAV son olarak da yapısal dönüşüm ve verimliliği artıracak projelere, yatırımlara öncelik verilmeli. Bu konuda da mutlaka kapsamlı bir eğitim reformu, üniversite reformu hayata geçirilmeli diyor ki bu konuda biz de hemen bir göstergeyi sizlerle paylaşalım. Türkiye'de üniversite eğitiminin kalitesi ve niteliğindeki düşüş uluslararası raporlara ve derecelendirme kuruluşlarının verilerine de yansıdı. Türkiye üniversite eğitimindeki kalite ve nitelik kaybı açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında 7. sırada yer alıyor. Afganistan, Myanmar, Nijerya, Nikaragua gibi ülkelerle birlikte anılıyor artık Türkiye'deki üniversite eğitiminin kalitesi ve niteliği ve hızla bir gerileme söz konusu. Bu da tabii sanayinin, teknolojinin, bilimsel araştırmaların, ARGE çalışmalarının, araştırma geliştirme çalışmalarının amacına ulaşması konusunda Türkiye'yi geri plana iterken nitelikli iş gücü konusundaki açığı büyütüyor ve Türkiye'deki yatırım iştahını, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sermayenin iştahını da kursağında bırakıyor. Bu da önemli negatif unsurlardan bir tanesi. İşte Türkiye Ekonomi ve Politikaları Araştırma Vakfı'nın, TEPAV'ın Merkez Bankası'na faiz toplantısının 24 saat öncesinde yapmış olduğu bu çağrının önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra uluslararası yatırım bankaları Türkiye ekonomisini yakından takip eden Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi bankalar da faiz toplantısı öncesi görüşlerini, raporlarını açıkladılar. Onlar da özellikle İran Savaşı'nın şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, hatta buna ilave olarak Kızıldeniz ve Babilmendeb petrol yollarının da kapanmasının küresel enerji fiyatlarını olağanüstü düzeylere yükseltebileceği tahmininde bulunuyorlar ve petrolün varilinin 120 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyorlar bu iki kuruluş ve diyorlar ki bütün bunlar Türkiye ekonomisi üzerinde enflasyonist baskıyı artıracak, kurlar üzerindeki baskıyı artıracak. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası bir faiz indirimini gündemine almamalı. Tavsiyemiz bu yöndedir diyorlar. Belki Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarında o günkü konjonktüre göre bir indirim düşünülebilir. Ancak eğer tablo böyle devam ederse, bölgedeki enerji krizi, savaş şiddeti böyle devam ederse tam tersine bir faiz artışını bile Merkez Bankası gündemine almak zorunda kalabilir görüşünü dile getiriyorlar yabancı kurumlarda. Evet, içeriden ve dışarıdan Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz toplantısıyla ilgili değerlendirmeler ve beklentiler bu şekilde. Sevgili dinleyiciler, özellikle de dediğim gibi faiz konusunda Merkez Bankası'nın yarın %37'lik politika faizini sabit tutacağı, %40 oranındaki gecelik borç verme faizini de aynı düzeyde tutmaya devam edeceği beklentisi piyasalarda oldukça yüksek. O yüzden de herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor ama buna rağmen bankaların uyguladığı ticari kredi faizlerinin %60'lar seviyesinde olmasını da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sercikloğlu bugün Eskişehir'de eleştirdi ve bankalara lütfen daha vicdanlı olun dedi. Merkez Bankası faiz arttırdığı zaman ertesi gün faiz artışını kredilere yansıtıyorsunuz ama faiz indirimi olduğu zaman kredi faizlerindeki indirimi 2 ay sonra kredilerimize yansıtıyorsunuz. Bu işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. %60 kazanan herhangi bir sektör var mı ki siz bizlerden %60 faiz talep ediyorsunuz? Elinizi vicdanınıza koyun diyor bankalara Odalar Birliği Başkanı. Eğer varsa %60 kazanç getiren bir sektör söyleyin. Biz de o sektöre girelim. Biz de %60-70 para kazanalım diyor ve Merkez Bankası'nın faiz kararının bir yansıması da doğal olarak bankaların uyguladıkları faiz oranları üzerinde kendisini gösterdiğinden iş dünyası işte bu yakınmaları dile getiriyor artık yüksek sesle ve bu yakınmaların yansımaları da yine bugün açıklanan iki kritik göstergede kendisini sergiliyor. Bunlardan bir tanesi reel sektör güven endeksi %0,8 binde 8 geriledi, düşüş gösterdi. Aynı şekilde imalat sanayi kapasite kullanım oranları da bir önceki aya göre %0,5 düştü. Yani sanayinin, imalatçıların üretimi, ihracatçıların üretimi düşürüyor. Ekonomi politikalarına ve ekonomiye güvende geriliyor. Tabii bu gerilemedeki önemli etkenlerden bir tanesi de az önce söylediğim gibi ilan edilen hedeflerin bir türlü tutmaması. Orta vadeli programda örneğin cari açık için 2026 yılında 22,3 milyar dolarlık bir tahmin yapılmıştı. Bu yıl cari açığın bu düzeyde olacağı tahmin edilmişti. 2027 yılında 20,5 milyar dolar, 2028'de de 18,5 milyar dolar cari açık gerçekleşecek diyordu ekonomi yönetimi orta vadeli programda. Ancak Merkez Bankası'nın kendi yaptığı ankette, Temmuz ayı anketinde maalesef katılımcılar 2026 yılı cari açığının 49 milyar dolar olacağını öngördüler. 2027 yılı içinse 47 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi söz konusu. Yani cari açık dediğimiz zaman ülkenin döviz gelirleri ve döviz giderleri arasındaki fark, açık ve bu açığın finansmanı ile ilgili bir ifade, cari açık dediğimiz tabir. Şimdi Türkiye'nin döviz gelir ve giderleri arasındaki açık bu şekilde ciddi bir şekilde artacaksa ve resmi olarak kamuoyuna duyurulan orta vadeli programın resmi hedeflerin 2-2,5 katına çıkacaksa o zaman bu hedefler niye açıklanıyor? İşte az önce bahsettiğim TEPAV değerlendirmesinde de deniliyor ki sizin kuruluş yasanız var Merkez Bankası olarak. Bu yasanın da 42. maddesi var. Siz artık 3-3,5 yıldır bir program uyguluyorsunuz. Ancak bu programda şu ana kadar ilan ettiğiniz enflasyon hedefleri, faiz hedefleri ve diğer makro hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Her birisi 2-3 misli sapmaya uğradı. Hedefler şaştı. O zaman artık neden bu hedeflerin tutmadığını kamuoyuna açıklamak zorundasınız şeffaf bir şekilde. Bu da sizin yasanızla size verilmiş olan bir görev. İşte cari açıktaki rakamlar bunu gösteriyor. İlan edilen resmi hedeflerin 2 katına yükselmiş beklentiler. Oysa planlı bir ekonomide bu tür hedefler ilan edildiğinde o politikalara güvenin sağlanması için bu hedeflerin tutturulması lazım. Dünyada aynı ekonomik koşulları yaşayan, enerjide Türkiye kadar, hatta daha fazla dışa bağımlı olan Çin de 5 yıllık planlar yapıyor, hedefler ilan ediyor. Bakın son 1-1,5 yılda biz dezenflasyon programı uygulamamıza rağmen enflasyonu %30'un altına düşürememişiz. İşsizliği azaltamamışız. İhracat gerilemeye başlamış, büyüme hızı gerilemeye başlamış. Ama Çin ilan ettiği hedeflerin hemen hemen hepsini tutturmuş. İran savaşı ise Çin ekonomisi için de geçerli. Petrol fiyatlarının artışı ise bu da Çin ekonomisi için de geçerli. Sadece son 18 ayda 17 milyon yeni istihdam yaratmış Çin ekonomisi. 2026 yılının başından bu yana da 5 ayda Mayıs sonuna kadar 5 milyon kişilik ilave istihdam yaratmış. Dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor, büyümesi devam ediyor. İşte hedef tutturmak kanımca bu şekilde olmalı. Eğer bir hedef ilan ediyorsanız o hedefin arkasında durmalısınız ve o hedef gerçekleşmiyorsa da bunun neden gerçekleşmediğini kamuoyuna açıklayıp insanları ikna etmelisiniz. Maalesef Türkiye'deki tablo bu şekilde ve TEPAV da artık bu çağrıyı Merkez Bankası'na yapıyor. Bir müzik arası verelim dilerseniz. Kulaklarımız rakamlarla boğuldu, yüzdelerle boğuldu. Fransız şarkıcı Michel Fauguin, Une belle histoire diyor, bir aşk hikayesi.

Bu güzel bir roman, güzel bir aşk hikayesi. Sislerin arasında eve dönerken yolun kıyısında karşılaştım. Şanslı bir günümdü, gökyüzü avuçlarımın içindeydi. O bana Tanrı'nın bir hediyesiydi, diyordu Michel Fogen, Une Belle Histoire isimli bir aşk hikayesi şarkısında. Sevgili dinleyiciler, altın son dönemin en revaçta yatırım araçlarından bir tanesi. Altın fiyatlarındaki olağanüstü artış herkesin dikkatini çekiyordu. Fakat son birkaç aydan bu yana, özellikle Şubat ayından itibaren, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı sonrası Ocak ayında onsu 5600 dolara kadar çıkan altın fiyatları gerilemeye başladı. Hızla düşüşe geçti. Merkez Bankası da bu süre içerisinde hem artan enerji fiyatlarından dolayı hem de küresel ticari emtia fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi bir şekilde döviz sattı. 40 milyar dolara yakın bir döviz satmak zorunda kaldı rezervlerinden. Bunu telafi etmek için de altın stoklarından satışlara hız verdi. Ve şöyle bir baktığımız zaman, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son resmi rakamlara baktığımızda, Merkez Bankası Şubat ayında 8 ton, Mart ayında 60 ton, Nisan ayında 10 ton ve Mayıs ayında 3 ton altın satmış. 4 ayda toplam 81 ton altın satmış ve bu altının ortalama fiyatı 4894 dolar olmuş. Buradan da 12,7 milyar dolarlık bir döviz geliri elde edip rezervlerini güçlendirmiş Merkez Bankası. Fakat bu satıştan sonra altın fiyatları düşmeye devam etmiş. Şu anda 4000 dolar civarına kadar indi altının onsu ve Merkez Bankası aslında o dönemde eleştiriliyordu. Neden altın stoklarını eritiyor, neden altın satıyor Merkez Bankası, işte tonlarca altın satıldı falan deniyordu. Fakat şimdi ortaya çıkan tabloya baktığımızda Merkez Bankası 4890 dolar civarında bir fiyattan sattığı altınlardı. Karşılık şu anda 4000 dolara kadar inmiş durumda altının onsu ve Merkez Bankası birim başına 877 dolar karda şu anda bu parayla 97 ton altın alabiliyor. Altın fiyatlarının düşüşünden ötürü daha önce sattığı 81 ton altının yerine 97 ton altın alıp şayet isterse bu altınları fazlasıyla yerine koyma imkanına sahip. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın altın satışlarında doğru bir strateji izlediği, piyasayı ve fiyatları yakından takip ederek rezervlerini güçlendirme açısından doğru bir satış stratejisi izlediği söylenebilir. Peki neden altın fiyatları düşüyor? Çünkü İran Savaşı, Hürmüz Krizi, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini de etkiliyor. Avrupa ekonomilerini de etkiliyor. Enerji fiyatları onları da etkiliyor. Ve Avrupa Merkez Bankası da, Amerikan Merkez Bankası da faiz indirimlerini gündemden çıkartmış durumdalar. Faizleri 2-3 aydır sabit tutuyorlar. Aksine faiz artışını gündeme almaya başladılar. Bu ne demek? Eğer Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları faiz artırırsa Amerikan doları değerlenecek demek, euro değerlenecek demek. Bu da altın fiyatlarının daha da düşmesi ve altına alternatif olarak dolar ve euronun tercih edilmesi anlamına geliyor. O yüzden de 5600 dolarlardan altın alanlar daha fazla zarar etmemek için altınları ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar. 4000 dolar sınırı bir direnç noktası gibi görünüyor şu anda. Eğer bunun altına düşerse altın satışları daha da hızlanabilir. Özellikle merkez bankalarının altın satışları. Çünkü Çin ve Türkiye merkez bankaları az önce bahsettiğim süreç içerisinde en fazla altın satan merkez bankalarıydı. Döviz rezervlerini güçlendirmek için. O yüzden de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesi, faiz artışını gündemine alması. Çünkü orada da bu gelişmeler enflasyonu yükseltmeye başladı. %2-2,5 düzeyinde bir enflasyon var. Yıllık olarak tabii bu oranlar, bizim neredeyse bir aylık enflasyonumuz Amerika ve Avrupa ülkelerinde yıllık enflasyona tekabül ediyor. Ama o bile bu ekonomiler için çok yüksek olduğu için onlar da faiz indirimi yerine faizi arttırarak enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar. Bu politika sürdüğü takdirde altın fiyatlarının biraz daha aşağıya inmesi söz konusu olabilecek. O yüzden de Merkez Bankası'nın en azından Şubat ayından bu yana altın konusunda doğru bir strateji izlediğini söylemek mümkün. Altın yatırımcıları her ne kadar biraz zarar etmiş olsalar da diğer taraftan

taraftan altına alternatif belki bir başka yatırım aracı olarak borsayı görüyor insanlar. Burada paralarını değerlendirmeye çalışıyorlar. Ocak-Haziran döneminde 16 şirket halka arz edildi, halka açıldı. Temmuz ayının ilk yarısında da 8 şirket daha halka arz edildi. Ve toplam 24 şirket 17 Temmuz itibariyle halka açılan şirket sayısı 17 oldu. Bu şirketler sermaye piyasalarından hisse satışlarıyla 1 milyar 84 milyon dolar para topladılar. Merkez Sermaye Piyasası Kurulu son bir hafta içerisinde 4 şirkete daha halka açılma izni verdi. Dolayısıyla sayı ay sonunda 28'e çıkacak. En son 2023 yılında 56 şirket halka arz edilmişti. En yüksek rakam buydu son dönemde. Şu anda görünen tablo yıl sonuna kadar 2023 yılındaki halka arz rekorunun aşılacağını gösteriyor. 2025 yılında 18 halka arz gerçekleşmişti. Daha 2026'nın 6. ayında 2025'in yıllık halka arz rekoru kırılmış durumda, geçilmiş durumda. Peki 1 milyar 84 milyon dolar şirketler hisse satarak halktan para topladılar. Bu ne anlama geliyor? Paraya ihtiyacı olan şirketler ya para piyasalarından, yani banka ve finans şirketlerinden para alıyorlar, borç alıyorlar, kredi alıyorlar, ya da bu şekilde sermaye piyasalarında hisselerini halka satarak yeni ortaklar elde ederek sermaye elde ediyorlar. Birinde, yani para piyasalarından elde edilen kaynaklarda bir vade var. 6 ay, 3 yıl, 5 yıl neyse. Bir de faiz ödemek zorundalar. Ama bu tarafta sermaye piyasalarından hisse satarak para topladıklarında vadesiz topluyorlar bu parayı. Herhangi bir geri ödeme vadesi söz konusu değil. Faiz ödemeleri söz konusu değil. İnsanlar da bu halka arzlara parasını yatırarak hisseler değerlenirse kazancımı arttırabilirim düşüncesiyle bu hisseleri satın alıyorlar. Ancak halka arzlarda etik unsurlar çok önemli. Örneğin dünyanın hiçbir yerinde halka arz edilen şirketlerin böyle çarşaf çarşaf reklamları yapılmıyor. Çünkü bu yatırımcıyı yönlendirme amaçlı olabilir. Bakıyoruz şimdi gazetelere, internet sitelerine, televizyonlara. Halka arz edilen şirketlerin yöneticileri, sahipleri, patronları çıkıyor. Adeta reklam röportaj diyebileceğimiz röportajlar veriyorlar. Herkes kendi hissesinin değerini methediyor. Talebini arttırmaya çalışıyor. Bunlar maalesef halka arzların etik olmayan boyutları. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda biraz daha aktif olması lazım. Bu yönde çağrılar yapılıyor Sermaye Piyasası Kurulu'na, ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Bir de tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Halka arz edilen şirketlerde yatırımcılar daha çok işte hisse artarsa kar ederim düşüncesinde. Oysa halka arz edilen şirketler mutlaka bir temettü, kar payı garantisi vermek zorunda yatırımcısına. Bunu taahhüt etmeli. Öncelikle bu alanlara yatırım yapacak olanlar, halka arz edilen hisseleri alacak olanlar, şirketlerin temettü vaat edip etmediklerine bakmak durumundalar. Bunu gerçekten dikkatli incelesinler. İkincisi, bu şirketlerin ana hissedarları, büyük hissedarları yönetimde yer alıyor mu? Çünkü bu halka arzlarda kişiler sadece hisseleri oranında sorumlu, şayet şirket batarsa. Ama büyük hissedarlar mal varlıklarıyla, servetleriyle sorumlu. Eğer bir şirket halka arz edilirken şirketin ana hissedarı olan kişiler veya kurumlar yönetimde yer almayıp sadece hisse satışıyla sermaye piyasasından kaynak topluyorlarsa, bu noktada da dikkatli olması gerekiyor küçük yatırımcıların. İşte bizdeki borsa anlayışının bu düzeyde seyretmesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü halka arzlarda herkes daha çok hisse kaçtan açıldı, kaçtan kapandı, ne kadara çıktı, ne kadara düştüye bakıyor. Temettü boyutuna, kar payı alıp almama boyutuna fazla bakmıyor. Kazancını hisse değerinin artmasından elde etmeyi umut ediyor. Oysa doğru yaklaşım, dediğim gibi, vaat edilen temettü, kar payı dağıtımı üzerinden olmalı. Öbür türlüsü işte bir avuç kişi bu hisseleri değerini indirip çıkartarak olağanüstü kazançlar elde ederken, önceki programlarda da vurguladığım gibi, milyonlarca küçük yatırımcı ise bu iniş çıkışlarda neredeyse tüm varlıklarını kaybederek sıfırlanabiliyorlar. O nedenle daha da hızlanacağı anlaşılan
halka arz süreçlerinde küçük yatırımcılar mutlaka daha dikkatli olmalı. Yatırım tavsiyelerini alırken, değerlendirirken biraz daha kendi çıkarları lehine hareket etmeli. Tavsiyemizi biz de bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki bu. Sadece bir görüş ve değerlendirme. Küçük yatırımcının kendi haklarını koruması için onlara biraz daha bu konularda dikkatli olmalarını önerme şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sevgililer, sevgili dinleyiciler, Türkiye'de son dönemde tartışılmaya başlanan bir şey var. Önemli bir konu, milyonlarca kişi ilgilendiren bir konu, asgari ücret konusu. Fakat asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmadı, bundan böyle de yılda bir kez zam yapılacağı açıklandı. Ama asıl tartışma konusu olan ve iktidar üzerinde de iş dünyasının, iş adamı örgütlerinin ısrarcı oldukları konu, bölgesel ve sektörel asgari ücret modeline geçiş. Bununla ilgili başta müstakil sanayici ve iş adamları, MÜSİAD olmak üzere hükümete yakın bir işveren örgütü, TÜSİAD zaman zaman bu görüşü destekliyor, Odalar Birliği'nden bu görüşe destek geliyor. İşte bunu bir şarkı arası verdikten sonra detaylarıyla sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Leonard Cohen, Kanadalı şarkıcı, kendisini bir süre önce kaybettik. Şarkı sözleri oldukça felsefi, zaman zaman siyasi şarkı sözleri de yazıyordu. Çok beğeniliyordu verdiği mesajlar. İşte Leonard Cohen'in Dance Me to the End of Love şarkısıyla şimdilik sizleri baş başa bırakıyorum. Daha sonra sektörel ve bölgesel asgari ücret tartışmalarını ayrıntılarıyla ele alacağız.

0: Dans ettir beni güzelliğine yanan bir keman ile, dansa kaldır beni bir zeytin dalı gibi ve eve doğru giden güvercinim ol. Dans ettir beni evliliğe, dans ettir beni nazikçe. İkimiz de aşkımızın altındayız, dans ettir beni aşkın sonuna. Leonard Cohen'in bu güzel şarkısını sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümüne girerken WhatsApp hattımızı sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buradan bize görüş ve önerilerinizi, değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz. 0505 171 66 56. Evet, Leonard Cohen'le ara vermeden önce sizlere Ankara'da son dönemde özellikle gerek iş dünyasında gerekse ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çevrelerinde yoğun bir şekilde gündeme gelen hazırlıklar, çalışmalar yapılan bir konuyu aktaracağımı söylemiştim. Sektörel ve bölgesel asgari ücret konusu. MİŞİAD uzun süredir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği uzun süredir bunu istiyor. Bu konuda talepkar ve ısrarlı. Zaman zaman TÜSİAD'dan ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan da benzer yönde görüşler geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği özellikle bünyesinde çatısı altında topladığı 300'ü aşkın Oda ve Borsa Başkanı'nın görüşleri doğrultusunda bölgesel asgari ücretin ekonomi için yararlı olabileceği şeklinde görüşler dile getiriyor. Buradaki gerekçe şu, özellikle MÜSİAD'ın açıkladığı gerekçe, bölgesel asgari ücret olursa çalışanların satın alma gücünü artırmak ve korumak mümkün olabilir. Üretim ve istihdamın sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi mümkün olabilir. Gerekçe bu. Şimdi geriye dönüp şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulaması söz konusuydu. Doğu ve Güneydoğu'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinde farklı asgari ücretler söz konusuydu. 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi iktidarı, Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, gelir adaletsizliğini yaygınlaştırdığı gerekçesiyle bu uygulamaya son verdiler ve ulusal düzeyde asgari ücret uygulamasına geçildi. 23 yıllık bölgesel asgari ücret sistemi terk edildi. Ulusal düzeyde asgari ücret uygulamasına geçildi. Zaten dünyada da baktığımız zaman örneğin Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinde ulusal asgari ücret sistemi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi eyalet sistemiyle yönetilen ülkelerde eyalet hükümetleri kendi eyaletleri için farklı asgari ücret belirleyebiliyorlar. Ama Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, ILO'nun verilerine bakıldığında özellikle en düşük ücreti ifade eden asgari ücret konusunda dünya ülkelerinin %90'ından fazlası ulusal asgari ücret sistemini uyguluyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye açısından tabloya baktığımızda dediğim gibi 1951-1974 yılları arasında uygulanmış olan bölgesel asgari ücret sistemi ve hoşnutsuzluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği artırdığı için vazgeçilen bu sisteme tekrar dönüşte ısrar etmenin, denenmişi tekrar denemenin bir anlamı var mı? Öncelikle bunu tartışmak gerekiyor. Bir kez işin hukuki boyutu var. Anayasa angarya yasaktır diyor. Anayasamız angaryayı yasaklıyor. Bunun yanı sıra anayasanın en temel ilkelerinden bir tanesi eşitlik. Tüm insanlar eşittir diyor anayasamız ve eşit işe eşit ücret ilkesini de yine bir anayasa hükmü olarak barındırıyor anayasa metnimiz. Şimdi böyle bir tabloda bölgesel asgari ücret dediğimiz zaman ülkenin bir bölgesinde, bir coğrafi bölgesinde veya bu bölgeler neye göre belirlenecek, o da ayrı bir muamma. Ülkenin bir bölgesinde veya bir şehrinde farklı bir asgari ücret, aynı işi yapan, aynı benzer şekilde günde 8 saat 10 saat çalışan bir kişi, biri daha yüksek ücret alacak, diğeri daha düşük ücret alacak. Böyle bir uygulama dediğim gibi baştan anayasanın eşitlik ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı. Şunu bir kez baştan tespit etmemiz gerekiyor. Asgari ücret demek en düşük ücret demek. Bütün ülkelerin kabul ettiği temel kavram bu. Dolayısıyla bir bölgede daha düşük, bir bölgede daha yüksek asgari ücret sistemine geçilmesi bir kez asgari ücretin kendi mantığına aykırı. Her şeyden önce şu anda bile Türkiye'de gelir dağılımı olağanüstü düzeyde bozulmuş vaziyette. Önceki programlarımızda sizlere sıkça vurguladım. Örneğin en düşük memur maaşı şu anda 70 bin liranın üzerinde ama işçilerin en düşük maaşını temsil eden asgari ücret 28 bin lira. Neredeyse en düşük kamu çalışanıyla en düşük özel sektör çalışanının aldığı ücret arasında 3 kata varan bir fark var. Şimdi bu 3 katlık farkı temsil eden asgari ücreti siz daha da düşük tutarda ülkenin bir bölgesinde uygulamak, başka bir bölgede daha yüksek tutarda bir asgari ücret belirlemek sistemine geçerseniz bu adaletsizlik değil 3 kat 5 kata kadar çıkabilir. İkinci bana göre riskli unsur asgari ücretin düşük belirlendiği bölgelerde neden düşük belirlenecek? İşte o bölgede yaşam maliyetleri daha ucuz, işte ev kiraları daha düşük, insanlar işine yürüyerek gidip gelebilir, ulaşım ücretleri daha düşük gibi gerekçelerle buralarda daha düşük ücretle insanlar çalıştırılabilir. Bir kez böyle bir mantık emeğe saygısızlık gibi geliyor bana. İkincisi böyle bir sisteme geçildiği takdirde asgari ücretin düşük tutulduğu bölgelerden asgari ücretin daha yüksek belirlendiği bölgelere büyük ihtimalle ciddi bir insani göç dalgası başlayacaktır. Zaten büyük şehirlerde sürekli göç alınıyor. Bu kiraları, ulaşımı, trafiği, altyapıyı olumsuz etkiliyor. Şimdi böyle bir ücret farklılaştırması bölgeler arasındaki göç trafiğini daha da hızlandıracak. İkincisi, asgari ücretin düşük belirlendiği bölgelerden ötürü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim geliri kaybı ortaya çıkacağı gibi işverenlerden daha düşük asgari ücret üzerinden kesilecek vergiler nedeniyle de maliyenin vergi gelirleri azalacak. Yani bu handikapları göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan bu göç dalgası zaten asgari ücretin yüksek belirlendiği, yaşam maliyeti yüksek diye daha yüksek belirlendiği bölgelere yönelik bu göç hareketi aksine oralardaki kiraları, ulaşım ücretlerini daha da yükseltecek. Kentlerin çeper bölgeleri dediğimiz gecekondu ve diğer dar gelirli yaşam bölgelerindeki zorlukları, yaşam sıkıntılarını daha da arttıracak. Ayrıca ikinci olarak da sektörel asgari ücret ya o ya bu deniliyor. Sektörel asgari ücret dediğimiz zaman da bir sektörde ödenecek ücret daha yüksek, diğer sektörde daha düşük tutulduğunda bu sefer o sektöre yüksek ücret almak için bir hücum yaşanacak. Diğer sektörlerde istihdam kaybı, iş kaybı söz konusu olacak. İşte kaldı ki sadece bölgeler arasında değil, aynı şehrin kendi içinde bile gelir dağılımı adaletsizlikleri söz konusu. Örneğin Ankara'da yüksek gelir gruplarının yaşadığı işte Çankaya gibi, Yeni Mahalle gibi ilçelerle Sincan gibi veya biraz daha çeperde kalan ilçelerde zaten gelir düzeyi ve yaşam koşulları farklı. İstanbul'da Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Levent gibi ilçelerle daha dar gelirli kesimlerin yaşadığı bölgelerde zaten bir gelir dağılımı ve yaşam maliyeti adaletsizliği var. Şimdi böyle bir ikili, üçlü ücret sistemine geçilmesi, asgari ücret sistemine geçilmesi bu adaletsizliği daha da artıracak. Ben daha önce yaklaşık 5 yıl Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda iş müfettişi olarak da geçmişte görev yaptığım için bu sistemin adaletsizlikleri, emeğe verilen değer arasındaki çelişkileri büyüteceği konusundaki kanaatimi sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. İş dünyası böyle bir tercihi gündemde tutmak istiyor olabilir. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse anayasamızın en temel ilkelerinden bir tanesi sosyal devlet ilkesi, eşit işe eşit ücret ve eşitlik ilkesi. O nedenle İşverenlerin bu talepleri konusunda ümit ederim hükümet en azından bu temel unsurları ve temel hakları göz önünde bulundurarak mevcut sistemi daha insancı bir asgari ücret seviyesini belirleyerek daha üst düzey ve yaşam koşullarını kolaylaştıracak ücretler belirleyerek devam ettirir ve bölgesel ve sektörel asgari ücret sistemi talepleri de Türkiye'nin gündeminden kalkar. Sözlerimi burada noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Sizlere başkentten ekonominin sıcak gündemini, gelişmeleri ve olası beklentileri aktarmaya çalıştım. Ben Zülfikar Doğan. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 15'te yine Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası turu sürüyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında tutuklama talep edildi. Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu düşünülen Daniel Siyat evinde ölü bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası turu sürüyor. Bugün ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelen Numan Kurtulmuş şu sıralarda ise AK Parti heyetiyle görüşüyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Özgür Özel'in yeni partiyi duyurmasının ardından CHP'de saflar netleşiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer partide kalacaklarını duyurdu. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yeni bir yola çıktıklarını belirttikleri bir video yayınladı. Afyonkarahisar, Antalya'nın Kepez ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Kepez'de bazı evler tahliye edildi. Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme küçük Leyla'nın bir süre alıkonulduğu, öldürüldükten sonra cesedinin serin bir ortamda bekletildiği ve ardından dere yatağına bırakıldığı kanaatine vardı. Ürdün, İran ve Suudi Arabistan'da Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere peş peşe saldırılar düzenlendi. Misilleme sonucu ABD'ye ait 8 İHA'nın imha edildiği, 2 helikopterinde ağır hasar aldığı belirtildi. ABD saldırılara yanıt olarak İran'ın Lark Adası'na hava saldırısıyla hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakanlar Kurulu'yla ekonomideki durumu ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi. Dış girişimlere rağmen ulusal ekonomi ve ana sektörlerde istikrarın korunduğunu belirten Putin, zorlukların geçici nitelikte olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri etkileyemeyeceğini kaydetti. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu düşünülen Daniel Siyat, Fransa'daki evinde ölü bulundu. Siyat'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci turunda bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de oynanacak.
2: Ekonomi.
1: Bankalar Arası Kart Merkezi Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Haziran ayı itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı 221,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99,7 milyon oldu. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 arttı. Harcamaların tutarı 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Doğa sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulamaya geçildi. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.034 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.255, çeyrek altın 10.212, tam altın 40.683, ata altın ise 41.709 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
3: Trump bu planıyla, şimdi baştan söyleyelim bir kere, bu tam anlamıyla bir göz boyama. Dünyada bir Filistin rüzgarı esiyor, Filistin'i tanıma dalgası var, Gazze'ye yeni bir katliama hazırlık var, yine işgal etme planları var, soykırım cezasından kurtulma çabası var İsrail ve Netanyahu'nun. Şimdi burada bunları götürüp o dalgaları, batıdaki tanıma dalgaları, bak biz barış önerdik, Hamas kabul etmedi. Bunu anlaşmayı kim kabul eder? Şimdi Filistin devleti kurulacakmış. Nasıl olacakmış? Silahları olmayacakmış. Ya silahsız bir devlet olur mu? Ordusuz bir devlet olur mu? Sınırlarını nasıl koruyacak? Yani siz insanlar aptal mı sanıyorsunuz? 2 yıldır direnen bir Filistin var, Hamas var. Peki siz silahlarını alınca orada bir şey olabilir mi? İsrail silahlıyken bunları yaptı. Silahsızken neler yapacağını anlamayacak kadar saf mıyız? Saf mıyız? Yani o nedenle Amerika bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Yani bir paket programla karşı karşıyayız. Bu paket programı Türkiye'nin önüne koyacaklar. Türkiye'nin ekonomik sıkışmışlığını da koz olarak kullanacaklar. Bunu net olarak görelim.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen doktor Ergün Bacak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son günlerde sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde de görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, çekirge istilasının detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle aktardı.
2: Öncelikle beyaz yüzü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türün ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Yani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi. Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında, genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle, hatta kendi türünü bile yiyebilen, hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hali yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sonra bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'da görülen beyaz yüzlü çalı çekirgeleriyle ilgili sosyal medyada yayılan istila iddialarını, çekirgelerin özelliklerini ve neden evlere girdiklerini anlattı. İstilacı olan çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, beyaz yüzü çalı çekirgesini istilacı bir tür değil, yerli ve milli çekirgemiz. Türkiye'de ve İstanbul'da doğal olarak yaşıyor sözleriyle tanıttı. 5-6 santimetre boylarında olan bu çekirgeler tarım ürünlerine aşırı zarar vermiyor diyen Doktor Bacak, popülasyonun zirve yaptığı dönem birkaç hafta içinde sona erecek bilgisini paylaştı. Çekirgelerin evlere girmesinin nedenini de açıklayan Ergün Bacak, geceleri ay ışığı ve yıldızlar yerine insanların yapay ışıklarını takip ettikleri için evlere giriyorlar diye konuştu. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, biz onların doğal yaşam alanlarını istila ediyoruz, sonra da kendi evimize geldiklerini söylüyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Federal Güvenlik Servisi, St. Petersburg metrosunda Ukrayna özel servislerine çalışan bir ajanın üzerinde patlayıcı ile yakalanarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan şahsın üzerinden GPS takip cihazı süsü verilmiş el yapımı bir patlayıcı madde ele geçirildi. Zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahsın sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre 2005 doğumlu olan Rus vatandaşı Ukrayna tarafındaki yönlendiricisiyle kendi arzusuyla iletişime geçti. Yasa dışı eylemleri para karşılığında gerçekleştirdiğini belirten şahıs ödemeleri kripto cüzdan üzerinden aldığını söyledi. Paylaşılan detaylara göre ajanlık yapan şüpheli St. Petersburg ve Leningrad bölgesindeki savunma sanayi kompleksi çalışanlarına yönelik istihbarat topluyordu. Çalıştığı yerden temin ettiği gizli bilgilerin yanı sıra bölgeye ait harita ve jeodezi verilerini yabancı özel servislere aktardığı öğrenildi. Yönlendiricisinden bir mühimmat sığınağının koordinatlarını alan ajanın görevi, patlayıcıyı teslim alıp bölgedeki kritik bir savunma sanayi tesisinin çalışanına ait aracın altına yerleştirmekti. Federal Güvenlik Servisi ve Emniyet Güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde olası bir terör eylemi ve sabotaj girişimi engellendi. Ukrayna özel servisleri adına çalışan bir kişi, St. Petersburg'da savunma sanayi çalışanına yönelik bombalı suikast hazırlığındayken, Rusya Federal Güvenlik Servisi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne, yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva

zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kalp sağlığını korumak için yalnızca spor yapmak yetmiyor. Uzmanlar günlük hayatta sık tüketilen 3 besinin kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre beyaz ekmek, rafine karbonhidrat yapısı ve düşük lif içeriği nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Bu durumun insülin direnci, kilo artışı ve kalp hastalığı riskini artırabileceği belirtiliyor. Patates kızartması da uzmanların uzak durulmasını önerdiği besinler arasında yer alıyor. Tekrar kullanılan yağlarda oluşabilen trans yağlarla yüksek tuz içeriğinin yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları riskini artırabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar pastırma ve diğer işlenmiş et ürünlerini

0: içinde yüksek sodyum, doymuş yağ ve koruyucu maddeler nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ürünlerin sık tüketiminin kalp hastalıkları ve obezite riskini yükseltebileceği belirtiliyor. Kalp dostu beslenmede ise baklagiller, tam tahıllar, keten tohumu ve badem öne çıkıyor. Uzmanlar ayrıca düzenli egzersiz yapılmasının ve sigaradan uzak durulmasının da kalp sağlığını korumada önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Uzmanlar beyaz ekmek, patates kızartması ve pastırma gibi yüksek rafine karbonhidrat, tuz ve sağlıksız yağ içeren besinlerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirterek bu gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578 ile devrilme, savrulma ve takla, 3.740 ile yayaya çarpma ve 3.194 ile arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı: hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Overlapping fullback, kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Futbolda çizgiler artık sadece sınır değil, stratejidir. Top çizgiye yakınsa orada bir karar alınır. Rakibi mi kovalarsın yoksa hücumu mu desteklersin? İşte bu karar anlarında devreye giren oyuncu sahadaki en çok mesafe kat eden savaşçıdır. Overlapping fullback, yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Onlar futbolun iki yönünü birden taşıyan dinamik askerlerdir. Bir yandan savunmayı tutar, diğer yandan hücum hattını genişletirler. Yani hem bek, hem kanat, hem koşucu, hem asistçidirler. Overlapping beklerin temel görevi, top takımlarına geçtiğinde önlerindeki kanat oyuncusunun dışından bindirerek ilerlemek ve rakip savunmayı iki kişilik tehdit haline getirmektir. Bu koşullar sadece fiziksel katkı değil, aynı zamanda taktiksel bir yıpratma stratejisidir. Çünkü karşısındaki savunma oyuncusu iki oyuncu arasında karar veremez. Kanadı mı tutsun, beki mi? İşte bu kararsızlık anı hücumun kapısını aralar. Bu rolü oynayan bekler genellikle hızlı, dayanıklı ve ofansif becerilere sahip oyunculardır. En az bir kanat oyuncusu kadar orta yapma kabiliyeti, top sürme yetkisi ve saha görüşü olmalıdır. Çünkü ceza sahasına doğru yapılan bindirmelerden sonra ya tehlikeli bir orta yapması gerekir ya da pas trafiğini doğru yönlendirmesi. Kısacası bu rolü üstlenen bir bek sadece git gel yapan biri değildir. Aynı zamanda sahadaki karar vericilerden biridir. Bu rolü oynayan oyuncunun en büyük avantajı takıma genişlik kazandırmasıdır. Rakip savunmayı açar, orta sahadaki sıkışıklığı dağıtır, zaman zaman ceza sahasına bile sarkar. Özellikle 4-3-3 ve 4-2-3-1 gibi kanatlı sistemlerde bu roldeki bekler takımın gizli hücumcularıdır. Ayrıca kanat oyuncusunun içe kat etmesini kolaylaştırır, böylece kanat oyuncusunu forvet gibi pozisyon alırken bek çizgiyi işgal eder. Ancak bu kadar hücum katkısı beraberinde büyük bir risk de getirir. Geride bırakılan boş alanlar. Eğer bu oyuncu topu kaptırırsa rakip çok geniş bir boşlukla kontra atağa çıkar. Bu yüzden overlapping fullback rolünü üstlenen oyuncunun geri dönüş hızı, pozisyon bilgisi ve fiziksel dayanıklılığı çok yüksek olmalıdır. Ayrıca takımın orta sahasından biri mutlaka onun yerine kademeye girmeli, yoksa savunma dengesiz kalır. Bu rolün dünyadan örneklerine bakalım. Bu rolü modern futbolun zirvesine taşıyan belki de en önemli isim Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'dur. Takım hücuma çıkarken sağ kanatta yaptığı bindirmeler, attığı milimetrik ortalar, attığı asistler ve oyun görüşüyle bu pozisyonu neredeyse yeni bir boyuta taşıdı. Onun zıttı kanattaysa Henry Robertson benzer katkılar verdi. İkisi birlikte Liverpool'un en etkili hücum hattı kanadı oldular. Bir başka unutulmaz örnekte Brezilyalı Cafu. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'da sağ kanadı hem savundu hem de hücumda çizgiye sürekli destek vererek takımı taşıdı. Türkiye'den örnek verecek olursak Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş dönemlerinde bu rolün en etkili oyuncularından biriydi. Savunmada görevini yaparken hücumda yaptığı bindirmelerle asist krallığına bile aday olmuştu. Benzer şekilde Caner Erkin de özellikle sol bekte overlapping rolünü üstlenmiş, ceza sahasına yaptığı isabetli ortalarla birçok golün hazırlayıcısı olmuştur. Sonuç olarak kanatla birlikte hücuma çıkan bek, futbolun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan en çok yük alan oyuncusudur. Dakikalar boyunca çizgiyi ileri geri kat eder, hem savunma yapar hem de gol pası kovalar. Onlar sahada hem aklı hem ayakları aynı anda kullanan ender oyunculardandır. Ve en iyi bir overlapping fullback takımı hem genişletir hem derinleştirir. Yani sadece çizgide değil, oyuncunun merkezinde fark yaratır. Futbolun ansiklopedisinde bugün overlapping fullback yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek oyuncuları konuştuk. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü terörsüz Türkiye yasa görüşmelerini tamamladı. 3 kentte orman yangını çıktı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü terörsüz Türkiye yasa görüşmelerini tamamladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada hazırlanacak düzenlemede kesinlikle genel ya da şahsa özel bir affın yer almayacağını vurguladı.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş konuşmasının devamında düzenlemenin meclis saatine girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini söyledi.
2: Meclis saatiyle girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: 3 kentte orman yangını çıktı. Muğla'nın Fethiye, Aydın'ın Kuyucak ve Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal kazada hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatörle 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yetkililer göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. 2 ay önce CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Tugay, bir süre daha bağımsız kalacağını, belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. Gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı. İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı. Halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı. Açıklamada tehlike ortadan kalkıncaya kadar güvenli yerlerin terk edilmemesi, açık alanlardan, camlardan, balkonlardan ve çatılardan uzak durulması çağrısı yapıldı. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir açıklama yaparak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiyi hedef alması durumunda ABD'nin bir köprü ya da enerji santralini vuracağını söyledi. Trump, Riyad'la nükleer anlaşmaya onay verdi. ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer altyapı kurulmasını ve krallık topraklarında uranyum zenginleştirilmesini öngören anlaşmaya onay verdiği belirtildi.
3: Ekonomi.
1: TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat tarafından Gölbaşı'na inşa edilecek dev veri merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. TürkSat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerine çıkaracak olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi 35.300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Borsa İstanbul'daki işlemlere değinelim. BIST endeksi 14.058 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.303, çeyrek altın 10.290, tam altın 40.992, ata altını ise 42.031 liradan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren yurdun kuzeybatısından giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Cuma günü yağışların Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Toroslar çevresinde görüleceği, hafta sonunda ise iç ve batı bölgelerde yaygınlaşarak kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği açıklandı. Meteoroloji Ankara'da cuma günü başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıkların cumartesi günü 20 dereceye kadar düşeceğini, pazar gününden itibaren ise yeniden yükseleceğini açıkladı. İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklenirken cumartesi günü kuvvetli sağanakların etkili olması öngörülüyor. İzmir'de ise yağışın cumartesi günü başlayacağı ve hava sıcaklıklarının bir daha 2 derece azalacağı tahmin ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
4: Kemal Okyan'ın bir sözü var. Dedi ki Türkiye solunun Kabe'si Avrupa Birliği'dir. Hatta o kitapta da bir gerçeği anlatıyor. Diyordu ki biz Almanya'yı protesto etmiştik. Alman konsolosluğundakiler şaşırmıştı. Ya Türkiye solu ABD'yi protesto eder. Niye bizi protesto ettiniz diye bir dönüş olmuş. Orada aşırı sol diye bir tabir de var ve ona da karşı çıkış var. Siz biraz hani bu bağlamda Türkiye'deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Türkiye solunun buraya bakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Soldan katıp muhtemelen bizizdir. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu işlere itiraz eden bir sol ne yazık ki bırakmadılar. Sizin söylediğiniz doğru. Almanya emperyalizmin Türkiye masasıdır biliyorsunuz.
4: Evet.
5: Beri Türkiye'yi Almanya üzerinden kontrol ederler. Biraz şimdi İngiltere devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu masanın asıl kontrollerinden bir tanesi solu kontrol etmek. Fonlarıyla, bu demokrasi hayalleriyle, masallarıyla, kurdukları ilişkiler ağıyla solu büyük ölçüde yönlendiriyorlar.
4: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
5: Masanın asıl kontrol
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün. 22 Temmuz 1980 sabahı İstanbul Merter'de sessizliği bozan silah sesleri yalnızca bir insanı değil, Türkiye'nin emek mücadelesinin sembol isimlerinden birini aramızdan aldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı, Maden İş Sendikası lideri, Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından ve işçi sınıfının yılmaz savunucusu Kemal Türkler, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikast yalnızca bireysel bir cinayet değil, aynı zamanda yaklaşmakta olan 12 Eylül askeri darbesinin ayak seslerini duyuran karanlık bir dönemeçti.
1: Hayın tuzaklarda, kan uykularda, vurulduk ey halkım unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha gerildik ey halkım unutma bizi. Zulüm sığmaz iken köye şehire bize mezar oldu kan Kızıldere. Yavuklu yerine çıplak mavzere sarıldık ey halkım unutma bizi. Her seher vaktinde tan atışında, kızıl güller açtı dağlar başında, faşist namluların her kurşununda dirildik ey halkım, unutma bizi, unutma bizi.
0: Türkiye'nin emek mücadelesinde simgeleşmiş bir figür olan Kemal Türkler, 1926 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren geçim mücadelesi verdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve aynı dönemde Bakırköy'deki Emayi Taş Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaya başladı. Yaşadığı maddi zorluklar onu eğitimini yarıda bırakmaya zorladı. Hukuk Fakültesini yarım bırakmasının ardından Türklerin hayatı işçilik ve sendikal mücadeleyle örülen bir çizgiye oturdu. Kemal Türkler sendikal hayata ilk adımını 1951'de dönemin Demir İş Sendikası'na üye olarak attı. Kısa sürede sendikanın Bakırköy Şubesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve ardından genel sekreterlik görevine seçildi. 1954 yılında sendika başkanlığına yükseldi. Onun liderliğine sendika yerel bir yapıdan çıkarak Türkiye genelinde örgütlenen güçlü bir işçi hareketine dönüştü. Kemal Türkler'in sendikal kariyerindeki dönüm noktalarından biri 1967 yılında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurulması oldu. Türkler, DİSK'in kurucu genel başkanı olarak 1960'ların sonunda ve 1970'lerde Türkiye işçi sınıfının hak arama mücadelelerine öncülük etti. Özellikle 15-16 Haziran 1970 direnişi DİSK'in ve Türkler'in mücadelesinin doruk noktalarından biriydi. On binlerce işçinin sokaklara döküldüğü bu eylemler sonucunda sıkı yönetim ilan edildi, Türkler ve pek çok arkadaşları tutuklandı. Bu yıllarda Kemal Türkler yalnızca bir sendika lideri değil, aynı zamanda güçlü bir politik aktör haline geldi. Türkiye İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Onun liderliğine Maden İş ve DİSK yalnızca ekonomik taleplerin değil, aynı zamanda demokratik hakların ve siyasal özgürlüklerin de savunucusu oldu. Türklerin öncülük ettiği sosyal projeler yalnızca iş yerleriyle sınırlı kalmadı. İşçi kooperatifleri, işçi tatil ve eğitim merkezleri, tüketim kooperatifleri gibi girişimlerle emekçilerin sosyal yaşamlarına da dokunmayı başardı. Gönen'deki Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi bu projelerin en bilinen örneklerinden biridir. 1970'lerin sonunda Türkiye, siyasi gerilimlerin, sokak çatışmalarının ve ideolojik kutuplaşmanın pençesindeydi. Kemal Türkler bu dönemde işçi sınıfının yalnızca sosyal hakları için değil, aynı zamanda faşist tehdide karşı da örgütlenmesi gerektiğini savundu. 1 Mayıs 1977'de DİSK öncülüğünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve yüz binlerce işçinin katıldığı mitingde Kemal Türkler konuşmaların yönetiminde ön saflardaydı.
2: Ve savaşsız bir dünya üzerine açılıyor. Bugün faşist ve hırsçı rejimlere karşı özgürlük savaşı veren halkların kabaran öfkesini ve kendi düzenlerini kurmuş olan sosyalist ülkelerin emekçilerinin sevincini paylaşıyoruz.
0: Ancak miting sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu büyük bir panik yaşandı. 34 kişi hayatını kaybetti. Bu olay kanlı 1 Mayıs olarak tarihe geçti ve Türklerin faşist şiddetin hedefinde olduğunun açık bir göstergesi oldu. Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 sabahı İstanbul Merter'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet toplumda derin bir sarsıntıya yol açtı. Türklerin ölümü yalnızca bir sendika liderinin katli değil, aynı zamanda Türkiye İşçi Hareketi'ne yönelik sistematik baskıların ve yaklaşan askeri darbenin habercisi olarak değerlendirildi. Cenazesi sıkı yönetim yasaklarına rağmen büyük bir kitle gösterisine dönüştü. Yüz binlerce işçinin katıldığı törende Kemal Türklerin yalnızca bir lider değil, bir sembol haline geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. Kemal Türkler cinayetinde baş şüpheli Ankara Bahçelievler katliamının da faillerinden olan Ülkü Ocakları üyesi Ünal Osman Ağaoğlu olarak belirlendi. Ancak dava, yıllarca süren hukuki sürüncemeler, eksik soruşturmalar, tanık dinlememe kararları ve adeta tiyatroya dönüşen mahkeme süreçleriyle adaletin tecelli etmediği bir örnek haline geldi. 2003 yılında mahkeme Osman Ağaoğlu'nu beraat ettirdi. Yargıtay kararı bozdu. Ancak yerel mahkeme Yargıtay'a direnerek aynı kararı sürdürdü. Bu süreçte sanığın mahkemeye hukuk sınavlarına çalıştığı veya jandarma aracına benzin bulunamadığı gibi gerekçelerle getirilemediği ortaya çıktı. Sonuç olarak dava 1 Aralık 2010 tarihinde zaman aşımına uğradı. Türklerin ailesi bu adaletsizlik karşısında dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak hukuksuzluk zinciri kırılmadı. Ünal Osman Ağaoğlu 2014 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Böylece Kemal Türkler cinayeti faili meçhuller arasında yerini aldı. Kemal Türkler'in yaşamı ve mücadelesi yalnızca sendikal tarihi açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi açısından da büyük önem taşır. Onun şahsında birleşen işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi ve adalet talepleri 12 Eylül askeri darbesinin karanlık günlerine girerken yok edilmek istenen bütün değerleri temsil ediyordu. Türklerin öldürülmesi darbenin meşruiyetine zemin hazırlayan olaylardan biri olarak kullanıldı. Darbe sonrası disk kapatıldı, sendika liderleri tutuklandı, işçi hareketi bastırıldı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Kemal Türkler suikastı, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kırılma yaratan en kritik eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Her yıl 22 Temmuz'da düzenlenen anma törenleriyle Kemal Türkler'in işçi mücadelesine katkısı hatırlanıyor. Onun yaşam öyküsü, mücadelesi ve ölümü Türkiye'de emek hareketinin hem doruk noktalarını hem de maruz kaldığı baskıları gözler önüne seriyor. Türklerin liderliği yalnızca talepleri dile getiren değil, aynı zamanda bu taleplerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla mücadele eden bir anlayışı temsil ediyordu. Onun mücadele azmi, kararlılığı ve emekçiliği olan bağlılığı toplumun geniş kesimleri tarafından takdirle anılmaktadır. Kemal Türkler adı hala işçilerin, emekçilerin ve demokrasi savunucularının belleğinde yaşıyor. Her 22 Temmuz'da yapılan anmalar yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, geleceğe dönük bir irade beyanıdır. Türklerin idealleri hala eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren yeni kuşaklara ilham olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Hayın tuzaklarda kan uykularda vurulduk ey halkım unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha gerildik ey halkım unutma bizi. Zulüm sığmaz iken köye şehire bize mezar oldu kan Kızıldere. Yavuklu yerine çıplak mavzere sarıldık ey halkım unutma bizi. Her seher vaktinde tan atışında kızıl güller açtı dağlar başında. Faşist namluların her kurşununda dirildik ey halkım unutma bizi. Unutma bizi.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde görülen ve sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili konuşan uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada dolaşıma giren çekirge istilası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya platformlarında ise iri çekirgelerin evlerde görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Özellikle Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den gelen çekirge görüntüleri gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde görülen iri çekirgeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz ise kamuoyunda en çok merak edilen konunun çekirgelerin tarım ürünlerine zarar verip vermeyeceği olduğunu söyledi. Kiraz, Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor dedi. Ziraat mühendisi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu da ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bölgede hem başka böceklerle beslenen türlerin hem de genel zararlı olarak değerlendirilen çeşitli çekirge türlerinin bulunduğunu aktaran Durmuşoğlu, yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor. Ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yöredeki tarlada mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler içinde panik olacak bir durum söz konusu değildir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığının da altını çizdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin haftaya meclise gelmesi bekleniyor. CHP'li Zeynel Emre yeni parti için tarih verdi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin haftaya meclise gelmesi bekleniyor. Siyasi partilerle yürüttüğü Terörsüz Türkiye yasa görüşmelerini tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, geçici ve müstakil bir yasa olacak dedi.
4: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini söyledi.
5: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
3: Zeynel Emre yeni parti için tarih verdi. Özgür Özel liderliğindeki CHP Parti Meclisi ve MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Zeynel Emre, yeni parti için önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacağını, partinin isminin ise başvuru yapıldığı süreçte duyurulacağını ifade etti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 25 şüpheli tutuklandı. 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti. Ahbap Derneği soruşturmasında savcılık gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal'la avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertir'i bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Sertir'in ifade işlemleri sona ererken Üner'in işlemleri devam ediyor. Gökhan Özoğuz da ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Muhammed El-Simani ile beraberindeki heyetle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci turunda bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki bu karşılaşmada saat 21'de başlayacak.
1: Ekonomi.
3: Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 lira sınırına yaklaşmış olacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu sıralarda 14.124 puan seviyesinde.

0: listesinde İstanbul serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.91 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.311, çeyrek altın 10.303, tam altın 41.052, ata altını ise 42.086 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Ne diyor AKP propagandistleri? Tayyip Erdoğan siyasi oyun planı olan, rakibine göre oyun kurmayan, kendi oyununu kabul ettiren ve rakibini de kendi belirleyen bir lider. Övünçle, gururla söylüyorlar. Sadece siyasete ve bekasına kilitlenen Türkiye'de ise hayat acımasız bir döngüyle akıyor. Birkaç gün içinde 3 olay yaşandı. 1- Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 aylık bebeğin bulunduğu bebek arabasının altına gizlenmiş çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Karı koca tutuklandı. Isparta Eğridir'de piyanist Çilem Çağlar ve annesi 20 yaşındaki komşusu tarafından gürültü yapıyorsunuz diye bıçaklandı. Anne hayatını kaybetti. Piyanist Çilem Çağlar ağır yaralandı. Fethiye'de bir genç yol ortasında kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı, yere yığılıp kaldı. Yanına yaklaşan 56 yaşındaki bir adam yardım ediyormuş gibi davranıp kalbi duran gencin cüzdanını aldı. İçindeki 6000 lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç yerde hala kalbi durmuş bir şekilde yatıyordu. Bütün bunlar bir üçüncü sayfa adli haberler denilip geçilecek olaylar değil. Çok derin ve sarsıcı bir sosyal çürüme var. İçten içe çürüyen, değişen, dönüşen bir ülkede. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Bunu yapması gerekenler Cumhuriyet'le kavga ediyor. Okullardaki eğitim ve müfredatı tarikatlara göre ayarlıyor. Geçmişle olan hesaplarını yalanlar üzerine kuruyor. İşte bizim okuduğumuz yıllarda diyor Milli Eğitim Bakanı, okullarda soba yoktu, okullarda kitap yoktu, şu yoktu, bu yoktu diye söylüyor. O bakanın Milli Eğitim Bakanı olduğu yıllarda, yani bugünlerde çocuklar aç derse giriyor. Çocukların aç olarak okuduğu yılların Milli Eğitim Bakanı bu. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Trafikteki çakarlı araç terörüne uyarmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Bir ara bayağı bir yoğunlaştı tedbirler ve birçok aracın çakarlarına el konuldu. Ama hala trafikte çok sayıda yasa dışı bir şekilde çakarlı araçlar var. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal'la avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı vekilinin koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor. Halk çuvallarla akın akın iade noktalarına koşunca kısıtlama geldi. Depozito iade sisteminde toplu iade uygulaması başladı. Artık vatandaşlar yüksek miktardaki ambalajlarını sayma ve doğrulama merkezlerine topluca iade edecek. Ancak alacakları para şişe başına 1 lira değil 50 kuruş olacak.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ekonomist İnan Mutlu 36 ülkenin Avrupa ülkesinin yıllık gıda enflasyonunu tablo haline getirmiş. Şimdi o tabloya bakınca Türkiye'nin enflasyondaki durumu, Türkiye'nin Avrupa karşısındaki durumu, hani Avrupa bizi kıskanıyor mu sözünün orada enflasyonda nasıl bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinde yıllık gıda enflasyonu Haziran 2026'ya göre Türkiye %35,5 ile birinci, Romanya 5,5 ile ikinci, Gürcistan 4,8 ile üçüncü, Kıbrıs 4,4 ile, İzlanda 3,9 ile, Kosova 2,9 ile, Arnavutluk 2,9, Portekiz 2,7, Yunanistan 2,5 diye devam ediyor. Hatta hani %1 oranında, ortalama %1 Avrupa'da yıllık gıda enflasyonu, eksiye doğru da enflasyon var. Eksi enflasyon var. Nerede var? Slovakya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Letonya'da, Danimarka'da, Estonya'da, Macaristan'da, Sırbistan'da, Çekya ve İsveç'te. Şimdi 36 ülke çıkarılmış İnan Mutlu tarafından. Bu 36 ülkenin hepsinin gıda enflasyonunu toplasanız %33,3 ediyor. Bütün 36 ülkenin toplam enflasyonun ortalaması 33,3. Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin 35,5. Miko

Bir yasa çıkarıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu yasaya da girdi. O zaman demişlerdi ki ya bu yasa gazetecilerle ilgili değil. İşte toplumda öyle olumsuz şeyler, dezenformasyon yapılabilir ki bu toplum bütünlüğü açısından büyük risk taşıyabilir. Büyük sorunlara yol açabilir. Toplumsal bir felakete neden olabilir. Bu yüzden bu yasayı çıkarıyoruz demişlerdi. O zaman ben de uyarmıştım. Ya bu yasa gazetecilere kullanılırsa her şey artık haberin yapma alanı daha da daraltılmış olur. Zaten çok dar bir alanda gazetecilik yapılabiliyor. Bu daha da daraltacak ve bu bütün doğruyu yazan, gerçekleri söyleyen gazetecilerin sopası olacak diye. Öyle de oldu zaten. Ama bu çifte hukuk, çifte sosyal hayat, çifte ekonomi, her şeyde böyle bir çifte standardı oluştu artık bu ülkenin. Bunun kabulleniliyor olması da ciddi anlamda büyük sorun bence. Şimdi bir tarafta A desen hemen buraya halkı yanıltıcı bilgiyi yaydın diye başım belaya giriyor. Diğer tarafta halkı gerçekten yanıltıcı bilgiyi yayanlara hiçbir şey olmuyor. Onlardan bir örnek Akit yazdı. Haber şöyle, imzası da var, imzasını da koymuşlar muhabirin. Deprem sırasında devleti karalayan ve İzmir Marşı okuduğu için iyilik meleği olarak lanse edilen Levent'in Kızıl Soros lakaplı gezi finansörü Osman Kavala'nın kurucuları arasında yer aldığı Yurttaşlık Derneği ile bağlantısı ortaya çıktı. Malum zihniyetin iktidar yanlısı gibi lanse etmeye çalıştığı Ahbap Derneği'nin kurucusu Levent'in yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme zaafa uğratma aracı olarak yorumlanan Helsinki Yurttaşlar Meclisi'nin ülkemizdeki uzantısı Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Haber bu. E gerçek ne? Gerçeği de şu. Yurttaşlık Derneği açıklama yaptı. Dedi ki o Haluk Levent bizdeki Haluk Levent değil. Gerçekten de öyle. Ahbap yöneticisi Haluk Levent şarkıcı, bilinen bir isim. Şu anda tutuklandı. Yurttaşlık Derneği yönetim kurulu üyesi olan ise Profesör Doktor Haluk Levent. Profesör Doktor Haluk Levent Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulunda ama sadece bir isim benzerliği. Şimdi mesele şurada, bu kadar net, isim benzerliği olur, böyle bir şey olur ama haberin veriliş biçimine dikkat ettiniz mi? Yani bir, bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, o var. Halkı bir tek taraflı olarak işte galeyana getirme, o var. Dezenformasyon, her bir anlamda bu 6 satırda 6 tane ayrı suç işlenmiş. Peki ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Pişkin pişkin aynı pişkinlikte devam ediyor yazmaya. Kullanılan dil zaten zihniyeti de ortaya koyuyor ama hiçbir şey olmuyor. Niye? Çünkü o çifte ayrıcalık, imtiyazlı hal böyle. Gerçekten bu suçu işleyenler hiçbir şey olmuyor ama haberi ve gerçeği anlatanların başı belaya giriyor. Doğal olarak Akit'in büyük yalanı Haluk Levent'in, yani Ahbap kurucusu Haluk Levent'le Yurttaşlık Derneği'ndeki Haluk Levent'in hiçbir alakası yok. Devam edelim. Geç

0: öyle çok konuşulmadı ama Yalova'da eğitim sırasında yaşamını yitiren Veli Bilgin'in olayı ciddi anlamda, hani geçen 2025 Ağustos ayında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 7 asker de yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmış. Erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan aşırı sıvı kaybına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Ya şimdi bu cümleler böyle uzun uzun anlatılıyor ya, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği. İşte güneş çarpması denilen bu. Güneşin altında bu kadar çok eğitim yapılırsa bunun karşılığı böyle oluyor. İskenderun'da daha geçen sene olmuşken şimdi de aynı şey Balıkesir'de oldu. Balıkesir Yalova'da oldu. Balıkesir milletvekili Turan Çömez onu mecliste dile getirdi.
1: Az önce aldığımız bir haberle maalesef Milli Savunma Üniversitesi Yalova 18. Anaüs Komutanlığı'nda öğrenci olan 4 kardeşimizin güneş çarpması sonucu hastalandığı, rahatsızlandığı ve maalesef bir tanesinin de şehit olduğunu öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Fakat bunu söylerken bir hekim olarak yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yine bu aylarda, bugünlerde İskenderun'da geçen sene güneşin altında eğitime maruz bırakılan ve dikkatsizce uzun süre güneşe maruz kalan askerlerimizden iki tanesi ne yazık ki hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Bununla ilgili o zamanlar çok sayıda soru önergesi verdik. İlgilileri uyardık. Bu ülke sıcak bir ülke. Buna önlem alınması lazım dedik. Maalesef görüyoruz ki yine bir ihmal söz konusu. Bu konuda çok daha dikkatli olunması gerektiğini ve mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kere daha vurguluyor, bir kere daha altını çiziyoruz. Türkiye sıcak bir ülke. Eğitimlerin yapıldığı alanlarda lütfen ilgili ve sorumlu komutanlar gerekli tedbirleri alsınlar. En küçük bir riskte gençlerimizi, evlatlarımızı, askerlerimizi böylesi tehditlere ve tehlikelere maruz bırakmasınlar. Bu konuda bir kez daha bir sorumlu hekim ve milletvekili olarak bu ikazımı hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ve hayatını kaybeden kardeşimize, aslan parçasına Allah'tan rahmet, aziz Türk milletine de başsağlığı diliyorum.
0: Uyarı böyle. Milli Savunma Üniversitesi Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki tatbiki eğitim kampı sırasında hayatını kaybetti. Harp Okulu 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin ve bunun da eğitimdeki aşırı sıcaklardan kaynaklandığını, halk deyimiyle daha çok bilinenine güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ya bu kadar kolay ölümlerin olduğu bir ülke olması da başlı başına büyük bir sorun. Devam edelim.

0: 2026 yüksek öğretim sınav sonuçları açıklandı. Birinciler konuşuyor, öğrenciler konuşuyor, başaramayanlar konuşuyor. Peki bu sınavların tamamına bakıldığında neler oldu acaba? Onu gazeteci Rıza Zelyut sosyal medyada yazdı. Diyor ki 2026 yüksek öğretim sınav sonuçlarına bakınca rezalete bakar mısınız? Öğrencilerin %80'i Türkçe sorulara tam cevap verememiş. Öğrencilerin %94'ü matematik sorularına tam cevap verememiş. Yine %96'sı fen sorularına tam cevap verememiş. İşte diyor Recep Tayyip Erdoğan'ın inatla bakanlık koltuğunda tuttuğu Yusuf Tekin'in yarattığı yıkım budur. Liseleri fennin matematiği merkezi yapmak yerine din derslerinin merkezi yaparsanız, okul müdürlüklerine tarikatçıları getirirseniz, ders konularını bilimsel verilere değil dinsel masallarla doldurursanız öğrencilerin düşünme yeteneğini kısıtlar ve bu tabloyla karşı karşıya kalırsınız diyor. Şimdi sosyal medyada birçok kullanıcı öğrencilerin başarılarını, liselerin bu sınavdan nasıl başarı elde ettiklerini konuşuyorlar. Orada bir dikkat çekici bir sosyal medya kullanıcısı şunu yazdı. Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin üniversite sınavındaki başarısı gerçekten de soru işareti uyandırmayacak gibi değil diyor. Sözel'de 14 öğrenci, eşit ağırlıkta 4 öğrenci, dilde 2 öğrenci, sayısalda 1 öğrenci, toplam derece 21. Aynı liseden bırakın ilk yüzü, ilk günde bu kadar insanın olması dahi şüpheli bir durum. Gazeteciler bu olayın üzerine gitmeli, istatistikçiler bilimsel açıdan bu durumu değerlendirmeli, eğitim bilimciler de bu sonuçlara mutlaka müdahil olmalı diyor. Sınıf sınıf inceledim. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl 128 mezun verdi. Bu 128 öğrenciden 21'i üniversite sınavında ilk yüze girdi. Bu durum hayatın olağan akışına aykırı görünüyor. Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla mutlaka adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır diyor. Kartal İmam Hatip Lisesi başarılı öğrencileri alıyor. Yaklaşık %0,60'lık dilimden, yani ilk 6000 öğrenci arasından öğrenci kabul ediyor. Bu demek oluyor ki ilk 6000 öğrencilik havuzundan seçim yapıyor. Bu havuzun içinden 128 öğrenci alıyor ve bunlardan 21'i üniversite sınavında ilk yüze giriyorsa aynı mantıkla diğer yaklaşık 6000 öğrencinin içinden de yaklaşık 984 öğrencinin ilk yüze girmesi gerekiyordu diye söylüyor. Kartal İmam Hatip Lisesi'nin başarısına dikkat çekiyor Hüseyin Edemir ve bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını iddia ediyor. Sınavlarda söyledim, öğrencilerin başarıları bir anlamda da o sınava nasıl hazırlandıkları hep çok konuşulur, çok tartışılır. Özellikle ebeveynlerin tavrı da çok konuşulur, tartışılır. Öğrencilerin bir öğrenme değil de bir yarış atına döndürülmesi, bu da çok sayıda eleştiriye uğrayan bir tavır. Şimdi Almanca testinde YDS'de Türkiye birincisi olan Eylül Uyar nasıl başarılı olduğunu anlatmış, onu dinleyelim.
1: Özellikle bizim okuldaki bazı programlar Almancamı geliştirmemde yardımcı oldu. 10. sınıftayken Erlangen şehrine, Almanya'da değişim programına gittim. Orada Alman bir ailenin yanında kaldım ve hep Almanca konuştuk ve bu benim için iyi oldu. 11. sınıfın sonuna doğru Almanca münazarada Türkiye birincisi oldum ve bu yüzden 12. sınıfın başında Berlin'e gittim. Avrupa finali oldu. Orada 17 ülke ve 34 katılımcı vardı. İkinci oldum ben de o finallerde. Sayısal alanda da ya derslerim benim hep iyiydi. 11. sınıfta daha çok çalışmaya başladım. Yani 9'da 10'da sınavlara çalışıyordum. 11'de daha düzenli çalışmaya başladım. Çok yoğun böyle günde saatlerce çalışmaktansa daha çok düzenli çalıştım. Kendime de zaman ayırabilmeyi seviyorum çünkü. Yine telefonumu falan kapatmadım. Sadece irademe hakim oldum. Birazcık daha az kullandım. Ya daha çok emin değilim hangi üniversite hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum. ve böyle hayatımda güzel şeyler yapmak istiyorum. Herkesin aynı fırsatları da olmuyor sınavda. Bazı insanların kitaplara erişimi olmuyor. Keşke herkes için eşit bir sınav olsaydı ama fırsatları olan insanların bunu değerlendirmesi güzel bir şey olur bence.
0: Bir de 2026 TYT birincisi Miraç Koşar konuşmuş. O da diyor ki tüm hayatım sınav oldu. Sabah sınav için kalkıyordum. Akşam ertesi gün ders çalışacağım diye uyuyordum. Tıp okuyacağım. Bütün hayatım sınav ve ders çalışmak oldu. Ben Eylül Uyar'ın tarafındayım. Devam edelim. Dünya Kupası bitti, yankıları sürüyor. Bu Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ama tartışmalar çok sertti. O tartışmaların içerisinde de FIFA mafyanın en çok dile getirildiği herhalde Dünya Kupalarından biri olmuştur. En son karar şuydu. Amerika Bosna Hersek karşılaşmasında kırmızı kart gören Amerikalı oyuncu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın ricasıyla Infantino tarafından ertelenmişti ve o oyuncu ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Peki şimdi ne oldu? Trump Dünya Kupası'ndan sonra FIFA Başkanı Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak aday göstermek istiyor. FIFA mafya neymiş? Bak böyle sağlaması oluyor. Yazan kim? New York Post. Şimdi saat başına gidiyoruz, sonra buradayım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Ağrı'da bir klinikte kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör bir doktor kadın sünneti yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Tabipler Birliği disiplin soruşturması açtı. Sağlık Bakanlığı sessiz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'de yasalar ne diyor? Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz Aylin Hanım.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Bende mi bir tuhaflık var bilmiyorum ama ben bu haberi gördüğümde tüylerim ürperdi. Kadın sünneti diye yazarken de yani gerçekten doğru bir kelimeler bulmaya çalıştım. Hani şöyle klasik bir şeyle bu çağda bu kafa falan gibi şeylerle de anlatılabilirdi ama o karşılamaz bunu.
2: Doğru.
1: Ama
2: İnanın biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu.
1: Öyle ama bir taraftan da bu pervasızlık ürkütücü. Çünkü evet, bunu sosyal medya hesabından yayınlıyor.
2: Evet.
1: Ve böyle bir kadın sünneti yapacağını söylüyor. Bu Ağrı'da ama ben de şimdi onu gördükten sonra bu tek kişi olamaz diye düşündüm.
2: Vallahi hani bana gelen, bize gelen başka bir şey yok. Bizde tamamen tesadüfi, bize o ilan metnini gönderdiklerinde gördük bizi. Önce gerçekten son dönemde bu yapay zeka ile bir takım şeyler yapılıyor ya, önce gerçekten böyle bir şey olabilir diye düşündüm ben. Konduramadık çünkü böyle bir şey olmasını ama maalesef bu var. Şimdi soruşturması da başlatıldı. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, primer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitime alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu. Kadın doğum hekimleri son dönemde çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Belki haberiniz vardı. Yani onlar bu kadar göz önünde ve bu kadar baskıcı bir yönetime tabi tutulurken nasıl bir hekim çıkıp bunu rahatça yapabiliyor ve ilan edebiliyor, gerçekten anlaşılabilir bir şey değil.
1: Peki bu kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de evet, yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Bu asla uygulamada yeri olan bir şey değil. Bunun, yani bu bir tabii denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün de bir göstergesi aynı zamanda. Daha doğrusu kontrolleri farklı noktalara kayarak, esas takip edilmesi gereken şeyden uzaklaşılarak bu tür konulara girilmesinin bir göstergesi. Hekimleri son dönemde defansif tıbba iten bir takım uygulamalar gerçekten hekimleri bunaltmışken, burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Şimdi bu aleni bir şekilde duyurusu da yapılabilecek bir hale gelince ya, orada şöyle bir, hemen önünün kesilmesi lazım. İşte Sağlık Bakanlığı dediğiniz gibi birçok şeyde hemen çok cevval davranıyor. Daha birkaç gün içerisinde doğum sırasında hayatını kaybetmiş bir kişi için doktor hemen adli tedbir alındı. Hatta tutuklandı galiba ya da gözaltına.
2: Urfa'da bir kadın doğum hekimi. Doğum sonrası bir hasta kaybedildi maalesef. O hepimiz için çok üzücü bir şeydi. Fakat tıbbın doğasında olabilecek bazı şeyler elbette ki ölüm nedenleri araştırılmalı, incelenmeli. Ama bu incelemenin bir doğal süreci var, yapılması gereken süreci var. Bu yöntemi izlemeyip derhal kadın doğum hekiminin tutuklanması kabul edilebilir bir şey değilken, karşımıza kadın sünneti yapıyorum diye aleni ilan eden bir hekimi görüyoruz ve orada bir yaptırımı göremiyoruz anında. Yani bu farklı uygulamalar gerçekten çok üzücü sağlık hizmet sunumunda. Zaten sağlıkta çok büyük problemlerimiz var uğraştığımız, ama bu durum, bu ikili tutum gerçekten düşündürücü.
1: Şimdi bu sosyal medyayla birlikte gösterilince kadın sünneti yapıyoruz diye kendisini de ismiyle birlikte yayınlayınca, ya bu zamana kadar bu işlemi yapmış yani olma ihtimali de var, vardır. Şunun için söylüyorum, yani bunun için şöyle, bu insanların başvurabileceği, bizi zorla ya da çocuğu ya da erişkini, kime yaptıklarını da bilmiyoruz şimdi. Bu işlemin, ya bunların kendisini ifade edebileceği bir yer de lazım. Sağlık Bakanlığı sessiz kalarak bunun dışında kaldı, ama belki bundan sonrası için, şimdi siz konuştuğunuz için mecliste de dile getirdiniz. Şimdi burada da
2: özellikle kayda girmesi için genel kurulda konuşmak istedim. Sağlık Bakanlığı'nda etiketleyerek videomu koydu. Bakalım, bekliyorum ben ne olacak bununla
1: yani
2: ilgili.
1: Hemen o başvurabilecek insanların da gelebileceği bir adres olması lazım, o açıdan da önemli.
2: Kesinlikle.
1: Bunu takip etmek lazım. Yani kesinlikle. Ben kendi adıma ederim.
2: Sizin takipçisi olacağız zaten mutlaka. Bu komisyonda, sağlık komisyonunda görev alıyoruz biz aynı zamanda. Orada da dile gelecek ve bunun takibini yapacağız mutlaka.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. En kısa sürede daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Umarım. İyi akşamlar Aylin Hanım.
2: İyi akşamlar.
1: Doktor Aylin Yaman'la konuştuk. Kadın sünnetinin Türkiye'de yasal olarak yapılıp yapılamayacağını, Dünya Sağlık Örgütü'nün ne dediğini, Ağrı'da faaliyet gösteren özel bir klinikte görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktorun sosyal medya hesabından kadın sünneti yapıldığına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bunun için Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı. Soruşturma açıldığını söyledi, ama Sağlık Bakanlığı sessiz kaldı. Bu zamana kadar kaç kişiye yapıldı, nasıl yapıldı, hangi yaş kategorisine yapıldı ve bu uygulamanın başka yerlerde olup olmadığı henüz bilinmiyor, ama takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz de yolculuğumuza devam edelim.
3: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Dünya Kupası bitti. Tekrar futbol birçok ülkede yeni dönemi bekliyor. Türkiye'de de öyle. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçı oynadı. 1-0 kazandı. Bütün bu futbolla ilgili özellikle Dünya Kupası'nda İbrahimovic gibi, Herni gibi, Rooney gibi birçok eski futbol yıldızı yorumculuk yapıyordu. O yorumculara bakıldığında, Türkiye'deki eski futbolcuların yorumculuğuyla yan yana koyduğunda gerçekten çok büyük bir uçurum var. Hani o uçurum futbolu bilmekten, futbolu anlatmaktan daha da öte. Bir tarafta bu Dünya Kupası'nı yorumlayan yıldızların hepsinin anlatırken, konuşurken hep futbolu yüceltiyorlar. Hala futbolu çok seviyorlar. Hala oyunu çok seviyorlar. Hala o sahada olmanın heyecanını ya da izlemenin heyecanını yaşıyorlar. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de sadece herkes kendini seviyor. Kazanacağını seviyor ve ne kadar çok etkileşim aldığına bakıyor. Hiç oynarken de futbolu sevmediler. Yorumculuk yaparken de futbolu sevmiyorlar, oyunu sevmiyorlar. O yüzden de hep çatışma, hep futbolda daha çok kaosu körükleme üzerine ve daha çok işte izlenme üzerine kurulu. İzlenmek için de yapılacak tek şey sürekli spekülasyon ve polemik yaratma. Ama ortada futbol yok, futbolu sevmek yok. Futbolun iyi tarafını geliştiren bir durum yok. Özellikle bu Dünya Kupası'ndaki yorumculuk yapanlarla Türkiye'dekilerin arasındaki fark açısından, bu büyük uçurum açısından önemliydi. Devam edelim.

0: İran saldırısıyla başlayan savaş öyle bir hale geldi ki artık hani yeniden savaş nereye gidecek çok ölçülemiyor. Dediğim gibi şimdi psikolojik savaş tarafı daha güçlü her tarafın. O psikolojik savaşta doğru yanlış birbirine çok fazla karıştı. İran savunmaya devam ediyor. Her saldırıya karşılık veriyor. Hürmüz Boğazı'nda denetim bizde diyor. Amerika diyor ki hayır, oradaki denetimi biz ele geçirdik. Husiler yine aynı şekilde boğazı kapattı. Ve bütün bunlarla birlikte Hamaney'in bir konuşması yayınlandı. Diyor ki Hürmüz Boğazı ABD yalvarana kadar, sonsuza kadar kapalı. Şehitlerimizin kanını asla görmezden gelmeyeceğiz. Çevremizdeki ülkelerin düşmanı değiliz. Yalnızca Amerikan üslerini hedef alıyoruz. Ancak bombalar zaten komşularımızın üzerine yağıyor. Bölgedeki tüm ABD üslerini kapatın, yoksa hepsine saldırırız. Tüm İranlıları birlik olmaya çağırıyoruz, dedi. Muhatabı Trump'sa Lübnan Cumhurbaşkanlığını ağırladı. Orada Lübnan Cumhurbaşkanı Trump'a sizin gibi büyük bir başkanla tanışmayı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyordum, dedi. İşte bunu duyan Trump da gördünüz mü bana nasıl yaklaşacağını biliyor, artık benden istediği her şeyi alabilir diye karşılık verdi. İşte yani dünyanın karar vericilerinden birisinin ruh halini anlama bakımından çok önemli bir örnek. Zaten başından beri de hep böyle. En son burada NATO toplantısına geldiğinde kendi ülkesinde görmediği itibarı görmüştü. Ve unutmayalım ki kayda geçsin bir kez daha, gittikten sonra tuvaletinden canlı yayın yapıldı. Artık hani ne kadar övüldüğünü anlatmıyorum bile. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde Alican Uludağ adli kontrolle serbest kaldı biraz önce. Alican Uludağ'ın suçu ne? Alican Uludağ'ın tek suçu var, o da gazeteci olmak, gazetecilik yapmak. Komedyen Deniz Göktaş 20. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 25. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 22. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 269. Çiğdem Mater 1552. günü tamamladı. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den Gezi davasından tutuklanmışlardı. 4 yıldır cezaevindeydi. 1552 gün geçti. Cezaevleri değiştirildi. Şakran cezaevine gönderildiler. Bununla ilgili ekonomist Nesrin Naz diyor ki avukatları haftalık rutin görüşme için Silivri'ye gidiyor. Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in orada olmadığını öğreniyor. Sonrası tam bir bilinmezlik, bir koşuşturma. Çiğdem ile Mine Özerden'in nereye sevk edildiğini bulmak için uzun bir uğraşlar geçiriliyor. Sonradan da Şakran cezaevinde oldukları ortaya çıktı diyordu. Şimdi konuğumuza götüreceğim sizi, tekrar hukuk devletine döner onu konuşuruz. Eskişehir'de ilginç bir olay var. Eskişehir'e götüreceğim sizi. Eskişehir'de Zekai Işın sabah namazı için camiye gitti. Baktı imam yok. Gitti imamın kapısına, onu çağırdı. Sonrası işte halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme davasına dönüştü. Zekai Işın Almanya'dan canlı yayınımızda. Alo.
8: Alo be, evet. Ben Zekai, evet.
0: Hoş geldiniz Zekai Bey.
8: Hoş bulduk abim.
0: Şimdi ya tuhaflık şurada. Siz sabah namaza gittiniz. İmam yok.
8: Evet.
0: Sonra da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
8: Tabii ben kendi köyümde doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu, camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki hoca efendinin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin hoca efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra. İzinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan. Sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim tutuklama kararım var dediler. Hanım geçti, ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
0: Neden?
8: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insanın bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü. Orada tutanakları tuttu. Dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim? Ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi. Ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gideceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan nüfus cüzdanı falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak, daraldım. Yaşım 62, orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim. İşte nasıl olacak, ne gibi olacak? 2 polis başımda dikiliyor. Bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti. Hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik. Bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya. Bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim böyle böyle anlattım şey yaptım. Dinledi. Takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıdan sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim. Ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra indik Almanya'ya geldik.
0: Yani sonuçta takipsizlik kararını aldınız ama şöyle bir şey, niye bu kadar çok öfkelendi ki? Görevini hatırlattığınız için mi?
8: Ya şimdi aslında hoca efendi şeyde İsmail Ağa cemaatinden, ben bunu biliyordum. 3 yıldır bizim köydeydi. Bu Cübbeli denen bir kişi var ya, televizyona falan çıkıyor. Onun cemaatinden, ben kendim tecrübeli olduğum için biliyorum onun cemaatinde olduğunu. Bana karşı bir alerjisi vardı. Kitap falan yazdığımı duymuş da. Hatta o hafta ben köydeydim. Cuma namazına gittim. Cuma namazında hoca efendi yoktu. Sorduğumda kişilere dediler o bilmiyoruz dediler. Sonra bir hoca efendi geldi Kapılı köyünden. O gelen hoca efendi de Süleymancı. Tam benim zıttım olan bir kişi. Kim getirdi bunu falan. Hatta hoca efendiye sordum, dedim ki hocam bu cuma günü sen cuma namazına gelmedin. Bu hoca efendi kim ayarladı? O hoca efendiyi ben ayarladım dedi. Neden Süleymancı hoca efendi ses çıkarmadı? Böyle bir durum oldu.
0: Anladım. Yani bir taraftan da şunu anlıyoruz. Orada köyde görev yapan bir imamlara görevini hatırlatmanın bedeli tutuklama kararı ya da özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçuyla karşı karşı olmaya yol açıyor. Diğer taraftan da o kadar siz rahat orada yaşadığınız için söylüyorsunuz ama bir tarikatın, bir cemaatin bir köyde ya da başka bir yerde imam ataması, onun referansıyla geliyor olması da bu kadar alışkanlık yapması gereken bir durum değil. Bunun kararını müftülüğün vermesi, diyanetin vermesi gerekirken demek ki cemaatler buna karar veriyor.
8: Anladım. Zaten köyde 5 cemaati var Hoca Efendi. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Yani 5 kişiye imamın verilmesi de bir muamma. Yani bu 5, ben burada iş adamıyım. Burada ben personel nasıl, personel aile ödenir, nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir Hoca Efendi'nin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu, evet, tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Kendim 5 tane kitap yazdım bu Süleyman Hoca hakkında. Epeyce araştırma yaptım. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım. Hocam bir dönüş yapın, böyle bir olay var diye hiç dönüş bile yapmıyorlar.
0: Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun size.
8: Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Peki.
0: Eskişehir'de Zekai Işın sabah namazı için camiye gitti. Baktı caminin ışıkları kapalı. Camide kimse yok. Işıkları açtı, namazını kıldı. Sonra da imamın lojmanına uğradı. Onu, kapısını çaldı ve neden namazı kıldırmadığını söyledi. İzin olduğunu söyledi. Aslında izinli değilmiş. Sonra yurt dışından köyüne ziyaret için gelmişti Zekai Işın. Sonra tekrar Almanya'ya döndü. Türkiye'ye giriş yaptığında havaalanında gözaltına alındı. Hakkında şikayet olduğu söylendi. İmam Zekai Işın'ı özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için şikayet etmişti ve bununla yargılanmasının önünü açılmıştı. Sonradan takipsizlik kararı aldı. Ama söylüyor ki Zekai Işın, o köydeki atanan imamın bir cemaat tarafından atandığını, Cübbeli Ahmet'in olduğu tarafına yakın olduğu, İsmail Ağa cemaatine yakın insanların orada imamları getirdiğini söyledi. Bak, bir olaydan, adli bir olaydan soruşturunca, konuşunca iş ta nerelere gidiyor? Burası Türkiye. Devam edelim. Hukukla devam edelim. Şimdi Alican Uludağ'ın adli kontrolle serbest kaldığını söylemiştim. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den de İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevinden İzmir Şakran Cezaevine bir anlamda gönderilmişti. Kimsenin haberi olmadan aileler ve avukatların uzun araştırması sonrası Şakran Cezaevine götürüldükleri ortaya çıkmıştı. Nasuh Mahruki bugün 6. günü tamamladı. Selçuk Kozağaçlı 3181, Selahattin Demirtaş 3548, Oğuzhan Uğur 3. günde, Ekrem İmamoğlu 496, Tayfun Kahraman 1552, Murat Çalık 490, Aykut Erdoğdu 415, Ramazan Gülten 482, akademisyen Emel Memiş 26. günde tahliye edildi. Osman Kavala 3185, Resul Emrah Şahan 490. Yine bu ahbap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat Ece Güner içeriden bir mesaj gönderdi. Diyor ki, kanserden dolayı lenflerim de alındığı için bağışıklık sistemim normal bir insandan daha zayıftır. Cezaevini zaten hiç hak etmiyorum ama ayrıca bünyem bunu kaldırmaya müsait değil. Benimle aynı durumda olan mağdurlara, hatta bazı ahbap yöneticilerine adli kontrol tedbirleri veya ev hapsi verildi. Aslında bunlar bile olmamalı mağdurlar için, ancak hayatta kalabilmek adına ve ailemin daha fazla perişan olmaması adına buna da razıyım. Eşitlik ilkesi de bunu gerektirir. Bildiğim tek gerçek, masum ve dürüst bir insan olduğum, adalet için dua ediyorum diyor avukat Ece Güner. Resul Emrah Şahan 490. günde, Tunç Soyer 391, Oya Tekin 348, Necati Özkan 486, Ömer Günel 127, Mine Özer'den 1552, Gürkan Akgün 494 Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1552 gündür hapiste, biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Düzenli dinleyicilerimiz bilir, ben suyun bir hak olduğuna inanırım. Suyun parayla satılmasının doğru olmadığını söylerim. Belediyelerin bütün görevinin suyu parayla satmak değil, suyu bedavaya insanlara ulaştırması gerektiğini de hep söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdi Bolu'da köylere su sayacı takılmış. Bu nasıl olmuş? Önce bir dinleyelim oradakileri.
10: Köylere saat uygulaması düzenleniyor. Muhtar aracılığıyla köylerdeki vatandaşlardan abonmanlık belgeleri toplanıyor. Biz buna karşıyız. Neden karşıyız? Bizim suyumuz görmüş olduğunuz gibi doğal akış yoluyla geliyor. Diğer köyler gibi kuyudan, hidroforla vesaireyle basmıyoruz biz bunu. Gerekirse mahkemeye de vereceğiz.
11: Suyu getirirken köy hizmetlerinden, o zaman köy hizmetleriydi, şimdi özellare. Köy hizmetlerinden ne kepçesini kullandık, ne dozerini kullandık. 8 kilometreden su getirdik. Boruyu dahi para yatırdım. Para yatırdık. Kalın boru aldık. İnce boru verdiler. Bankaya para yatırdık. Özel boru getirdik. Kendi imkanlarımızla.
12: Bugüne kadar hiç suyumuz kesilmedi. Bu sularımız bize atalarımızdan beri gelen bir suyumuzdur. Köy halkının çabasıyla gelmiştir. Hiçbir şekilde devletimizden, özel idareden yardım alınmamıştır. Tüm ekonomisi köyümüze aittir ve doğal bir şekilde akışı sağlanmaktadır sularımızın. Bizim su sıkıntımız yok.
0: Burası Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Ulu Mescit köyü. 8 kilometre öteden suyu kendi imkanlarıyla getiriyorlar. Sonra İl Özel İdaresi sayaç takıyor ve bu getirdikleri su için bu köylülerden, köy sakinlerinden para istiyor. Şimdi suyun bir hak olduğunu söylüyoruz ama bu zaten suyu oraya ulaştırmak, suyu insanlara getirmek bir görevi olması gerektiği gibi hem bunu yapmıyorlar, hem getirdikten sonra bunu sayaç takıp paraya bağlamak bir hizmet değildir. Bu başlı başına oradaki şeye suya çökmektir. Hani son dönemlerdeki en çok kullanılan yöntem olarak çökme olarak duracağız. Bunu biraz daha araştıracağım. Bu karar belediye İl özel idaresi mi aldı, belediye meclisinin kararı mı, yasal olarak bunun uygulanması var mı, bunu konuşmak lazım. Yarın akışımızda yer bulabilirsek Ulu Mescit köyüne bağlanır, oradakilerle de konuşuruz, yasal düzenlemesini de konuşuruz. Umarım bu Ulu Mescit köyündeki bu sayaçlar hayata geçirilmez. Şimdi yani, tamam, hani bir taraftan su haktır diyoruz ama öteki tarafta gerçekten hakkı olanlar da elinden gidiyor. İşte Akbelen'de tapulu arazileri ellerinden insanların alındılar. Hatta bu bizim arazimiz, bu özel tapumuz diyenleri de içeri attılar. Onları da yaşadı Akbelen. Şimdi Kütahya'da da kamulaştırma kapsamında bir yıkım kararı verilmiş. O evin

Orada polislerle zorla 74 yaşındaki kadın zorla sürüklenerek oradan uzaklaştırılıyor polislerin arasında. O da isyan ediyor böyle. Duyduğunuz şekilde. Şimdi böyle bir karar verildiyse bu karara o insanların ikna edilmesi lazım. Polis de değil tabii. Gidip o insanları ikna edeceksiniz. Bir değerini vereceksiniz eğer öyleyse, kamulaştırıyorsanız onun parasını ödeyeceksiniz. Ödenen para çok az olduğu için de kabul etmiyor. Çünkü biliyorlar raiç fiyatların ne olduğunu. O 74 yaşındaki kadın 74 yılını verdiği evden sürüklenerek götürülüyor. Devam edelim.

0: Kürt.
1: İkinci çözüm sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar sürüyor. Kapalı kapılar ardında toplantılar da sürüyor. Dışarıya sızan çerçeve yasanın ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Abdullah Öcalan'ın statüsünün ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Ama çözüm süreciyle birlikte böyle oluşan barış ve bundan sonrasına ilişkin umut havasını dağıtan gerçekler de yaşanıyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Gençlik Meclisi üyesi Fırat Kova'nın kaçırıldığını açıkladı. Dinliyoruz.
2: Geçen gün İstanbul Esenyurt'ta yolun ortasında bir araç durdu ve Gençlik Meclisi üyemiz Fırat Kovan'ı kaçırdı. Evet, görüntüleri var ve kaçıranlar polis. Bir dere kenarına götürdüler, arkadaşımızı dövdüler, darp ettiler. O denli büyük bir şiddet ki hastaneye gitmek zorunda kaldı. Oradan aldılar, karakola götürdüler. Karakolda işkence devam etti. Cep telefonunu açmaya çalıştılar. Avukatını çağırıyor, avukatının gelmesine izin vermediler. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bu olayı geçiştirmeye çalıştılar. Buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Elinizde belgeler var. Personeliniz hakkında soruşturma başlattınız mı? Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyorum. Görüntüler elinizde. Gerekli soruşturmayı başlattınız mı? Çünkü biz bu faaliyetlerin tırnak içinde neden sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Arkadaşımıza DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Fırat Kovan'a dayatılan ajanlıktır. Sürekli olarak gençlerimizi kaçırıp bugüne kadar bununla ilgili defalarca vakaları buraya getirdik. Anlattık. İçişleri Bakanlığı bir türlü harekete geçmedi. Savcılar nedense bu konuda asla harekete geçmiyor. Fakat bu sürüyor. Hala bizim gençlerimize, arkadaşlarımıza ajanlık dayatması karşımıza çıkıyor. Bizden ajan çıkmaz. Bunu o kafanıza koyun ve bu suçu işleyenler hakkında gerekli soruşturmayı bir an önce hayata geçirin.
1: Tam al sana bir Kürt olmuş. Devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi propagandisti Şamil Tayyar sosyal medyada şunu yazdı. Aynen okuyorum. Katılın katılmayın, beğenin beğenmeyin, doğru bulun bulmayın. Şu anda siyasi oyun planı olan ve gelecek projeksiyonu çizen tek lider Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Tayyip Erdoğan da etiketlemiş. Yöntemini tartışabilir, eksik veya fazla bulabilirsiniz. Sonuç alacağını düşünebilir veya katılmayabilirsiniz. Her hamlenin bir stratejisi, bir hedefi var. Rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu kabul ettirir. Rakibini de kendi belirler, şimdi olduğu gibi. Şimdi bunun baktığınızda işte Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu, onu överek kendine tekrar siyasette bir yer edinme, yaranma gibi bir sürü şey söylenebilir. Ama burada dikkat çekici bir şey olan var. Bir anlamda aslında itiraf. Şimdi hep söylüyorum ya bu çifte standart meselesini. Yani normalinde şimdi böyle bir durum bu kadar meşruiyet ve aleniyet kazanmaz. Diyor ki siyasi oyun planı var, gelecek projeksiyonu var ve şimdi her hamlenin bir stratejisi, bir hedefi var. Rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu kabul ettirir. Şimdi bunları söyledi. Ne oldu da bunları söylüyor? İşte hani mutlak mutlak. Hani bunun siyasetle ilgisi yoktu. Yargı karar veriyordu. Bu bir anlamda itirafı gibi bunun. Hani tamam, bunu yapılıyor olduğuna birçok

0: insan ikna, ama bu şekliyle bu itiraf gibi anlatılabilecek bir durum mu? Butlan niye oldu? Gerekçesi neydi? Gerekçe diyor ki delegenin iradesi zedelendi. E burada milletin iradesi zedelenmiyor mu böyle olunca? Bu yapılınca, hani oyun kurunca, kendi oyununu kabul ettirme, böyle övgü övgü söylüyor ya, rakibini kendi belirleme. Tayyip Erdoğan mı belirler, millet mi belirler bunu? Yani olması gereken hangisi? Milletin belirlemesi lazım. Ama diyor ki bu, hayır Tayyip Erdoğan belirler, biz bununla gurur duyuyoruz. Bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyor. Şimdi aynı şeyi söylesen, Tayyip Erdoğan adını çıkart, muhalefette herhangi birisi için bunu birisi söylese, ertesi gün başı belaya girmiş olacak. Hani şu pervasızlık haline de özellikle dikkat kesilmek lazım. Ama bu zaten demokrasiyle, çok partili siyasi hayatla anlatılacak bir şey değil ki. Ama çok rahatlıkla bunu söylüyorlar. Çünkü öyle herkes Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ya da iktidarın, ittifakın içerisinde yer alanlarda öyle bir kibir kuşanılmış hali var ki her şeyi söyleyeceklerini, her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Ve öyle bir pervasızlıkla söylenebiliyor bütün bunlar. Ve senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diyen de yok. Asıl tuhaf tarafı da o. Devam edelim.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Siyaset boğuyor hepimizi, yani bir de baş döndürüyor, kim nerede artık çözemiyorsun, oradan oraya geçenler, oraya transfer olanlar, gidenler. Ya eskiden böyle olunca ciddi anlamda dikkat çeker birkaç kişi olurdu, ona bir lakaplar tarılırdı, fırıldak gubileri hatırlıyorum ben, birkaç parti değiştirdi diye tefe koymuştu, bir daha siyaset yapamadı. Ama şimdi öyle değil işte, zamanla bu değişti. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği söyleniyor. İyi Parti'den kendisine ulaşılamıyor, telefonları kapalı. O konuşmuş, şöyle diyor. Diyor ki MHP'ye, AKP'ye kavga çıkartacak sözler, laflar söylemeyin deniyor. Sen nasıl muhalefet partisisin? Ben 2007-2023 AK Parti Şahin Bey üyesiyim. Ben 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Ben bir şey kaybetmem. Ülkücü kökenden de gelen bir adam değilim. Millet, vatan, bayrak sevdalısıyım. Cumhurbaşkanı uçak yapıyor, Trump'a gider yapıyor, yerli savunma sanayi yapıyor, bir sürü emekliye para dağıtıyor. Bu halde %40 oy alıyor. Biz çıkıyoruz, elimizi kurt işareti yapıyoruz, %10'u alıyoruz. Bu sürdürülebilir değil. AKP'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum. Zaten ben İyi Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AKP'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP'ye katılmam diye savunma demiş. Baştan sonra olduğu gibi kendi sözlerini okudum. Kelime hataları da ona ait, mantık hataları da ona ait, seksistlik de ona ait, her şey ona ait. Ama şuna ben takıldım, bu sadece, birçok şey var da, Trump'a gider yapıyor Tayyip Erdoğan. Gider yapıyor. Karşılamasını mı söylüyor acaba? Hafif hafif karşıladı mı diyor, daha mı şaşalı karşılamalıydı diyor. Ne diyor? Daha şaşalı karşılamaktan bahsediyor galiba, gider yaptı diye. Ya da yanına gittiğini, uçağa gittiğini söylemiş olabilir. Uçağın kapısına kadar gitmiş diye onu söylüyordur herhalde, gider yaptı derken. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti tartışmaları sürüyor. Şu saatlerde de Özgür Özel'le toplantı halindeler. Yeni partinin adı, şekli, şemali birazcık daha netleşecek galiba önümüzdeki günlerde. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani bir bölünmeden öte başka bir şeyler oluşuyor aslında, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanlar, daha doğrusu Butlan'la gelenler de konuşmaya devam ediyor. Gürsel Tekin konuşuyor. Önce bir dinleyelim.
2: Sayın Kılıçdaroğlu mütevazı bir avukat arkadaşımızın ofisinin kirasını sorgulayan o zat-ı muhterem sizin meslektaşlarınıza şunu söylemek isterim. Aman ha, önümüzdeki günlerde dikkatli olun. MASAK raporlarında olacaksınız. Dünyanın neresinde olursa olsun.
3: Gazetecileri mi kastediyorsunuz?
2: Elbette. İsminiz geçecek, para aldı verdiği ilişkileriniz olacak. Kimden? Ama hiçbir şey olmamış gibi döneceksiniz. Tarihimizin rakipleriniz bile bugün sizi hiç sevmeyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmeyen insanlar bile dönüp Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü sorgulamayan insanlar MASAK raporlarındaki gazeteciler sorgulamaya başladı.
3: Sayısı çok şimdi, bunların Sayın Tekin.
2: Elbette çok ama bir kısmı da AK Parti görünümlü gazeteciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesindeki bir kavga değil. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavgaların çok tanığı olmuşum. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Zaman zaman birleşmeler olmuştur. Ama asla hiç kimse birbirinin duygularını incitmemiştir.
0: Bak, siyasette birçok şey söylenir. Benim kabul etmediğim siyasetçi değil, butlan kavramı. Butlanın meşruiyet kazanmasına aracılık etmem. Çünkü çok partili siyasi hayatta yok. Cumhuriyet tarihinde yok. Ama siyasetçi konuşur, eder. Burada da konuşur. Ben de konuşurum. Ama şurada bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Ya ne demek istiyor Gürsel Tekin? Önümüzdeki günlerde dikkatli olun. Kime ne diyorsun ya? Tehdit mi diyorsun? Yani tehdit etmene gerek yok. Zaten hemen halkı yanıltıcı bilgi diye ağzından ağ çıkanın başı belaya giriyor. Bu tarafı. Yani bu kadar çok iktidara benzeme hali ciddi anlamda beni çok şaşırtıyor. Ama diğer taraftan da şundan artık çok sıkıldım. Kim bu gazeteciler kardeşim, açıklasanız da ya. Ya böyle genel genel konuşup, öznesiz konuşup herkesi bunun içine mi katmaya çalışıyoruz? Kim bu gazeteciler? Kim bu para almışlar, para yiyenler? Kılıçdaroğlu dönemi dahil. Özgür Özel dönemi. İsim isim açıklayın şunları ya. Yani bununla birlikte bütün gazetecilerin buradan para aldığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Ama artık ayıp oluyor. Bu siyaset falan değil. Bu haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. Kim bu gazeteciler? Hepsini söyleyin. İsim isim. Kim? Ne almış? Ne yapmış? Ne karşılığında almış? Ne söylemiş? Hani bunun artık siyasetle bir ilgisi yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi demişken, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kuruyor. Tartışma şöyle başladı, şöyle sürüyor. Deniyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Hani bununla ilgili örnekler veriyor diyor. Daha önce SHP'nin de olduğu gibi, SODEP olduğu gibi ya da DSP olduğu gibi falan. Ama bu dönem aslında ona mı benziyor? Ya da daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu gündeki ayrılığa mı benziyor? Yazıyorum programında Fethi Yılmaz bunu biraz araladı. Önce bir Fethi Yılmaz'ı dinleyelim, sonra üstüne biraz konuşuruz.
4: Özgür Özel bugün yeni partiyi kuruyoruz dedi. Açık ara ana muhalefetiz ifadesini kullandı. Biz siyasete gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz dedi Özgür Özel. Şimdi siyasette gömlek tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasındaki bir sözüne aslında atıf. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken milli görüş gömleğini çıkardık ifadesi kullanılmıştı. Milli Görüş, Refah, Fazilet Partisi geleneğinden gelen parti içerisindeki yenilikçilerin oradan ayrışması sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milli Görüş gömleği çıkarıldı. Muhafazakar Demokrat tarifi geldi. Bu bir tarihi hatırlatmaya da bizi gitmeye zorluyor. Erdoğan 94'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı bir anlamda parti içerisinde de rahatsızlığa sebebiyet verdi. Tam anlamıyla söylemiyorum ama Necmettin Erbakan'ın etkisini bir anlamda kırılacağı görüldüğü için Necmettin Erbakan tarafından böyle bir sorun gibi anlatıldı aslında o dönemde böyle. Hatta yerine aday olarak Ali Coşkun'un düşünüldüğü dahi konuşuldu. Nasıl olsa kazanamayacak 94 milletvekili yerel seçimi denilerek Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve aslında çok küçük bir farkla o seçimi kazandı. Sonrasındaki süreçte parti içerisinde yenilikçi kanadın başında yer aldı. Yenilikçi kanat kurultayda kazanamayınca yeni partiye evrildi. Şimdi Fazilet Partisi'nde gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmıştı aslında. 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresi'nde yenilikçilerin adayı Abdullah Gül, geleneksellerin adayı da Recai Kutan'dı. Az bir farkla Recai Kutan genel başkanlık seçimini kazandı. 22 Haziran 2001'de Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni kapattı. Gelenekselciler Saadet Partisi ile bir parti kurdular ve yenilikçiler partiden ayrıldı. İşte Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdülatif Şener, Ali Coşkun gibi isimler Milli Görüş'ten ayrılarak Muhafazakar Demokratız biz deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bugünkü tabloya benzer şekilde. Her şey üç aşağı beş yukarı aynıdır demiyorum. Ama siyasal akışa baktığımızda sanki böyle o 2000'li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor efendim. Bakalım tablo devam eden süreçte de iddia edildiği gibi bir iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet var ve öyle de görülüyor.
0: Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeden daha çok bölünme tarihi üzerine gitmek yerine ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecine daha çok benzediğini düşünüyorum. Hatta belki de biraz daha ilerleyip o süreçte yaşananların dejavusu olacak kadar da benzerlikler çok fazla. Bunu daha çok konuşuruz. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşacağız. Perşembe, cuma, ondan sonra uzun bir tatile çıkacağım. Yeni yayın döneminde görüşmek üzere diyeceğim ama son iki günümüz kaldı. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Dinleyeceğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses, karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir ses ise yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz, serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel tarih verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, süreç yasası turunu tamamladı. CHP'de 4 il teşkilatı daha feshedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bir mahalle tahliye edildi. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarsa söndürüldü. Yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel tarih verdi. Siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız dedi. Kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağına ilişkin bir soruya ise Özel, Cuma'yı ya da Pazartesi'yi görelim, hep birlikte göreceğiz yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, süreç yasası turunu tamamladı. Meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini söylediği düzenleme için Kurtulmuş, geçici ve müstakil bir yasa olacak dedi.
2: Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un çözüm süreci çerçeve yasa turu kapsamında Özgür Özel'le kurulacak yeni partinin genel başkanı sıfatıyla görüşeceğini belirtti. CHP'de 4 il teşkilatı daha feshedildi. CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları görevden alındı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il teşkilatına da yeni başkanlar atandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon sonucu görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı. Yiğit hakkında 28 Haziran'da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Kentte Kırım Kongu kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 13 kişinin tedavisi devam ediyor. Bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. 2027 Hac kuraları çekildi. Bu yıl 1.878.046 kişinin katıldığı kurada hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet'ten öğrenebilecek. Sonuçlar kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgasında ortalamalara kıyasla %36 artışla 5.767 fazladan ölüm kaydedildi. Ölümlerin yarısından fazlası en yüksek sıcaklık ortalamalarının görüldüğü 24 ve 25 Haziran'da kayıtlara geçti. İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle de bazı bölgelerde sıra dışı tehlike uyarısı verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 44 derece üzerinde seyrediyor. 1952 yılında Porto Rico açıklarında okyanusa düşen Pan Amerikan'a ait yolcu uçağının enkazı 74 yıl sonra denizin 610 metre derinliğinde bulundu. Kazada 52 kişi hayatını kaybetmişti. Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci turunda bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 21.20.45'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda yarın akşam Danimarka ekibi Midland'de karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Bu harcamaların 94 milyar 552 milyon 386 bin lirasını da %94'ünü kişisel harcamalar 7 milyar 759 milyon 900 bin lirayla %7,6'sını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını 14'te açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 70 TL sınırına yaklaşmış olacak. Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,18 değer kazanarak 14.138 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 92 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.328, çeyrek altın 10.332, tam altın 41.155, at altını ise 42.198 liradan satıldı.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %74'lerde seyriliyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir bölgesinde yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Temmuz çarşamba 19.08 sizlerle birlikteyiz. İki program bir ara verdik. Şöyle ara verdik. Çok şükür sağlık problemi falan değil. Yoğun gündem, yoğun biraz dış il dışındaydık. Yoğun programlar vardı. Hatta bir tanesiyle ilgili ilerleyen dakikalarda bağlantı da yapacağız. Önemli bir konu. Hatta çok çok çok çok önemli bir konu. O konuyla ilgili Van'daydım. Yani dünyanın geleceğini ilgilendiren bir mevzu. Ona bir bakacağız. Hem ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Dünyanın geleceğini ilgilendiriyor. Nedir o mevzu? Sıfır atık meselesi. Ama sadece böyle atık değil mesele. Yani su güvenliğinden, su kullanımından, su tasarrufundan, tutunda çok daha farklı sağlık meselelerine kadar her şeyi ilgilendiren bir mevzu bu. O yüzden önemli bir konukla konuşacağız bugün. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'la konuşacağız. O çerçevede dediğim gibi Van'daydım. Geçen hafta da Ankara'daydım. O yüzden cuma ve pazartesi sizlerle buluşamadık. Biraz deyim yerindeyse bu yayın için aslında hazırlıkta yapmış olduk diyelim. Çünkü bir sürü gelişme var. Onlara da şahitiz. Onları da takip ettik. Onlara da baktık. Şimdi dediğimiz gibi gündemimizde ne var? Bir kere terörsüz Türkiye'de yasal çerçeve aşamasına gelindi. Biliyorsunuz Numan Kurtulmuş meclis başkanı siyasi partilerin liderlerini ziyaret etti. Artı Sayın Kılıçdaroğlu da kabul etti. Sayın Bahçeli'ye gitti. DEM Parti liderliğini ziyaret etti. Ondan sonra Yeni Yol grubunu kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. AK Parti ile İYİ Parti'ye de bugün gitti. Ve ondan sonra açıklamaları falan var. O açıklamalara bakacağız. Aynı zamanda biraz detaylara bakacağız. Yasal çerçevenin perde arkasında neler var? Hem Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından biraz o meseleyi okumaya çalışacağız. Hem de dediğim gibi kulağımıza gelen bilgiler, daha doğrusu meslektaşlarımızdan değerli Aykut Diş'in kulağına gelen bilgiler neler, onlara bakacağız. Onunla da telefon bağlantımız olacak. Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş. Türk askerinin Somali'de görev süresi uzatıldı. 2 yıl daha Türk ordusu Somali'de görev yapacak. Tabii ki Somali merkezli olmak üzere Türkiye'nin Afrika'da çok ciddi bir şekilde gücünün arttığını biliyoruz. Afrika kıtasında işte Libya ile başlayan, yani Kuzey Afrika üzerinde başlayan, yine Somali ile zaten tarihsel bağlar falan, o noktada İsrail'in de Somali'yi bölmeye yönelik hamleleri, Somali'ye düşmanca hamleleri, karşılıklı yapılanlar ve arkasından işte Türkiye'nin de zaten uzun süredir zaten Somali politikası belli, yani İsrail'in belirlediği bir politika değil, İsrail'e göre belirlenen bir politika değil ama daha da güçlendirilen bir politika. Ona da biraz bakacağız, bakmaya çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sürüyor. Yani bir 60 günlük meselede biz onu hep konuştuk, işte ben anlattım, değerli Adem Kılıç anlattı, dönem dönem Kemal Olçar hocamızla konuşuyoruz, o anlattı. Yani bu mesele öyle 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 50 günlük ateşkeslerle, bilmem işte müzakere süreçleriyle falan çözülecek mesele değil. Çok derin, çok temelde bir mesele var. Hep onları söyledik, bu işler öyle 3 günde 5 günde bitecek iş değil. Yani Amerika'nın içindeki müesses nizam, İran'ın direnç mekanizmaları, İran'ın dostlarının desteği, ittifaklarının işbirliği yaptığı ülkelerin desteği, o noktada bir anlamda bu mücadelenin şeyini belirleyecek. Amerika'daki İsrail'in politikaları belirleyecek, ona bakacağız. Yapay zeka, yani bir anlamda herkesin gündeminde olan bir mesele. Yapay zeka ile ilgili ilginç bir gelişme var, onu söyleyeceğiz. Yapay zekanın insanlığın aleyhine kullanımını bir anlamda öyle tanımlayabiliriz. İnsanlığın aleyhine kullanımını engelleyici, buna karşı insanlığın lehine ve özellikle de Washington'un dost, yani müttefikleriyle beraber hegemonya kurmasına karşı insanlığın lehine kullanılması taraftarı bir örgütlenme kuruldu. Onun bir detayına bakacağız. Yani Şangay'da Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. Burada Çin'in, Rusya'nın varlığını görüyoruz. Başka ülkeler de var. O noktada o örgüte biraz bakacağız. Yani hedeflenen ne, açıklamalardan ne çıkıyor, işte kurucu belgesinde ne var, kimler katılıyor, kimler destekliyor, onlara bir bakacağız. Biraz dediğim gibi gündemi buradan okumaya başlayacağız. Hatta isterseniz yapay zeka ile başlayalım. Çünkü bugün ara vermeyeceğiz. 19.30 gibi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağarbaş'la konuşacağız o meseleyi. Biz yapay zeka ile başlayalım. Programımızın 3. diliminde de terörsüz Türkiye hedefini ele alacağız. Şimdi yapay zeka, biliyorsunuz yani Washington merkezli, özellikle bu bazı şirketlerin manifestolar yayınlayarak, deyim yerindeyse, yeni bir hegemonya oluşturmak için yapay zekadan faydalanmak, yapay zekayı kullanmak amacıyla Batı merkezli bir politika var. Burada yapay zekayı güçlü kullanmak ve bir anlamda yine Batı emperyalizminin çıkarlarına hizmet edecek hale getirmek. Bir işte adamın ismini unuttum, bir ünlü bir şirketin şeyi de biliyorsunuz, manifesto yayınladı. İşte manifestoda açık açık böyle bir şey, ne diyelim, insanlığa savaş açmış gibiydi yani bakıldığı zaman. Şimdi burada 16 Temmuz'da Şangay'da bir toplantı yapıldı. Yani Dünya Yapay Zeka Konferansı, yaklaşık 1400'den fazla, yani 1400'den fazla katılımcı diyelim, yaklaşık olmuyor o zaman. Türkçeyi de doğru kullanmaya da çalışmak lazım. Ben bu tür şeylere çok dikkat etmeye çalışıyorum ama hatam olursa da söyleyin lütfen. Çünkü Türkçemiz bizim bayrağımızdır yani. O açıdan bizler de hata yaparsak mutlaka iletin diyelim. Şimdi dediğim gibi 1400'den fazla katılımcı var. Bu neye karşı yapıldı? Bir ay önce Cenevre'de bir forum yapılıyor. İşte bahsettiğim yani yapay zeka ile ilgili bir forum yine. Batı merkezli yaklaşımı esas alan, yapay zekaya yaklaşımı esas alan bir forum düzenleniyor. Buna karşı Şangay Forumu'na kimler katılıyor? Burada Asya ve Latin Amerika, yani Güney Amerika diyelim, Afrika ülkeleri katılıyor. Hakim olan ülkeler orada var. Mesela resmi Amerika temsilcisi katılmıyor ama Amerika'dan temsilciler var. Batı ülkelerinden resmi temsilci sayısı çok az katılımcılar arasında. Devlet ve hükümet düzeyinde dediğim gibi Amerikan temsilcisi hiç yok. En yoğun temsiliyet Rusya. Geliyor. Rusya delegasyonu en büyük temsili gerçekleştiren delegasyonların bir tanesi. Hatta başında gelenlerden bir tanesi. Şimdi Çin'in liderliğinde yapılıyor bu konferans. Dünya Yapay Zeka Konferansı ve herkes için yapay zeka sözü veriyor. Devlet Başkanı bu arada. Çin Devlet Başkanı yapıyor açılış konuşmasını. Xi Jinping politikalarını şöyle anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yani işte herkes için yapay zeka sözü veriyor. Yapay zekanın insan gözetimi altında olması gerektiğini vurguluyor. Bir diyor yapay zeka insan merkezli olmalı. İyilik için kullanılmalı ve aynı zamanda ortak kalkınmaya ve küresel güvenliğe katkıda bulunmalıdır diyor. İki, Çin açık modelleri ve teknoloji paylaşımını savunmaktadır diyor. Üç, sistemler üzerindeki kontrol kaybına karşı önlemler derhal iyileştirilmelidir diyor. Dört, Birleşmiş Milletler küresel düzenlemenin temeli olmaya devam etmelidir diyor. Bu konuda da dahil olmak üzere. Beş, Çin'in hedeflerini anlatırken önümüzdeki 5 yıl içinde gelişmekte olan ülkelere yapay zeka üzerine kurs ve seminerlere katılmak için 5000 kişilik bir kontenjan sağlanacağını söylüyor. Yani oralarda yetiştirilecek yapay zeka üzerine bir anlamda liyakatlendirilecek diyelim. Böyle bir çalışma başlatmışlar ve bunun için de 5000 kişilik bir 5000 kişinin eğitilmesini önlerine hedef olarak koymuşlar. 6. Çin bu teknolojilerin kamuya açık erişebilirliğini sağlarken ülkeyi uluslararası yapay zeka pazarında lider bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır diyor. Burada tabii ki böyle daha küresel bir hedeften daha çok daha bir ulusal hedeften bahsediyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi konferans başlıyor ve bir belge imzalanıyor. Belge nedir? Açılıştan önce imzalanıyor tabii bu. Yani hemen öncesinde zaten o konferansta bir anlamda bunun artık ilk teşkilatlanmış halinin aktarımı olacak. Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü kuran belge imzalanıyor. Şimdi burada şeyi anlatmak lazım. Yani örgütü kurma girişimi yine geçen yıl Şangay'da bir konferansta ortaya atılıyor. Çin Başbakanı Li Jiang tarafından dile getiriliyor bu fikir. Daha sonra Şubat 2026'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan görüşmelerle destekleniyor. Ve daha sonra dediğimiz gibi kurucu belge imzalanıyor. Kimler var? Onlara bakalım. Rusya var. Çin var. Ondan sonra Cezayir var. Belarus, Brezilya, Kamboçya, Kongo, Küba, Etiyopya. Bayağı bir ülke sayacağım şimdi onu söyleyeyim yani. Endonezya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Laos, Lesoto, Malezya, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Umman, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Kamerun tarafından imzalanan bir belge. Yani konferans dışında ilk imzacılar bunlar. Yani bu kadar başkası imzalamayacak denen bir belge değil. Daha sonra başka imzalar da bekleniyor. Şimdi merak ediyorsunuzdur tabii. Türkiye yok. Evet Türkiye yok ama bakıldığı zaman Türkistan coğrafyasından, Türk dünyasından ülkeleri görüyoruz. Kazakistan'ı görüyoruz. Ondan sonra Tacikistan'ı, Özbekistan'ı görüyoruz. Bizim kardeşimiz dediğimiz Pakistan'ı görüyoruz. Ondan sonra yine dost ve kardeş ülkeleri görüyoruz. Malezya'yı görüyoruz, Endonezya'yı görüyoruz, Cezayir'i görüyoruz. Yine iletişim halinde olduğumuz birçok ülke var. var. Böyle güçlü diplomasimizin olduğu ülkeler var. Yine sonuçta Rusya ve Çin'le de Türkiye'nin güçlü diplomasisi var. Yani birileri rahatsız olsa da Türkiye'nin o batıdan kendisine açtığı özerk alan üzerinden yürüttüğü diplomasi çerçevesinde Rusya ve Çin'le de güçlü bir diplomasimiz var. Ve bu kapsamda ben ilerleyen dönemlerde belki Türkiye'nin de burada yerini alabilir mi diye düşünüyorum. Bence gündeme gelebilir. Çünkü Türkiye şöyle bir politika da izliyor. Yani genelde İran meselesi üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye işte Ukrayna mevzusu üzerinde de hep onu konuştuk. Türkiye diyor ki benim diyor ulusal çıkarıma aykırıysa NATO'nun diğer ülkeleri yaptırım gücü olan ülkeleri de istese ben diyor bu işe girmem. Benim aleyhime ise benim milli çıkarlarıma milli politikalarıma aleyhteyse zaten esas mesele de bu. Bu özerk alanı oluşturabilmek çok önemli ve bu özerk alanda işbirliği alanlarını da genişlettiği için yani bulunduğumuz coğrafya işte Türkiye biraz Selçuklu Kartalı olarak tanımlıyor bunu. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından da biliyoruz. Yani hem batıya da bakacak ama doğuyu da ihmal etmeyecek. Çünkü Türkiye tam merkez noktada. Şimdi o yüzden böyle açık söyleyeyim önem verdiğim yani benim de düşünce dünyamda önem verdiğim ülkelerin yer alması, dostlarımızın, kardeşlerimizin, diplomasimizin bulunduğu ülkelerin bulunduğu bir yerde inşallah Türkiye'de imza atarak bu hakkaniyetli yapay zeka kullanımı insanlığın iyileştirilmesi için, iyiliği için, kalkınma için kullanımını hedef olarak belirleyen umarız bu hedeflerden tabii ki şaşılmaz. Hedef olarak belirleyen bu teşkilatlanmada Türkiye'de umarız yer almış olur diyelim. Kuruluş belgesi Birleşmiş Milletler şartının ilkelerine olarak olan bağlılığı ifade ediyor. Yani kendilerine yani belgede şöyle ifadeler var onu da söyleyeyim. Yapay zekada uluslararası işbirliğini genişletmek, farklı ülkeler için yapay zeka teknolojilerine ve hizmetlerine erişebilirliği arttırmak. İşte farklı ülkeler dedikleri şimdi Amerika'dan bahsetmiyor tabii ki. Nedir? Daha gücü zayıf ülkeler yani baskılanmış, zayıf bırakılmış ve bu konularda belli çalışma yapma kapasitesi çok dar alanda olan ülkelere destek vermek anlamında anladığım kadarıyla onu söylüyor işte yapay zeka teknolojilerine ve hizmetlerine erişebilirliği arttırmak dedikleri onlar. Aynı zamanda güvenli, etik ve güvenilir çözümleri teşvik etmek, teknik standartların uyumlaştırılması için çalışmak, çeşitli yapay zeka sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini teşvik etmek, açık kaynaklı bir yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek ve tüm ülkelerin özellikle de küresel güneydeki ülkelerin yapay zeka gelişiminden eşit şekilde faydalanmasını ve dijital uçurumu aşması için koşullar yaratmak önemli. Yani dediğim gibi önemli bir teşkilatlanma. Yani dünyadaki aslında yeni düzenin bir anlamda işareti. Yani yapay zekada bile batının karşısında batı kendini merkeze koyuyor. Batının karşısında bir güç merkezi oluşuyor. Veya belki de ilerleyen dönemde başka güç merkezleri de oluşacak. Bilmiyoruz tabii ki yani yapay zeka konusunda bile yani düşünün. O açıdan yani önemli bir gelişme diyebilirim. Şimdi biraz şeye geçelim. Bu Somali'ye geçelim. Telefon bağlantımızdan da önce diyor o Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağırbaşı bağlamadan önce bir Somali'deki meseleye de bakalım. İşte silahlı kuvvetlerimizin biliyorsunuz Somali'de bir görev gücü var. Bu görev gücü çerçevesinde biliyorsunuz hava kuvvetlerimiz de orada yani F-16'larımız da orada. Şimdi 2 yıl daha uzatılmasının işte öngörüldüğü tezkere mecliste onaylandı. Silahlı kuvvetlerimiz 2 yıl daha Somali güçlerine askeri eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamayı sürdürecek. Bu yetkiyi veriyor zaten tezkere. Yine tezkere Eşşebap'la savaş, işte Eşşebap terör örgütlenmesi biliyorsunuz. Eşşebap'la savaş, korsanlık, yasa dışı balıkçılık, silah kaçakçılığı, Somali sularında deniz güvenliğinin artırılması dahil güvenlik sorunlarının ele alınmasına da katkı sunacak. Yani tezkere ile silahlı kuvvetlerimizin aldığı yetkilerden bir tanesi bu. Yine tezkerede bölgede Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığı vurgulanıyor. Tabii ki sonuçta bakıldığı zaman NATO'ya bağlı bir ordu. NATO üyesi bir ordu diyeyim daha doğrusu. NATO'ya bağlı değil miyim de. NATO üyesi bir ülkeden o çerçevede NATO üyesi bir ordudan bahsediyoruz. Bu arada bir son dakika mı son durummuş bu. İsrail'in Suriye'ye karşı harekete geçeceği yönünde değil mi? Öyle son dakika değil değil mi o? Son durum. O açıklamalara baktım da Hizbullah'a karşı Suriye önerisi diyor. Rubya Suriye içeride önemli zorluklarla karşı karşıya şeklinde. Bu Suriye meselesini İsrail de kaşımak istiyor. Amerika'da başka formülasyonlar şey yapıyor ama ben sıkıntılı görüyorum. Yani orada Suriye umarız Trump'ın planına gelmez diyelim ama bir şey dönüyor ama bakalım. Tekrar Somali'ye döneyim. Affedersiniz. Şimdi Türkiye özellikle geçmişten bağları var zaten ama özellikle son 10 yılda Mogadişu'daki yönetimin, Somali yönetiminin en önemli güvenlik ortaklarından biri haline geldi. 2017'de Mogadişu'da Türk Som askeri üssünü açtık. Ondan sonra bu üs binlerce Somali askerinin eğitilmesine katkı sağladı. Hatta son dönemlerde yavaş yavaş bunların, bu eğitilen askerlerin Eş-Şabab terör örgütlenmesine karşı verdikleri mücadeledeki başarılar yavaş yavaş basına da yansıdı, görüntüleri yansıdı. Tam Türk askeri disipliniyle eğitildikleri de belli oluyor, yani o görüntülerde onu görebiliyoruz. Önemli. Aynı zamanda yine o binlerce askerin eğitilmesinin yanı sıra savunmada, işte deniz güvenliğinde, askeri kapasite inşasında çok ciddi bir şekilde işbirliğine gidildi. Şimdi çekincelerini dile getirenler olmuş. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani daha fazla şeffaflık isteyen milletvekilleri olmuş. Yani Somali'deki rolü üzerine. Parlamenter denetimin artırılmasını talep etmişler. Türkiye'nin Somali'deki rolü üzerine. Bu çerçevede ama buna rağmen tezkere kabul edilmiş. Tabii ki önemli. Biliyorsunuz yakın zamanda, hemen söyleyeyim yani bir 2-3 hafta önce silahlı kuvvetlerin F-16 savaş uçakları Eş-Şabab terör örgütlenmesini hedef alan operasyonlar yaptığı yönünde açıklamalar yapılmıştı Mogadişu yönetiminden. İşte Türk F-16 savaş uçaklarının aşağı Şabel'deki Godey bölgesine Eş-Şabab'a ait olduğu öne sürülen mevzilere yönelik hava taarruzuna açıklama yapmışlardı. Mogadişu yönetiminden çıkmışlardı. Türk yetkililer, bizim yetkililer bu konuda bir açıklama, resmi bir açıklama yapmamıştı ama dediğim gibi Mogadişu hükümetine bağlı kaynaklar bunu açık açık söylemişlerdi. Türk ordusuyla Somali ulusal ordusu arasında ciddi bir işbirliğini görüyoruz. Bu da Türkiye açısından önemli. Bir de biliyorsunuz denizde de ortak çalışmalar var. Deniz güvenliği aynı zamanda başka ne diyelim alanlarda da, enerji konusunda da işbirliğini görüyoruz diyelim. Yani Somali, Türkiye Afrika'da çok etki politikasını arttıran bir süreç izliyor, onu da söyleyelim. Şimdi bir şeye de geçelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin, son olarak onu yapalım, sonra da bağlantımızı yapacağız çünkü bu Somali meselesine de bir virgül koyalım çünkü bunları hep konuşacağız, onu söyleyeyim. Şimdi Washington Post şunu yazdı, dedi ki İran balistik füzeler ve insansız hava aracı saldırılarıyla Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine bayağı bir zarar verdi. Biliyorsunuz çatışmalarda işte 4 Amerikan askeri öldü. Çok sayıda asker yaralandı. Hatta 100'ün üzerinde yaralı falan var diyorlar. İran tabii ki daha fazla ölü var diyor. Şimdi bu çerçevede mesela gazetenin dikkat çektiği noktalardan bir tanesi Amerika'nın eksikleri, gedikleri ortaya çıktı şeklinde bir haber var. Mesela yani o bilgilendirme var. İran'la yaşanan çatışmalarda işte kayıpların büyük bölümünün hava savunma personeli arasında meydana geldiğine dikkat çekiyor. İşte Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana İran'ın bölgedeki hedeflere yaklaşık 8500 füze ve insansız hava aracı fırlatıldığı belirtiliyor. Bir Amerikalı askeri yetkili diyor ki Amerikan ve müttefiklerinin hava savunma sistemleri saldırıların büyük bölümünü engellese de yaklaşık 100 saldırı savunma hatlarını aşmayı başardı diyor. Ondan sonra bu Türk düşmanı böyle koyu bir Siyonist yapılanma var. Demokrasileri Savunma Vakfı olarak kendini adlandırmış. İngilizcesinin kısaltması FDD. Ondan sonra bu FETÖ'cülerle falan da bağlantıları var. Hatta bir tane Aykan Erdemir isimli bir firari FETÖ'cü var. Amerika'ya kaçmıştı. Eski vekil. Düşünün yani. Aykan Erdemir. O da orada istihdam. İşte Sinan Ciddi diye ne oldu belli olmayan Amerikan istihbaratının aparatlarından biri de orada. Şimdi onun uzmanlarından biri Brett Bowman diyor ki İran'ın yoğun şekilde kısa menzilli insansız hava araçları kullanmasının Amerikan hava savunma birliklerine yeni yükler getirdiğini söylüyor. Yapay zeka destekli sistemlerin ve düşük maliyetli İHA üretiminin yaygınlaşmasının hava savunma birliklerinin görevini daha da zorlaştırdığını ifade ediyor Bowman. Zaten şeyi biliyoruz yani. Amerikan üslerinin yapısı tartışılıyor artık. Yani Orta Doğu'daki birçok üssün geçmişte bu ölçekte bir balistik füze saldırılarına maruz kalacak şekilde tasarlanmadığını söylüyorlar belli kaynaklar. Haberde birçok üste askerlerin halen konteyner veya hafif yapılı prefabrik binalarda kaldığı, bunların doğrudan balistik füze isabetine karşı yeterli koruma sağlamadığı ifade ediliyor. Yani bakıldığı zaman Amerika'nın bu İran'a yönelik saldırı politikasında çok sayıda açığı da ortaya çıkmış. Amerikan basınına da yansıyan bilgilere göre diyelim. Daha birçok şey var biliyorsunuz. Hazır mı konumuz? Hatta mı? Tamamdır. Amerika İran meselesine de bir virgül koyalım. Bu dediğim gibi aslında Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gereken mesele.

0: sıfır atık boyutu nedir? Ondan başlayalım isterseniz. Ondan sonra direkt açmaya başlayalım.
1: Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi bugün artık Türkiye'nin 81 binde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Sizin de bahsettiğiniz üzere Van Gölü'nde büyük bir toplantı icra ettik. Van Gölü Havzası'nın korunması ve gelecek nesillere taşınmasıyla alakalı yapmış olduğumuz bu çalışmada 14 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük, toplam 320'den fazla katılımcımız vardı. Biliyorsunuz Van Gölü Havzası kadim bir coğrafya. Orada 1000 yıllık Selçuklu mezarları var ve o mezarlar aslında bizim Anadolu'ya geldiğimiz günleri sembolize ediyor. O gün Anadolu'ya gelen atalarımız bize çok değerli ve güzel topraklar bıraktılar, bereketli topraklar bıraktılar. Biz de aynı güzellikteki bu toprakları 1000 yıl sonra bizlerden sonra gelecek nesillere bırakmak için aslında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Van Gölü Havzası'nda ve Türkiye'nin birçok bölgesindeki temel problemimiz ne yazık ki plastik atıkları. Şu anda da Antalya'dayız. Yine Antalya'da plastik atıkları ile alakalı bir kampanya, bir seferberlik başlattık. Evet. Çünkü artık denizlerimiz, nehirlerimiz ve doğal alanlarımız yoğun bir plastik işgali altında. Bununla beraber tabii bunlar bizim sağlığımızı etkiliyor.
0: Tam onu söyleyecektim. Siz mesela Çalıştay'da yaptığınız konuşmada bir şey söylediniz ve ben dehşete düştüm. Doğmamış bir çocuğun, anne karnındaki bir çocuğun kanında mikroplastik tespit edildiği yönünde bir bilgiyi paylaştınız mesela. Çok önemli bir şey bu yani. Çok ciddi bir şey.
1: Tabii şimdi İngiltere'de yapılan bir araştırma sonrasında şöyle veri nereye ulaştık biz? Artık doğmamış, yani anne karnındaki çocukların kanlarında mikroplastiğe rastlıyoruz ve her bir birey ortalama haftada 5 gram plastiğe maruz kalıyor. Bu tip acı veriler var ve yılda 8 milyon tondan fazla plastik denizlerimize karışıyor. Yine şöyle bir çarpıcı veri var. Şu an bütün dünyadaki mevcut üretilen plastiğin yılda sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor. Geri kalan plastik ne yazık ki denizlerimize, toprağımıza veya diğer doğal alanlarımıza bırakılıyor veya çöp alanlarına bırakılıyor. Dünyada da şu an itibariyle 500 milyon tondan fazla bir plastik üretimi var yıllık. Bu da çok korkunç bir oran. Bizim el birliğiyle özellikle plastik kullanımını azaltmamız lazım. Yine başka...
0: Nasıl mesela çalışmalarınız, planlamanız nedir mesela bu konuda? Bir rapor da hazırlayacaksınız, çalışması içindesiniz bildiğim kadarıyla.
1: Şimdi raporu bitirdik. Önümüzdeki ay bu raporun lansmanını yapıyor olacağız. Bununla beraber aslında vatandaşımızın çok küçük değişiklik, hayatında yapacağı çok küçük değişikliklerle biz plastiği kullanımını azaltabiliriz ve dünyada çok büyük dönüşümlere öncülük edebiliriz. Mesela hepimiz su içiyoruz, hepimiz kahve veya çay içiyoruz. Bunları kahve bardağında veya pet şişelerde değil de kendi termosumuzda veya kendi bardağımızda içersek, günde birkaç tane kahve bardağının veya birkaç tane su şişesinin çöpe atılmasını engelleriz. Takdir edersiniz ki dünya nüfusu 8 milyar. 8 milyarlık bir dünya nüfusunda sadece 8 insandan birisi bunu yapsa, 1 milyar insanla beraber biz günde milyarlarca pet şişenin, milyarlarca çay bardağını veya kahve bardağının çöpe atılmasını engelleriz. Küçük küçük değişimlerle dünyada büyük dönüşümler mümkün. Sıfır Atık Vakfı olarak biz Türkiye'nin 81 ilindeki sulak alanlarda çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliğinde 120'den fazla sulak alanla alakalı çalışma yapacağız. Ve biz bu çalışmalara başladıktan sonra şunu fark ettik. Sulak alanlarımızın birçoğunda çok yoğun bir plastik atığı vatandaşlarımızca atılmış. Bunlarla alakalı temizleme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bizim doğaya attığımız her bir plastik geri dönüyor ve bizim besin zincirimize giriyor ve o besin zincirimize giren plastik bizi kalp damar hastalıklarına ve diğer hastalıklara davetiye çıkartarak
0: son dönemlerde kalp

0: Damar hastalıklarında da artışın herkes zaten farkında. Burada plastiğin rolü de, vücudumuza giren plastiğin rolü de o zaman çok ciddi bir şekilde etkili yani, anladığımız kadarıyla.
1: Tabii ki yani vücudumuza giren bu plastikle beraber hayat standardımız bile düşüyor. Sağlıkla alakalı çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Biz şayet plastik kullanımının önüne geçmezsek ve bu plastiğin doğaya atılmasını, denizlerimize atılmasını engelleyemezsek, yarın yüzecek deniz bulamayacağız. Yarın güzel bir şekilde çocuklarımızla vakit geçirecek doğal alanlarımızı bulamayacağız. Bu bağlamda dinleyicilerimizden, vatandaşlarımızdan özellikle plastik kullanımıyla alakalı daha dikkatli olmalarını biz istirham ediyoruz. Çünkü bu aslında bir milli güvenlik meselesi. Bu aslında dünyanın geleceğiyle alakalı bir konu. Bakınız, ben başka bir konudan da bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Çevre, sıfır atık ve iklim konuları artık askeri düzende de tartışılıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde NATO'nun bir zirvesine ev sahipliği yaptı Türkiye.
0: Evet.
1: Ve bu zirve geçmiş NATO toplantılarından en başarılısı olarak nitelendirildi. Çok muazzam bir etkinlik yapıldı.
0: Evet.
1: Ve NATO'nun bünyesinde çevre iklim çalışmaları yapan bir merkez var. Özellikle iklim değişikliğiyle alakalı NATO bile bir merkez kurdu. Bu bağlamda faaliyetler yürütüyor. Bunun da sebebi şu: yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı bugün orman olan alanlar orman özelliğini kaybederse veya herhangi bir deniz üssü olduğu yerde deniz seviyesi 1-2 metre
0: evet,
1: artarsa oradaki deniz üssü sular altında kalacak gibi birçok farklı projeksiyon var. Ve artık iklim meseleleri, iklim değişikliği meseleleri askeri ve güvenlik örgütlerinin bile masasında.
0: Evet.
1: Çünkü bu dünyanın geleceğini etkileyen bir konu. Bu bağlamda bütün vatandaşlarımızla beraber topyekun bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Bu seferberlikle beraber daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa edebileceğimize ben yürekten inanıyorum.
0: Şimdi mesela siz, bildiğim kadarıyla bir atık konusunda da soracağım sorular var ama zaten su kullanımı, ondan sonra tatlı su kaynakları ile ilgili de çok ciddi. Yani çünkü mesele sadece atık değil, aynı zamanda tatlı su kaynaklarının kullanımı üzerine de yoğun çalışıyorsunuz. Mesela önümde bir haber var. Şu an Nil Nehri'nin üzerinde Mısır, Etiyopya, Sudan arasında gerilim var mesela. Şimdi bakıldığı zaman su meselesi de çok önemli anladığım kadarıyla bu konuda.
1: Şimdi tabii ki su aslında gelecekte savaşlara sebep olacak bir husus. Çünkü biliyorsunuz insan su olmadan yaşayamaz ve şu an özellikle Türkiye ve dünyanın birçok bölgesi su stresi altında. Yine televizyonlardan hatırlarsınız, biz her yıl milletçe haberlerden şunu takip ediyoruz: acaba bu yıl şehrimiz ne kadar yağış aldı veya bu yıl barajların doluluk oranı nasıl? Allah göstermesin, 1-2 sene ard arda kuraklık olsa belki barajlarımızda su birikmeyecek. Ve bizim suyla alakalı çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Bu bağlamda yine Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz su verimliliği ile alakalı bir çalışmamız var. Çünkü su verimliliği çok önemli bir konu. Su bütün dünya üzerindeki en değerli varlıklardan bir tanesi. Bu bağlamda biz hem okullarda çalışmalar yapıyoruz, başka alanlarda çalışmalar yapıyoruz ve çeşitli teknolojik ürünleri destekleyerek daha verimli sulama sistemleri ve daha verimli su yönetimiyle beraber ülkemizin suyuna hep beraber sahip çıkacağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın çok ciddi yatırımları ve çalışmaları var.
0: Hı-hı.
1: Ama tabii bu konularda bakanlıklarımız özverili çalışmalar yapıyor ama esas bu bağlamda liderlik etmesi gereken kısım vatandaşlarımız. Çünkü
0: evet,
1: vatandaşlarımızla beraber biz bu işleri başarabiliriz. Türkiye 86 milyon ve 86 milyon vatandaşımızı biz sıfır atık hareketinin doğal bir üyesi, doğal bir paydaşı olarak görüyoruz.
0: Şöyle bir şeyden bahsedeyim, mesela su meselesini konuştuk, atık konusunu. Şimdi dün toplantılarda da, Çalıştay'da da gündeme geldi mesele. Şimdi bizler vatandaş olarak görevlerimizi yapsak, evde plastiği ayrı veya işte atıkları uygun, işte kağıt atık, bilmem plastik atık falan ayırsak bile, bugün çöpler aynı yerde buluşuyor. Şimdi yani bunun bir anlamı oluyor mu? Yani belediyelere de görev düşüyor mu? Başka birimlere görev düşüyor mu? Bir de bir şey daha soracağım ek olarak. Mesela mesela Ergen Havzası örneği var. Büyük fabrikaların atıkları meselesi. Onlara karşı da bir mücadele planınız var mı bu tür durumlara karşı?
1: Şimdi biz su yönetimini, sıfır atık ve iklim meselelerini 360 derece ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Bu bağlamda Van Gölü Havzası'nda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmada 14 bakanlık vardı, 40'tan fazla genel müdürlük vardı.
0: Evet.
1: Bu ne demek? Yani biz bir yandan bu işin cezai boyutunu ele alıyoruz, toplumsal boyutunu ele alıyoruz, sanayi boyutunu ele alıyoruz, turizm boyutunu, aile boyutunu ele alıyoruz. Çünkü iklim, çevre ve su gibi meselelerin topyekün takip edilmesi, multidisiplinler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Yine Ergen Havzası ile alakalı da bir çalışma yürütüyoruz vakıf olarak. Onunla alakalı bir ekip kurduk ve araştırma sürecindeyiz.
0: Evet.
1: Bu alanda şu an ben yayına da Antalya'dan bağlanıyorum.
0: Evet.
1: Özellikle son dönemlerde haberlerde de gördüğünüz üzere Akdeniz sahillerine çok ciddi bir plastik atığı ve diğer atık türleri ile alakalı şikayetler var. Vatandaşlarımız denizde yüzemeyecek seviyeye bazen ulaşıyor bu atık kirliliği. Ve bu bağlamda bugün burada valimizle beraber bir basın toplantısı yaptık. Önümüzdeki günlerde Antalya'da yine 14 tane bakanlığımızın katılımıyla plastik atıklarla alakalı önemli bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Ve bu çalıştay sonrasında plastik kullanımının azaltılması ve denizlerdeki plastik kirliliği, bunların sorunlarını tartışacağız ve çözüm yollarını arayacağız. Mesela dün itibariyle Van Gölü Havzası ile alakalı sonuç raporunu biz yayınladık. Evet. Ve 2050 yılında Van Gölü'nü görmek istediğimiz seviyeyi ortaya koyduk. 2050'ye kadar yapılacak çalışmaları da biz masaya yatırdık. Bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı takip edeceğiz. Yine bu bağlamda plastik kullanımı ile alakalı olarak yapacağımız çalışmayı da toplantıdan sonra milletimizin takdirini sunacağız ve milletimizin desteğini isteyeceğiz. Yani dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de vatandaşlarımızla buluşuyoruz ve onların sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Bu bağlamda vatandaşımızın bize en çok soru yönelttiği alanlardan bir tanesi plastik ve evet, atık hususlarındaki konulardan geliyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız müşteri olsun, biz Sıfır Atık Vakfı olarak bu bağlamda önemli bir komisyon kurduk. O komisyon çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki ay hazırlamış olduğumuz 2026 yılı plastik raporunu milletimizin takdirine sunacağız. Ve inşallah vatandaşlarımızla beraber daha yaşanılabilir, daha adil, daha müreffeh bir dünyanın inşası için çalışmalarımızı aralıksız olarak devam edeceğiz.
0: Son olarak çok da zamanınızı almayayım. Çok yoğun tempoda olduğunuzu biliyorum ondan sonra. 9-20 Kasım, çünkü zirvelere de ev sahipliği, festivallere de işte 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası oldu, artık gelenekselleştireceksiniz. Yine Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Bir de küresel bir program, dünyanın en önemli zirvelerinden COP31 iklim zirvesi. Siz de orada o terminolojide şampiyon olarak orada organizasyonda yer alacaksınız. COP31 nedir? O konuda da biraz bilgi alabilir miyiz?
1: Şimdi COP31 Birleşmiş Milletler'in aslında taraflar konferansının 31.si. 31
0: evet,
1: yıllık Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı yapıyor ve buraya Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler katılıyor. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'nda iklim ve çevre meseleleri konuşuluyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu hususta COP31 bağlamında etkin görev alıyoruz. Ben de yine COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde, aynı zamanda COP Başkanımız,
0: evet,
1: hazırlıklar çok ciddi bir şekilde sürüyor. Biz COP31'i uygulama COP'u olsun istiyoruz ve burada alınan kararların sahada uygulanabilirliği ve sahada karşılığı olsun istiyoruz. Bu bağlamda toplumun bütün kesimleriyle bir araya geliyoruz. Dünyanın farklı bölgelerindeki kırılgan gruplar ve dezavantajlı gruplarla bir araya geliyoruz. Ve gerçekten gerçeklerin konuşulduğu, sahanın gündeminin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek istiyoruz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başaracağımıza inanıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Sıfır Atık Vakfı olarak dünyanın en büyük sıfır atık çevre ve iklim değişikliği toplantısını İstanbul'da organizettik.
0: Evet.
1: 183 ülkeden 5000'den fazla insanın katıldığı sıfır atık forumu dünyanın en büyük sıfır atık çevre ve iklim değişikliği toplantısıydı. 120'den fazla bakan vardı bizim toplantımızda. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerini ve liderliğinde forumu inşa ettik. Yine aynı tarihlerde İstanbul'da bir sıfır atık festivali organize ettik. O festivale de 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Bu son dönemlerde İstanbul'da yapılan en büyük çalışmalardan bir tanesiydi. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sıfır atık forumunun kapanışına teşrif ettiler ve orada önümüzdeki süreçlerde yapacağımız çalışmalardan da bahsettiler. Bu bağlamda biz topyekün sıfır atık platformu çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Valla inşallah insanlık kaybetmeden kıymetini anlar. Sizlerin çalışmaları çok kıymetli Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak vurgulamak istediğiniz şu çok önemli dediğiniz bir not var mı? Onu sorayım.
1: Ben bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Burada vurgulamak istediğim en önemli husus sıfır atık vakfı, 86 milyonun vakfı ve Türkiye'nin dünyanın geleceği için çalışıyor. İnşallah el birliğiyle bu çalışmaları daha iyi noktaya taşıyacağız. Tekrardan bütün dinleyicilerimize ve sizlere teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Katıldınız vallahi, çok önemli bilgiler aktardınız Sayın Başkan. Çok teşekkürler.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağırbaş. Valla açık söyleyeyim, ben bu meselelere şöyle bakıyorum. Biz bunu pandemide de gördük. Başka meselelerde de gördük. Hadi çok daha düşük şeyi söyleyeyim. Pandemiyi geçtim. En küçük şeyde mesela bir su kesintisi olduğunda 2 gün 3 gün Ankara yaşadı. Ben Ankara'dayken de yaşamıştık. Bir anda su kesintileri olmuştu falan. Çok kötü. O zaman anlıyorsunuz. Yani elinizi böyle yemek sonrasında yıkamanın bile ne kadar aslında deyim yerindeyse lükse dönüştüğünü görüyorsunuz. İnşallah insanlık böyle doğayı bitirecek şeyler olmaz. İşte az önce konuştuk, Ergene Havzası örneğinde olduğu gibi başka yerlerde de var tabii ki, dünyada var, sadece Türkiye üzerinden değil. Ama tabii ki bizler Türkiye üzerinden, örnekler üzerinden gidiyoruz ki vakfın çalışmaları daha çok küresel farkındalık oluşturmak, ülkeleri bu işin içine sokmak, ülke yönetimlerini bu işin içine sokmak. Türkiye bu konuda gerçekten liderlik yapıyor. Yani dediğim gibi politik olarak seversiniz sevmezsiniz, bakın hepsini geçeceksiniz. Bu işlerde Sayın Emine Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir şeyi var. Türkiye gerçekten bu konuda Birleşmiş Milletler gündemine soktu. Sıfır atığı bir anlamda bu çalışmaları Birleşmiş Milletler merkezli yürütülmesi noktasında Türkiye'nin çabaları çok etkili oldu. Dediğim gibi kaybedersek şimdi şöyle bakan var mıdır bilmiyorum. Bunlar, bu tür meselelere böyle bakmamak lazım. Kim yaparsa desteklemek lazım. Sayın Samet Ağırbaş ve ekibi de çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Allah kolaylık versin onlara da. Çünkü dediğim gibi bir gün suyumuz bittiğinde, bir gün doğamız yok olduğunda bütün zenginliğimizin gittiğini göreceğiz. Çünkü zenginlik parayla pulla ölçülmüyor. Zenginlik aldığınız nefesle ölçülüyor, içtiğiniz suyla ölçülüyor, yediğiniz gıdayla ölçülüyor, ektiğiniz toprakla ölçülüyor. Bu zenginlikleri kaybetmemek için mücadele etmek gerekiyor. Doğayı yok etmemek için mücadele etmek gerekiyor. Dediğim gibi bu mesele önemli. Ben Van Gölü Havzası ile ilgili de birkaç şey söyleyeyim. O çalışmalara da katkı olsun. Van çok güzelmiş. Ben Van'a ilk defa gittim. Şöyle, ben Muşluyum biliyorsunuz. Çocukluğumda Erciş'e falan gittim ama hiç böyle Van merkeze gitmek, ama şunu yapmıştık mesela geçmişte savunma muhabirliğim döneminde, işte Hakkari'de işte 2007, 2008, 2010 o dönemler, 2006 böyle operasyon yapıldığı bölgelerde, operasyon bölgelerine gitmiştik ama Van'dan sadece geçiyorsunuz falan filan, havalimanına iniyorsunuz sonra başka yere geçiyorsunuz, öyle gezme imkanım olmamıştı. Çok da gezemedim ama özellikle Van sahilinin ne kadar güzel olduğunu, Tatvan'ı bilirim, Tatvan'ı tavsiye ederim. Bakın Doğu ve Güneydoğu'ya aynen Karadeniz'e gittiğiniz gibi, Karadeniz de çok güzeldir, Akdeniz de çok güzeldir, Ege de çok güzeldir, Marmara da güzeldir, Orta Anadolu'muzun güzellikleri de çok farklıdır. O Bozkır'ın da ayrı bir çağrısı vardır, güzelliği vardır ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muz da çok güzeldir, güzel zenginlikleri besler. İşte Van Gölü o güzelliklerden bir tanesidir. Tatvan'ıyla, Van Edremit'iyle ayrı bir şeydir. Edremit'i gördük, çok güzeldi. Ya şeyi de hatırladım bu arada, onu da söyleyeyim. Buradan da o konuyu da açmış bir cümle de olsa söyleyeyim. Van Gölü'nü görür görmez vallahi ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi de o öldürüldüğü noktasında çok ciddi şüpheler olan Rojin Kabaş kızımızın o gülen yüzünü de gözümün önüne geldi. Bir parantez onu da söyleyeyim. Yani inşallah o meselede de yol kat edilir. Gerçekten bir cinayet işlenmişse ki veriler o yönde ağır basıyor. İnşallah o kızımızın katilleri de kim olursa olsun adaletin önüne çıkartılır ve gereken en ağır cezalar verilir. Dediğim gibi Van'a gidince o kızımızın görüntüsü de gözümün önüne geldi, yani yüzü gözümün önüne geldi. Van Gölü'nü gördükçe o da geldi aklıma. Parantezi kapatayım, o meseleyi de takip ettiğimizi böylece söylemiş de olalım. İnşallah o gelişmeleri de, gelişme oldukça da aktaracağız. Şimdi alanımız polisiye falan olmadığı için ağırlıklı güvenlik, istihbarat falan çalışıyoruz, strateji çalışıyoruz. Ama bu mesele de önemli diyelim, parantezi kapatalım, tekrar döneyim. Şimdi Van Gölü konusunda bir dönem çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. Mesela söyleyeyim, 2018-2020 yılları arasında bir bakılıyor, Van Gölü dediğim gibi Türkiye'nin, Doğu Anadolu'muzun en önemli güzelliklerinden bir tanesidir. Hem besin kaynağı olması açısından, ondan sonra hem dediğim gibi balıklar bağlamında, hem sodalı olması dolayısıyla, tuzlu olması dolayısıyla verimli bir su, turizm açısından önemli ki oradaki ismi Van Denizi'dir, göl değildir. Deniz gibidir zaten Van Gölü. Yani ben Tatvan'a çocukluğumuzdan itibaren giderdik. Hakikaten deniz gibiydi. Bizim için orası, bizim bölgemizin deniziydi yani. Deniz gibidir. Şimdi 2018-2020 yılları arasında Van Gölü'nde yaşanan durum şuymuş. Tespitler yapılmış. Yoğun dip çamuru oluşumu, belirgin su çekilmeleri ki... Neyse ki sorduk uzmanlara ki Sayın Bakan da uzmanlar da söyledi. Çok ciddi değildi. Biz Akdamar Adası'na giderken 1,5-2 metrenin suyun çekildiğini de gördük. Yani Akdamar Adası'na bizi götürecek motor resmen bayağı bir iskeleden aşağı doğru duruyordu. Bayağı merdivenden indik yani. Neyse ki çok ciddi bir şey değilmiş yani. Onu sorduk ama yoğun çekilmesi, belirgin su çekilmeleri yine o görülüyormuş. Kıyı kirliliği görülmüş. Kontrolsüz evsel atık baskısı görülmüş. Kaçak yapılaşmaların oluşturduğu sıkıntılar, sazlık alan kayıpları görülmüş. Yine dere kaynaklı taşınımlar, nedir işte bunlar? Derelere atılan atıkların Van Gölü'ne aktarılması, yine iklim değişikliğine bağlı çevresel baskılar. Tespit bu. Bilim insanları o dönem bu konuda kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sonra Van Gölü Havzası'nda çalışmalar başlıyor ve dediğim gibi liderliğini Sıfır Atık Vakfı yapıyor, bu işin koordinasyonunu. Yani vakıf bir anlamda devletle sivil toplum arasındaki koordinasyon merkezi, deyim yerindeyse akademiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili bakanlıklarla, işte dediği gibi Sayın Ağarbaş'ın 14 bakanlığın temsilcisi vardı Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'nda. Şimdi bu tespitlerden sonra şu yatırımlar yapılmış. O bilgileri de aktaralım. Bizim Van'dan dinlenebiliyor muyuz? Evet. Van'dan da dinleniyoruz. Şimdi Vanlı dostlarımız da dinlesinler bizi. Toplam 355.434.482,57 TL'lik çevre ve altyapı yatırımı yapılıyor. Bu yatırımın yapılma nedeni dip çamurunun çıkartılması. O yatırımla yani ilgili işte dip çamurunu çıkartacak mekanizmaların kurulması falan çalışmaları ciddi bir kaynak aktarılıyor. Toplam 2 adet dere ağzı mazgal yapımı yapılıyor. Yani mazgal yapılıyor. 1 adet entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, 6 adet katı atık aktarma istasyonu ile çevre uygulaması. Toplam affedersiniz, toplam 73 kilometre kıyı düzenleme ve sahil yolu çalışması yapılıyor. Toplam 4,16 hektar, ikisi Molla Kasım, biri Ayanıs'ta olmak üzere 3 adet plaj, kıyı yaşam alanı dönüşümü gerçekleştiriliyor. 13 ilçede çevre ve altyapı uygulaması yapılıyor. 222 kilometre dere ıslahı ve taşkın kontrol çalışması yapılıyor. Toplam 62.599 hektar sulak alan koruma çalışması yapılıyor. 1.112.000 kişinin yaşamını doğrudan etkileyen bir çevre yatırımı yapılıyor. Toplam 43 adet çevre, altyapı, üst yapı ve koruma projesi hayata geçirilmiş ve uygulamaya devam ediyor. Tabii daha yapılacak şeyler var. Van Gölü Havzası ile ilgili, sadece Van Gölü Havzası ile ilgili. Türkiye'nin diğer yerlerinde de yapılması gereken şeyler var. Dediğim gibi bir gün suyumuz bittiğinde o zaman anlarız aslında bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu. Bu iç siyasetteki bazı işte her şeye ne diyelim karşı çıkmanın çok da anlamlı olmadığını veya karşılıklı çekişmelerin çok da anlamlı olmadığını. Çünkü bu iş, bu mesele partiler üstü bir mesele. A partisi, B partisi, iktidar partisi, muhalefet partisi, önemli değil. Bu mesele hepimizi ilgilendiriyor. Bu yani içtiğimiz sudan, aldığımız gıdadan, yarın öbür gün topraklarımız verimli olmazsa, bakın haberleri görüyorsunuz değil mi? Suyumuz azalıyor, suyumuz. Obruklar oluşuyor. Obruk nerede oluşur? Kuruyan topraklarda oluşur. Bir anda çökmeler başlar. Suyumuz bitiyor, suyumuz. Dünyanın en zengin coğrafyalarından bir tanesi Türkiye'de, suyumuz bitiyor. Uygulanamayan politikalar, yanlış politikalar, yıllarca bu yanlış politikalar bakıldığı zaman Türkiye'de bu duruma getirdi. Şimdi vakıf bunların da çalışmasını yapıyor. Yani Sayın Ağarbaş ve ekibi bu koordinasyonla, bakanlıkların da desteğiyle ciddi bir şekilde bu meselelere eğilmiş. Yani sadece atıkla uğraşmıyor. Tabii ki plastik çok önemli. Bakın az önce söyledim. Sayın Başkan'a da sordum. Daha doğmamış çocuğun kanında, plasentada bir de mikro bir plastik atık tespit ediliyor. Daha doğmamış annesinin karnında. Bu çocuk hastalıklı doğacak. Hastalıklı çocuklar doğacak. Plastik atıklar. Ben bir kere yıllar yıllar önce plastik bardakta çay içmeye kalktım. Bir tane tanıdık dedi ki o kaynar su döküldüğü anda plastiğin eriyen kısmı direkt sen midene çekiyorsun. İleride o tekrar katılaşıyor ve senin kanında gezmeye başlıyor demişti. O günden sonra bireysel olarak bir tedbir almıştım, plastik bardakta çay içmemeye. Ama şunu öğrendim ki plastik bardakta soğuk su içince bile, çok az da olsa, yani o kaynamış suyun yaptığı etki kadar olmasa bile yine bir etki yapıyor. Ha şimdi buradan şunu da yapılması gerekiyor tabii ki, onu da yapılacağını duydum. Bunu yaparken plastik üretimini de orada istihdam açısından, istihdamı sağlayan ve istihdam olan insanları da mağdur etmeden kontrollü bir geçişle, yani plastiği karşılayabilecek bir üretim çalışmaları da yapılıyormuş. Bunlar da çok kıymetli, detaylarını aktarırız ilerleyen zamanlarda. Ama dediğim gibi bu mesele hepimizi ilgilendiriyor. Sağlığımızı ilgilendiriyor, yememizi, içmemizi, doğamızı, aldığımız nefesi ilgilendiriyor. Allah kolaylık versin gerek Sayın Ağarbaş'a, gerek ekibindeki değerli insanlara, değerli dostlarımıza. Allah kolaylık versin. Bu çalışmaları partiler üstü görerek hepimizin desteklemesi gerekiyor diyelim. Saat başına gidelim. Saat başından sonra tekrar, bir kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra sizlerle birlikteyiz tekrardan. Şimdi gündemimiz ne? Programın başında da söyledik. Önemli bir süreç var Türkiye'de. Terörsüz Türkiye hedefi programı ve gündemi takip eden herkesin bildiği. Şimdi orada yasal çerçeve aşaması. Ve bu son günlerde hızlandı mesele. Çünkü meclis tatile girmeden bu yasal çerçeveyi çıkartmak istiyorlar. Daha önceki bağlantımızda aslında bu çerçeveyle ilgili gelişmeleri zaten işte çıkmayacak, şu olacak, bu olacak denmesine rağmen tam tersine bu işte sona gelinecek, son aşamaya gelinecek ve çerçeve yasallaşacak, bu süreç devam edecek diyen meslektaşlarımızdan Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş hattımızda. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun Bozkurt, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız. Sen daha önceki yayınımızda da bu sürecin aslında sorunsuz ilerleyeceğini, Türkiye'nin ortaya koyduğu iradenin devamının geleceğini ve bu sürecin artık nihayete erdirileceği, yani terörsüz Türkiye hedefinin artık bütün boyutlarıyla başarıyla sürdürüleceğini söylemiştin. Şimdi bakıldığı zaman bir anlamda o aşamalardan birine geldik. Yasal çerçeve aşaması, daha önce de konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi herhalde biraz daha detaylar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Sayın Numan Kurtulmuş'un da temasları oldu dün ve bugün. Nedir o temaslardan oradan gelen bilgiler var mı? Nasıl görüyorsun? Ankara'da ne konuşuluyor? Sayın Kurtulmuş'un açıklamaları. En son şeyi soracağım. Çerçeveyle ilgili analizin nedir? Yani neler çıkabilir, içinde ne olabilir şeklinde. Onu sonra soracağım. Onu sonraya bırakalım. Ama başlangıçta istersen Sayın Kurtulmuş'un temaslarıyla başlayalım.
2: Şimdi bu hafta zaten Terörsüz Türkiye adıyla anılan terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde herkesin gözü meclisteydi. Geçen hafta sonuna doğru Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere istişare ve değerlendirme ziyaretleri yapılacağı bildirilmişti. O istişare ve değerlendirme ziyaretleri dün başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile başladı. Dün Numan Bey, Sayın Meclis Başkanımız, önce MHP grubuna gitti. Ardından DEM Parti grubuna gitti. DEM Parti grubunda DEM Parti'nin eş genel başkanları Numan Kurtulmuş'u karşıladı. Sonrasında Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol grubuna gitti. Ardından da makamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Bugün de Numan Kurtulmuş AK Parti grubuna ziyarette bulundu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'yla bir araya geldi. Tabii Sayın Kurtulmuş bu temasların ardından bugün saat 16'da kameraların karşısına geçti ve süreçte gelinen aşamaya dair bir takım açıklamalarda bulundu ve artık Terörsüz Türkiye'de müstakil ve geçici kanunun yapımına resmen geçildiğini açıkladı. Zaman olarak gelecek haftayı, eğer gelecek hafta yetişmezse sonraki haftayı işaret ederek Numan Kurtulmuş müstakil ve geçici kanunun yapımına resmen geçildiğini duyurdu.
1: O zaman meclis tatile girmeyi uzattı diyebiliriz.
2: Evet, evet. Meclis zaten bir uzatmıştı tatile girmeyi. Evet. Dün de genel kurulda bu gündemdi. Dün de çalışmasını uzatmış oldu. Yani bu hafta başında Temmuz'da kapanacak, Ağustos'ta tekrar bu iş için açılacak vesaire gibi söylentiler çıkmıştı ama evet, bugün Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki Temmuz ayında bu meseleyi bitirme, aradan çıkarma, sonbahara Türkiye'yi başka bir iklimde sokma iradesi var. Bugün Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan birebir ifadeleriyle aktarayım. Şunlar vardı. Dedi ki Sayın Numan Kurtulmuş, yasal düzenlemenin bütün partilerin katılımıyla en geniş ittifakla ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. İlk aşamada geçici ve müstakil bir yasanın devreye gireceğini söyledi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda terör örgütünün feshedildiğinin ve silahları tamamen bıraktığının tespit ve tescili kritik eşik olarak tanımlanmıştı. Bu kritik eşiğin yasada tekrar tanımlanacağını ifade etti Sayın Kurtulmuş. asla bir af olmayacağını bildirdi. Asla bir af olmayacağını bildirdi. Ve siyasi parti temaslarından ana çerçevede bir anlayış birliği oluştuğunu da cümlelerine ekledi. Kısa sürede siyasi partilerin detayları, çalışacaklarını, sonrasında da bütün partilerden temsilcilerle müşterek bir çalışma yapılacağını ilan etti. Ve şu cümlesi dikkat çekiciydi. Meclis tatile girmeden yasalaşmasını arzu ediyoruz dedi. Partilerden de hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlamasını ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Tabii gazetecilerin soruları üzerine DEM Parti'nin bir takım tereddütleri vardı. AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı, henüz bütün detaylarıyla bilinmeyen ama bir takım yönleriyle kamuoyuna sızan taslakla ilgili o soruya da farklılıklar olacaktır, asıl olan niyet ve istikamettir diye yanıt verdi. Ve Kurtulmuş'un bugünkü açıklamasının biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partileri memnun ettiğini gördük. Herkesin tam bir adım olması bile, yarım bir adım atılmasına bile olumlu şekilde karşıladığını izledik. Bugün Numan Kurtulmuş'un temaslarına dair ifadeleri, açıklamaları böyleydi.
1: Burada şey de mesela komisyona üye vermemişti. İyi Parti ile görüşmesi de Sayın Kurtulmuş'un, ki Musavat Dervişoğlu geçmişte bu konularda şöyle bir açıklaması vardı. İşte yani Numan Kurtulmuş benim geldiğim yere, olduğum yere gelemez şeklinde minvalde bir açıklaması da vardı. Bugün bir görüşme yapıldı. Olması gereken de bu zaten. İyi Parti ne yapacak sence?
2: Numan Kurtulmuş görüşmesinin ardından Musavat Dervişoğlu tek başına basına açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş İYİ Parti grubundan ayrıldıktan sonra orada terörsüz Türkiye sürecine muhalefet çizgisini sürdüreceğini açıkladı Musavat Dervişoğlu. Numan Kurtulmuş'un ziyaretinden ikna olmadığını biz o açıklamadan anlamış olduk. Tabii İYİ Parti Musavat Dervişoğlu Genel Başkanı aracılığıyla süreci düştüğü muhalefet şerhlerini birebir bizzat meclis başkanına ifade etmiş oldu. Meclis başkanı da süreçte İYİ Parti'nin hassasiyetlerine zarar verecek ayrıntılar olmadığını İYİ Parti'ye aktarmış oldu. Buradan sonra artık halkın, milletin, vatandaşın takdiri, ama İYİ Parti terörsüz Türkiye sürecine muhalefetini sürdürecek diyebiliriz.
1: Anladım. Çerçevenin içinde ne var? Yani sizin ulaştığınız, şimdi o az önce biraz işte işaretlerini verdin. Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarında da belli şeyler var. İşte bir genel afın olmadığını söyledi. Ondan sonra ama sonuçta, hatta şöyle bir ifade kullandı. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda dedi. Yani temaslardan sonra yaptığı açıklamalardan bir tanesinde. Kendisine karşı işlenen suçlarda af getirebilir ama dedi, sonuçta şahıslara karşı işlenen suçlarda bunu yapamayız dedi. Yani burada şeye işaret etti anladığım kadarıyla. Bir affedersin, terör eylemlerinden dolayı işte şehit olan, yaralanan gazilerimiz, gazi olan insanlarımıza karşı, askerlerimize, polislerimize karşı o suçların bir af kapsamına sokulmayacağını anladık. Evet. Yani nedir, çerçeve nasıl olacak? Bir de süresi yani, nasıl olacak düzenlemenin?
2: Şimdi şöyle, konuyla ilgili çıkan haberlerde müstakil kanun taslağında suça karışan karışmayan ayrımı yapılacak. Bu noktada çeşitli belirsizlikler var, eğilimler farklılaşıyor gibi ifadeler kullanılıyor. Meslektaşlarımızın yaptığı haberlerde, çeşitli basın yayın mecralarında çıkan haberlerde. Şimdi evvela onu düzeltmek lazım. Siz de zaten o hataya düşmeden ifade ettiniz. Şimdi suça karışan karışmayan ayrımının burada yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü zaten PKK bir terör örgütü ve kanunlarımıza göre terör örgütünün üyeliği, terör örgütünün propagandası, terör örgütüne yardım ve yataklık başlı başına suç.
1: Evet.
2: Peki burada kastedilen ne? Burada kastedilen, sizin de ifade ettiğiniz gibi, silahlı eyleme karışan karışmayan ayrımı ve üst düzey yönetici sınıfa ilişkin değerlendirmeler. Şimdi biz Ankara'da hem güvenlik bürokrasisinden hem de iktidar çevrelerinden edindiğimiz izlenimlerde bu müstakil ve geçici kanunun 10-12 maddeden oluşacağını biliyoruz. Elimizdeki birinci olduğu madde. Bu. Hı hı. Evet, 10-12 maddeden oluşacağını biliyoruz. İkincisi, bu adı üstünde zaten müstakil ve geçici. Geçici olması ne demek? Belli bir zamana sıkıştırılacak, evet, demek. Yani kısa bir süre yürürlükte kalması planlanan bir yasa olacak bu. Buna dair bir 6 ay bunun yürürlükte kalması eğilimi var. Daha önce bu 2 ay artı 2 ay artı 2 ay şeklindeydi. Şimdi son eğilim 3 ay artı 3 ay şeklinde. Yani kanun 3 ay yürürlükte kalacak. Cumhurbaşkanına da bir 3 ay daha 6 aya tamamlayacak şekilde kanunun yürürlükte kalma süresini uzatma yetkisi verilecek. Bunu biliyoruz. Üçüncüsü, bir af ya da suçları silme gibi bir durumun olmadığını biliyoruz. Yani ceza indirimi, şartlı salıverme ve denetimli serbestlik gibi yöntemlerin önceleneceği ifade ediliyor. Burada da iki aşamayla bu müstakil ve geçici kanun iki aşamayla devreye sokulacak. Birinci aşamada üyelik ve propaganda gibi suçlardan hükümlü ya da kaçak statüsündeki mensuplara yönelik uygulamalar. Onlara 5 yıllık bir şartlı serbestlik düşünülüyor. Yani PKK üyesi ama silahlı eyleme karışmamış. İşte o ne olacak? Eğer bu kanundan faydalanmak üzere bireysel başvurusunu yaparsa adli merciler onu kayıt altına alacaklar. Hızla işleme sokacaklar. Ve diyecekler ki kardeşim sen 5 yıl boyunca suç işlememek şartıyla serbestsin. Yani üyelik, propaganda ve eylemin niteliğine göre yardım ve taklit gibi suçlardan,
1: yani doğrudan ya kanlı terör eylemlerine girmemiş ama örgüt içinde faaliyet yürütmüş, yani örgütsel faaliyet yürütmüş.
2: Evet. Ya şimdi mesela bu sürecin muhatabı olan 21 binden fazla örgüt mensubunun olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bunlar. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 21 binden fazla örgüt mensubunun olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Bunun içinde Avrupa'da yaşayanlar var, Suriye'de olanlar var, Irak'ta olanlar var, İran'da olanlar var, işte Kandil'de olanlar var, Türkiye'de cezaevlerinde olanlar var ya da bir takım farklı kıtalarda kaçak yaşayanlar var. Devlet ve güvenlik güçleri bunların envanterini çıkarmış ve 21 binden fazla kişiden oluşan bir tespit yapmış. Burada da tabii sınıflandırmaya, tasnife girişmiş. O da nedir? Yani hafif suçlular, ağır suçlular, alt yöneticiler, orta yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve bütün bunlar bir envanter içinde, dosyalar halinde hazırlanıyor. Burada da birinci etapta daha çok hafif suçlular. Yani hafif suç nedir? İşte örgütün üyesi olmak, örgütün propagandasını yapmak, işte eylemin niteliğine göre yardım ve taklit gibi şeyler. İşte bu bizim Temmuz ayı bitmeden ya da Ağustos ayının başında göreceğimiz müstakil ve geçici kanunda bu kesime dönük doğrudan uygulamaya konulabilecek bazı çözümlerin getirileceğini öngörüyoruz. Hı hı. Peki diyeceksiniz ki
1: mesela bu kadar olanı belli bir rakam var mı? Sonuçta istihbarat verilerine de dayanarak çıkarılacak ama mesela 21 binin içinde kaç tanesi, yaklaşık kaç tanesi bu durumda diye bir veri var mı?
2: Yani benim edindiğim bilgiye göre ezici çoğunluk bu statüde. Hı hı. Ezici çoğunluk bu statüde. Ama tabii sonuçta güvenlik kaynakları MUD'un son tayin edicisidir. Biz yanlış bilebiliriz. Bizi aktaranlar da yanlış bilebilir. Hı hı. Ama hani ezici çoğunluğun bu statüde olduğu yönünde benim edindiğim.
1: Ya tabii sonuçta örgütün içinde de durumu az çok bakıldığı zaman.
2: Ama tabii buna, hı hı, buna hani buna kim karar verecek? Buna bizim yargı makamlarımız karar
1: tabii
2: verecek.
1: Yani istihbarat birimlerinden gelen veriler üzerinden. Evet. Bilgiler üzerinden onlar karar verecek yani.
2: Evet, evet. Tabii şimdi şöyle bir şey vardı, uzlaşmazlık vardı, o çözüldü. Yani şimdi meclisin çıkardığı raporda kritik eşik denilen örgütün feshinin kesinleşmesi, silahları tamamen bıraktığının teyit ve tescil edilmesi hayata geçmeden kanun yapımına girişilmeyecekti. Hı hı. Ama bu bir şey olmuştu. Evet. Küçük bir anlaşmazlığa dönmüştü. Bu da şöyle çözüldü. Yani müstakil ve geçici kanunun yürürlük maddesine şart koyarak bu soruyu da açtı yetkili makamlar. O da nasıl olacak? Şöyle olacak. Bu 12 maddenin muhtemelen son maddesi. Diyecek ki şimdi PKK tabii hukuken tescil edilmemiş bir münfesiz terör örgütü.
1: Doğru.
2: Yani kendisini feshettiğini ifade ediyor ama bu Türk yargısının ve Türk devletinin makamlarınca henüz tescil edilmedi. Hukuken tescil edilmemiş bir münfesiz örgüt. Peki o 12 maddede ne olacak? Diyecek ki örnek veriyorum ben. Bu yani kanundan okuduğum, gördüğüm bir şey değil. Benim mantık yürütmeyle az çok yargı süreçlerinden çıkardığım tecrübelerle ifadeleştirdiğim bir cümle. Yani diyecek ki o müstakil ve geçici kanunda iş bu kanun PKK terör örgütünün kendisini feshettiğinin, silahları tamamen bıraktığının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit ve tespit edilmesiyle yürürlüğe girer diyecek mesela kanunda.
1: Anladım.
2: O nedenle hani pek çok aslında anlaşmazlık, uzlaşmazlık böylece çözüme kavuşturulmuş oldu. Tabii DEM Parti'nin son bir şeyi vardı, ısrarı vardı. Kapsayıcı olsun, iki aşamada olmasın.
1: Hemen hemen tamamını kapsasın minvalinde evet, bir şey vardı.
2: Evet evet, hani öyle hani silahlı eyleme katılan katılmayan, işte alt yönetici üst yönetici falan ayrımlar gözetilmesin gibi bir ısrarı vardı. Zannediyorum o ısrarda DEM Parti heyetinin son İmralı Adası'na gidişinde PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmede çözüldü. Abdullah Öcalan DEM Parti heyetine uyarılarda bulundu zannediyorum. Yani benim çıkarımlarım o yönde. Dedi ki yani bu kadar mükemmelliyetçi meseleye bakmayın. Üç adım birden atmak elbette iyidir ama bir adım atılsın o da iyidir. İkinci adımı ondan sonra daha kolay atarız dedi ve DEM Parti'yi o konuda ikna etti diye duyduk Ankara kulislerinde. Sonuç olarak yani yaz bitmeden bu kanunun yapımına girişilecek birinci aşamasının. İkinci aşaması da muhtemelen Ekim ayında ya da Kasım ayında bir takım ceza infaz kanununda düzenlemelerle devreye girecek. Tabii bu süreçte şey de önemli, yani müstakil ve geçici kanun çıktığında bu kanuna ilgi, alaka, başvuru nasıl, ona dair de bir takım muhtemelen izleme, gözleme süreçleri olacaktır.
1: Son olarak şeyi sorayım, çok kısa zamanımız kaldı herhalde, bir buçuk iki dakikamız var. Özgür Özel ayrı parti kuracağını açıkladı ya, şimdi onlar ne yapacak bu süreçte, destek verecekler mi bu yasal çerçeveye? Çünkü sonuçta bugün görüşme yani dün yapıldı, Sayın Kılıçdaroğlu ile yapıldı. Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleşmedi Sayın Numan Kurtulmuş'un. Ve Sayın Kurtulmuş dedi ki parti kurarlarsa tabii ki onlarla da görüşürüm dedi. Yani grup aşamasına gelirlerse, yani liderlerle görüşüldüğü için söylüyorum ben bunu. Özgür Özel'ler komisyona verdiği desteğin devamını yaparlar mı? Çok zamanımız biraz dar ama o gözlemini de merak edeyim.
2: Bilgi olarak söyleyeyim, gözlem ya da çıkarım olarak değil, bilgi olarak söyleyeyim. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun adı henüz netleşmeyen yeni partisi sürece desteğini sürdürecek. Süreçten desteğini çekmeyecek. Ve Adalet Komisyonu'nda yer alacak üyeleriyle ve sonrasında genel kurulda görüşlerini paylaşacak diye biliyoruz.
1: O zaman son bir soru o zaman. Kaç milletvekiliyle ayrılırlar diyeyim, onu da söyleyeyim. Hazır onu da sorayım. Senin edindiğin bilgiler nedir?
2: Yani ben en az 80 diye en başından beri biliyordum. 80'i biraz geçtiği ya da geçeceği görülüyor. Ama yani burası Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Dolayısıyla nasıl ifade etmek lazım? Yemek pişmeden bir rakam vermek zor olur.
1: Evet. Doğru.
2: Mesela Tuncay Özkan İzmir milletvekili geçmeyecekti yeni partiye ama dün geçme kararı aldığını medyayla paylaştı.
1: Evet.
2: Geçme eğilimi yüksek olan
1: son cümleleri
2: fakat
1: alalım.
2: Geçmeyeceğini bildirenler de oldu. O nedenle bu konuda kesin
1: tam
2: şey
1: görmek lazım. Şimdilik.
2: Evet.
1: Aynen doğru. Öyle. Çok teşekkür ederim Aykut.
2: Estağfurullah.
1: Katkıların için, bilgilerin için. Sağ olasın. Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Terörsüz Türkiye hedefinde yasal çerçeveyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Önemli veriler, önemli bilgiler. 10-12 maddelik bir düzenlemeden bahsetti. Süreli bir düzenlemeden bahsetti. Müstakil ve geçici bir kanun. 3 artı 3 ay, yani toplam 6 ay içinde bu sürecin tamamlanacağını, yani kanun aşamasının sonuçlarının alınacağını söyledi. Diğer gelişmeleri de diğer programlarda konuşacağız. Zamanımız sona erdi, bitti. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler. Oyunun yıldızı değiller ama

0: sistemlerde büyük önem taşır. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemesi için mutlaka savunma ağırlıklı bir bekin bulunması gerekir. Bu oyuncu takımın gizli sigortasıdır. Peki nasıl biri olmalı bu oyuncu? Öncelikle fiziksel gücü yerinde, hızlı, refleksli ve kararlı olmalı. Top rakipteyken içgüdüsel olarak doğru açıyı almalı. Gerektiğinde sert ama temiz müdahale yapabilmeli. Zihinsel olarak da disiplini yüksek, konsantresi kopmayan, ben nasıl göze girerim değil, takımım nasıl sağlam kalır diye düşünen bir karakter gerekir. Bu yüzden bu rol yıldız oyunculardan çok takım oyuncularına yakışır. Defensif fullbackler hücumda çok fazla rol almaz. Pas istasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünürler ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir. Çünkü sağlam bir savunma sağlam bir bek çizgisiyle başlar. Ve o çizgiyi bozmayan her oyuncu bir takımın en güvenilir askeridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün bu yıldız oyuncuları savunma ağırlıklı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyin sağlığını korumak için nasıl beslenmek gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen kapsamlı araştırmasına göre bilişsel gerilimi önlemede en güçlü ilişki DASH diyetiyle görüldü. Araştırmada DASH diyetine en yüksek düzeyde uyan kişilerin bilişsel gerilime yaşama olasılığının %41 daha düşük olduğu belirlendi. JAMA Neuroloji dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 159 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 30 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme düzenleri 6 farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre DASH diyeti beyin sağlığını korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdi. Sağlıklı bitki temelli beslenme ve hiperinsülinemiyi hedefleyen beslenme modellerinin bilişsel gerileme riskini yaklaşık %24 azalttığı tespit edildi. Gezegen sağlığına esas alan beslenme modelinde bu oran %20, Akdeniz diyetinde ise %16 olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca DASH diyetine en fazla uyan kişilerin bilişsel testlerde ortalama 0,76 yıl, çalışma belleği testlerinde ise 1,37 yıl daha genç performans sergilediğini açıkladı. 1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla geliştirilen DASH diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor. Buna karşılık tuz, ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Kjetil Bjørnevik ise tek bir mükemmel beslenme modelinden söz etmenin doğru olmadığını vurguladı. Bjørnevik, sebze, balık ve tam tahılların ağırlıkta olduğu, işlenmiş et, kızartma ve şekerli içeceklerin sınırlandığı beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığını desteklediğini ifade etti. Araştırmacılar, bulguların beslenme ile bilişsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kesin neden-sonuç ilişkisinin gösterilebilmesi için daha fazla kontrollü araştırma ihtiyaç olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen araştırmasına göre, yüksek tansiyonu önlemek için geliştirilen DASH diyeti, bilişsel gerilemeyi önlemede incelenen beslenme modelleri arasında en güçlü ilişkiyi gösterdi. Araştırmada DASH diyetine en yüksek uyumu sağlayan kişilerde bilişsel gerileme riski %41 daha düşük bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Benim hep böyle radyo programına gerçekten çok davet etmek istediğim isimlerden bir tanesiydi. Şükür bugüne kısmet oldu sevgili Ayşen. Hiç kilo doldun mu hayatında?
2: Olmadım. Tabii böyle ufak tefek aldığım zamanlar oluyor ama hani kolay verdiğim için problem yok.
1: Öyle mi?
2: Allah şükürler olsun.
1: Allah Allah. Böyle istediğin zaman kiloları...
2: Evet, veriyorum.
1: Çok zor bir şeydir o ya, o kilolardan kurtulmak falan yani. O açıdan diyorum. Ne yapıyorsun?
2: Biraz Ayşen. Yemek yemeyi çok seviyorum.
1: Ciddi misin?
2: İnanılmaz seviyorum.
1: En sevdiğin yemek ne?
2: Ya en sevdiğim köfte patates tabii ki.
1: Çok
2: yani
1: iyi.
2: Bayılırım.
1: Güzel yemek yapar mısın
2: yaparım,
1: peki?
2: Yaparım. Çok iddialıyım.
1: Ciddi misin?
2: Evet,
1: ciddi misin? En iyi yaptığın yemek ne? Ben mesela bak enginarı, zeytinyağlı enginarı çok güzel yaparım. Hmm. Annemden kopya çektim. Pis pis bakıyor yalnız enginar. Madem bu kadar güzel yapıyorsun biz niye yemedik bugüne kadar diye. Senin de vardır böyle ayrıca kıyıya köşeye iddialıyım dediğin bir şey.
2: Özellikle kendi yemeklerimizi güzel yapıyorum da sanırım en iddialı olduğum kuru fasulye ile karnıyarık.
1: Ayşen, yanına pilav olması lazım.
2: Evet.
1: Kuru fasulye deyince
2: Ayşen. Pilav
1: ve yoğurt.
2: Pilavda da hiç merak etme, gayet
1: ciddi misin?
2: Evet.
1: Ayşen. Bunu sanki bir nevi hani Okan bak yani hani madem bu kadar konuştuk artık sana bu kuru fasulye ve pilavı yedirmek şart oldu gibi sanki bir söz aldık.
2: Doğru söylüyorsun. Her zaman başımın üstünde yerimiz var.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Ayşen. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Her zaman başımın üstünde yerimiz.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Ayşen.
3: Bunu biliyor muydunuz? Sakız çiğnemek saatte 11 kalori yakmanızı sağlar. Şekersiz sakız çiğneyen katılımcılarla yapılan bir araştırmada katılımcıların sakız çiğnerken ağızlarından çıkan karbondioksit miktarı ölçüldü. Sonuçta sakız çiğnemenin metabolizma hızını ve günlük harcanan kalori miktarını artırdığı bulundu. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen doktor Ergün Bacak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Son günlerde sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde de görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, çekirge istilasının detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle aktardı.
2: Öncelikle beyaz yüzü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyordu, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türün ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Yani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi. Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Yani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldım. Aslında beyaz yüzü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarını takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hal yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sonra bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'da görülen beyaz yüzlü çalı çekirgeleriyle ilgili sosyal medyada yayılan istila iddialarını, çekirgelerin özelliklerini ve neden evlere girdiklerini anlattı. İstilacı olan çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, beyaz yüzlü çalı çekirgesini istilacı bir tür değil, yerli ve milli çekirgemiz. Türkiye'de ve İstanbul'da doğal olarak yaşıyor sözleriyle tanıttı. 5-6 santimetre boylarında olan bu çekirgeler tarım ürünlerine aşırı zarar vermiyor diyen Doktor Bacak, popülasyonun zirve yaptığı dönem birkaç hafta içinde sona erecek bilgisini paylaştı. Çekirgelerin evlere girmesinin nedenini de açıklayan Ergün Bacak, geceleri ay ışığı ve yıldızlar yerine insanların yapay ışıklarını takip ettikleri için evlere giriyorlar diye konuştu. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, biz onların doğal yaşam alanlarını istila ediyoruz, sonra da kendi evimize geldiklerini söylüyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Wingback, tam donanımlı bek. Futbolda bazı oyuncular vardır, bir görevleri yoktur, birden fazlası vardır. Hem savunma yaparlar, hem hücuma çıkarlar, hem koşar, hem orta yapar, hem adam kovalar, hem oyun kurar. İşte wingback, yani kanat bek hibriti, bu tür oyuncuların tam tarifidir. Onlar sahadaki jokerlerdir. Ne tam bir bek, ne tam bir kanattırlar. Ama her iki pozisyonunda yükünü sırtlanırlar. Üstelik bunu maç boyunca ileri geri koşarak yaparlar. Wingback pozisyonu özellikle üçlü savunma sistemlerinde kullanılır. Yani 3-4-3, 3-5-2 ya da 5-3-2 gibi dizilişlerde bu oyuncular savunma çizgisinin hemen önünde çizgiye yakın konumlanırlar. Savunmada geriye çekilerek beşli hattı tamamlarlar, hücumda ise çizgiden ileri çıkarlar.

0: geliştirir. Bu pozisyonun en kritik noktası dayanıklılıktır. Bir wingback sadece hızlı olmakla yetinemez. 60. dakikada tükenirse takımın kanadı çöker. Bu yüzden bu rolü oynayan oyuncuların hem fiziksel dayanıklılığı hem de zihinsel odaklanması çok yüksek olmalıdır. Bir saniyelik pozisyon kaybı savunma dengesini tamamen bozar. Wingbacklerin teknik kapasitesi de oldukça yüksek olmalıdır. Çünkü top rakipteyken birebir savunma yaparlar, top takımdayken ise orta kesmeleri, pas trafiğine katılmaları, hatta şut atmaları beklenir. Yani hem savunma bilgisi hem hücum zekası bu oyuncularda bir araya gelmek zorundadır. Bu nedenle bu rol oynayan oyuncular genellikle klasik beklerden daha teknik ama klasik kanatlardan daha mücadeleci olur. Taktiksel olarak bu rol takıma genişlik ve denge kazandırır. Rakip savunmayı açmak için çizgiyi basmaları gerekir. Ayrıca defansif açıdan da kanatlardan gelen tehlikelere karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Bu oyuncular iyi çalıştığında takım hem çok daha kompakt olur hem de geçişlerde çok daha etkili bir yapı kazanır. Ama bu rol iyi oynanmazsa takım sahada iki kanadından birden direnir. Çünkü bu oyuncuların arkasında genellikle başka biri bulunmaz. Wingback rolünün bir diğer güzelliği takımın şekil değiştirebilme yeteneğini artırmasıdır. Yani maç içinde sistemin 3-4-3'den 5-3-2'ye, oradan 4-2-3-1'e geçebilmesi bu oyuncuların esnekliğine bağlıdır. Onlar sadece oyuncu değil, taktik motorudur. Bu pozisyonun örnekleriyle devam edelim. Bu pozisyonun modern futboldaki ustalarından biri şüphesiz Achraf Hakimi'dir. Özellikle Inter ve PSG'de sağ kanat oynarken hem savunma disipline hem hücum katkısıyla bu pozisyonun adeta kitabını yeniden yazdı. Bir başka efsane örnekte Dani Alves. Barcelona döneminde üçlü savunma kurgularında sağ kanatta hem savunmayı tamamladı hem hücumu başlattı. İngiltere'den Kyle Walker da zaman zaman üçlü savunmalarda bu rolü oynayarak fiziği ve pozisyon bilgisiyle fark yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Nazım Sangare zaman zaman bu rolü oynadı ama tam anlamıyla bu pozisyona oturan bir oyuncu bulmak zordur. Çünkü Süper Lig'de üçlü savunma sistemleri hala tam anlamıyla oturmuş değil. Yine de zaman zaman Beşiktaş'ta Valentin Rozier, Fenerbahçe'de Bright Osayis Samuel bu rolde ciddi katkı vermiş isimler arasında yer alabilir. Sonuç olarak kanat-bek hibriti modern futbolun en çok koşan, en çok düşünen ve en çok fedakarlık yapan oyuncusudur. Sahada göz önünde değildir belki ama onsuz takım genişleyemez, rakip açılamaz, savunma kapanamaz. Onlar hem bek hem kanattır, hem savunmacı hem hücumcudur. Yani aslında iki futbolcunun tek bedenle birleşmiş halidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun belki de en fedakar oyuncuları olan wingback yani tam donanımlı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuzsuz çıkılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapa oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapa oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp sağlığını korumak için yalnızca spor yapmak yetmiyor. Uzmanlar günlük hayatta sık tüketilen 3 besinin kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre beyaz ekmek, rafine karbonhidrat yapısı ve düşük lif içeriği nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Bu durumun insülin direnci, kilo artışı ve kalp hastalığı riskini artırabileceği belirtiliyor. Patates kızartması da uzmanların uzak durulmasını önerdiği besinler arasında yer alıyor. Tekrar kullanılan yağlarda oluşabilen trans yağlarla yüksek tuz içeriğinin yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları riskini artırabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar pastırma ve diğer işlenmiş et ürünlerinin de yüksek sodyum, doymuş yağ ve koruyucu maddeler nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ürünlerin sık tüketiminin kalp hastalıkları ve obezite riskini yükseltebileceği belirtiliyor. Kalp dostu beslenmede ise baklagiller, tam tahıllar, keten tohumu ve badem öne çıkıyor. Uzmanlar ayrıca düzenli egzersiz yapılmasının ve sigaradan uzak durulmasının da kalp sağlığını korumada önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Uzmanlar beyaz ekmek, patates kızartması ve pastırma gibi yüksek rafine karbonhidrat, tuz ve sağlıksız yağ içeren besinlerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirterek bu gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı ya. Yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. İleriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Alt yakmaz devlet. Alt yakmaz devlet. Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklayı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil. Arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkeye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş, tekkeye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh'le derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
4: Şeyh efendi, biraz durur musunuz?
3: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
4: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
3: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
4: Tamam, gidebilirsiniz.
3: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
4: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
3: Bu münasebetsizlik karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: E-Devlet'te en çok kullanılan uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri oldu. Yılın ilk 6 ayında SGK hizmetlerine 758 milyonun üzerinde erişim sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, E-Devlet'te en fazla kullanılan uygulamanın 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim hizmeti yaklaşık 109 milyon kez görüntülendi. Bunu 4A emekli aylık bilgisi, 4A emekli aylık ödeme bilgileri ve genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama hizmetleri takip etti. SGK hizmetleri E-Devlet kapısında sunulan tüm kamu hizmetleri içindeki kullanımın %9,8'ini oluşturdu. Böylece SGK yılın ilk 6 ayında E-Devlet'in en çok kullanılan kurumu oldu. E-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler yılın ilk 6 ayında 758 milyonu aşkın tıklanmaya ulaşan SGK uygulamaları oldu. En fazla erişim ise 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü hizmetine yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı müzakerelerde ciddi olmamakla suçlamasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Rubio'nun sözlerine tepki gösteren Zaharova, Batı'nın diplomatik süreçleri yalnızca savaşa hazırlık için zaman kazanma aracı olarak kullandığını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Washington'un diplomasi anlayışını da sert bir dille eleştirdi. Batılı ülkelerin diplomatik masayı bir taktik olarak kullandığını belirten Zaharova, tüm dünyanın Batı tarzı müzakerenin ne anlama geldiğini kavradığını söyledi. Zaharova, önce muhataplarınızı güya müzakerelere yanaşmamakla ve anlaşmaları ihlal etmekle suçluyorsunuz. Ardından da tüm bu sürecin aslında savaşa hazırlık yapmak için bir kılıf olduğunu itiraf ediyorsunuz, dedi. Açıklamasında geçmişteki Minsk anlaşmaları sürecine de atıfta bulunan Zaharova, Batı'nın benzer bir stratejiyi daha önce Rusya'ya karşı da izlediğini belirterek, Batı'nın en sonunda kendilerinin de bu anlaşmaya uymaya asla niyetlenmediğini itiraf etmesiyle biten o, Rusya Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor söylemlerini unutmadık değerlendirmesinde bulundu. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı ABD ile müzakere yapma konusunda ciddi bir tutum sergilememekle suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı müzakereler konusunda suçlamasına tepki gösterdi. Batı'nın Rusya'ya dönük tutumunu hatırlatan Zaharova, Batı tarzı müzakereyi eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Akrep zehri, laboratuvarda yürütülen titiz bir üretim sürecinin ardından hayat kurtaran panzehire dönüşüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan getirilen akreplerden belirli aralıklarla zehir sağlıyor. Elde edilen zehir doku kalıntılarından arındırılıyor ve kalite kontrol testlerinden geçiriliyor. Saflaştırılan venom, panzehir üretiminde kullanılan 10 ata düşük dozlarda uygulanıyor. Atların bağışıklık sistemi yeterli düzeyde antikor ürettiğinde plazmaları alınıyor. Bu plazma yeniden saflaştırılarak yalnızca akrep zehrine karşı antikorlar elde ediliyor. Üretilen panzehir tüm kontrollerin ardından sağlık müdürlüklerine gönderiliyor ve Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 10 bin doz akrep panzehiri üretiliyor. Gerektiğinde üretim kapasiteleri artırılabiliyor. Uzmanlara göre Türkiye'de kullanılan panzehir Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Androctonus crassicauda türünün zengin protein yapısı sayesinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki birçok akrep türüne karşı da etkili. Yaz aylarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana çevresinde akrep sokması vakaları artıyor. Kırsalda çadırda kalanlar ve açık alanda uyuyanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymeden önce mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor. Uzmanlar panzehrin tüm sağlık merkezlerinde bulunduğunu ve son yıllarda akrep sokmasına bağlı ciddi ölüm vakalarının görülmediğini belirtiyor. Türkiye'de akrep sokmalarına karşı kullanılan panzehir laboratuvarda yaklaşık bir yıl süren biyolojik üretim sürecinin ardından hazırlanıyor. Yılda yaklaşık 10 bin doz üretilen serum ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında hayat kurtarmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın. This is the way. This is the way. This is the way. Ne diyor AKP propagandistleri? Tayyip Erdoğan siyasi oyun planı olan, rakibine göre oyun kurmayan, kendi oyununu kabul ettiren ve rakibini de kendi belirleyen bir lider. Övünçle, gururla söylüyorlar. Sadece siyasete ve bekasına kilitlenen Türkiye'de ise hayat acımasız bir döngüyle akıyor.

0: Açtı, yere yığılıp kaldı. Yanına yaklaşan 56 yaşındaki bir adam yardım ediyormuş gibi davranıp kalbi duran gencin cüzdanını aldı. İçindeki 6000 lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç yerde hala kalbi durmuş bir şekilde yatıyordu. Bütün bunlar bir üçüncü sayfa adli haberler denilip geçilecek olaylar değil. Çok derin ve sarsıcı bir sosyal çürüme var. İçten içe çürüyen, değişen, dönüşen bir ülkede. Bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Bunu yapması gerekenler Cumhuriyet'le kavga ediyor. Okullardaki eğitim ve müfredatı tarikatlara göre ayarlıyor. Geçmişle olan hesaplarını yalanlar üzerine kuruyor. İşte bizim okuduğumuz yıllarda diyor Milli Eğitim Bakanı, okullarda soba yoktu, okullarda kitap yoktu, şu yoktu, bu yoktu diye söylüyor. O bakanın Milli Eğitim Bakanı olduğu yıllarda, yani bugünlerde çocuklar aç derse giriyor. Çocukların aç olarak okuduğu yılların Milli Eğitim Bakanı bu. Diğer duyurumuz.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
0: Trafikteki çakarlı araç terörüne uyarmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Bir ara bayağı bir yoğunlaştı tedbirler ve birçok aracın çakarlarına el konuldu. Ama hala trafikte çok sayıda yasa dışı bir şekilde çakarlı araçlar var. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal'la avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertel'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Ankara'nın Sincan ilçesi temel mevkiinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı vekilinin koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor. Halk çuvallarla akın akın iade noktalarına koşunca kısıtlama geldi. Deposito iade sisteminde toplu iade uygulaması başladı. Artık vatandaşlar yüksek miktardaki ambalajlarını sayma ve doğrulama merkezlerine topluca iade edecek. Ancak alacakları para şişe başına 1 lira değil 50 kuruş olacak.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ekonomist İnan Mutlu 36 ülkenin, Avrupa ülkesinin yıllık gıda enflasyonunu tablo haline getirmiş. Şimdi o tabloya bakınca Türkiye'nin enflasyondaki durumu, Türkiye'nin Avrupa karşısındaki durumu, hani Avrupa bizi kıskanıyor mu sözünün orada enflasyonda nasıl bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinde yıllık gıda enflasyonu Haziran 2026 ya göre

Türkiye %35,5 ile birinci. Romanya 5,5 ile ikinci. Gürcistan 4,8 ile üçüncü. Kıbrıs 4,4 ile. İzlanda 3,9 ile. Kosova 2,9 ile. Arnavutluk 2,9. Portekiz 2,7. Yunanistan 2,5 diye devam ediyor. Hatta hani %1 oranında, ortalama %1 Avrupa'da yıllık gıda enflasyonu, eksiye doğru da enflasyon var. Eksi enflasyon var. Nerede var? Slovakya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Letonya'da, Danimarka'da, Estonya'da, Macaristan'da, Sırbistan'da, Çekya ve İsveç'te. Şimdi 36 ülke çıkarılmış İnan Mutlu tarafından. Bu 36 ülkenin hepsinin gıda enflasyonunu toplasanız %33,3 ediyor. Bütün 36 ülkenin toplam enflasyonun ortalaması 33,3. Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin 35,5. Miko.

0: Bir yasa çıkarıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu yasaya da girdi. O zaman demişlerdi ki ya bu yasa gazetecilerle ilgili değil. İşte toplumda öyle olumsuz şeyler, dezenformasyon yapılabilir ki bu toplum bütünlüğü açısından büyük risk taşıyabilir, büyük sorunlara yol açabilir, toplumsal bir felakete neden olabilir. Bu yüzden bu yasayı çıkıyoruz demişlerdi. O zaman ben de uyarmıştım. Ya bu yasa gazetecilere kullanılırsa her şey, artık haberin yapma alanı daha da daraltılmış olur. Zaten çok dar bir alanda gazetecilik yapılabiliyor. Bu daha da daraltacak ve bu bütün doğruyu yazan, gerçekleri söyleyen gazetecilerin sopası olacak diye. Öyle de oldu zaten. Ama bu çifte hukuk, çifte sosyal hayat, çifte ekonomi, her şeyde böyle bir çifte standardı oluştu artık bu ülkenin. Bunun kabulleniliyor olması da ciddi anlamda büyük sorun bence. Şimdi bir tarafta A desen hemen buraya halkı yanıltıcı bilgiyi yaydın diye başım belaya giriyor. Diğer tarafta halkı gerçekten yanıltıcı bilgiyi yayanlara hiçbir şey olmuyor. Onlardan bir örnek. Akit yazdı. Haber şöyle. İmzası da var. İmzasını da koymuşlar muhabirin. Deprem sırasında devleti karalayan ve İzmir Marşı okuduğu için iyilik meleği olarak lanse edilen Levent'in Kızıl Soros lakaplı gezi finansörü Osman Kavala'nın kurucuları arasında yer aldığı Yurttaşlık Derneği ile bağlantısı ortaya çıktı. Malum zihniyetin iktidar yanlısı gibi lanse etmeye çalıştığı Ahbap Derneği'nin kurucusu Levent'in, yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme, zaafa uğratma aracı olarak yorumlanan Helsinki Yurttaşlar Meclisi'nin ülkemizdeki uzantısı Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Haber bu. Gerçek ne? Gerçeği de şu. Yurttaşlık Derneği açıklama yaptı. Dedi ki o Haluk Levent bizdeki Haluk Levent değil. Gerçekten de öyle. Ahbap yöneticisi Haluk Levent şarkıcı, bilinen bir isim. Şu anda tutuklandı. Yurttaşlık Derneği yönetim kurulu üyesi olan ise Profesör Doktor Haluk Levent. Profesör Doktor Haluk Levent Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulunda ama sadece bir isim benzerliği. Şimdi mesele şurada, bu kadar net. İsim benzerliği olur, böyle bir şey olur ama haberin veriliş biçimine dikkat ettiniz mi? Yani bir, bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, o var. Halkı bir tek taraflı olarak işte galeyana getirme, o var. Dezenformasyon, her bir anlamda bu 6 satırda 6 tane ayrı suç işlenmiş. Peki ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Pişkin pişkin, aynı pişkinlikte devam ediyor yazmaya. Kullanılan dil zaten zihniyeti de ortaya koyuyor ama hiçbir şey olmuyor. Niye? Çünkü o çifte ayrıcalık, imtiyazlı hal böyle. Gerçekten bu suçu işleyenler hiçbir şey olmuyor ama haberi ve gerçeği anlatanların başı belaya giriyor. Doğal olarak Akit'in büyük yalanı, Haluk Levent'in, yani Ahbap kurucusu Haluk Levent'le Yurttaşlık Derneği'ndeki Haluk Levent'in hiçbir alakası yok. Devam edelim.
1: Geç

0: öyle çok konuşulmadı ama Yalova'da eğitim sırasında yaşamını yitiren Veli Bilgin'in olayı ciddi anlamda, hani geçen 2025 Ağustos ayında İskenderun Denizler Eğitim Alay Komutanlığı'nda 7 asker de yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmış. Erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan aşırı sıvı kaybına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Ya şimdi bu cümleler böyle uzun uzun anlatılıyor ya, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği. İşte güneş çarpması denilen bu. Güneşin altında bu kadar çok eğitim yapılırsa bunun karşılığı böyle oluyor. İskenderun'da daha geçen sene olmuşken şimdi de aynı şey Balıkesir'de oldu. Balıkesir Yalova'da oldu. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez onu mecliste dile getirdi.
1: Az önce aldığımız bir haberle maalesef Milli Savunma Üniversitesi Yalova 18. Anaüst Komutanlığı'nda öğrenci olan 4 kardeşimizin güneş çarpması sonucu hastalandığı, rahatsızlandığı ve maalesef bir tanesinin de şehit olduğunu öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Fakat bunu söylerken bir hekim olarak yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yine bu aylarda, bugünlerde İskenderun'da geçen sene güneşin altında eğitime maruz bırakılan ve dikkatsizce uzun süre güneşe maruz kalan askerlerimizden iki tanesi ne yazık ki hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Bununla ilgili o zamanlar çok sayıda soru önergesi verdik. İlgilileri uyardık. Bu ülke sıcak bir ülke. Buna önlem alınması lazım dedik. Maalesef görüyoruz ki yine bir ihmal söz konusu. Bu konuda çok daha dikkatli olunması gerektiğini ve mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kere daha vurguluyor, bir kere daha altını çiziyoruz. Türkiye sıcak bir ülke. Eğitimlerin yapıldığı alanlarda lütfen ilgili ve sorumlu komutanlar gerekli tedbirleri alsınlar. En küçük bir riskte gençlerimizi, evlatlarımızı, askerlerimizi böylesi tehditlere ve tehlikelere maruz bırakmasınlar. Bu konuda bir kez daha bir sorumlu hekim ve milletvekili olarak bu ikazımı hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ve hayatını kaybeden kardeşimize, aslan parçasına Allah'tan rahmet, aziz Türk milletine de başsağlığı diliyorum.
0: Uyarı böyle. Milli Savunma Üniversitesi Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'ndaki tatbiki eğitim kampı sırasında hayatını kaybetti. Harp Okulu 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin ve bunun da eğitimdeki aşırı sıcaklardan kaynaklandığını, halk deyimiyle daha çok bilinenine güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ya bu kadar kolay ölümlerin olduğu bir ülke olması da başlı başına büyük bir sorun. Devam edelim.

0: 2026 yüksek öğretim sınav sonuçları açıklandı. Birinciler konuşuyor, öğrenciler konuşuyor, başaramayanlar konuşuyor. Peki bu sınavların tamamına bakıldığında neler oldu acaba? Onu gazeteci Rıza Zelyut sosyal medyada yazdı. Diyor ki 2026 yüksek öğretim sınav sonuçlarına bakınca rezalete bakar mısınız? Öğrencilerin %80'i Türkçe sorulara tam cevap verememiş. Öğrencilerin %94'ü matematik sorularına tam cevap verememiş. Yine %96'sı fen sorularına tam cevap verememiş. İşte diyor, Recep Tayyip Erdoğan'ın inatla bakanlık koltuğunda tuttuğu Yusuf Tekin'in yarattığı yıkım budur. Liseleri fennin matematiği merkezi yapmak yerine din derslerinin merkezi yaparsanız, okul müdürlüklerine tarikatçıları getirirseniz, ders konularını bilimsel verilere değil dinsel masallarla doldurursanız öğrencilerin düşünme yeteneğini kısıtlar ve bu tabloyla karşı karşıya kalırsınız diyor. Şimdi sosyal medyada birçok kullanıcı öğrencilerin başarılarını, liselerin bu sınavdan nasıl başarı elde ettiklerini konuşuyorlar. Orada bir dikkat çekici bir sosyal medya kullanıcısı şunu yazdı. Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin üniversite sınavındaki başarısı gerçekten de soru işareti uyandırmayacak gibi değil diyor. Sözel'de 14 öğrenci, eşit ağırlıkta 4 öğrenci, dilde 2 öğrenci, sayısalda 1 öğrenci, toplam derece 21. Aynı liseden bırakın ilk yüzü, ilk günde bu kadar insanın olması dahi şüpheli bir durum. Gazeteciler bu olayın üzerine gitmeli, istatistikçiler bilimsel açıdan bu durumu değerlendirmeli, eğitim bilimciler de bu sonuçlara mutlaka müdahil olmalı diyor. Sınıf sınıf inceledim. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl 128 mezun verdi. Bu 128 öğrenciden 21'i üniversite sınavında ilk yüze girdi. Bu durum hayatın olağan akışına aykırı görünüyor. Konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla mutlaka adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır diyor. Kartal İmam Hatip Lisesi başarılı öğrencileri alıyor. Yaklaşık %0,60'lık dilimden, yani ilk 6000 öğrenci arasından öğrenci kabul ediyor. Bu demek oluyor ki ilk 6000 öğrencilik havuzundan seçim yapıyor. Bu havuzun içinden 128 öğrenci alıyor ve bunlardan 21'i üniversite sınavında ilk yüze giriyorsa aynı mantıkla diğer yaklaşık 6000 öğrencinin içinden de yaklaşık 984 öğrencinin ilk yüze girmesi gerekiyordu diye söylüyor. Kartal İmam Hatip Lisesi'nin başarısına dikkat çekiyor Hüseyin Edemir ve bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını iddia ediyor. Sınavlarda söyledim, öğrencilerin başarıları bir anlamda da o sınava nasıl hazırlandıkları hep çok konuşulur, çok tartışılır. Özellikle ebeveynlerin tavrı da çok konuşulur, tartışılır. Öğrencilerin bir öğrenme değil de bir yarış atına döndürülmesi, bu da çok sayıda eleştiriye uğrayan bir tavır. Şimdi Almanca testinde YDS'de Türkiye birincisi olan Eylül Uyar nasıl başarılı olduğunu anlatmış, onu dinleyelim.
1: Özellikle bizim okuldaki bazı programlar Almancamı geliştirmemde yardımcı oldu. 10. sınıftayken Erlangen şehrine, Almanya'da değişim programına gittim. Orada Alman bir ailenin yanında kaldım ve hep Almanca konuştuk ve bu benim için iyi oldu. 11. sınıfın sonuna doğru Almanca münazarada Türkiye birincisi oldum ve bu yüzden 12. sınıfın başında Berlin'e gittim. Avrupa finali oldu. Orada 17 ülke ve 34 katılımcı vardı. İkinci oldum ben de o finallerde. Sayısal alanda da ya derslerim benim hep iyiydi. 11. sınıfta daha çok çalışmaya başladım. Yani 9'da onda sınavlara çalışıyordum. 11'de daha düzenli çalışmaya başladım. Çok yoğun böyle günde saatlerce çalışmaktansa daha çok düzenli çalıştım. Kendime de zaman ayırabilmeyi seviyorum çünkü. Yine telefonumu falan kapatmadım. Sadece irademe hakim oldum. Birazcık daha az kullandım. Ya daha çok emin değilim hangi üniversite hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum. ve böyle hayatımda güzel şeyler yapmak evet. istiyorum. Herkesin aynı fırsatları da olmuyor evet. sınavda. Bazı insanların kitaplara erişimi olmuyor. Keşke herkes için eşit bir sınav olsaydı ama fırsatları olan insanların bunu değerlendirmesi güzel bir şey olur evet, bence.
0: Bir de 2026 TYT birincisi Miraç Koşar konuşmuş. O da diyor ki tüm hayatım sınav oldu. Sabah sınav için kalkıyordum. Akşam ertesi gün ders çalışacağım diye uyuyordum. Tıp okuyacağım. Bütün hayatım sınav ve ders çalışmak oldu. Ben Eylül Uyar'ın tarafındayım. Devam edelim.

0: Dünya Kupası bitti, yankıları sürüyor. Bu Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ama tartışmalar çok sertti. O tartışmaların içerisinde de FIFA mafyanın en çok dile getirildiği herhalde Dünya Kupalarından biri olmuştur. En son karar şuydu. Amerika Bosna Hersek karşılaşmasında kırmızı kart gören Amerikalı oyuncu Balogun'un kırmızı kartı Trump'ın ricasıyla Infantino tarafından ertelenmişti ve o oyuncu ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Peki şimdi ne oldu? Trump Dünya Kupası'ndan sonra FIFA Başkanı Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak aday göstermek istiyor. FIFA mafya neymiş? Bak böyle sağlaması oluyor. Yazan kim? New York Post.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Ağrı'da bir klinikte kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör bir doktor kadın sünneti yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Tabipler Birliği disiplin soruşturması açtı. Sağlık Bakanlığı sessiz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'de yasalar ne diyor? Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz Aylin Hanım.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Bende mi bir tuhaflık var bilmiyorum ama ben bu haberi gördüğümde tüylerim ürperdi. Kadın sünneti diye yazarken de yani gerçekten doğru bir kelimeler bulmaya çalıştım. Hani şöyle klasik bir şeyle bu çağda bu kafa falan gibi şeylerle de anlatılabilirdi ama o karşılamaz bunu.
2: Doğru.
0: Ama
2: İnanın biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu.
0: Öyle ama bir taraftan da bu pervasızlık ürkütücü. Çünkü evet. Bunu sosyal medya hesabından yayınlıyor.
2: Evet.
0: Ve böyle bir kadın sünneti yapacağını söylüyor. Bu ağrıdı ama ben de şimdi onu gördükten sonra bu tek kişi olamaz diye düşündüm.
2: Vallahi hani bana gelen, bize gelen başka bir şey yok. Bizde tamamen tesadüfi, bize o ilan metnini gönderdiklerinde gördük biz de. Önce gerçekten son dönemde bu yapay zeka ile bir takım şeyler yapılıyor ya, önce gerçekten böyle bir şey olabilir diye düşündüm ben. Konduramadık çünkü böyle bir şey olmasını ama maalesef bu var. Şimdi soruşturması da başlatıldı. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, primer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu. Kadın doğum hekimleri son dönemde çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Belki haberiniz vardı. Yani onlar bu kadar göz önünde ve bu kadar baskıcı bir yönetime tabi tutulurken nasıl bir hekim çıkıp bunu rahatça yapabiliyor ve ilan edebiliyor, gerçekten anlaşılabilir bir şey değil.
0: Peki bu kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Bu asla uygulamada yeri olan bir şey değil. Bunun Yani bu bir tabii denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün de bir göstergesi aynı zamanda. Daha doğrusu kontrollerin farklı noktalara kayarak esas takip edilmesi gereken şeyden uzaklaşılarak bu tür konulara girilmesinin bir göstergesi. Hekimleri son dönemde defansif tıbba iten bir takım uygulamalar gerçekten hekimleri bunaltmışken, burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
0: Şimdi bu aleni bir şekilde duyurusu da yapılabilecek bir hale gelince ya, orada şöyle bir hemen önünün kesilmesi lazım. İşte Sağlık Bakanlığı dediğiniz gibi birçok şeyde hemen çok cevval davranıyor. Daha birkaç gün içerisinde doğum sırasında hayatını kaybetmiş bir kişi için doktor hemen adli tedbir alındı. Hatta tutuklandı galiba ya da gözaltına.
2: Şanlıurfa'da bir kadın doğum hekimi doğum sonrası bir hasta kaybedildi maalesef. O hepimiz için çok üzücü bir şeydi. Fakat tıbbın doğasında olabilecek bazı şeyler elbette ki ölüm nedenleri araştırılmalı, incelenmeli. Ama bu incelemenin bir doğal süreci var, yapılması gereken süreci var. Bu yöntemi izlemeyip derhal kadın doğum hekiminin tutuklanması kabul edilebilir bir şey değilken, karşımıza kadın sünneti yapıyorum diye aleni ilan eden bir hekimi görüyoruz ve orada bir yaptırımı göremiyoruz anında. Yani bu farklı uygulamalar gerçekten çok üzücü sağlık hizmet sunumunda. Zaten sağlıkta çok büyük problemlerimiz var uğraştığımız, ama bu durum, bu ikili tutum gerçekten düşündürücü.
0: Şimdi bu sosyal medyayla birlikte gösterilince kadın sünneti yapıyoruz diye kendisini de ismiyle birlikte yayınlayınca, ya bu zamana kadar bu işlemi yapmış yani olma ihtimali de var, vardır. Şunun için söylüyorum, yani bunun için şöyle, bu insanların başvurabileceği, bizi zorla ya da çocuğu ya da erişkini, kime yaptıklarını da bilmiyoruz şimdi. Bu işlemin, ya bunların kendisini ifade edebileceği bir yer de lazım. Sağlık Bakanlığı sessiz kalarak bunun dışında kaldı, ama belki bundan sonrası için, şimdi siz konuştuğunuz için mecliste de dile getirdiniz. Evet. Şimdi burada da
2: özellikle kayda girmesi için genel kurulda konuşmak istedim. Sağlık Bakanlığı'nı da etiketleyerek videomu koydu. Bakalım, bekliyorum ben ne olacak bununla
0: yani
2: ilgili.
0: Hep o başvurabilecek insanların da gelebileceği bir adres olması lazım, o açıdan kesinlikle, da önemli.
2: Kesinlikle.
0: Bunu takip etmek lazım. Yani kesinlikle. Ben kendi adıma ederim.
2: Takipçisi olacağız zaten mutlaka. Bu komisyonda, sağlık komisyonunda görev alıyoruz biz aynı zamanda. Orada da dile gelecek ve bunun takibini yapacağız mutlaka.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. En kısa sürede daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Umarım. İyi akşamlar Aylin Hanım.
2: İyi akşamlar.
0: Doktor Aylin Yaman'la konuştuk. Kadın sünnetinin Türkiye'de yasal olarak yapılıp yapılamayacağını, Dünya Sağlık Örgütü'nün ne dediğini, Ağrı'da faaliyet gösteren özel bir klinikte görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktorun sosyal medya hesabından kadın sünneti yapıldığına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bunun için Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı. Soruşturma açıldığını söyledi, ama Sağlık Bakanlığı sessiz kaldı. Bu zamana kadar kaç kişiye yapıldı, nasıl yapıldı, hangi yaş kategorisine yapıldı ve bu uygulamanın başka yerlerde olup olmadığı henüz bilinmiyor, ama takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz de yolculuğumuza devam edelim.
3: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Dünya Kupası bitti. Tekrar futbol birçok ülkede yeni dönemi bekliyor. Türkiye'de de öyle. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçı oynadı. 1-0 kazandı. Bütün bu futbolla ilgili özellikle Dünya Kupası'nda İbrahimovic gibi, Herni gibi, Rooney gibi birçok eski futbol yıldızı yorumculuk yapıyordu. O yorumculara bakıldığında Türkiye'deki eski futbolcuların yorumculuğuyla yan yana koyduğunda gerçekten çok büyük bir uçurum var. Hani o uçurum futbolu bilmekten, futbolu anlatmaktan daha da öte. Bir tarafta bu Dünya Kupası'nı yorumlayan yıldızların hepsinin anlatırken, konuşurken hep futbolu yüceltiyorlar. Hala futbolu çok seviyorlar. Hala oyunu çok seviyorlar. Hala o sahada olmanın heyecanını ya da izlemenin heyecanını yaşıyorlar. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de sadece herkes kendini seviyor. Kazanacağını seviyor ve ne kadar çok etkileşim aldığına bakıyor. Hiç oynarken de futbolu sevmediler. Yorumculuk yaparken de futbolu sevmiyorlar, oyunu sevmiyorlar. O yüzden de hep çatışma, hep futbolda daha çok kaosu körükleme üzerine ve daha çok işte izlenme üzerine kurulu. İzlenmek için de yapılacak tek şey sürekli spekülasyon ve polemik yaratma. Ama ortada futbol yok, futbolu sevmek yok. Futbolun iyi tarafını geliştiren bir durum yok. Özellikle bu Dünya Kupası'ndaki yorumculuk yapanlarla Türkiye'dekilerin arasındaki fark açısından, bu büyük uçurum açısından önemliydi. Devam edelim.

0: İran saldırısıyla başlayan savaş öyle bir hale geldi ki artık hani yeniden savaş nereye gidecek çok ölçülemiyor. Dediğim gibi şimdi psikolojik savaş tarafı daha güçlü her tarafın. O psikolojik savaşta doğru yanlış birbirine çok fazla karıştı. İran savunmaya devam ediyor. Her saldırıya karşılık veriyor. Hürmüz Boğazı'nda denetim bizde diyor. Amerika diyor ki hayır, oradaki denetimi biz ele geçirdik. Husiler yine aynı şekilde boğazı kapattı. Ve bütün bunlarla birlikte Hamaney'in bir konuşması yayınlandı. Diyor ki Hürmüz Boğazı ABD yalvarana kadar, sonsuza kadar kapalı. Şehitlerimizin kanını asla görmezden gelmeyeceğiz. Çevremizdeki ülkelerin düşmanı değiliz. Yalnızca Amerikan üslerini hedef alıyoruz. Ancak bombalar zaten komşularımızın üzerine yağıyor. Bölgedeki tüm ABD üslerini kapatın, yoksa hepsine saldırırız. Tüm İranlıları birlik olmaya çağırıyoruz, dedi. Muhatabı Trump'sa Dublin Cumhurbaşkanlığı'nı ağırladı. Orada Dublin Cumhurbaşkanı Trump'a sizin gibi büyük bir başkanla tanışmayı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyordum dedi. İşte bunu duyan Trump da gördünüz mü bana nasıl yaklaşacağını biliyor, artık benden istediği her şeyi alabilir diye karşılık verdi. İşte yani dünyanın karar vericilerinden birisinin ruh halini anlama bakımından çok önemli bir örnek. Zaten başından beri de hep böyle. En son burada NATO toplantısına geldiğinde kendi ülkesinde görmediği itibarı görmüştü. Ve unutmayalım ki kayda geçsin bir kez daha, gittikten sonra tuvaletinden canlı yayın yapıldı. Artık hani ne kadar övüldüğünü anlatmıyorum bile. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde Alican Uludağ adli kontrolle serbest kaldı biraz önce. Alican Uludağ'ın suçu ne? Alican Uludağ'ın tek suçu var. O da gazeteci olmak, gazetecilik yapmak. Komedyen Deniz Göktaş 20. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 25. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 22. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 269. Çiğdem Mater 1552. günü tamamladı. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den Gezi davasından tutuklanmışlardı. 4 yıldır cezaevindeydi. 1552 gün geçti. Cezaevleri değiştirildi. Şakran cezaevine gönderildiler. Bununla ilgili ekonomist Nesrin Naz diyor ki avukatları haftalık rutin görüşme için Silivri'ye gidiyor. Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in orada olmadığını öğreniyor. Sonrası tam bir bilinmezlik, bir koşuşturma. Çiğdem ile Mine Özerden'in nereye sevk edildiğini bulmak için uzun bir uğraşlar geçiriliyor. Sonradan da Şakran cezaevinde oldukları ortaya çıktı diyor. Şimdi konuğumuza götüreceğim sizi, tekrar hukuk devletine döner onu konuşuruz. Eskişehir'de ilginç bir olay var. Eskişehir'e götüreceğim sizi. Eskişehir'de Zekai Işın sabah namazı için camiye gitti. Baktı imam yok. Gitti imamın kapısına, onu çağırdı. Sonrası işte halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme davasına dönüştü. Zekai Işın Almanya'dan canlı yayınımızda. Alo.
8: Alo be, evet. Ben Zekai, evet.
0: Hoş geldiniz Zekai Bey.
8: Hoş bulduk abim.
0: Şimdi ya tuhaflık şurada. Siz sabah namaza gittiniz. İmam yok.
8: Evet.
0: Sonra evet. Da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
8: Tabii ben kendi köyümde doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu, camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki hoca efendinin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin hoca efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra. İzinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan. Sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim çocuklara kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
0: Neden?
8: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insanın bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü. Orada tutanakları tuttu. Dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim? Ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi. Ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gideceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan nüfus cüzdanı falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak daraldım. Yaşım 62. Orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim. İşte nasıl olacak? Ne gibi olacak? 2 polis başımda dikiliyor. Bir de 5 kişi başımda dikiliyor. Hatta 5 kişi bana müdahale etti. Hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik. Bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya. Bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim böyle böyle anlattım şey yaptım. Dinledi. Takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıdan sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim. Ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra indik Almanya'ya geldik.
0: Yani sonuçta takipsizlik kararını aldınız ama şöyle bir şey, niye bu kadar çok öfkelendi ki? Görevini hatırlattığınız için mi?
8: Ya şimdi aslında hoca efendi İsmail Ağa cemaatinden. Ben bunu biliyordum. 3 yıldır bizim köydeydi. Bu Cübbeli denen bir şivalye televizyona falan çıkıyor. Onun cemaatinden ben kendim tecrübeli olduğum için biliyorum onun cemaatinden olduğunu. Bana karşı bir alerjisi vardı. Kitap falan yazdığımı duymuş da. Hatta o hafta ben köydeydim. Cuma namazına gittim. Cuma namazında hoca efendi yoktu. Sorduğumda kişilere dediler o bilmiyoruz dediler. Sonra bir hoca efendi geldi Kapılı köyünden. O gelen hoca efendi de Süleymancı. Tam benim zıttım olan bir kişi. Kim getirdi bunu falan. Hatta hoca efendiye sordum. Dedim ki hocam bu cuma günü sen cuma namazına gelmedin. Bu hoca efendi kim ayarladı? O hoca efendiyi ben ayarladım dedi. Ha. Neden Süleymancı hoca efendi ses çıkarmadı? Öyle bir durum oldu.
0: Anladım. Yani bir taraftan da şunu anlıyoruz. Orada köyde görev yapan bir imamlara görevini hatırlatmanın bedeli tutuklama kararı ya da özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçuyla karşı karşı olmaya yol açıyor. Diğer taraftan da o kadar siz rahat orada yaşadığınız için söylüyorsunuz ama bir tarikatın, bir cemaatin bir köyde ya da başka bir yerde imam ataması, onun referansıyla geliyor olması da bu kadar alışkanlık yapması gereken bir durum değil. Bunun kararını müftülüğün vermesi, diyanetin vermesi gerekirken demek ki cemaatler buna karar veriyor.
8: Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var hoca efendim. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Yani 5 kişiye imamın verilmesi de bir muamma. Yani bu 5, ben burada iş adamıyım. Burada ben personel aile ödenir, nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir hoca efendinin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Kendim 5 tane kitap yazdım bu Süleyman hakkında. Epeyce araştırma yaptım. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım. Hocam bir dönüş yapın, böyle bir olay var diye hiç dönüş bile yapmıyorlar.
0: Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun size.
8: Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Peki.
0: Eskişehir'de Zekai Işın sabah namazı için camiye gitti. Baktı caminin ışıkları kapalı. Camide kimse yok. Işıkları açtı, namazını kıldı. Sonra da imamın lojmanına uğradı, onu kapısını çaldı ve neden namazı kıldırmadığını söyledi, izin olduğunu söyledi. Aslında izinli değilmiş. Sonra yurt dışından köyüne ziyaret için gelmişti Zekai Işın. Sonra tekrar Almanya'ya döndü. Türkiye'ye giriş yaptığında havaalanında gözaltına alındı. Hakkında şikayet olduğu söylendi. İmam Zekai Işın'ı özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için şikayet etmişti ve bununla yargılanmasının önüne açılmıştı. Sonradan takipsizlik kararı aldı ama söylüyor ki Zekai Işın o köydeki atanan imamın bir cemaat tarafından atandığını, Cübbeli Ahmet'in olduğu tarafına yakın olduğu, İsmaila cemaatine yakın insanların orada imamları getirdiğini söyledi. Bak bir olaydan, adli bir olaydan soruşturunca, konuşunca iş ta nerelere gidiyor? Burası Türkiye. Devam edelim. Hukukla devam edelim. Şimdi Alican Uludağ'ın adli kontrolle serbest kaldığını söylemiştim. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den de İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevinden İzmir Şakran Cezaevine bir anlamda gönderilmişti. Kimsenin haberi olmadan aileler ve avukatların uzun araştırması sonrası Şakran Cezaevine götürüldükleri ortaya çıkmıştı. Nasuh Maruki bugün 6. günü tamamladı. Selçuk Kozağaçlı 3181, Selahattin Demirtaş 3548, Oğuzhan Uğur 3. günde, Ekrem İmamoğlu 496, Tayfun Kahraman 1552, Murat Çalık 490, Aykut Erdoğdu 415, Ramazan Gülten 482, akademisyen Emel Memiş 26. günde tahliye edildi. Osman Kavala 3185, Resul Emrah Şahan 490. Yine bu ahbap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat Ece Güner içeriden bir mesaj gönderdi. Diyor ki, kanserden dolayı lenflerim de alındığı için bağışıklık sistemim normal bir insandan daha zayıftır. Cezaevini zaten hiç hak etmiyorum ama ayrıca bünyem bunu kaldırmaya müsait değil. Benimle aynı durumda olan mağdurlara hatta bazı ahbap yöneticilerine adli kontrol tedbirleri veya ev hapsi verildi. Aslında bunlar bile olmamalı mağdurlar için, ancak hayatta kalabilmek adına ve ailemin daha fazla perişan olmaması adına buna da razıyım. Eşitlik ilkesi de bunu gerektirir. Bildiğim tek gerçek, masum ve dürüst bir insan olduğum, adalet için dua ediyorum diyor avukat Ece Güner. Resul Emrah Şahan 490. günde, Tunç Soyer 391, Oya Tekin 348, Necati Özkan 486, Ömer Günel 127, Mine Özer'den 1552, Gürkan Akgün 494 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1552 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Düzenli dinleyicilerimiz bilir, ben suyun bir hak olduğuna inanırım. Suyun parayla satılmasının doğru olmadığını söylerim. Belediyelerin bütün görevinin suyu parayla satmak değil, suyu bedavaya insanlara ulaştırması gerektiğini de hep söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdi Bolu'da köylere su sayacı takılmış. Bu nasıl olmuş? Önce bir dinleyelim oradakileri.
10: Köylere saat uygulaması düzenleniyor. Muhtar aracılığıyla köylerdeki vatandaşlardan abonmanlık belgeleri toplanıyor. Biz buna karşıyız. Neden karşıyız? Bizim suyumuz görmüş olduğunuz gibi doğal akış yoluyla geliyor. Diğer köyler gibi kuyudan, hidroforla vesaireyle basmıyoruz biz bunu. Gerekirse mahkemeye de vereceğiz.
11: Suyu getirirken köy hizmetlerinden, o zaman köy hizmetleriydi, şimdi özellare. Köy hizmetlerinden ne kepçesini kullandık, ne dozerini kullandık. 8 kilometreden su getirdik. Boruyu dahi para yatırdım. Para yatırdık. Kalın boru aldık. İnce boru verdiler. Bankaya para yatırdık. Özel boru getirdik. Ama kendi imkanlarımızla.
12: Bugüne kadar hiç suyumuz kesilmedi. Bu sularımız evet, bize atalarımızdan beri gelen bir suyumuzdur. Köy halkının çabasıyla gelmiştir. Hiçbir şekilde evet. Devletimizden, özel idareden tamam, yardım alınmamıştır. Ya. Tüm ekonomisi köyümüze aittir ve doğal bir şekilde akışı sağlanmaktadır sularımızın. Bizim su sıkıntımız yok.
0: Burası Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Ulu Mescit köyü. 8 kilometre öteden suyu kendi imkanlarıyla getiriyorlar. Sonra il özel idaresi sayaç takıyor ve bu getirdikleri su için bu köylülerden, köy sakinlerinden para istiyor. Şimdi suyun bir hak olduğunu söylüyoruz ama bu zaten suyu oraya ulaştırmak, suyu insanlara getirmek bir görevi olması gerektiği gibi hem bunu yapmıyorlar hem getirdikten sonra bunu sayaç takıp paraya bağlamak bir hizmet değildir. Bu başlı başına oradaki şeye suya çökmektir. Hani son dönemlerdeki en çok kullanılan yöntem olarak çökme olarak duyacağız. Bunu biraz daha araştıracağım. Bu karar belediye İl özel idaresi il özel idaresi mi aldı, belediye meclisinin kararı mı, yasal olarak bunun uygulanması var mı, bunu konuşmak lazım. Yarın akışımızda yer bulabilirsek Ulu Mescit köyüne bağlanır, oradakilerle de konuşuruz, yasal düzenlemesini de konuşuruz. Umarım bu Ulu Mescit köyündeki bu sayaçlar hayata geçirilmez. Şimdi tamam, hani bir taraftan su haktır diyoruz ama öteki tarafta gerçekten hakkı olanlar da elinden gidiyor. İşte Akbelen'de tapulu arazileri ellerinden insanların alındılar. Hatta bu bizim arazimiz, bu özel tapumuz diyenleri de içeri attılar. Onları da yaşadı Akbelen. Şimdi Kütahya'da da kamulaştırma kapsamında bir yıkım kararı verilmiş. O evin sahibi olan 74 yaşındaki kadın feryat ediyor. Bir dinleyelim bakalım seste ne var.
13: Ne camurun iptali bak. Ne diyor
14: bu adam? Bak be ölür bu kadın ya. Buyurma.
13: Dolayımdan burada. Gidin evinden. Camurun iptali. Hep fakat
0: Şimdi evi yıkım kararı verilmiş, kamulaştırılmış. Ama bunun ikna edilme sürecine bak. Orada polislerle zorla, 74 yaşındaki kadın zorla sürüklenerek oradan uzaklaştırılıyor polislerin arasında. O da isyan ediyor böyle. Duyduğunuz şekilde. Şimdi böyle bir karar verildiyse bu karara o insanların ikna edilmesi lazım. Polis de değil tabii. Bu insanları ikna edeceksiniz. bir değerini vereceksiniz. Eğer öyleyse kamulaştırıyorsanız onun parasını ödeyeceksiniz. Ödenen para çok az olduğu için de kabul etmiyor. Çünkü biliyorlar raiç fiyatların ne olduğunu. O 74 yaşındaki kadın 74 yılını verdiği evden sürüklenerek götürülüyor. Devam edelim.

0: İkinci çözüm sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar sürüyor. Kapalı kapılar ardında toplantılar da sürüyor. Dışarıya sızan çerçeve yasanın ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Abdullah Öcalan'ın statüsünün ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Ama çözüm süreciyle birlikte böyle oluşan barış ve bundan sonrasına ilişkin umut havasını dağıtan gerçekler de yaşanıyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Gençlik Meclisi üyesi Fırat Kova'nın kaçırıldığını açıkladı. Dinliyoruz.
1: Geçen gün İstanbul Esenyurt'ta yolun ortasında bir araç durdu ve Gençlik Meclisi üyemiz Fırat Kovan'ı kaçırdı. Evet, görüntüleri var ve kaçıranlar polis. Bir dere kenarına götürdüler, arkadaşımızı dövdüler, darp ettiler. O denli büyük bir şiddet ki hastaneye gitmek zorunda kaldı. Oradan aldılar, karakola götürdüler. Karakolda işkence devam etti. Cep telefonunu açmaya çalıştılar. Avukatını çağırıyor, avukatının gelmesine izin vermediler. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bu olayı geçiştirmeye çalıştılar. Buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Elinizde belgeler var. Personeliniz hakkında soruşturma başlattınız mı? Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyorum. Görüntüler elinizde. Gerekli soruşturmayı başlattınız mı? Çünkü biz bu faaliyetlerin tırnak içinde neden sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Arkadaşımıza, DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Fırat Kovan'a dayatılan ajanlıktır. Sürekli olarak gençlerimizi kaçırıp bugüne kadar bununla ilgili defalarca vakaları buraya getirdik, anlattık. İçişleri Bakanlığı bir türlü harekete geçmedi. Savcılar nedense bu konuda asla harekete geçmiyor. Fakat bu sürüyor. Hala bizim gençlerimize, arkadaşlarımıza ajanlık dayatması karşımıza çıkıyor. Bizden ajan çıkmaz. Bunu o kafanıza koyun ve bu suçu işleyenler hakkında gerekli soruşturmayı bir an önce hayata geçirin.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tam al sana bir Kürt olmuş. Devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi propagandisti Şamil Tayyar sosyal medyada şunu yazdı. Aynen okuyorum. Katılın katılmayın, beğenin beğenmeyin, doğru bulun bulmayın. Şu anda siyasi oyun planı olan ve gelecek projeksiyonu çizen tek lider Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Tayyip Erdoğan da etiketlemiş. Yöntemini tartışabilir, eksik veya fazla bulabilirsiniz. Sonuç alacağını düşünebilir veya katılmayabilirsiniz. Her hamlenin bir stratejisi, bir hedefi var. Rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu kabul ettirir. Rakibini de kendi belirler şimdi olduğu gibi. Şimdi bunun baktığınızda işte Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu, onu överek kendine tekrar siyasette bir yer edinme, yaranma gibi bir sürü şey söylenebilir. Ama burada dikkat çekici bir şey olan var. Bir anlamda aslında itiraf. Şimdi hep söylüyorum ya bu çifte standart meselesini. Yani normalinde şimdi böyle bir durum bu kadar meşruiyet ve aleniyet kazanmaz. Diyor ki siyasi oyun planı var, gelecek projeksiyonu var ve şimdi her hamlenin bir stratejisi, bir hedefi var. Rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu kabul ettirir. Şimdi bunları söyledi. Ne oldu da bunları söylüyor? İşte hani mutlak mutlak. Hani bunun siyasetle ilgisi yoktu, yargı karar veriyordu. Bu bir anlamda itirafı gibi bunun. Hani tamam bunu yap kılıyor olduğuna birçok insan ikna ama bu şekliyle bu itiraf gibi anlatılabilecek bir durum mu? Butlan niye oldu? Gerekçesi neydi? Gerekçe diyor ki delegenin iradesi zedelendi. Burada milletin iradesi zedelenmiyor mu böyle olunca? Bu yapılınca. Hani oyun kurunca. Kendi oyununu kabul ettirme. Böyle övgü söylüyor ya. Rakibini kendi belirleme. Tayyip Erdoğan mı belirler, millet mi belirler bunu? Yani olması gereken hangisi? Milletin belirlemesi lazım. Ama diyor ki bu hayır, Tayyip Erdoğan belirler, biz bununla gurur duyuyoruz. Yani bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyor. Şimdi aynı şeyi söylesen, Tayyip Erdoğan adını çıkart, muhalefette herhangi birisi için bunu birisi söylese, ertesi gün başı belaya girmiş olacak. Hani şu pervasızlık haline de özellikle dikkat kesilmek lazım. Ama bu zaten demokrasiyle, çok partili siyasi hayatla anlatılacak bir şey değil ki. Ama çok rahatlıkla bunu söylüyorlar. Çünkü öyle herkes Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ya da iktidarın, ittifakın içerisinde yer alanlarda öyle bir kibir kuşanılmış hali var ki her şeyi söyleyeceklerini, her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Ve öyle bir pervasızlıkta söylenebiliyor bütün bunlar. Ve senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diyen de yok. Asıl tuhaf tarafı da o. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Siyaset boğuyor hepimizi, yani bir de baş döndürüyor, kim nerede artık çözemiyorsun, oradan oraya geçenler, oraya transfer olanlar, gidenler. Ya eskiden böyle olunca ciddi anlamda dikkat çeker birkaç kişi olurdu, ona bir lakaplar tarılırdı, fırıldak gubileri hatırlıyorum ben, birkaç parti değiştirdi diye tefe koymuştu, bir daha siyaset yapamadı. Ama şimdi öyle değil işte, zamanla bu değişti. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği söyleniyor. İyi Parti'den kendisine ulaşılamıyor. Telefonları kapalı. O konuşmuş, şöyle diyor. Diyor ki MHP'ye, AKP'ye kavga çıkartacak sözler, laflar söylemeyin deniyor. Sen nasıl muhalefet partisisin? Ben 2007-2023 AK Parti Şahin Bey üyesiyim. Ben 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Ben bir şey kaybetmem. Ülkücü kökenden de gelen bir adam değilim. Millet, vatan, bayrak sevdalısıyım. Cumhurbaşkanı uçak yapıyor, Trump'a gider yapıyor, yerli savunma sanayi yapıyor, bir sürü emekliye para dağıtıyor. Bu halde %40 oy alıyor. Biz çıkıyoruz, elimizi kurt işareti yapıyoruz, %10 alıyoruz. Bu sürdürülebilir değil. AKP'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum. Zaten ben İyi Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AKP'de bir telefon açarız. Yani

0: daha şaşalı karşılamaktan bahsediyor galiba gider yap diye. Ya da yanına gittiğini, uçağa gittiğini söylemiş olabilir. Uçağın kapısına kadar gitmişti ya, onu söylüyordur herhalde. Gider yaptı derken. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti tartışmalanıyor. Şu saatlerde de Özgür Özel'le toplantı halindeler. Yeni partinin adı, şekli, şemali birazcık daha netleşecek galiba önümüzdeki günlerde. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani bir bölünmeden öte başka bir şeyler oluşuyor aslında, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanlar, daha doğrusu Butlan'la gelenler de konuşmaya devam ediyor. Gürsel Tekin konuşuyor. Önce bir dinleyelim.
1: Sayın Kılıçdaroğlu mütevazı bir avukat arkadaşımızın ofisinin kirasını sorgulayan o zat-ı muhterem sizin meslektaşlarınıza şunu söylemek isterim. Aman ha, önümüzdeki günlerde dikkatli olun. MASAK raporlarında olacaksınız. Dünyanın neresinde olursa olsun.
2: Gazetecileri mi kastediyorsunuz?
1: Elbette. İsminiz geçecek, para aldı verdiği ilişkileriniz olacak. Kimden? Ama hiçbir şey olmamış gibi döneceksiniz. Tarihimizin rakipleriniz bile, bugün sizi hiç sevmeyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmeyen insanlar bile dönüp Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü sorgulamayan insanlar MASAK raporlarındaki gazeteciler sorgulamaya başladı.
2: Sayısı çok şimdi, bunların Sayın Tekin.
1: Elbette çok. Ama bir kısmı da AK Parti görünümlü gazeteciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesindeki bir kavga değil. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavgaların çok tanığı olmuşum. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Zaman zaman birleşmeler olmuştur. Ama asla hiç kimse birbirinin duygularını incitmemiştir.
0: Bak, siyasette birçok şey söylenir. Benim kabul etmediğim siyasetçi değil, butlan kavramı. Butlanın meşruiyet kazanmasına aracılık etmem. Çünkü çok partili siyasi hayatta yok. Cumhuriyet tarihinde yok. Ama siyasetçi konuşur, eder. Burada da konuşur. Ben de konuşurum. Ama şurada bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Ya ne demek istiyor Gürsel Tekin? Önümüzdeki günlerde dikkatli olun. Kime ne diyorsun ya? Tehdit mi ediyorsun? Yani tehdit etmene gerek yok, zaten hemen halkı yanıltıcı bilgi diye ağzından ağa çıkanın başı belaya giriyor. Bir bu tarafı. Yani bu kadar çok iktidara benzeme hali ciddi anlamda beni çok şaşırtıyor. Ama diğer taraftan da şundan artık çok sıkıldım. Kim bu gazeteciler kardeşim, açıklasanız ya. Ya böyle genel genel konuşup, öznesiz konuşup herkesi bunun içine mi katmaya çalışıyoruz? Kim bu gazeteciler? Kim bu para almışlar, para yiyenler? Kılıçdaroğlu dönemi dahil. Özgür Özel dönemi. İsim isim açıklayın şunları ya. Yani bununla birlikte bütün gazetecilerin buradan para aldığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Ama artık ayıp oluyor. Bu siyaset falan değil. Bu haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. Kim bu gazeteciler? Hepsini söyleyin. İsim isim. Kim? Ne almış? Ne yapmış? Ne karşılığında almış? Ne söylemiş? Hani bunun artık siyasetle bir ilgisi yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi demişken, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kuruyor. Tartışma şöyle başladı, şöyle sürüyor. Deniyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Hani bununla ilgili örnekler veriyor diyor. Daha önce SHP'nin de olduğu gibi, SODEP olduğu gibi ya da DSP olduğu gibi falan. Ama bu dönem aslında ona mı benziyor? Ya da daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu gündeki ayrılığa mı benziyor? Yazıyorum programında Fethi Yılmaz bunu biraz araladı. Önce bir Fethi Yılmaz'ı dinleyelim, sonra üstüne biraz konuşuruz.
3: Özgür Özel bugün yeni partiyi kuruyoruz dedi, açık ara ana muhalefetiz ifadesini kullandı. Biz siyasete gömlek çıkarmıyoruz, biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz dedi Özgür Özel. Şimdi siyasette gömlek tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasındaki bir sözüne aslında atıf. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken milli görüş gömleğini çıkardık ifadesi kullanılmıştı. Milli Görüş, Refah, Fazilet Partisi geleneğinden gelen parti içerisindeki yenilikçilerin oradan ayrışması sonrasında

0: Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milli Görüş gömleği çıkarıldı. Muhafazakar Demokrat tarifi geldi. Bu bir tarihi hatırlatmaya da bizi gitmeye zorluyor. Erdoğan 94'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı bir anlamda parti içerisinde de rahatsızlığa sebebiyet verdi. Tam anlamıyla söylemiyorum ama Necmettin Erbakan'ın etkisinin bir anlamda kırılacağı görüldüğü için Necmettin Erbakan tarafından böyle bir sorun gibi anlatıldı aslında o dönemde böyle. Hatta yerine aday olarak Ali Coşkun'un düşünüldüğü dahi konuşuldu. Nasıl olsa kazanamayacak 94'teki yerel seçimi denilerek Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve aslında çok küçük bir farkla o seçimi kazandı. Sonrasındaki süreçte parti içerisinde yenilikçi kanadın başında yer aldı. Yenilikçi kanat kurultayda kazanamayınca yeni partiye evrildi. Şimdi Fazilet Partisi'nde gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmıştı aslında. 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresi'nde yenilikçilerin adayı Abdullah Gül, geleneksel adayı da Recai Kutan'dı. Az bir farkla Recai Kutan genel başkanlık seçimini kazandı. 22 Haziran 2001'de Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni kapattı. Gelenekselciler Saadet Partisi ile bir parti kurdular ve yenilikçiler partiden ayrıldı. İşte Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdülatif Şener, Ali Coşkun gibi isimler Milli Görüş'ten ayrılarak Muhafazakar Demokratız biz deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bugünkü tabloya benzer şekilde. Her şey 3 aşağı 5 yukarı aynıdır demiyorum ama siyasal akışa baktığımızda sanki böyle o 2000'li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor efendim. Bakalım tablo devam eden süreçte de iddia edildiği gibi bir iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet, var. Ve öyle de görülüyor.
1: Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeden daha çok bölünme tarihi üzerine gitmek yerine ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecine daha çok benzediğini düşünüyorum. Hatta belki de biraz daha ilerleyip o süreçte yaşananların dejavusu olacak kadar da benzerlikler çok fazla. Bunu daha çok konuşuruz. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşacağız. Perşembe, cuma, ondan sonra uzun bir tatile çıkacağım. Yeni yayın döneminde görüşmek üzere diyeceğim ama son iki günümüz kaldı. İyi akşamlar, yarın görüşürüz. Ben giderim, Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de bir V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleriydi. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 22 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydınlar diliyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, tek tek masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek de başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular, bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasette, ana muhalefette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen olduğu haftalardır, aylardır biz de söylüyoruz. Özgür Özel'in başka bir yolu kalmadı aslına bakılırsa, ya da Özgür Özel'e başka bir yol bırakılmadı. Bütün kapıları kapattıktan sonra, daha doğrusu açık bir kapı bırakmadıktan sonra yeni bir parti kuracağı belliydi, ortada olan bir gerçekti. Dünkü grup toplantısında da, zaten dün programda da değil mi konuşmuştuk beraber. Dünkü grup toplantısında zaten bunu açıklaması da bekleniyordu dün. Saat 13.30 gibi meclisteki grup toplantısında Özgür Özel bilinen aslına bakılırsa malumun ilanı diyebiliriz herhalde, değil mi? Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Enteresan tartışmalar da var elbette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi mecliste kaçıncı sıraya düşecek? O tartışmalar yapılıyor ama dilerseniz önce Özgür Özel dün neler anlattı? Böyle konuşmasından bazı bölümler seçtim. Geleceğe dair önemli ipuçları veriyor çünkü Özgür Özel'in o ifadesi. Önce nasıl, hangi cümlelerle veda etti? Bir onu hatırlayalım, devam edeceğiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: İşte aslına bakılırsa bu CHP tarihi açısından da, ülke siyaseti açısından da, hani hangi siyasi partiye destek verirseniz verin siyaset açısından enteresan bir döneminde, dikkat çekici bir döneminde başladığının sinyaliydi Özgür Özel'in verdiği bu mesajlar. İlk bu mesajı verdi. Arkasından tabii merak edilen konu nedir mesela? Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu, yeni bu parti içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak? Bu bir. İki, belediye başkanları, örneğin buna dair çokça tartışma var. Belediye başkanları başkanlarının nasıl bir tavır alacağı yönünde bazı iddialar, bazı açıklamalar da var. Onu konuşuruz. Ona dair yapılan açıklamaları da, mesela Zeydan Karalar'ın ne yapacağına dair sevgili arkadaşım Hilal Köylü'ye konuştu. Oradan bilgiler var. Onları da aktaracağım size. Ama bakın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ya da diğer belediye başkanlarıyla ilgili de ne söyledi? Hadi onu da dinleyelim.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Tabii Özgür Özel'in dünkü konuşmasında benim dikkatimi çeken bir de metafor vardı. Gömlek metaforu vardı ki hatırlayınız daha önce de bu aynı durum, aynı tartışmalar... Adalet ve Kalkınma Partisi bundan 25 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlış bir rakam da söylemeyeyim ama kurulurken hani Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimler tarafından da kurulurken bir gömlek değiştirme tartışması yapılmıştı, hatırlayınız. O tartışma daha sonrasında AK Parti eleştirilerinin de ana noktalarından bir tanesi olmuştu. İşte Özgür Özel zannediyorum önümüzdeki dönem itibariyle bu tip eleştirileri şimdiden yanıtlamak adına da bir gömlek metaforunu paylaştı konuşmasında. Onu da dinleyelim.
2: Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
1: Not ediniz, bir kenara not alınız. Bu gömlek meselesi önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşulacaktır. Bahsettiğim işte Özgür Özel'in kullandığı bu metafor da önümüzdeki dönem itibariyle çokça konuşulacaktır gibi geliyor bana. Bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum izninizle. Şimdi birkaç başlık aktaracağım CHP ile ilgili olarak. İkinci bölümde de İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuğumuz olacak. Elbette soracağımız çok fazla soru var. Örneğin hani... Bazı politikalarında gündeme gelen, tabii CHP politikalarında bir değişiklik olacak mı yeni partiyle beraber? Mesela daha kapsayıcı bir yaklaşım içerisinde mi olacak? Solda birlik tartışmaları yapılıyor. Bu yeni partiyle beraber bu meselede gündeme gelecek mi? Elbette Suat Özçağdaş'a soracağım onlarca soru var. Dediğim gibi saat 8.30 civarı Sayın Özçağdaş konuğum olacak. Onunla da konuşacağız. Bu arada merak ediyorum ben de sizin düşüncelerinizi. Yani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimizin artık siyasete dair bir yorumu var. Aslında siyasetin hayatımız içinde bu kadar olmaması gerekiyor normal hava ve yol koşullarında, ama ne yapalım ki maalesef bu kadar konuşmak da hoşumuza gitmiyor ama hayatımızın her alanını etkiliyor siyasetteki en ufak bir kıpırdanış, en ufak bir kıpırdanma. Bu nedenle de görüşlerinizi merak ediyorum. Örneğin Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı, yeni bir parti kurma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela muhalefeti bu güçlendirir mi, yoksa oyları böler mi? Buna dair tartışmalar çok fazla yapılıyor. Yazın WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56, tekrar edeyim 0505 171 66 56, bu konudaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi doğrusu çok merak ediyorum. Hani nasıl karşılıyoruz biz, tabii ki değerlendiriyoruz, tabii ki hepimizin kendimize göre bir görüşü, düşüncesi var, ama dediğim gibi bir ortaklaşma, ortak akıl üretme adına da bu konudaki yazacaklarınızı, bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Şimdi tabii bir yandan da matematik, aritmetik hesapları yapılıyor mecliste, bundan sonraki süreç nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Yani Şaban Sevinç şöyle bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek olan vekili sayısının 90'ı aşabileceği, 90'ın üzerinde olabileceğine dair bir bilgiyi paylaştı kamuoyuyla. Bilmiyorum şu an itibariyle, yanlış saymadıysam 85-86 milletvekili istifa kararını, zaten yeni partiye geçeceğinin kararını açıkladı. Ha, yeni parti bu arada tabii bu bizim yabancı olmadığımız bir isim ülke siyaseti açısından. Bu da dikkat çekici. Bugün saat 11 gibi bir kuruluş dilekçesini yeni ekibin vereceği yönünde bir bilgi var elimizde, ama olur mu olmaz mı, siyasette her an her şey değişebiliyor biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yeni parti bize tanıdık mı? Evet, tabii ki geçmiş dönem itibariyle Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından 1993 yılında kurulmuş olan bir partiydi, hatırlayınız. O dikkat çekici, o hani hafızamızda kaldı. Bir kez daha yeni parti, eğer ismi bu olursa, bilmiyorum tabii nasıl bir tercihleri olacak, bu olursa bir kez daha bu partinin siyaset sahnesine bir kez daha çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii bu böyle olursa, zaten 90 milletvekilini aşarsa istifa edecek vekillerin sayısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de meclisteki pozisyonunun 4. ya da 5. partiye kadar gerileyeceğini de, bu noktaya gerileyeceğini de söyleyelim. Bu bir. İki, bazı iddialar var, bazı yorumlar var. Onu da size aktarayım. Hani bundan sonra neyi göreceğiz, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, bunu anlamak açısından önemli. Bazı vekillerin de işte belirsizlik de buradan kaynaklanıyor. Kaç vekil istifa edecek? Belirsizlik de buradan kaynaklanıyor. Bazı vekillerin, dikkat, bazı vekillerin tırnak içerisinde demokrasi nöbeti adıyla ya da bu gerekçeyle parti içinde kalacağı, parti içindeki o mücadele olarak tanımlıyorlar. O mücadeleyi sürdüreceği yönünde de bazı bilgiler elimizde. Bakalım gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Hep beraber tanıklık edeceğiz. Hani rakamlar vermek gerekir mi bilmiyorum, ama dediğim gibi CHP'den 90 vekil istifa ederse, bakıyorum AK Parti'nin 277, DEM'in 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol grubunun da 20 vekili var. Dediğim gibi bu şekilde eğer tablo ortaya çıkarsa, Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi 4, belki de 5. sıraya düşecek. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir tablo, şöyle bir durum da var. Onu aktarayım sevgili İrem'e. Ben o fotoğrafı atmıştım. Dün bu karar açıklanır açıklanmaz, yani Özgür Özel grup toplantısında, ilginç bir ayrıntı dikkatimi çektiği için sizle paylaşmak istedim. Bu kararın açıklanmaz. CHP Genel Merkezi'ne devasa bir pankart açıldı. O pankartta da ne yazıyordu? Birebir aktarıyorum tırnak içerisinde. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi vardı. Çok konuşuldu dünden beri. Neden? Çok ciddi bir Türkçe hatası var o devasa pankartta. Neredeyse parti genel merkezinin bütün o ön cephesini kaplayan o pankartta. Neden? Çünkü Türkçe'de, bunu da siyasilerimizin, parti önemli değil de siyasetin bunu artık daha ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Hani hepimiz mükemmel bir Türkçe kullanmıyoruz. Evet, kabul, elbette, ama yani sonuçta bir asılacak olan bir siyasi partinin ön cephesine asılacak olan o devasa pankartta, üstünde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu, bir de Türk bayrağının olduğu bir pankartta, zannediyorum biraz Türkçe'ye de dikkat etmek gerekiyor. Siyasetin aslında nasıl şekillendiğini de bize gösteriyor. Neden? Çünkü ne ve ne bağlacı kullanılmıştı. Hatırlatayım, sadece basit bir hatırlatma. Cümleye baştan olumsuzluk anlamı katar. Bu bağlaç kullanıldığında kural gereği yüklem her zaman olumlu olmalıdır. Eğer yüklem de olumsuz yapılırsa iki olumsuzluk çarpışır. Yani bir anlatım bozukluğu da ortaya çıkar. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi aslında cumhuriyetinden de partinden de vazgeçiyoruz anlamına gelir. Yani Türkçe karşılığı da budur eğer dikkat edersek biz bunlara. Hani siyasilerimizi uyarmak istedim. Burada herhalde bunu yapan bir ekip de vardır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Hani en azından şöyle bir imla kurallarına dikkat etseler, siyaseti ve bizleri de ne kadar ciddiye aldıklarını göstermiş olurlar. Sadece söylemler, sadece vaatler değil, aynı zamanda bu tip göstergeler de bizim için önemlidir. Bunu da hani bir şekilde hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yine bunlar yaşanırken, bütün bunlar olurken, Kılıçdaroğlu CHP lideri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün Ankara'da bir esnaf ziyaretine çıktı. Enteresandır. Bu ziyaretle ilgili olarak bir bilgi de hani basınla, medyayla da çok detaylı, çok ayrıntılı bir bilgi de paylaşılmadı. Hani şöyle eleştiriler de yapıldı. Görüntüler, bilmiyorum takip ettiniz mi, ama o görüntüler de dikkat çekiciydi. Kontrollü ziyaret eleştirileri. Yani çarşı pazarda birden fazla işletmeyi kapsayan ve halkla temas kurulan buluşmaları ifade ediyor değil mi bu esnaf ziyaretleri? Çok sık da siyasetçilerimizin bir kısmı en azından çok sık yapar bunu. Ama Kılıçdaroğlu'nun sadece bir dükkanda kameraların önünde kısıtlı bir katılımla gerçekleştirmiş olması bu ziyareti, bu tip eleştirilerin de gündeme gelmesine neden oldu. Neden? Çünkü önemlidir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Siyasetçi soru yanıtlar. Çünkü bizim hepimizin aklında gazeteci olun olmayın hiç fark etmez, bir siyasetçi gördüğümüz zaman, bir siyasetçiyle temas kurduğumuz zaman bazı sorularımıza yanıt bekleriz. Neden soru almadı mesela Kılıçdaroğlu o esnaf ziyaretinde? Hani bir gazeteci olarak ben de sormak istiyorum. Hani acaba anlatacak bir şey mi yok? Ya da şöyle söyleyeyim, bir iletişimin anlık yapılması gerekmez miydi? Şu soru, esnaf kan ağlamıyor mu sorusu mesela gündeme gelebilirdi. Delege imzaları, bir delegelerin biliyorsunuz bir kurultay talebi vardı. O kurultayla ilgili gazeteci muhtemelen ya da o imzalarla ilgili sorular yöneltecekti kendisine. O soruları mesela almamış oldu. Bazı kendi açıklaması vardı ofisinin, örneğin bir iş adamı tarafından kiralandığını, ofis masraflarının bir iş adamı tarafından karşılandığını söylemişti. Hatta şöyle bir ifadesi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bizzat ben emeğe saygı, yanlış hatırlamıyorsam TV100'de verdiği bir röportajda, hani ilk başlarda genel merkez karşılıyordu bu masrafları, sonrasında vazgeçtiler, arkasından da bir iş adamı benim masraflarımı karşıladı demişti. Yani burada siyaset sermaye ilişkisi, hadi girmeyeyim o tartışmalara da, belki Sayın Kılıçdaroğlu o iş adamının kim olduğunu açıklardı ya da gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sorma şansını elde edebilirlerdi kendilerine. Oldu mu? Olmadı maalesef. Tablo bu Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretiyle ilgili olarak. Yaşananlara son bir not daha düşeyim. Peki genel merkez nasıl bakıyor? Özgür Özel'in bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili açıklamada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. O yeni parti kuruyoruz açıklamasını Anka'ya değerlendirdi. Parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce partiyi bölmek anlamına gelmektedir dedi. Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu AK Parti'nin ekmeğine yağ sürer dedi ve ekledi. Kendilerine koltuk arıyorlar. Bu ifadelerde dediğim gibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya ait, dediğim gibi genel merkezde süreci böyle okuyor benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle devam edelim başlıklar üzerinden. Şu önemli tabii, mecliste şimdi bu ay sonuna kadar meclis çalışma kararı aldı. Neden? Çünkü bu terörsüz bir Türkiye süreci işletilmeye devam ediliyor. Ya da bu yöndeki çabalar en azından devam ediyor. Bir çerçeve yasa tartışması var biliyorsunuz. O çerçeve yasanın da çerçevesi, dün de bu ifadeyi kullanmıştım, çerçevesi yavaş yavaş şekilleniyor. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün partileriyle bir araya geldi. Parti temsilcileriyle, parti liderleriyle bir araya geldi. MHP, DEM, Yeni Yol ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Tabii burada dikkat çeken konu, ben de demiştim, Kılıçdaroğlu bu şekilde bu ziyaretle birlikte ilk kez bu atamadan sonra, mutlak butlan kararından sonra da oyuna dahil olmuş. Siyaset oyunundan bahsediyorum elbette. Oyuna dahil olmuş oldu. Bu görüntüyü de vermiş oldu. DEM Parti yaptığı açıklamada şaşırttı mı? Hayır. Aslında MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği o Öcalan'ın statüsü meselesine vurgu yaptı ve bunun çerçevesinin netleştirilmesi gerektiği yönünde bir kanaati tekrarladı. Sadece DEM Parti, onu hatırlatmak gerekiyor. Peki bahsettiğimiz bu çerçeve yasa nasıl şekillenecek? Bizim Ankara ofisten, Sputnik'in Ankara ofisinden Osman Nuri Cerit'in bu konuya dair bir haberi var. O haberin birkaç başlığını sizlerle aktarayım izniniz olursa. Terörsüz Türkiye sürecinde dediğim gibi bu kod yasanın detaylandırılması, denetleme ve izleme kurulu kurulacak. Örnek ilk olarak atılacak adım bu. 12 maddelik bir yasa teklifinden bahsediyor Osman Nuri bu haberinde. Bu ay sonunda, yani Temmuz ayı sonu itibariyle meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Kritik eşik, oradaki kritik eşik ne? Silah bırakma sürecinin resmi olarak doğrulanması. Buna dair bir açıklama var mı? Şu an itibariyle yok. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz ay, tekrar hatırlatayım, tek geçtiğimiz ay kaleme aldığı köşe yazısında bu konuda iktidarın beklentilerinin tam olarak bu silah bırakma konusunda karşılanmadığı yönünde bir bilgi vardı. Hatta %50'ye bile ulaşmış durumda değil. Bu da beklentilerin çok gerisinde şeklinde bir yorumu da vardı. Barış'ın onu da Barış Terkoğlu'nun haberinde köşe yazısında bu bilgi vardı. Peki ne diyor Osman Nuri Cerit haberinde? Yasal zemine kavuşturulacak olan denetleme ve izleme kurulu örgütün silah bıraktığını, fesih sürecini tamamladığını teyit eden raporları esas alacak ki o raporlar Milli İstihbarat'tan elbette gelecek. Kod yasanın kabul edilmesinin ardından silahlı eyleme ya da adi suçlara karışmamış yaklaşık 3000 kişi, burada rakam da veriliyor, 3000 kişinin hukuki durumu ele alınacak. Öldürme ya da adi suçlardan ceza alanların durumu ne? Onlar da bu cezalarını çekmeden topluma entegre olmayacaklar. Şimdilik ortadaki tablo bu, bu yasaya dair, ama tabii biz şu an itibariyle detaylara hakim değiliz. Neden? Çünkü en başından beri hep söylüyorum bunu. Mesela o meclisteki o komisyon toplandığında da yüzlerce kişiyi, hatırlayınız, yüzlerce ismi konuk olarak almıştı. Onların görüşlerini dinlemişti. Aslına bakılırsa oraya katılanların da bir görüşü, bir fikri vardı. Onlar da dediler ki 90'lardan beri konuşulanların dışında yeni bir şey konuşulmadı o komisyonda. Sonraki dönemde hazırlanan raporu da, komisyon raporuna da bakmıştık. Burada hatta beraber de konuşmuştuk. Gerçekten de böyle bir durum var. Ama bakalım bu yeni yasayla birlikte, bu yeni çerçeve yasayla birlikte nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Hep çok da beklememize gerek yok galiba. İşte bugün ayın 22'si, bu ay sonu itibariyle meclis başkanlığına bu yasa teklifi sunulursa otururuz biz de satır satır o yasa teklifinin ayrıntılarını, detaylarını beraber konuşuruz diyelim ve bir kısa müzik arasına gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

a tin shanty. Put it in a big brown bag for me.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Geri ve Zamanına tekrar hoş geldiniz. Tunceli'de 5 Ocak 2020 günü kaybolan Gülistan Doku. Artık biz Gülistan Doku cinayeti olarak daha bugüne kadar hatırlayınız. Ebru Cansu'nun Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla başlayan o yeni soruşturmaya kadar kayıp ifadesini kullanıyorduk. Ama ortaya çıkan gerçekler, ondan sonra gerçekleşen tutuklamalar, gözaltılar bize artık bunun bir cinayet olduğu kanısını bizde oldukça güçlendirmiş durumda. Şimdi dün bir son dakika bilgisi olarak vermiştim. Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili olarak 15 yeni gözaltı kararı alındığını söylemişti ki Tuncay Sonel, Tunceli valisi, hatta oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de tutuklandığını biliyoruz. Handan Sonel bu kez de Tuncay Sonel'in, eski Tunceli valisinin eşi hakkında gözaltı kararı alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarından bu konuda ayrı ayrı son derece detaylı açıklamalar da geldi. Delillerin iki açıklamanın da ortak özelliği şu, geçeceğim onları anlatacağım size elbette, ama delillerin karartıldığına yönelik net ve yeni bulgulara ulaşıldığı bilgisini biz öğreniyoruz savcılıkların yaptığı bu açıklamalarda. Örneğin Gülistan'ın hastane ve muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silindiğine ilişkin önemli deliller var. Yine Tunceli Başsavcılığı da diyor ki dokunun cansız, Gülistan'ın cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı korucular, ki iki korucunun da biliyorsunuz o korucuyla ilgili de gözaltı kararı vardı. O korucular tarafından organize biçimde gömüldüğü ya da yok yani bunları söylemek bile anlatırken bile insan zorlanıyor. Ya da yok edildiğine yönelik önemli tespitlere ulaşıldığı bilgisi yine Tunceli savcılıklar tarafından yapılan açıklamalarda öne çıkan başlıklar. Bakın bu hastane kayıtları son derece önemli. Orada o hastane kayıtlarını silen bir personel, o personelin amcası mesela, personele daha doğrusu, bu olayın içerisindeki isimlerden birisinin sonradan para gönderdiği o personele ortaya çıkıyor. Yapılan teknik incelemeler sonrasında bu önemli, para aktaran kişinin de firari biliyorsunuz şüpheli Umut Altaş. Umut Altaş'ın biliyorsun Amerika'daydı kendisi, onun amcası olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıyor savcılıklar. Aynı zamanda sadece tabii bu değil, hastanede yaşananlar, 3 doktor ve bir hemşireyle ilgili de yine Gülistan'ın kaybıyla ilgili gözaltı kararı alındı. Peki orada ne olmuş? Bakın 27 ki soruşturma kapsamında yine bir doktor, şu an ismini vermeyeceğim elbette, şüpheli olduğu için ismini vermiyorum. O doktor 27 ve 31 Aralık 2019'la 24 Ocak 2020'de yine bir başka doktorun aynı tarihler arasında Gülistan'a ait, Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı tespit edilmiş. Bunlar önemli. Sonrasında da bu işlemlerin silindiği, sistemden silindiğini de biliyoruz. İşte o silme işlemini yapan bilgi işlem uzmanı da, onun da ismini şimdi vermeyeceğim ama EY olarak tanımlayabilirim elbette, onun da gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Tabii bu HTS irtibatları şu an itibariyle savcılıklar tarafından da takip ediliyor. Daha doğrusu inceleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Tabii bu haberler ortaya çıkınca şunu da yaptım. Bir de şu var. İsmail Saymaz bunu dün açıkladı. Bir iş adamı demiştim dün, gözaltı kararı alınan, Gülistan'ın kaybıyla ilgili gözaltı kararı olan bir iş adamından bahsetmiştim. İsmail Saymaz da dün sosyal medya hesabından şunu paylaştı. Tutuklu vali Tuncay Günel'in adını Tunceli'de bir sokağa verdiği iş adamı Mehmet Acan'ın da yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını görüyoruz. Gözaltına enteresan bir detay, bu açıdan sizlerle paylaşmak istedim. Tabii bu haberler ortaya çıkınca, bu haberler tartışılmaya başlanınca bunu sizlerle sizlere aktarayım. Ben Aygül Doku ile konuştum. Gülistan'ın ablası, Gülistan Doku'nun ablası. Şunu bekliyorlar açıkçası, hani gelin dedim programda da konuşalım ama nasıl bir endişe içerisinde olduklarını anlamak açısından önemli. Yeni beklentileri de var. Yeni adımların atılması, yeni kararlar, yeni gözaltı kararlarının olabileceğine dair beklentileri de var. şunu aktardı bana doğrudan. Elbette konuşuruz, bununla ilgili problem yok ama gözaltıların, bu 15 kişiyle ilgili gözaltı kararı alınmıştı, bu gözaltıların tamamlanmasını bekliyoruz. Bu, hatta işte avukatları, aile avukatı Ali Çimen de benzer bir açıklamayı yaptı. Dün yine hepsiyle temas kurdum tabii arka arkaya. Onlar da bu gözaltıların tamamlanmasından sonra ancak konuşacaklarını, konuşmak istediklerini söylediler. Elbette saygımız var, buna söylenecek bir şey yok ama sürecin, Gülistan'ın o kaybından sonra 5 Ocak 2020'den sonra ailenin neler yaşadığını çok net şekilde gösteren bir tedirginlik de ortadaydı. Ama bu tedirginlik zannedilmesin ki korku anlamına geliyor. Hayır, tam tersine haklı olmanın o mücadelelerinde, Gülistan'ın kaybı konusundaki verdikleri mücadelede ne kadar haklı oldukları konusunda da bir duruşun da yansıması vardı. Yine ses tonlarında onu da söyleyeyim. Elbette bu gözaltılarla ilgili tamamlanır.

Sürecinle ilgili de bir gelişme var. Hatırlayınız, DNA kayıtlarının da daha doğrusu kıyafetlerin üzerindeki DNA kalıntılarının incelenmediği ya da o kayıtlarda yeteri kadar bilgiye ulaşılamadığı takdirde mezarının açılabileceği yönünde bazı açıklamalar vardı. Baba da bu konuda, Nizamettin Kabayış da açıklamalarda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı bu açıklamalara, bu haberlere yönelik yeni bir bilgi paylaştı kamuoyuyla. DNA örneği, Rojin'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu Adalet Bakanlığı. Dendi ki o açıklamada, kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce incelenmiştir. Gerekli DNA analizleri yapılmıştır dendi Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında. Burada mesele şu, benim dikkatimi çeken, yüzlerce kişiden DNA örneği alınmıştı. İşte asıl beklenen de bu, o DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla ilgili bir gecikme, belki de öyle tanımlanabilir. Böyle bir gecikme var. O gecikmenin bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani Rojin meselesi, Gülistan doku meselesi, hep takip ettiğimiz, takibe aldığımız konular. Neden? Çünkü bunlar, evet, medyanın, hepimizin çok konuştuğu başlıklar, konular, ama inanın benzer olaylar, benzer vakalar, ki Tunceli'de ben neredeyse adım gibi eminim Gülistan'ın kaybı meselesinde örneğin, öylesine organize bir hareket içerisindeki şüpheliler, tekrar ediyorum şüpheliler, böylesine bir organize hareket bir olay, bir vaka üzerinden gerçekleşemez. Böylesine uzman isimler bir araya gelip o delillerin yok edilmesi, işte anlatıyoruz, soruşturma derinleştikçe ortaya çıkıyor. Bir yandan hastane kayıtları siliniyor, bir yandan işte iddia bu yönde, korucular, iki korucu Gülistan'ı bir şekilde defnediyorlar ya da cesedi ortadan kaldırmak için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. İşte Gülistan'ın cep telefonunun kopyası Ankara'ya gönderiliyor, Ankara'da başka işlemler yapılıyor. Böylesine büyük bir organizasyonun tek bir kişinin, genç bir kızın kaybıyla ortaya çıkamayacağı, oluşamayacağı net şekilde ortada. O yüzden hani hayatın doğal akışına aykırı denir ya, hukukta böyle bir tanımlama var. Tam olarak da böyle tanımlanabilir. Nereden geldim bu konuya? Şu, Gülistan, Rojin, bu davaları, bu soruşturmaları sık sık gündeme alıyoruz. Neden? Çünkü maalesef tek olay değil bunlar. Evet, medyanın çok konuştuğu, hepimizin böyle hani artık ailelerini tanıdığı, aileleriyle konuştuğu vesaire, ama benzer o kadar çok vaka var ki bu vakaların aslında üzerine gidilmesi açısından da, örnek olması açısından da önemli. Bu yüzden bu meseleleri gündemde tutmaya, gündemimize almaya devam ediyoruz. Peki, diğer başlıklar geçelim, şöyle süreyi de dikkate alarak. Oğuzhan Uğur, biliyorsunuz, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan bahsediyorum. Onunla beraber o ikinci dalga operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı. Şu çok tartışıldı, hani verdiği ifadeler, kendisine yönelik suçlamalar acaba tutuklama için yeterli mi değil mi? Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor ama kararda, mahkeme kararında tutuklama kararının neden alındığı yönünde bir ayrıntı var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle deniliyor mahkeme kararında: İsnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Adli kontrol tedbirleri bunun için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle de Oğuzhan Uğur'la ilgili olarak bir tutuklama önlemi, tutuklama kararı alınmıştır ifadesi yine yer alıyor mahkemenin verdiği kararda. Ve dün konuştuğumuz ve bir de konuğumuz olmuştu, hatırlayınız, Dilovası cinayeti, 7 işçinin üçü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği o cinayetin 3. duruşması vardı. Orada işte kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalar vardı ki onunla ilgili de bir gelişme oldu. Kamu görevlileriyle ilgili bir dosya, iddianame hazırlandı. O iddianamede ana dosyayla birleşecek, onu söyleyelim. Dün hukukçular dediler ki, konuk aldığımız avukat, aile avukatı, şöyle bir fotoğraf var.
Ali Altay Ali ve İsmail Oransal şirketin sahibi olarak görünen isimler. Cep telefonları kayıtlarını, cep telefonu şifrelerini vermiyorlar. Önce veririz dediler. Sonrasında ya da bilgisayarlarının şifrelerini vermiyorlar. Savcı

0: savcılığa bunun için paylaşmayı da önce kabul etmişlerdi. Sonrasında mahkemeye sundukları dilekçeyle bu beyanlarından vazgeçtiler. Özel hayatın gizliliği gerekçesiyle. Bu enteresandı, bu dikkat çekiciydi. Aileler de buna tepkililer. Diyorlar ki biz çocuklarımızı çocuklarımızın bedenlerine, yanmış bedenleri bizim kucağımıza verildi. Devlet, savcılık bu şifreleri nasıl olur da alamıyor diye de bir itirazları var, onu hatırlatalım. Tabii bir yandan da özellikle duruşmada dikkat çekici konu şu, benim en azından dikkatimi çeken konu şu, gizli tanık olarak da, daha doğrusu gizli düzeltiyorum, şirketin gizli sahibi olarak görülen isimler üzerinden yapılan tartışmalar, bunun da konuşulması, bunun da tartışılması gerekiyor. Neden? Çünkü o isimde, ki dün yayında da detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde konuşmuştuk, o kişinin verdiği ifadelerde de yine hiçbir şekilde bunu kabul etmediğini görüyoruz. Oysa ki ailelerin avukatları da hiç de böyle değil, aslında o kişi gerçek anlamda şirketin sahibidir ifadesini kullanmıştı ya da bunu savunmaya da devam ediyorlar. Ama ne oldu? Bu şekilde bir şekilde bu iddiaları reddetmeye, net şekilde reddetmeye de devam ediyor. Ve kamu görevlileri, biliyorsunuz 7 belediye görevlisi de tutuklanmıştı. O 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili, onlarla ilgili, o 7 kamu görevlisiyle ilgili de bir iddianame hazırlandı. Enteresan bir ifade, eski yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu ifadesinde bu yansıyor o iddianameye. Kaçak yapılara ilişkin işlemler nedeniyle dönemin belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı Hamza Şair'in kendisine baskı uyguladığını iddia etti. Bu da ifadedeki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Yine Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in açıklamaları var. Patlamanın ruhsatı bulunmayan adreste meydana geldiğini söylüyor. Evraklarının eksiksiz olduğunu düşünerek ruhsatı imzaladım diyor. Düşünerek, dikkat. Bu bence en can alıcı noktalardan bir tanesi, bu ifadelerin en can alıcı noktalarından bir tanesi. Ve şunu söylüyor, ekliyor üzerine, Dilovası'nda yıkılmayı bekleyen yüzlerce kaçak yapı var. Bunu söyleyen kişi Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz. Yani şu anlama geliyor, bu tip cinayetler, bu tip facialar, ki Dilovası biliyorsunuz yani sanayinin en gelişmiş, Türkiye'de belki de bölge olarak en gelişmiş noktalarından bir tanesi ve yeni faciaların da bizi bekleyebileceğine yönelik bir ifade. Ben belediye başkan yardımcısının yaptığı bu açıklamayı en azından şöyle bir bakınca, detaylarına bakınca bu şekilde değerlendirdim. Takip edeceğiz tabii davayı, davada ne olacak, bundan sonraki süreçte nereye doğru ilerleyecek, onu da aktarmak, onu da söylemek gerek. Tabii takip etmeye devam edeceğiz davayı. Şöyle söyleyelim, şöyle devam edelim programa. Çok yine konuştuğumuz bir konu, Kahramanmaraş'ta hani hatırlayınız, okula silahla girip bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli. Bu olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hafızalarımızda çok taze, çok taze. O olayla ilgili olarak da bir iddianame hazırlandı. Hemen onun da detayını, onun da ayrıntısını vereyim izniniz olursa. Ki baba eski polis müfettişi Uğur Mersinli, onun hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet hapis cezası talep edildi iddianamede. Olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar bir ceza talebi var. Anne ile ilgili de yine onun hakkında da bu kez bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı efendim. Tabii burada önemli olan, hatırlayınız, bir kere İsa Aras Mersinli ile ilgili öğretmenlerinin okulda çok kez aileyi uyardığı, bu çocukta bir sorun var, bu konuda bunun üzerine gitmelisiniz diye aileyi uyardığı yönünde bazı iddialar vardı. Muhtemeldir ki iddianamede de bu iddialar dikkate alındı. Bir diğer konuda babanın, İsa'nın babası Uğur Mersinli'nin, ki eski polis müfettişi kendisi, oğlunu poligona, atış poligonuna götürdüğü ve orada hatta fotoğrafların çekildiği yönünde de, o fotoğraflarda yansımıştı yine kamuoyuna. İşte bu gerekçelerle bu isimlerle hakkında baba ile ilgili olarak bu önemli olası kasla ölüme sebebiyet vermekten bir hapis cezası talep edildi. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bir süreye de aynı zamanda dediğim gibi bakıyorum. Tabii 5 dakika sevgili Simge de beni uyarıyor. Şöyle birkaç yine adliye, polis adliye haberi. Alican Uludağ, gazeteci arkadaşımız Alican Uludağ dün bir kez daha gözaltına alındı. Saat 14 sularında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı Alican ve bir kez daha gözaltına alındığını söyledi ya da bunu paylaştı takipçileriyle. Aslında 20 Şubat'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe göstererek tutuklanmıştı biliyorsunuz Alican. 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Şimdi görüyoruz ki Alican bir kez daha tutuklandı. Gerekçe Başsavcılıktan bir açıklama var. O bildiğiniz TCK 216, TCK 217A. Nedir o? İşte 217A sevgili Ali Çağatay'ın da tutuklanma gerekçesi olan madde. Şöyle söyleyeyim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ya da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları var savcılığın açıklamasında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla da biz bunu görüyoruz ama hangi paylaşımı şimdi bugün itibariyle hakim karşısına çıkması bekleniyor. Alican'ın oradan elbette biz de öğreneceğiz. Detayları da sizlerle paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. NATO zirvesi gözaltıları, NATO zirvesi tutuklamaları. Dün o verileri, o rakamları sizlerle paylaşmıştım. 600'ün üzerinde gözaltı vardı. Yine 100'ün üzerinde tutuklama vardı. Ama en çok konuşulan konu tema gönüllüleri. Yani yaşları böyle 60'lar 70'lerde olan tema gönüllülerinin 42 gönüllüden bahsediyoruz. 60-75 yaşları arasındaki o gönüllülerin tutuklanmış olmalarıydı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı terörle şube müdürlüğünde götürülmüşlerdi ve Türkiye Komünist Marksist Leninist Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist TKPML öyle söyleyeyim size üyesi olma suçlamalarıyla sorgulanmışlardı. O sorgularla ilgili de enteresan açıklamalar, enteresan yanıtları vardı gözaltına alınan bu kişilerin. Şunu söyleyelim, dün itibariyle serbest bırakıldılar. Aralarında serbest bırakılan, tahliye edilen daha doğrusu isimlerden doçent doktor Emel Memiş'in de o serbest bırakılan tema gönüllülerinden birisi olduğunu da o notu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani enteresan olaylar elbette. Çünkü hani olayı hatırlayınız. O 42 gönüllü Nallıhan Kuş Cenneti gezisine gidiyorlar. Tema Vakfı'nın 3 Haziran'da düzenlediği bir organizasyon. Dönüş yolunda akaryakıt istasyonunda eylem yapan Doruk Madencilik işçileriyle karşılaşıyorlar. Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerini haftalarca biz burada konuştuk. Onu da hatırlatalım. Bu karşılaşmanın ardından ne oluyor? Tema gönüllüleri onların bulunduğu otobüs 3 kez durduruluyor. 3 GBT kontrolünden geçiriliyor. Arkasından da dediğim size sorgular bahsettiğim gibi pek çok isim tutuklanıyor ki yaşları gerçekten enteresan 55, 70, 71 şöyle bakıyorum isimlere ve yaşlara 56, 65 bu yaşlardaki kişilerde terör örgütü olma suçlamasıyla bunca gündür cezaevindelerde tutuklulardı. Neyse serbest bırakılmaları en azından sevindirici. Böyle tanımlayalım, böyle söyleyelim. Son iki dakikam orada da bu iki dakikayı nasıl değerlendireyim? Şöyle değerlendireyim. Dün YKS sonuçları açıklanmıştı. Yine sıcağı sıcağına vermiştik burada. O bilgileri de sizlerle paylaşmıştık ama benim dikkatimi çeken rakam burada. Evet şampiyonları tebrik ederiz elbette ama sıfır çekenlerin sayısı bu sınavda sıfır çekenlerin sayısı ki geçen yıla göre %64'lük bir artış da var. Yani sınava başvuranların sayısı azalıyor ama sıfır çekenlerin sayısı oranı %64 oranında artıyor. 67.087 kişi sınava giren 67.087 kişinin sıfır çektiği, hiçbir puan alamadığı gerçeğinin herhalde oturulup uzun uzadıya konuşulması, tartışılması gerekiyor. Mesela Türkçe testlerinde doğru ortalamalarının gerilemiş olması, matematikte ve fende ortalamaların neredeyse nasıl tanımlayayım dibi görmüş olması, hani eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. 70'lerde böyleydi, 80'lerde böyleydi. Vallahi şöyle bir bakınca 2026 yılı 2026 yılı YKS sonuçlarını buradan okumak, bunun üzerinden de bir görmek gerekiyor. Bir yandan da son 3 yıldır neredeyse başvuranların sayısının 1 milyon kişi düşmüş olması üniversiteden artık gençlerin umudu kestiğinin de bir delili olarak, benim penceremden bakınca bir delili olarak değerlendirilebilir. Tekrar ediyorum, YKS'de 67.087 kişi sıfır çekmiş. Bence Milli Eğitim'in oturup bunları tartışması gerekiyor. Oluyor mu? Maalesef biz bambaşka konuları tartışıyoruz Milli Eğitim'de.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz buna, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi, ki geliyor hepsi, görüyorum, bekliyoruz. Bu arada benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Az önceki tanıtımda da dinlediniz. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diyoruz. Biz bunu çok tekrarlıyoruz. Yaşıyoruz daha doğrusu. Hani sadece tekrar değil, söylemde değil. Hepimiz kendi hayatımızda bunları, bu gerçeklikle yüz yüze kalıyoruz. Şöyle bir tablo da var, ilginçtir. 22 milyon yaklaşık çalışan Türkiye'de, 766 bin iş kazası yaşanıyor. Peki sadece 1944 meslek hastalığı tanısı konmuş olması, SGK verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri bunları söylüyor. Enteresan değil mi? Gerçeklikten ne kadar uzak veriler? Neden bahsediyorum? SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 verilerine bir bakalım. İş kazası geçirenlerin sayısının %4.5 oranında arttığını görüyoruz. Ve dediğim gibi 766 bine çıktığını görüyoruz. 2025 yılı istatistikleri, SGK'nın istatistiklerinden bahsediyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı kaç? 1944. 1944'e yükseldi. 22 milyon çalışan var, ücretli çalışan var, kayıtlı ücretli çalışan var. Yalnız sadece ve sadece 916 meslek hastalığı tanısı konmuş olmasına insan hayret ediyor. Gerçi hayret etmeyi pek çok konuda geride bıraktık, artık o meseleyi unuttuk, ama yine de şaşırma refleksimizi bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı istatistiklere göre 168.600 işçi geçirdiği iş kazası nedeniyle en az 5 gün nasıl bir güvencesiz ortamda çalıştığımızı gösteren rakamlardır bunlar. En az 5 gün çalışamaz hale geldi. Resmi kayıtlarda yalnız şöyle bir durum var. Mesela bu gösterilmiyor. Neden bahsediyorum? Meslek hastalığından dolayı hayatını kaybeden hiçbir çalışanın olmamış olması 2025 yılı içerisinde ilginç gelmedi mi size de? Ben bu verileri okuduğum zaman gerçekten şaşırdım. Doktor, Profesör Doktor Kayahan Pala, halk sağlığı uzmanı, aynı zamanda Bursa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o da istifa edecek mi etmeyecek mi onu da bilmiyorum da, bu konuyla ilgili kendi uzmanlık alanına dair bilimsel verileri paylaştı ki bu bilimsel hesaplamalara göre, diyor Kayahan Pala, meslek hastalığı tanıları ülkede geriliyor. Türkiye'de yılda en az 30 bin yeni tanı konulması gerekirken kaç tanı konuyor işte? 1900 sadece 1900 küsur tanı konuyor ve bu veriler, diyor halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala'nın ifadesidir bu. Bunlar, bu veriler ülkedeki gerçekliği yansıtmıyor. Neden? Çünkü tanı sürecinin zorlaştırılmış olması, hastalığın tazminatla ilişkilendirilmesi işvereni koruyor. İşvereni koruyan bir yapının ortaya çıkmış olması tam da bu rakamları bizim önümüze konulmasına neden oluyor. O tanı konulmayan vakaların görünür hale gelmediğini, tanı konulmadığı için ve önleyici politikalarda dolayısıyla geliştirilemiyor. Siz eğer sorunun adını koyamazsanız, sorunun çerçevesini, boyutunu gerçekten göremezseniz, yokmuş gibi davranırsanız o zaman da tabii hem denetlemeler gerektiği gibi yapılamıyor, İşverene verilen sorumluluk, işverene yüklenen sorumluluk yerine getirilmiyor, ki işte yaşıyoruz değil mi? Onlarca olay yaşadık. Yani burada onlarca örnek verebilirim. İliç'ten tutun da Soma'ya kadar onlarca örnek verebilirim ama maalesef biz ne yapıyoruz? Havaya bakıp ıslık çalmaya devam ediyoruz. Tabii iş kazası geçirenlerle ilgili veriler de var. Mesela yine 2025 itibariyle 20 bin iş kazasında 18 yaşından küçük, mesela iş kazası geçirenlerin 20 bini 18 yaşından küçük. 7 bininin ise yine bu ekonomiyle alakalı, doğrudan alakalı, 7 bini 65 yaşın üzerinde. Yani çocuklar da çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Yaşlılar da emeklilik yaşına gelmiş, hatta yani bir şekilde artık hayatının en keyifli zamanını yaşaması gerekenler de yaşamak bununla, bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyor. Ölüm oranları, 100 bin çalışan başına iş kazası kaynaklı ölüm oranı %10'a yaklaşmış durumda. %9,94 bu. Rakam gerçekten kabul edilebilir değil. Çocuk işçilerde bu oran daha yüksek. Düzeltiyorum, 100 bin çocukta 29 ölüm vakası, iş kazası kaynaklı ölüm oranı 100 bin çocukta 29. Koruyabiliyor muyuz? Maalesef çocuklarımızı da koruyamıyoruz. Tablo bu. İSİK raporları da, İSİK meclisi de biliyorsunuz, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de bu konuda verileri açıklıyor. Sık sık bunu paylaşıyoruz. Biz de buradan paylaşmaya devam ediyoruz. 2025 yılında diyor İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 14-18 yaş arasında 35 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Maalesef gerçekliğimiz bu. Dünden beri tartışılan, daha doğrusu son 2 gündür çok konuşulan, çok tartışılan bir konu var. Sadece buna dair bir veri, ya daha doğrusu bir tespitimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Memur maaşlarının asgari ücretle karşılaştırılması. Şimdi bu Türkiye'de yaklaşık 3-3,5 katına neredeyse en düşük asgari ücretle en düşük ortalama ya da en düşük memur maaşları karşılaştırılıyor ve tablolara baktığımız zaman gerçekten de Türkiye'de 3,36 kat olduğunu görüyoruz. Gerçeklik bu. Polonya'da mesela yani 1,04, Yunanistan'da 1,27 asgari ücretle memur maaşlarının karşılaştırılmasından bahsediyorum. İşte İtalya örneği veriliyor, Almanya biraz daha farklı 1,42, Fransa'da 1,19. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hani memurlarla işçiler arasındaki karşılaştırma yapılırken burada asıl meselenin şu olduğunu görmek, şunun olduğunu anlamak gerekiyor. Mesele memur maaşlarının yüksekliği değil. Mesele burada nereden baktığınızda, rakamları nasıl okuduğunuzla alakalı elbette her şey. O biraz da hayata karşı duruşunuzla ilgili değil mi? Kesinlikle böyle elbette. Burada asıl mesele asgari ücretin ülke gerçekleriyle, ülke ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmeyen bir oranda, bir miktarda olmuş olması. Bekleniyordu Temmuz'da bir düzenleme olur mu olmaz mı? Hep söyledik bunu, olmayacaktır. Seçim ufukta görülmediği sürece buna dair bir düzenleme yapılmayacaktır. Zaten öyle oldu. Şimdi işte sektörel ve bölgesel, dün bunu anlatmıştım. Sektörel ve bölgesel asgari ücret tartışması bir yandan yapılıyor. Bomboş, anlamsız, sadece makyaj amaçlı. Benim görebildiğim kadarıyla makyaj amaçlı ve aslına bakılırsa eşit işe eşit ücret ilkesini de yerle bir edecek. Dahası çalışma barışını etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek bir adım olur. Somut bir şey yok şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla iktidar. Hani bir yoklama, kamuoyu yoklaması yapıyor. Bakalım o yoklama sonrasında biz önümüzdeki dönemde, bu dönem olmaz ama önümüzdeki dönemde ne ile karşı karşıya kalacağız? Ekonomi demişken şu rakamlar, şu veriler dikkatimi çekti. Kahve içiyor musunuz şu saat, şu dakika itibariyle? Zannediyorum hepiniz sabah kahvaltılarından sonra ya da iş yerindeyseniz, işe gidiyorsanız, yoldaysanız, hani bir uyanabilmek adına ben de mutlaka sabahları bir fincan, bir termosum var, o termosu doldurarak bir kahve içmeden güne başlayamıyorum. Sabahın 4'ünde uyanıyoruz tabii bu yayınları hazırlayabilme adına. Uyanmak için hepimiz kahve, çay içiyoruz. Enteresan bir veri. Dünya Gazetesi, emeğe saygı. Dünya Gazetesi'nde yer aldı bu haber. Şöyle bir başlık var: kahveyi tuzlu içiyoruz, tırnak içerisinde. Fiyatlar dünyada düşerken Türkiye'de artıyor. Şimdi bu başlığı görünce Türkiye dünyada değil mi diye düz mantıkta bir soru sormak gerekiyor herhalde, ama gerçekten gıda fiyatları ya da bu konular dikkate alındığında dünyayla, dünyanın geneliyle bambaşka noktalara doğru ilerlediğimizi görüyorum. Sadece gıda değil, hani sadece yiyeceklerimiz değil, işte kahve olmazsa olmazımız değil mi? Hep söylüyorum, çay, kahve, bunlar yani sosyal birlikteliğimizi güçlendiren ürünlerdir bunlar. Sadece işte keyif vesaire değil. Yani sosyal barışı da ilgilendiren ürünler ama bakıyorum Dünya Gazetesi'nin haberinde kahve fiyatları mesela 2026'nın ikinci çeyreğinde geriliyor. Ama Türkiye'de özellikle bu paketli kahveler ya da zincir mağazalarda satılan o kahvelerde pek çok üründe de çok böyle anormal fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası verilerinden bahsediliyor. Dünyada kahve üretiminin yaklaşık %60'ını oluşturan ki işte bu Arabica kahvesi vesaire bunlardan bahsediliyor. Orada fiyatların ikinci çeyrekte %7 oranında dünyada düştüğünü görüyoruz. Yine Arabica fiyatları kahvede yılın aynı döneminde %17'nin altında kaldığını görüyoruz. Ama gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de ki son 2 yılın en düşük seviyesinde. Dediğim gibi Dünya Gazetesi'nin haberine göre kahve fiyatları dünyada son 2 yılın en düşük seviyesinde. Peki ülkemizde işte o yüzden dedim ya hani dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de artıyor. Türkiye dünyada değil mi? Vallahi bu konulara bakılınca dünyanın bambaşka bir yerindeyiz. Mart 2026'da mesela bir fiyat o ayki değerlendirmeleri of ayki fiyat değerlendirmelerine bakılırsa mesela 2019'da bu rakamları unuttuk gerçekten. 100 gramlık bir Türk kahvesinin 3.2 lira, 3.20 kuruş olduğunu hatırlayanınız var mı? Çok değil, 2019 yılından bahsediyorum. Bugün ne kadar? 100 lira sınırına dayanmış durumda. Mart ayı itibariyle 97.50. Bugünlerde ne kadar açıkçası bilmiyorum o Türk kahvesi. Çok sevmiyorum Türk kahvesi, içmiyorum çünkü o yüzden de fiyatını bilmiyorum ama yani bu 17 yıl içerisinde son 7 yılda daha doğrusu deniyor haberde 30 katlık bir artış var kahve fiyatlarında. Ama mesela aynı dönemde dünyada kahve fiyatları sadece 3,5 kat artmış. Türkiye'de 30 kat artarken dünyada 3,5 kat artmış. İşte hani neden Türkiye dünyada değil mi sorusunu da bana sorduran tam olarak bu. Dedim ya hani kahve, çay bunların hepsi sadece böyle sıradan gıda ürünleri, yiyecek içecek ürünleri değil. Aynı zamanda sosyal yapının sağlamlaşmasını sağlayan, sosyalleşmemizi sağlayan ürünler değil mi? Bir çay gerçi şimdi en ucuz yerde 20 lira. Geçenlerde bir yerde evet 20 liraya içebiliyorsunuz bir küçük ince belli çay bardağında. Bakın enteresan bir hatırlatma yapacağım size. Şu konuşuluyor, şu çok tartışılıyor. Hani kafeler dolu değil mi? Kafeler dolu meselesi var ya hani. Madem ekonomik kriz var bu kafeler niye doluyor? Bakın 2012 yılına gidelim ki biz o dönemde bunun haberlerini çok yapmıştık. Yunanistan'daki ekonomik kriz. Yani genç işsizliğinin %27'ye gelen olarak çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Yunanistan öyle bir dar boğazdan geçmişti. Gençlerde işsizliğin %50'yi aştığı bir dönemdi o. Yunanistan'dan bahsediyorum. 2012 Yunanistan'ından bahsediyorum. Maaşlar düşürülmüştü. Böyle bir politikaya gidilmişti. IMF Yunanistan'ın kapısını çalmıştı. Geldim diye. Hatta Avrupa Birliği'nden destekler, Almanya'dan destekler. Hatırlayınız bir futbol karşılaşması hatırlıyorum ben. Merkel'in Yunanistan'ı nasıl tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. Bir şekilde o dönemde o ekonomik krizde verilen desteği hatırlatmak için neler yaptığını o futbol karşılaşmasında Yunanistan halkı çok alınmıştı Merkel'in o hareketine. Ama yapacaktır elbette eğer o parayı alıyorsanız bir şekilde borç alan değil mi? Evet tam olarak bu. Atina'da ya da Selanik'te Yunanistan'ın pek çok bölgesinde ki biz de o dönemde oralarda haberler yapmıştık da her yerde kafelerin tıktım tıktım dolu olduğunu görüyorduk. Siyasetçiler de Yunanistan'daki siyasetçiler de konuşurken tartışırken kimi siyasetçi ya bu kafeler dolu hangi krizden bahsediyorsunuz diye sormuştu. Hatta o dönemde o seçim sürecinde de halkın belli bir kısmı da o siyasetçilere inanmıştı. En azından belli bir süre için hatta kafe ekonomi diye de bir isim konmuştu buna o kafelerin neden dolu olduğunu anlatabilmek için. Neden? Çok basit. Çünkü kazandığı para ya da kazanamadığı ama cebinde olan para annesinden kardeşinden borç alan gençlerden bahsediyoruz. Ev alma umudu yok, iş bulma umudu yok, birikim yapma umudu yok. Ne yapabilecek? Hayatta insanların lüksleri olmalı. Değil mi? Çok görülmemeli bu insanlara. Lüksleri neydi o insanların? Bir fincan kahve. Krizde büyük harcama duruyor, küçük lüksler artıyor. Bunlar her ekonomik krizde ortaya çıkan tablo. Yani kafelerde yüzlerce kişinin oturduğunu görürsünüz ama evlerinde mesela bir öğünü bir şekilde toparlamak, o görünen kişilerin ötesinde evlerinde birkaç öğün, günde iki öğünü en azından mesela, üç öğünü masasına koymakta zorlanan bir babayı görmezsiniz. Onlar görünmez ekonomik krizlerde. Yani kafeler, dolu kafeler, Yunanistan örneği bize gösteriyor ki dolu kafeler refahın, ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi değil. Büyük ihtimalle o gençler açısından bakıldığı zaman bir krizin, hatta bir umutsuzluğun göstergesi olabilir. Yunanistan bunu geç anladı, geç gördü ama şimdi bugün siz bakın çevrenize, yakın çevrenize, o kafeler neden dolu diye sorduğunuz zaman bir Yunanistan 2012'sini, 2012'de Yunanistan'da yaşananları bir hatırlayın istedim. Bu yüzden de kahve konusunu açmışken, kahve dünyada fiyatları düşerken Türkiye'de neden artıyor sorusunu sorduk. Bir de kahveler, kahve kafeler düzeltiyorum, ya da kıraathaneler, kahveler neden dolu sorusunu da kendi penceremizden yanıtlamaya çalıştık. Hadi bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına siyasetle devam ediyoruz. Programın başında konuştuk ama ikinci bölüme de atıf yapmıştım orada. İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş biraz sonra konuğumuz olacak ve Özgür Özel'in dün vakti gelmiş bir vedanın hüznü diyerek açıkladığı o yeni parti kararını konuşacağız. Bu yeni parti kararı neden örneğin, neden geçen hafta değil ya da gelecek hafta değil, bugün zamanlama açısından bunu konuşacağız. Suat Özçağdaş da İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş. Telefon attığımızda Sayın Özçağdaş, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güçlü Bey.
1: Teşekkürler. CHP milletvekili demedim. İstifa ettiniz mi etmediniz mi doğrusu bilmediğim için, ama durum nedir orada, son durum?
2: Bu hafta içerisinde süreç tamamlanmış olacak. Bugün parti meclisimiz var. MYK'mız var. Ondan sonra süreci tamamlamış olacağız.
1: Anladım. Peki şunu sorabilir miyim? Bir uzun zamandır tartışılıyordu bu yeni parti meselesi. Olgunlaşma sürecinde biz de gazeteciler olarak takip ettik. Sizlerle de konuşuyoruz. Hani neden geçen hafta değil ya da gelecek hafta değil, dün bu karar ilan edildi? Yani hangi dinamikler etkili oldu? Onu böyle kısaca özetleyebilir misiniz acaba?
2: Yani aslında çok büyük bir, hani kamuoyunun bilmediği bir sır yok. Çünkü 20 Temmuz tarihi biliyorsunuz, Yargıtay'ın adli tatile çıkmadan önce karar verebileceği son gündü. Maalesef Bölge Adliye Mahkemesi kararı 56 gün boyunca göndermediği için Yargıtay'ın görüşme süreci de gerçekleşmedi. Görüşülebilirdi, istenseydi bir hamle yapılabilirdi ama o da uygun görünmemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla 20 Temmuz tarihi buydu, pazartesi günü. 21 Temmuz bizim grup toplantımızın olduğu gün. Dolayısıyla da ertesi gün zaten genel başkanımız da haftalık konuşmasını yaptığı grup toplantısında görüşlerini paylaştı kamuoyuyla.
1: Partinin kuruluş dilekçesinin bugün verileceğine dair bazı haberler okudum. Bunun doğruluğu var mı?
2: Yani ondan henüz tam olarak net değil. Yani bir yoldayız. Hı-hı. Bugün, yarın, öbür gün, ama en geç gelecek hafta başında bu dilekçe verilmiş olur. Milletvekillerimizle Hı-hı. beraber partinin kuruluş sürecini tamamlıyor olacağız.
1: Çok konuşulan tabii bu CHP'nin önünde, yani Özgür Özel genel başkanken ortaya çıkan siyasi ya da hukuki engeller. Yeni süreçte, yeni parti sürecinde de bu tip endişeleriniz var mı? Bu tip ya da buna karşı bir plan, programınız var mı acaba? O tecrübeyle hareketle, o tecrübeden yani hareketle.
2: Şunu tespit etmek gerekir Türkiye'de. Artık çok partili bir hayatın olmasını istemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Diyor ki, ben zamanında vatandaşlardan bir yetki almıştım. O yetkiyi yıllar içerisinde ama öyle ama böyle devam ettirdim. Şimdi o yetki benden alınacak gibi gözüküyor. Ben de bunu istemiyorum. Dolayısıyla benim karşımdaki muhalefeti de dizayn edeyim. Çok partili hayatta çok da gerekli değil. Geçtiğimiz günlerde böyle bir devlet başkanı da çıktı biliyorsunuz. Dedi ki bundan sonra
1: Nikaragua'da
2: yapılmayacak. Evet, Nikaragua'da. Bunlar tabii burası için çok uygun olmayan işler. Yani tam dünya siyasetinin tam göbeğinde, işte Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın göbeğinde dünyanın en önemli ülkelerinden biri Türkiye. Öyle söylenemiyor açıktan. Ama işte demokrasinin bütün araçlarıyla ilişkili müdahaleler var. Dolayısıyla iktidarın çeşitli hamleleri olacaktır, zorlayıcı işleri olacaktır. Ama anlamaları gereken şey şu: karar millet vermiş. Yani bir günde bir siyasetçi çıkıp bir şey söylediğinde yüz binlerce insan bir anda harekete geçiyorsa başka bir boyuta geçmişiz demektir. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar süreci etkilemez. Tabii süreç tek bir boyutta devam ediyor olmayacak. Yeni parti Türkiye'de iktidar olmak için yola çıkan bir parti. Muhalefet partisi olmak için kurulmuş bir parti değil. Biz Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını bitirmek istediğimiz için. Yoksa konforlu alanınızda kalabilirsiniz, parti için mücadele verebilirsiniz. Yıllarca partide bu oldu. Parti için mücadele verip partide tekrar genel merkezi almaya çalışabilirsiniz. Alırız da, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin %99'undan fazla insan sonuç itibariyle seçilmiş yönetimin, Genel Başkan Özgür Özel'in arkasında. Ama mesele bu değil. Türkiye'nin önünde çok yakında bir seçim var. Bunun ne zaman olacağı artık o kararı alabilecek sayıya sahip olan iktidarın belirleyebileceği bir şey. Dolayısıyla biz, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 25 yıllık karanlıktan kurtulması olarak gördüğümüz için oraya odaklanmak istiyoruz. Parti içi tartışmalara değil. Ama bu da mücadelenin çok farklı boyutlarda yapılmayacağını söylemiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıp orada devam edecek olan insanlar da var. Bir biçimde Butan yönetimine çok açıktan yani, karşı olan.
1: Onu soracaktım. Yani Özgür Özel'e destek verip partide kalacak olanlar da var mı? O çok
2: Sayın Genel Başkanımız bundan. Çok açıkça söyledi. Dedi ki ben Özgür Özel ve arkadaşlarına, onların temsil ettiği düşüncelere karşıyım demediği sürece bütün arkadaşlarımız bizimle birliktedir dedi. Bunu önemli buluyoruz. Ama tabii ki şu siyasetin ana hattı her geçen gün daha da hani belirli olacaktır. Yeni parti olacaktır. Çünkü seçmenle o buluşacak, seçmene politikaları o anlatacak, genel başkan onun üzerinden konuşuyor olacak. Ama kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan, butlana kesin olarak karşı olan arkadaşlarımız da olur. Sayıları az olmakla birlikte. Onun dışında bir üçüncü bir siyasi organizma seçimlerin baskın seçim olması durumunda hazırlanıyor. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla çoklu bir mücadele hattını devam ettiriyor olacağız. Bizim için hiçbir şey kolay olmadı açıkçası son yıllarda. Bundan sonra da böyle olacak. Biz buna hazırız.
1: Çok duygusal bir bağ var. Ben de görüyorum bunu CHP tabanında, örgütlerde, partinin merkeziyle, parti ismiyle. Tabii ki bu da çok da normal olan bu. Baba ocağından Özgür Özel'in de çok sık vurgu yaptığı ayrılma eleştirileri de var. O tartışmalarda yaşanıyor. Kırgınlık ya da bir kafa karışıklığı yaşayan seçmene mesela ne söylemek istersiniz bu konuda?
2: Şimdi şöyle, baba ocağı metaforu üzerinden söylersek, insanlar baba ocağında doğarlar ama bir gün, ki genel başkan da zamanında da böyle anlatmıştı, kendi evlerine geçerler değil mi? O düğün günlerinde baba ocağı çok sevilmesine rağmen bir başka eve geçip kendi evlerini açmaktan imtina etmezler. Hem ağlarım hem giderim derler. Dolayısıyla bir gün gerektiğinde de tekrar baba ocağına dönmek üzere orada olduğunu bilirsiniz. Tam olarak böyle anlatmıştı Özgür Özel 2 yıl önce kurultay sürecinde bunu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değil. Biz dünyanın üçüncü en eski siyasi partisiyiz. Şu an itibariyle Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisiyiz. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Ve işin enteresanı şu. Biz bir fikir ayrılığından dolayı bu parti şöyle şöyle olsun diye bir başka parti kuruyor değiliz. Bu geçmişte yaşandı. CHP'den ayrılan da oldu, başka siyasi partilerden oldu. Bugünkü iktidar partisinden ayrılıp kurulan partiler oldu. MHP'den ayrılıp kurulan partiler oldu. Ama biz böyle bir ayrışmayla gitmiyoruz. Bizim partimize çöktüler. Bizim partimiz sonuç itibariyle mutlak mutlan kararıyla partililerin elinden alındı. Mecburen böyle. Dolayısıyla bizim açımızdan kolay değil. Ve şöyle, bunu hep söylüyorum, söylemek de önemli diye buluyorum çünkü. Şimdi bir devlet kurduğunuzu düşünün, hayal edin yani. Bir emperyalizme karşı savaş vermişsiniz ve o devleti kurmuşsunuz. Siz dersiniz ki insanlara, ya benim eserim budur, Türkiye Cumhuriyeti'dir, buna sahip çıkın dersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ikinci eseri olarak tanımlamış, mücadele hattını buradan çizmişti. Aslında çizdiği hat Kuvayi Milliye ruhu dediğimiz şey. O ruhun hayata geçmiş hali. Çünkü bu parti daha önce de kapatıldı. Bu partinin daha önce çeşitli badireler atlattığı görüldü. Ama o ruh devam etti. Şimdi biz o yolda yürüyen insanlarız. O nedenle bizim için kolay bir karar değildir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi en son 1977 seçimlerini kazanıp tek parti olarak iktidar olabilmiş ki tam olarak orada bile bir desteğe ihtiyacı olmuştu. Ama buna rağmen hala aradan ANAP'lar geldi, Doğru Yollar geldi, DSP, MHP iktidarlar oldu değil mi? Refah Yol oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi duruyor orada. O yüzden bizim için kolay bir karar değil. Ama şu, evet parti önemli. Hepimizin duygusal bağları var. O da önemli. Bu parti iktidar da yapmak istedik. Bunun için çok çalıştık. Seçmen de bunu görüyor. O yüzden destek veriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önemli. Biz bu konuşmayı yaptığımızda MESEM'de çocuklarımız ölmeye devam ediyor. Biz bu konuşmayı yaptığımızda Alican Uludağ bir daha tutuklanıyor. Biz bu konuşmayı yaptığımızda emekliler, emekçiler, işsizler, yoksulluk sınırı, açlık sınırı altında hayatlara mahkum durumdalar. Dolayısıyla bir yol ayrımındaydık Güçlü Bey. Şuna karar vermemiz lazım. Bu parti çok önemli. Partinin içinde mücadele etmeye devam edelim ve onu yeniden kazanalım ve bütün enerjimizi buna harcayalım. Ki iktidar bunu düşündü, bunu istedi. Bunlar böyle yaparlar dedi. Ya da bir başka yola girelim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu ülkeyi kurtaralım. Biz ülkenin AKP döneminin kurtulmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. O yüzden de yeni bir yola çıkmış durumdayız.
1: Çok rakamlar konuşuluyor, onlara girmeyeceğim. Kaç milletvekili geçti geçmedi vesaire, ama merak ettiğim iki konu var. Belediye başkanlarının tutumu. Yani Hilal Köylü'ye konuşmuş Zeydan Karalar ve hayır geçmeyeceğim ben yeni partiye demiş. Bu bir yani daha önce konuşulan, aranızda konuşulan bir durum mu? Yoksa Zeydan Karalar örneğinden başka isimler de konuşulabilir elbette, ama böyle belediye başkanlarının durumuyla ilgili bir karar alındı mı parti içerisinde? Bu bir kararın sonucu mu yani daha doğrusu?
2: Şimdi şöyle, hem ülke hem de dünya siyaseti açısından inanılmaz bir zulümle karşı karşıyayız. Neredeyse selam veren belediye başkanlarımız tutuklanıyor, hapse gönderiliyor. Dolayısıyla belediye başkanlarıyla ilgili şu an itibariyle ilk günden haydi arkadaşlar dediğimiz bir şey yok. Şu an partiyi, şimdi belediye bir kamu görevi zaten. Partiyi kendi örgütümüzle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte kuruyoruz. Kuruluş süreci böyle devam ediyor olacak. Arkadaşlarımızdan, belediye başkanlarından ilk günden itibaren katılmak isteyenler olabilir. Sonraki günlerde katılmak isteyenler olabilir. Bunu zaman gösteriyor olacak. Çünkü burada başka unsurlar da var. Örneğin bir belediye başkanının elbette ki geçmesi önemli. Ama belediye meclisinde bir takım dengeler var. O belediye meclisi dengelerine bakılması lazım. Zaten tamamen sıkıştırılmış belediyeler var. Şimdi Onursal Adıgüzel ismi üzerinden söyleyeyim. Onursal Adıgüzel böyle bir İnanılmaz bir operasyonla alındı ve şimdi hatta böyle bir blokaj var. Onunla görüşmek mümkün değil. Birçok kişi, birçok gözaltındaki olan, tutuklu olan arkadaşımız için izin alabiliyorsunuz ama ne hikmetse Onursal Adıgüzel'e çıkmıyor. Ve bakıldı, edildi. En son savcı dedi ki yani seninle ilgili hiçbir delil yok ama sen kendini çok iyi gizlemişsin. Yani ülkedeki hukuk düzenine bakar mısın? Şimdi seni tutuklamaya gönderiyorum dedi ve gitti. Şimdi inanılmaz şu anda Silivri'de. O yüzden mesele halka hizmet konusunda çok acelemiz yok. Çünkü zaten vatandaşla genel başkan bir araya geliyor. Biz milletvekilleri, genel başkan yardımcıları bir araya geliyoruz. Kendi alanlarımızda çalışmaya devam ediyoruz. Ve peyderpey onlar da olacak. Bu parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istediği tartışmalarla enerji kaybetmeyecek. Mesela belediye başkanları sorunuza milletvekilleri üzerinden cevap vereyim. Neden milletvekilleriyle kuruyoruz parti? Çünkü milletvekilleri hem halkın vekilleri, halk seçmiş onları. Yani dolayısıyla onlara bir yetki vermiş, görev vermiş, değil mi? Belirli bir pozisyonları var, statüleri var toplumun içerisinde. Şimdi bu partiyi geniş katılımla kurmaya kalksaydık, şöyle sorular, işte niye o meslekten yok, niye bu meslekten yok, o cinsiyetten, bu bölgeden, o görüşten, bu görüşten bin tane tartışma olmaz mıydı? Olurdu. Yani tabii, size bir kurucular tabii. kurulu listesi verseydik, biz açık iletişime devam edeceğiz yurttaşlarımıza. Diyelim 100 tane başka kurucu isim verseydik, 101.'nin, 102.'nin neden olmadığını ya da o 100'ün içinde neden ölümün olduğunu tartışacaklar. Ama bugün itibariyle teknik bir kararımız var. Milletvekilleri, halkın vekilleri, halk zaten o yetkiyi vermiş. Kuruluşu bu arkadaşlarla yapıyoruz. Şimdi 74 il başkanımız var. Onu da tamamlayayım. Özür dilerim biraz uzun.
1: Tabii, estağfurullah.
2: 74 il başkanımız var. İlçe başkanlarımız var. Onlarla birlikte yürüyor, kuruyor olacağız. Eksikleri tamamlıyor olacağız. Ama bu 3 aylık bir süre içerisinde kurultaya doğru devam ediyor olacağız. İlçe kongreleri, il kongreleri yapıyor olacağız. Büyük katılımlar olacak. Halk katılımı olacak. Bu partinin ilk kurultayı, ana resmini de gösteren kurultay halinde olacak.
1: Bir dinleyicimiz sormuş, diyor ki birebir soruyorum, yeni parti tüzüğünde ön seçim olacak mı, olacaksa ön seçimi delegeler mi üyeler mi yapacak diye sormuş. Mesela böyle detaylar belli mi?
2: Şimdi bu detayların hepsini ben dinleyicimize teşekkür ederim, çok önemli bir soru olarak görüyorum. Beni tanıyanlar da bilir, her zaman bununla ilgili konuşuyorum. Yeni parti Türkiye sadece vatandaşların sorunları üzerinden değil, Türkiye siyasetinin tıkanmışlıkları üzerinden de bir teknoloji olarak, parti teknolojisi olarak yeni şeyler söyleyebilmesi gerekir. Bu da o kurultay dönemine göre kadar çalışılabilecek olan işlerin içerisinde. Çünkü Türkiye'de siyaset ilçede de, mahallede de, ilde de hep küçük grupların elinde oluyor. Bu gruplar iyi niyetliyse, katılımcı süreçleri işletiyorlarsa o sistem genişliyor. Değilse herkesi gönderebilirsiniz partinizden. Yani bir ana gücü elinize aldığınızda her seviyede, mahalle, ilçe, il genel merkez gönderebilirsiniz. Dolayısıyla yeni parti katılım pratiklerini arttıran, hatta belki ön seçim meselesini de aşan bazı özellikleri taşıyor olacaktır. Bugünden söylemek benim görevim değil, görev alanım değil. Dolayısıyla hani bununla ilgili çalışacak olan arkadaşlar var. Ama bu soru çok doğru bir soru. Bu soru aslında şunu soruyor. Diyor ki siz de eski partiler gibi mi olacaksınız, yoksa demokratik katılım süreçlerinin önünü açacak mısınız? Benim de, Sayın Genel Başkanımızın da, bütün arkadaşlarımızın da aklında, fikrinde, gönlünde olan şey budur. Onu bilmeleri önemli bizim için.
1: Son bir soru, yani daha belki erken bir soru ama yeni kurulan parti, kurulacak olan partide politika kurulları, ki mesela sizin uzmanlık alanınız eğitim politikaları, konuşuruz sizlerle de yıllardır bu meseleleri. Bu yeni parti döneminde bir CHP'ye göre, CHP dönemine göre bir söylem, bir farklılığı olacak, bir içerik farklılığı görecek miyiz biz?
2: Yani şimdi şöyle, aslına bakarsanız ben 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra 11 Kasım'da genel başkan yardımcısı olmuştum. Gölge Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmiştim. Sonrasında önce bir yerel seçimden atlattık tabii. 4 aylık bir süre vardı ve her birimiz ona çok koşturduk. Sonrasında da ben milli eğitim alanında 22 farklı komisyonda 300'den fazla akademisyen, uzman, sahadan deneyimi olan arkadaşımızla, hocamızla çalıştım. Şimdi bu önemli bir aşamaydı. İlçelerde ve illerde, benim alanım için söyleyeyim, eğitimle ilgili toplantılar oldu, danışma kurulları oldu. Her alanda böyle yürüdü. Dolayısıyla fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte siyaset üretmek isteyen herkesle birlikte oluşturduk. Ve biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı 18 yıldır yenilenmemişti. Çok enteresan değil mi? 18 yıldır yenilenmemişti. Dünya 6 ayda bir değişiyor aslına bakarsanız. Bir öz eleştiri olarak söylüyorum bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla çok büyük katılımla, hatta 600 kişilik çalıştaylar yapıldı bunlarla ilgili olarak. Odak gruplar yapıldı. Türkiye'ye bakıldı. Yurt dışındaki sosyal demokrat, sosyalist partilere bakıldı. Türkiye tarihinin akışı içerisinde bütün bu kavramların durumuna bakıldı. İlçelerden, illerden, uzmanlardan görüşler alındı ve bir parti programı oluşturuldu. Parti programı aslında yapılan bütün bu çalışmanın içinden yapılan bir soyutlamaydı. Şu an itibariyle elimizde hükümet programı bile var. Fakat başka bir gelişme, son kurultayda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bir organ olarak CHP'nin içerisine yerleştirilmişti. Tüzük kurultayıyla, kararla bir organ haline getirilmişti. Önceden daha bir komisyon şeklindeydi. Ve oranın içerisine de çok sayıda yeni arkadaşımız katıldı. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Bu yürüyen bir süreç zaten. Örneğin politika kurullarının içerisinde insanlar oldu. Ama o yetmez. Örneğin Milli Eğitim Politika Kurulu'nda 6 arkadaşımız var. Ama bizim çalıştığımız yüzlerce insan var. Bu böyle olmaya devam edecek. Buradan şeyi de söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü, bu yeni kurulacak olan partinin özünde de var. Atatürkçü, cumhuriyetçi, sosyal demokrat özünü kurmaya devam ediyor olacak. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı Oda Ofisi'nde mesela isim üzerinden söyleyince belki daha net anlaşılır. Sencer Solakoğlu arkadaşımız vardı. Çok da başarılı biliyorsunuz. Halk da çok başarılı biliyor tarım politikalarından sorumlu. Ama Sencer Bey Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile siyasete girmişti. Bir vatan görevi görerek siyasete girmişti. Dolayısıyla yeni dönemde de Sencer Bey gibi kendi alanında etkili, yetkili, bilgili, enerjisi olan, ülke tutkusu olan insanlar bu sürece dahil olmaya devam edecekler. O yüzden bizim hedefimiz şu: bu ülke için fikri olan, enerjisi olan, isteği olan herkesle birlikte yürümek istiyoruz. Bu bazen, bunu da bir uyarı olarak söylüyorum. Hani siz erken bir soru dediniz ya, ben de erken bir uyarı olarak söylüyorum. Tartışması olan parti iyidir, farklı görüşü olan parti iyidir. Türkiye bunları 40 yıldır falan unutmuş durumda. Bizim en büyük gücümüz aslında farklı fikirler. İktidar Türkiye'de farklı fikirler istemiyor. Partiler de kendi içinde farklı fikirler istemiyor. Dolayısıyla bir gün duyarsanız Suat Özçağ'da şunu demiş ama başka birisi de bunu demiş. Ha, yaşadığımızı gösterir o. Nasıl ailelerde herkes bir dursun, evinde bir baksın. Anne, baba, çocuklar farklı fikirlerde oluyorlarsa, bu ya aile olmaya engel değilse, bütün siyasi partiler için de böyle. Şunu hatırlatarak bitirmek isterim. 1970'li yıllarda merkez sağ partilerde bile ön seçim temel bir kavramdı. Orada bile parti içinde muhalefet yaşıyordu. Yani Demirel'in Adalet Partisi'ne baksınlar mesela. Diğer siyasi partilere baksınlar mesela. Onların hepsini unuttuk. Tek renk, tek nefes, genel başkan ne diyorsa o. Böyle bir siyasi parti değil Türkiye'nin ihtiyacı olan. Yaşayan, tartışan, halkla buluşan, halktan duyan, halktan dinleyen bir siyasi parti istiyoruz. Bence zaten yeni partiye bu kadar çok insanların destek vermesinin nedeni de bu. İnsanlar yeni bir siyaset yapma biçimini de görmek istiyorlar.

0: konuşmayalım çünkü çok erken, ama onların çok ötesinde bir sonuç olduğunu hep beraber görüyor olacağız, bu kadar söyleyeyim.
1: Anladım. Çok soru geliyor. Yani bunları parti kurulduktan sonra söz alayım, sizden konuşalım. Eğitim politikaları, Kürt seçmenle ilgili neler yapılacak, neler söylenecek, ama bu sorular için henüz erken, onun farkındayım. O yüzden yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz. Suat Özçağdaş, çok çok teşekkür ediyorum size.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Kolaylıklar.
0: Dinleyeceğimize.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuğumuzdu. Ona da sordum hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde misiniz diye. Bu hafta içerisinde gerekli kararı alacağız ifadesini kullandı. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili sıfatını hala devam ettiriyor. O yüzden ben de yani konuya girerken, merhaba derken Suat Özçağdaş'a CHP'yi kullanayım mı kullanmayayım mı tereddüt edip kendisine sorduğumda da bu yanıtı aldım. Tabii söyledikleri dikkat çekici. Özellikle benim burada belediye başkanlarıyla belediye başkanlarının, CHP'li belediye başkanlarının bu süreçte nasıl bir tavır alacakları ya da nasıl bir karar alacakları yönünde konuları, başlıkları özellikle merak ediyorum. Zaten milletvekillerinin yapacakları ortada, tavrı ortada da dünden beri takip ediyoruz. İşte bir tane ile de, bir milletvekiliyle de az önce konuştuk. O açıdan bakıldığında mesela Zeydan Karalar ya da diğer isimler açısından bakalım yeni partiye geçiş olacak mı olmayacak mı? Söylediğim gibi Hilal Köylü'ye, gazeteci arkadaşım Hilal Köylü'ye Zeydan Karalar yeni partiye geçmeyeceğim dedi. Hani bu biraz da aslında yerel yönetimlerle bölge seçmeni arasındaki, o illerindeki seçmen arasındaki bağın tamamen kopmaması açısından bir geçiş süreci kararı da olabilir. Bu benim yorumumdur. Onu da söyleyeyim. Onu da aktarmış olalım. Şöyle Nikaragua örneğini vermişti Suat Özçağdaş. Simge de beni uyarıyor. Son 2 dakikam, son 3 dakikam. Oradan, ondan devam edelim. Ne oldu Nikaragua'da diye soruyorsanız, devlet başkanı Ortega, Daniel Ortega muhalefetin yönetime gelmesini engellemek amacıyla ülkede artık seçim yapılmayacak dedi. Haber de İngiltere'de The Guardian'da yayınlandı. 2007'den beri iktidarda bulunuyor 80 yaşındaki Ortega. Açıklamayı da o Sandinista devriminin, 1979 Sandinista devriminin 47. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenleniyor. Orada yapıyor. Gerekçe ne gösteriyor? Ortega'nın gerekçesi ne? Tırnak içinde birebir kendi ifadelerini aktarıyorum sizlere. Muhalefet partileri hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışmasın diye burada artık seçim yapılmayacaktır. Enteresan bir açıklama değil mi? Gerçekten dünyada demokrasi tarihinde, siyasi dünya siyasi tarihi açısından bakıldığı zaman da oldukça ilginç bir karar olarak değerlendirilebilir. Ortega yani kendi kontrolünde ulusal meclisle ilgili kurumlarla birlikte yeni yasalar hazırlayacaklarını da söylediler. Darbe planlayanlara ve ülkelerini satan hainlere karşı bir duvar, bir bariyer örecek yasalara ihtiyacımız var dendi. Seçimlerin ülkede gelecek yıl 2027'de yapılması bekleniyordu normal ve yol ve hava koşullarında, ama şimdi Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın yaptığı bu açıklamayla birlikte hani muhalefetin katılımı engellenecek mi, engellenmeyecek mi seçimlere, muhalefet katılmazsa bunun adı bir seçim mi olur? Aslında tam olarak soru bu. Tabii Ortega yönetimi için bu şaşırtıcı bir durum değil. Ortega'nın kişiliği dikkate alındığında, neden? Çünkü 2021'deki seçim sürecinde de bazı siyasi partiler kapatılmıştı. Muhalefetin devlet başkanı adayları cezaevine gönderilmişti. Nikaragua'dan bahsediyorum. Burada tabii dikkat çekici konular da var. Mesela eşini de yine eş devlet başkanı konumuna getirmiş olması, eşi Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı konumuna getirmiş olması da hem Nikaragua'da hem de dünyada çokça tartışılmıştı. 5600'den fazla sivil toplum kuruluşu, 29 üniversite, 58 medya kuruluşu da yine insan hakları izleme örgütünün rakamları üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Bu dönemde kapatıldılar. Bunu da hatırlatalım ve yavaş yavaş programı da bitirelim. Ne yaptık? 22 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sevgili Simge'ye, teknik masadaki arkadaşım Simge'ye ve editörlerim İlknur Karadeniz'e, İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı. Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap? Krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altında büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik. Radyo.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Temmuz çarşamba 19.08 sizlerle birlikteyiz. İki program bir ara verdik. Şöyle ara verdik. Çok şükür sağlık problemi falan değil. Yoğun gündem, yoğun biraz dış yani il dışındaydık. Yoğun programlar vardı. Hatta bir tanesiyle ilgili ilerleyen dakikalarda bağlantı da yapacağız. Önemli bir konu. Hatta çok çok çok çok önemli bir konu. O konuyla ilgili Van'daydım. Yani dünyanın geleceğini ilgilendiren bir mevzu. Ona bir bakacağız. Hem ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Dünyanın geleceğini ilgilendiriyor. Nedir o mevzu? Sıfır atık meselesi. Ama sadece böyle atık değil mesele. Yani su güvenliğinden, su kullanımından, su tasarrufundan tutun da çok daha farklı sağlık meselelerine kadar her şeyi ilgilendiren bir mevzu bu. O yüzden önemli bir konukla konuşacağız bugün. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la konuşacağız. O çerçevede dediğim gibi Van'daydım. Geçen hafta da Ankara'daydım. O yüzden cuma ve pazartesi sizlerle buluşamadık. Biraz deyim yerindeyse bu yayın için aslında hazırlıkta yapmış olduk diyelim. Çünkü bir sürü gelişme var. Onlara da şahitiz. Onları da takip ettik. Onlara da baktık. Şimdi dediğimiz gibi gündemimizde ne var? Bir kere terörsüz Türkiye'de yasal çerçeve aşamasına gelindi. Biliyorsunuz Numan Kurtulmuş meclis başkanı siyasi partilerin liderlerini işte ziyaret etti. Artı Sayın Kılıçdaroğlu da kabul etti. Sayın Bahçeli'ye gitti. DEM Parti liderliğini ziyaret etti. Ondan sonra Yeni Yol grubunu kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. AK Parti ile İYİ Parti'ye de bugün gitti. Ve ondan sonra açıklamaları falan var. O açıklamalara bakacağız. Aynı zamanda biraz detaylara bakacağız. Yasal çerçevenin perde arkasında neler var? Hem Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından biraz o meseleyi okumaya çalışacağız. Hem de dediğim gibi kulağımıza gelen bilgiler, daha doğrusu meslektaşlarımızdan değerli Aykut Diş'in kulağına gelen bilgiler neler, onlara bakacağız. Onunla da telefon bağlantımız olacak. Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş. Türk askerinin Somali'de görev süresi uzatıldı. 2 yıl daha Türk ordusu Somali'de görev yapacak. Tabii ki Somali merkezli olmak üzere Türkiye'nin Afrika'da çok ciddi bir şekilde gücünün arttığını biliyoruz. Afrika kıtasında işte Libya ile başlayan yani Kuzey Afrika üzerinde başlayan yine Somali ile zaten tarihsel bağlar falan o noktada İsrail'in de Somali'yi bölmeye yönelik hamleleri, Somali'ye düşmanca hamleleri karşılıklı yapılanlar ve arkasından işte Türkiye'nin de zaten uzun süredir zaten Somali politikası belli, yani İsrail'in belirlediği bir politika değil, İsrail'e göre belirlenen bir politika değil ama daha da güçlendirilen bir politika. Ona da biraz bakacağız, bakmaya çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sürüyor. Yani bir 60 günlük meselede biz onu hep konuştuk, işte ben anlattım. Değerli Adem Kılıç anlattı. Dönem dönem Kemal Olçar hocamızla konuşuyoruz. O anlattı. Yani bu mesele öyle 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 50 günlük ateşkeslerle bilmem işte müzakere süreçleriyle falan çözülecek mesele değil. Çok derin, çok temelde bir mesele var. Hep onları söyledik. Bu işler öyle 3 günde, 5 günde bitecek iş değil. Yani Amerika'nın içindeki müesses nizam, İran'ın direnç mekanizmaları, İran'ın dostlarının desteği, ittifaklarının işbirliği yaptığı ülkelerin desteği, o noktada bir anlamda bu mücadelenin şeyini belirleyecek. Amerika'daki İsrail'in politikaları belirleyecek, ona bakacağız. Yapay zeka, yani bir anlamda herkesin gündeminde olan bir mesele. Yapay zeka ile ilgili ilginç bir gelişme var, onu söyleyeceğiz. Yapay zekanın insanlığın aleyhine kullanımını bir anlamda öyle tanımlayabiliriz. İnsanlığın aleyhine kullanımını engelleyici, buna karşı insanlığın lehine ve özellikle de Washington'un dost yani müttefikleriyle beraber hegemonya kurmasına karşı insanlığın lehine kullanılması taraftarı bir örgütlenme kuruldu. Onun bir detayına bakacağız. Yani Şangay'da Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. Burada Çin'in, Rusya'nın varlığını görüyoruz. Başka başka ülkeler de var. O noktada o örgüte biraz bakacağız. Yani hedeflenen ne, açıklamalardan ne çıkıyor, işte kurucu belgesinde ne var, kimler katılıyor, kimler destekliyor, onlara bir bakacağız. Biraz dediğim gibi gündemi buradan okumaya başlayacağız. Hatta isterseniz yapay zeka ile başlayalım. Çünkü bugün ara vermeyeceğiz. 19.30 gibi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağarbaş'la konuşacağız o meseleyi. Biz yapay zeka ile başlayalım. Programımızın 3. dilimde de Terörsüz Türkiye hedefini ele alacağız. Şimdi yapay zeka biliyorsunuz yani Washington merkezli özellikle bu bazı şirketlerin manifestolar yayınlayarak deyim yerindeyse yeni bir hegemonya oluşturmak için yapay zekadan faydalanmak, yapay zekayı kullanmak amacıyla Batı merkezli bir politika var. Burada yapay zekayı güçlü kullanmak ve bir anlamda yine Batı emperyalizminin çıkarlarına hizmet edecek hale getirmek. Bir işte adamın ismini unuttum. Bir ünlü bir şirketin şeyi de biliyorsunuz manifesto yayınladı. İşte manifestoda açık açık böyle bir şey ne diyelim insanlığa savaş açmış gibiydi. Yani bakıldığı zaman. Şimdi burada 16 Temmuz'da Şangay'da bir toplantı yapıldı. Yani Dünya Yapay Zeka Konferansı. Yaklaşık 1400'den fazla yani 1400'den fazla katılımcı diyelim yaklaşık olmuyor o zaman. Türkçeyi de doğru kullanmaya da çalışmak lazım. Ben bu tür şeylere çok dikkat etmeye çalışıyorum ama hatam olursa da söyleyin lütfen. Çünkü Türkçemiz bizim bayrağımızdır yani. O açıdan bizler de hata yaparsak mutlaka iletin diyelim. Şimdi dediğim gibi 1400'den fazla katılımcı var. Bu neye karşı yapıldı? Bir ay önce Cenevre'de bir forum yapılıyor. İşte bahsettiğim yani yapay zeka ile ilgili bir forum yine. Batı merkezli yaklaşımı esas alan, yapay zekaya yaklaşımı esas alan bir forum düzenleniyor. Buna karşı Şangay Forumu'na kimler katılıyor? Burada Asya ve Latin Amerika yani Güney Amerika diyelim Afrika ülkeleri katılıyor. Hakim olan ülkeler orada var. Mesela resmi Amerika temsilcisi katılmıyor ama Amerika'dan temsilciler var. Batı ülkelerinden resmi temsilci sayısı çok az. Katılımcılar arasında devlet ve hükümet düzeyinde dediğim gibi Amerikan temsilcisi hiç yok. En yoğun temsiliyet Rusya. Dan geliyor. Rusya delegasyonu en büyük temsili gerçekleştiren delegasyonların bir tanesi. Hatta başında gelenlerden bir tanesi. Şimdi Çin'in liderliğinde yapılıyor bu konferans. Dünya Yapay Zeka Konferansı. Ve herkes için yapay zeka sözü veriyor. Devlet başkanı bu arada. Çin devlet başkanı yapıyor açılış konuşmasını. Xi Jinping. Politikalarını şöyle anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yani işte herkes için yapay zeka sözü veriyor. Yapay zekanın insan gözetimi altında olması gerektiğini vurguluyor. Bir diyor yapay zeka insan merkezli olmalı. İyilik için kullanılmalı ve aynı zamanda ortak kalkınmaya ve küresel güvenliğe katkıda bulunmalıdır diyor. İki, Çin açık modelleri ve teknoloji paylaşımını savunmaktadır diyor. Üç, sistemler üzerindeki kontrol kaybına karşı önlemler derhal iyileştirilmelidir diyor. Dört, Birleşmiş Milletler küresel düzenlemenin temeli olmaya devam etmelidir diyor. Bu konuda da dahil olmak üzere. Beş, Çin'in hedeflerini anlatırken önümüzdeki 5 yıl içinde gelişmekte olan ülkelere yapay zeka üzerine kurs ve seminerlere katılmak için 5000 kişilik bir kontenjan sağlanacağını söylüyor. Yani oralarda yetiştirilecek yapay zeka üzerine bir anlamda liyakatlendirilecek diyelim. Böyle bir çalışma başlatmışlar ve bunun için de 5000 kişilik bir 5000 kişinin eğitilmesini önlerine hedef olarak koymuşlar. 6. Çin bu teknolojilerin kamuya açık erişebilirliğini sağlarken ülkeyi uluslararası yapay zeka pazarında lider bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır diyor. Burada tabii ki böyle daha küresel bir hedeften daha çok daha bir ulusal hedeften bahsediyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi konferans başlıyor ve bir belge imzalanıyor. Belge nedir? Açılıştan önce imzalanıyor tabii bu. Yani hemen öncesinde zaten o konferansta bir anlamda bunun artık ilk teşkilatlanmış halinin aktarımı olacak. Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü kuran belge imzalanıyor. Şimdi burada şeyi anlatmak lazım. Yani örgütü kurma girişimi yine geçen yıl Şangay'da bir konferansta ortaya atılıyor. Çin Başbakanı Li Jiang tarafından dile getiriliyor bu fikir. Daha sonra Şubat 2026'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapılan görüşmelerde destekleniyor. Ve daha sonra dediğimiz gibi kurucu belge imzalanıyor. Kimler var? Onlara bakalım. Rusya var. Çin var. Ondan sonra Cezayir var, Belarus, Brezilya, Kamboçya, Kongo, Küba, Etiyopya, bayağı bir ülke sayacağım şimdi onu söyleyeyim yani. Endonezya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Laos, Lesoto, Malezya, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Umman, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Kamerun tarafından imzalanan bir belge. Yani konferans dışında ilk imzacılar bunlar. Yani bu kadar başkası imzalamayacak denen bir belge değil. Daha sonra başka imzalar da bekleniyor. Şimdi merak ediyorsunuzdur tabii. Türkiye yok. Evet Türkiye yok ama bakıldığı zaman Türkistan coğrafyasından, Türk dünyasından ülkeleri görüyoruz. Kazakistan'ı görüyoruz. Ondan sonra Tacikistan'ı, Özbekistan'ı görüyoruz. Bizim kardeşimiz dediğimiz Pakistan'ı görüyoruz. Ondan sonra yine dost ve kardeş ülkeleri görüyoruz. Malezya'yı görüyoruz, Endonezya'yı görüyoruz, Cezayir'i görüyoruz. Yine iletişim halinde olduğumuz birçok ülke var. Böyle güçlü diplomasimizin olduğu ülkeler var. Yine sonuçta Rusya ve Çin'le de Türkiye'nin güçlü diplomasisi var. Yani birileri rahatsız olsa da Türkiye'nin o batıdan kendisine açtığı özerk alan üzerinden yürüttüğü diplomasi çerçevesinde Rusya ve Çin'le de güçlü bir diplomasimiz var. Ve bu kapsamda ben ilerleyen dönemlerde belki Türkiye'nin de burada yerini alabilir mi diye düşünüyorum. Bence gündeme gelebilir. Çünkü Türkiye şöyle bir politika da izliyor. Yani genelde İran meselesi üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye işte Ukrayna mevzusu üzerinde de hep onu konuştuk. Türkiye diyor ki benim diyor ulusal çıkarıma aykırıysa NATO'nun diğer ülkeleri yaptırım gücü olan ülkeleri de istese ben diyor bu işe girmem. Benim aleyhime ise benim milli çıkarlarıma milli politikalarıma aleyhte ise zaten esas mesele de bu. Bu özerk alanı oluşturabilmek çok önemli ve bu özerk alanda işbirliği alanlarını da genişlettiği için yani bulunduğumuz coğrafya işte Türkiye biraz Selçuklu Kartalı olarak tanımlıyor bunu. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından da biliyoruz. Yani hem batıya da bakacak ama doğuyu da ihmal etmeyecek. Çünkü Türkiye tam merkez noktada. Şimdi o yüzden böyle açık söyleyeyim önem verdiğim yani benim de düşünce dünyamda önem verdiğim ülkelerin yer alması, dostlarımızın, kardeşlerimizin, diplomasimizin bulunduğu ülkelerin bulunduğu bir yerde inşallah Türkiye'de imza atarak bu hakkaniyetli yapay zeka kullanımı insanlığın iyileştirilmesi için, iyiliği için, kalkınma için kullanımını hedef olarak belirleyen umarız bu hedeflerden tabii ki şaşılmaz. Hedef olarak belirleyen bu teşkilatlanmada Türkiye'de umarız yer almış olur diyelim. Kuruluş belgesi Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine olarak olan bağlılığı ifade ediyor. Yani kendileri yani bu belgede şöyle ifadeler var onu da söyleyeyim. Yapay zekada uluslararası işbirliğini genişletmek, farklı ülkeler için yapay zeka teknolojilerine ve hizmetlerine erişebilirliği arttırmak. İşte farklı ülkeler dedikleri şimdi Amerika'dan bahsetmiyor tabii ki. Nedir? Daha gücü zayıf ülkeler yani baskılanmış, zayıf bırakılmış ve bu konularda belli çalışma yapma kapasitesi çok dar alanda olan ülkelere destek vermek anlamında anladığım kadarıyla onu söylüyor. İşte yapay zeka teknolojilerine ve hizmetlerine erişebilirliği arttırmak dedikleri onlar. Aynı zamanda güvenli, etik ve güvenilir çözümleri teşvik etmek, teknik standartların uyumlaştırılması için çalışmak, çeşitli yapay zeka sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini teşvik etmek, açık kaynaklı bir yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek ve tüm ülkelerin, özellikle de küresel güneydeki ülkelerin yapay zeka gelişiminden eşit şekilde faydalanmasını ve dijital uçurumu aşması için koşullar yaratmak önemli. Yani dediğim gibi önemli bir teşkilatlanma. Yani dünyadaki aslında yeni düzenin bir anlamda işareti. Yani yapay zekada bile batının karşısında, batı kendini merkeze koyuyor, batının karşısında bir güç merkezi oluşuyor. Veya belki de ilerleyen dönemde başka güç merkezleri de oluşacak, bilmiyoruz tabii ki. Yani yapay zeka konusunda bile, yani düşünün. O açıdan yani önemli bir gelişme diyebilirim. Şimdi biraz şeye geçelim, bu Somali'ye geçelim. Telefon bağlantımızdan da önce diyor o Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağarbaşı bağlamadan önce bir Somali'deki meseleye de bakalım. İşte silahlı kuvvetlerimizin biliyorsunuz Somali'de bir görev gücü var. Bu görev gücü çerçevesinde biliyorsunuz hava kuvvetlerimiz de orada, yani F-16'larımız da orada. Şimdi iki yıl daha uzatılmasının işte öngörüldüğü tezkere mecliste onaylandı. Silahlı kuvvetlerimiz iki yıl daha Somali güçlerine askeri eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamayı sürdürecek. Bu yetkiyi veriyor zaten tezkere. Yine tezkere Eşşebap'la savaş, işte Eşşebap terör örgütlenmesi biliyorsunuz. Eşşebap'la savaş, korsanlık, yasa dışı balıkçılık, silah kaçakçılığı, Somali sularında deniz güvenliğinin artırılması dahil güvenlik sorunlarının ele alınmasına da katkı sunacak. Yani tezkereyle silahlı kuvvetlerimizin aldığı yetkilerden bir tanesi bu. Yine tezkerede bölgede Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığı vurgulanıyor. Tabii ki sonuçta bakıldığı zaman NATO'ya bağlı bir ordu. NATO üyesi bir ordu diyeyim daha doğrusu. NATO'ya bağlı değil mi de? NATO üyesi bir ülkeden, o çerçevede NATO üyesi bir ordudan bahsediyoruz. Bu arada bir son dakika mı, son durummuş bu. İsrail'in Suriye'ye karşı harekete geçeceği yönünde, değil mi? Öyle son dakika değil, değil mi o? Son durum. O açıklamalara baktım da Hizbullah'a karşı Suriye önerisi diyor. Rubya Suriye içeride önemli zorluklarla karşı karşıya şeklinde. Bu Suriye meselesini İsrail de kaşımak istiyor. Amerika'da başka formülasyonlar şey yapıyor ama ben sıkıntılı görüyorum. Yani orada Suriye umarız Trump'ın planına gelmez diyelim ama bir şey dönüyor ama bakalım. Tekrar Somali'ye döneyim. Affedersiniz. Şimdi Türkiye özellikle geçmişten bağları var zaten. Ama özellikle son 10 yılda Mogadişu'daki yönetimin, Somali yönetiminin en önemli güvenlik ortaklarından biri haline geldi. 2017'de Mogadişu'da Türk SOM askeri üssünü açtık. Ondan sonra bu üs binlerce Somali askerinin eğitilmesine katkı sağladı. Hatta son dönemlerde yavaş yavaş bunların, bu eğitilen askerlerin Eşşebap terör örgütlenmesine karşı verdikleri mücadeledeki başarılar yavaş yavaş basına da yansıdı, görüntüleri yansıdı. Tam Türk askeri disipliniyle eğitildikleri de belli oluyor, yani o görüntülerde onu görebiliyoruz. Önemli. Aynı zamanda yine o binlerce askerin eğitilmesinin yanı sıra savunmada, işte deniz güvenliğinde, askeri kapasite inşasında çok ciddi bir şekilde işbirliğine gidildi. Şimdi çekincelerini dile getirenler olmuş. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani daha fazla şeffaflık isteyen milletvekilleri olmuş. Yani Somali'deki rolü üzerine. Parlamenter denetimin artırılmasını talep etmişler. Türkiye'nin Somali'deki rolü üzerine. Bu çerçevede ama buna rağmen tezkere kabul edilmiş. Tabii ki önemli. Biliyorsunuz yakın zamanda, hemen söyleyeyim yani bir 2-3 hafta önce silahlı kuvvetlerin F-16 savaş uçakları Eşşebap terör örgütlenmesini hedef alan operasyonlar yaptığı yönünde açıklamalar yapılmıştı Mogadişu yönetiminden. İşte Türk F-16 savaş uçaklarının aşağı Şabel'deki Godey bölgesine Eşşebap'a ait olduğu öne sürülen mevzilere yönelik hava taarruzuna açıklama yapmışlardı. Mogadişu yönetiminden çıkmışlardı. Türk yetkililer, bizim yetkililer bu konuda bir açıklama, resmi bir açıklama yapmamıştı ama dediğim gibi Mogadişu hükümetine bağlı kaynaklar bunu açık açık söylemişlerdi. Türk ordusuyla Somali ulusal ordusu arasında ciddi bir işbirliğini görüyoruz. Bu da Türkiye açısından önemli. Bir de biliyorsunuz denizde de ortak çalışmalar var. Deniz güvenliği aynı zamanda başka bir başka ne diyelim alanlarda da enerji konusunda da işbirliğini görüyoruz. Diyelim yani Somali Türkiye Afrika'da çok etki politikasını arttıran bir süreç izliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bir şeye de geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin son olarak onu yapalım, sonra da bağlantımızı yapacağız çünkü bu Somali meselesine de bir virgül koyalım çünkü bunları hep konuşacağız, onu söyleyeyim. Şimdi Washington Post şunu yazdı, dedi ki İran balistik ve balistik füzeler ve insansız hava aracı saldırılarıyla Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine bayağı bir zarar verdi. Biliyorsunuz çatışmalarda işte 4 Amerikan askeri öldü, çok sayıda asker yaralandı. Hatta 100'ün üzerinde yaralı falan var diyorlar. İran tabii ki daha fazla ölü var diyor. Şimdi bu çerçevede mesela gazetenin dikkat çektiği noktalardan bir tanesi Amerika'nın eksikleri, gedikleri ortaya çıktı şeklinde bir haber var. Mesela yani o bilgilendirme var. İran'la yaşanan çatışmalarda işte kayıpların büyük bölümünün hava savunma personeli arasında meydana geldiğine dikkat çekiyor. İşte Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana İran'ın bölgedeki hedeflere yaklaşık 8500 füze ve insansız hava aracı fırlatıldı belirtiliyor. Bir Amerikalı askeri yetkili diyor ki Amerikan ve müttefiklerinin hava savunma sistemleri saldırıların büyük bölümünü engellese de yaklaşık 100 saldırı savunma hatlarını aşmayı başardı diyor. Ondan sonra bu Türk düşmanı böyle koyu bir Siyonist yapılanma var. Demokrasileri Savunma Vakfı olarak kendini adlandırmış. İngilizcesinin kısaltması FDD. Ondan sonra bu FETÖ'cülerle falan da bağlantıları var. Hatta bir tane Aykan Erdemir isimli bir firari FETÖ'cü var. Amerika'ya kaçmıştı. Eski vekil. Düşünün yani. Aykan Erdemir. O da orada istihdam. İşte Sinan Ciddi diye ne oldu belli olmayan Amerikan istihbaratının aparatlarından biri de orada. Şimdi onun uzmanlarından biri Brad Bowman diyor ki İran'ın yoğun şekilde kısa menzilli insansız hava araçları kullanmasının Amerikan hava savunma birliklerine yeni yükler getirdiğini söylüyor. Yapay zeka destekli sistemlerin ve düşük maliyetli İHA üretiminin yaygınlaşmasının hava savunma birliklerinin görevini daha da zorlaştırdığını ifade ediyor Bowman. Zaten şeyi biliyoruz yani Amerikan üslerinin yapısı tartışılıyor artık. Yani Orta Doğu'daki birçok üssün geçmişte bu ölçekte bir balistik füze saldırılarına maruz kalacak şekilde tasarlanmadığını söylüyorlar belli kaynaklar. Haberde birçok üste askerlerin halen konteyner veya hafif yapılı prefabrik binalarda kaldığı, bunların doğrudan balistik füze isabetine karşı yeterli koruma sağlamadığı ifade ediliyor. Yani bakıldığı zaman Amerika'nın bu İran'a yönelik saldırı politikasında çok sayıda açığı da ortaya çıkmış. Amerikan basınına da yansıyan bilgilere göre diyelim. Daha birçok şey var biliyorsunuz. Hazır mı konumuz? Hatta mı? Tamamdır. Amerika İran meselesine de bir virgül koyalım. Bu dediğim gibi aslında Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gereken meseleye dönelim.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kimle konuşacağız? Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağarbaş'la konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Yine yoğun bir tempodasınız biliyorum.
3: Evet. Yoğun bir dönemdeyiz.
2: Şimdi şeyden başlamak isterim. Şimdi sıfır atık denince Sayın Emine Erdoğan'ın bir anlamda öncülüğünde başlayan ve ondan sonra tüm dünyada kabul gören bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi sıfır atık deyince sadece atık meselesi mi? Çünkü 2 günlük bir Van Gölü Havzası ile ilgili çalıştayınıza da misafir olduk. Çok önemli bilgiler edindik. Yoksa başka bir boyut mu? Bu sıfır atık boyutu nedir? Ondan başlayalım isterseniz. Ondan sonra direkt açmaya başlayalım.
3: Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi bugün artık Türkiye'nin 81 ilinde dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Sizin de bahsettiğiniz üzere Van Gölü'nde büyük bir toplantı icra ettik. Van Gölü Havzası'nın korunması ve gelecek nesillere taşınmasıyla alakalı yapmış olduğumuz bu çalışmada 14 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük, toplam 320'den fazla katılımcımız vardı. Biliyorsunuz Van Gölü Havzası kadim bir coğrafya. Orada 1000 yıllık Selçuklu mezarları var ve o mezarlar aslında bizim Anadolu'ya geldiğimiz günleri sembolize ediyor. Ve o gün Anadolu'ya gelen atalarımız bize çok değerli ve güzel topraklar bıraktılar, bereketli topraklar bıraktılar. Biz de aynı güzellikteki bu toprakları 1000 yıl sonra bizlerden sonra gelecek nesillere bırakmak için aslında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Van Gölü Havzası'nda ve Türkiye'nin birçok bölgesindeki temel problemimiz ne yazık ki plastik atıkları. Şu anda da Antalya'dayız. Yine Antalya'da plastik atıklarıyla alakalı bir kampanya, bir seferberlik başlattık. Evet. Çünkü artık denizlerimiz, nehirlerimiz ve doğal alanlarımız yoğun bir plastik işgali altında. Bununla beraber tabii bunlar bizim sağlığımızı etkiliyor.
2: Tam onu söyleyecektim. Siz mesela Çalıştay'da yaptığınız konuşmada bir şey söylediniz ve ben dehşete düştüm. Doğmamış bir çocuğun, anne karnındaki bir çocuğun kanında mikroplastik tespit edildiği yönünde bir bilgiyi paylaştınız mesela. Çok önemli bir şey bu yani. Çok ciddi bir şey.
3: Tabii şimdi İngiltere'de yapılan bir araştırma sonrasında şöyle veri nereye ulaştık biz? Artık doğmamış yani anne karnındaki çocukların kanlarında mikroplastiğe rastlıyoruz ve her bir birey ortalama haftada 5 gram plastiğe maruz kalıyor. Bu tip acı veriler var ve yılda 8 milyon tondan fazla plastik denizlerimize karışıyor. Yine şöyle bir çarpıcı veri var. Şu an bütün dünyadaki mevcut üretilen plastiğin yılda sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor. Geri kalan plastik ne yazık ki denizlerimize, toprağımıza veya diğer doğal alanlarımıza bırakılıyor veya çöp alanlarına bırakılıyor. Dünyada da şu an itibariyle 500 milyon tondan fazla bir plastik üretimi var yıllık. Bu da çok korkunç bir oran. Bizim el birliğiyle özellikle plastik kullanımını azaltmamız lazım. Yine başka...
2: Nasıl mesela çalışmalarınız, planlamanız nedir mesela bu konuda? Bir rapor da hazırlayacaksınız, çalışması içindesiniz bildiğim kadarıyla.
3: Şimdi raporu bitirdik. Önümüzdeki ay bu raporun lansmanını yapıyor olacağız. Bununla beraber aslında vatandaşımızın çok küçük değişiklik, hayatını yapacağı çok küçük değişikliklerle biz plastiği kullanımını azaltabiliriz ve dünyada çok büyük dönüşümlere öncülük edebiliriz. Mesela hepimiz su içiyoruz, hepimiz kahve veya çay içiyoruz. Bunları kahve bardağında veya pet şişelerde değil de kendi termosumuzda veya kendi bardağımızda içersek günde birkaç tane kahve bardağının veya birkaç tane su şişesinin çöpe atılmasını engelleriz. Takdir edersiniz ki dünya nüfusu 8 milyar. 8 milyarlık bir dünya nüfusunda sadece 8 insandan birisi bunu yapsa 1 milyar insanla beraber bir günde milyarlarca pet şişenin, milyarlarca çay bardağının veya kahve bardağının çöpe atılmasını engelleriz. Küçük küçük değişimlerle dünyada büyük dönüşümler mümkün. Sıfır Atık Vakfı olarak biz Türkiye'nin 81 ilindeki sulak alanlarda çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliğinde 120'den fazla sulak alanla alakalı çalışma yapacağız. Ve biz bu çalışmalara başladıktan sonra şunu fark ettik. Sulak alanlarımızın birçoğunda çok yoğun bir plastik atığı vatandaşlarımızca atılmış. Bunlarla alakalı temizleme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bizim doğaya attığımız her bir plastik geri dönüyor ve bizim besin zincirimize giriyor ve o besin zincirimize giren plastik bizi kalp damar hastalıklarına ve diğer hastalıklara davetiye çıkartarak...
2: Son dönemlerde kalp damar hastalıklarında da artışın herkes zaten farkında. Burada plastiğin rolü de, vücudumuza giren plastiğin rolü de o zaman çok ciddi bir şekilde etkili yani anladığımız kadarıyla.
3: Tabii ki yani vücudumuza giren bu plastikle beraber hayat standartımız bile düşüyor. Sağlıkla alakalı çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Biz şayet plastik kullanımının önüne geçmezsek ve bu plastiğin doğaya atılmasını, denizlerimize atılmasını engelleyemezsek yarın yüzecek deniz bulamayacağız. Yarın güzel bir şekilde çocuklarımızla vakit geçirecek doğal alanlarımızı bulamayacağız. Bu bağlamda dinleyicilerimizden, vatandaşlarımızdan özellikle plastik kullanımıyla alakalı daha dikkatli olmalarını biz istirham ediyoruz. Çünkü bu aslında bir milli güvenlik meselesi. Bu aslında dünyanın geleceğiyle alakalı bir konu. Bakınız, ben başka bir konudan da bahsetmek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Çevre, sıfır atık ve iklim konuları artık askeri düzende de tartışılıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde NATO'nun bir zirvesini ev sahipliği yaptı Türkiye.
2: Evet.
3: Ve bu zirve geçmiş NATO toplantılarından en başarılısı olarak nitelendirildi. Çok muazzam bir etkinlik yapıldı.
2: Evet.
3: Ve NATO'nun bünyesinde çevre iklim çalışmaları yapan bir merkez var. Özellikle iklim değişikliği ile alakalı NATO bile bir merkez kurdu. Bu bağlamda faaliyetler yürütüyor. Bunun da sebebi şu: yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı bugün orman olan alanlar orman özelliğini kaybederse veya herhangi bir deniz üssü olduğu yerde deniz seviyesi 1-2 metre
2: evet.
3: artarsa oradaki deniz üssü sular altında kalacak gibi birçok farklı projeksiyon var. Ve artık iklim meseleleri, iklim değişikliği meseleleri askeri ve güvenlik örgütlerinin bile masasında.
2: Evet.
3: Çünkü bu dünyanın geleceğini etkileyen bir konu. Bu bağlamda bütün vatandaşlarımızla beraber topyekun bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Bu seferberlikle beraber daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa edebileceğimize ben yürekten inanıyorum.
2: Şimdi mesela siz, bildiğim kadarıyla bir atık konusunda da soracağım sorular var ama zaten su kullanımı, ondan sonra tatlı su kaynakları ile ilgili de çok ciddi. Yani çünkü mesele sadece atık değil, aynı zamanda tatlı su kaynaklarının kullanımı üzerine de yoğun çalışıyorsunuz. Mesela önümde bir haber var. Şu an Nil Nehri'nin üzerinde Mısır, Etiyopya, Sudan arasında gerilim var mesela. Şimdi bakıldığı zaman su meselesi de çok önemli anladığım kadarıyla bu konuda.
3: Şimdi tabii ki su aslında gelecekte savaşlara sebep olacak bir husus. Çünkü biliyorsunuz insan su olmadan yaşayamaz ve şu an özellikle Türkiye ve dünyanın birçok bölgesi su stresi altında. Yine televizyonlardan hatırlarsınız, biz her yıl milletçe haberlerden şunu takip ediyoruz: acaba bu yıl şehrimiz ne kadar yağış aldı veya bu yıl barajların doluluk oranı nasıl? Allah göstermesin, 1-2 sene arda arda kuraklık olsa belki barajlarımızda su birikmeyecek. Ve bizim suyla alakalı çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Bu bağlamda yine Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz su verimliliği ile alakalı bir çalışmamız var. Çünkü su verimliliği çok önemli bir konu. Su bütün dünya üzerindeki en değerli varlıklardan bir tanesi. Bu bağlamda biz hem okullarda çalışmalar yapıyoruz, başka alanlarda çalışmalar yapıyoruz ve çeşitli teknolojik ürünleri destekleyerek daha verimli sulama sistemleri ve daha verimli su yönetimiyle beraber ülkemizin suyuna hep beraber sahip çıkacağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın çok ciddi yatırımları ve çalışmaları var.
2: Hı-hı.
3: Ama tabii bu konularda bakanlıklarımız özverili çalışmalar yapıyor ama esas bu bağlamda liderlik etmesi gereken kısım vatandaşlarımız. Çünkü
2: evet,
3: vatandaşlarımızla beraber biz bu işleri başarabiliriz. Türkiye 86 milyon ve 86 milyon vatandaşımızı biz sıfır atık hareketinin doğal bir üyesi, doğal bir paydaşı olarak görüyoruz.
2: Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mesela su meselesini konuştuk, atık konusunu. Şimdi dün toplantılarda da, Çalıştay'da da gündeme geldi mesele. Şimdi bizler vatandaş olarak görevlerimizi yapsak, evde plastiği ayrı veya işte atıkları uygun, işte kağıt atık, bilmem plastik atık falan ayırsak bile bugün çöpler aynı yerde buluşuyor. Şimdi yani bunun bir anlamı oluyor mu? Yani belediyelere de görev düşüyor mu? Başka birimlere görev düşüyor mu? Bir de bir şey daha soracağım ek olarak. Mesela Ergene Havzası örneği var. Büyük fabrikaların atıkları meselesi. Onlara karşı da bir mücadele planınız var mı bu tür durumlara karşı?
3: Şimdi biz su yönetimini, sıfır atık ve iklim meselelerini 360 derece ele alıyoruz.
2: Evet.
3: Bu bağlamda Van Gölü Havzası'nda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmada 14 bakanlık vardı, 40'tan fazla genel müdürlük vardı.
2: Evet.
3: Bu ne demek? Yani biz bir yandan bu işin cezai boyutunu ele alıyoruz, toplumsal boyutunu ele alıyoruz, sanayi boyutunu ele alıyoruz, turizm boyutunu, aile boyutunu ele alıyoruz. Çünkü iklim, çevre ve su gibi meselelerin topyekün takip edilmesi, multidisiplinler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Yine Ergene Havzası'yla alakalı da bir çalışma yürütüyoruz. Vakıf olarak onunla alakalı bir ekip kurduk ve araştırma sürecindeyiz.
2: Evet.
3: Bu alanda şu an ben yayına da Antalya'dan bağlanıyorum.
2: Evet.
3: Özellikle

0: arayacağız ve çözüm yollarını arayacağız. Mesela dün itibariyle Van Gölü Havzası ile alakalı sonuç raporunu biz yayınladık, evet. Ve 2050 yılında Van Gölü'nü görmek istediğimiz seviyeyi ortaya koyduk. 2050'ye kadar yapılacak çalışmaları da biz masaya yatırdık. Bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı takip edeceğiz. Yine bu bağlamda plastik kullanımı ile alakalı olarak yapacağımız çalışmayı da toplantıdan sonra milletimizin takdirini sunacağız ve milletimizin desteğini isteyeceğiz. Yani dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de vatandaşlarımızla buluşuyoruz ve onların sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Bu bağlamda vatandaşımızın bize en çok soru yönelttiği alanlardan bir tanesi plastik ve atık hususlarındaki konulardan geliyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız müşteri olsun. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak bu bağlamda önemli bir komisyon kurduk. O komisyon çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki ay hazırlamış olduğumuz 2026 yılı plastik raporunu milletimizin takdirine sunacağız. Ve inşallah vatandaşlarımızla beraber daha yaşanılabilir, daha adil, daha müreffeh bir dünyanın inşası için çalışmalarımızı aralıksız olarak devam edeceğiz.
1: Son olarak çok da zamanınızı almayayım. Çok yoğun tempoda olduğunuzu biliyorum ondan sonra. 9-20 Kasım, çünkü zirvelere de ev sahipliği, festivallere de işte 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası oldu, artık gelenekselleştireceksiniz. Yine Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Bir de küresel bir program, dünyanın en önemli zirvelerinden COP31 iklim zirvesi. Siz de orada o terminolojide şampiyon olarak orada organizasyonda yer alacaksınız. COP31 nedir? O konuda da biraz bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi COP31 Birleşmiş Milletler'in aslında taraflar konferansının 31.'si. 31 yıllık Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı yapıyor ve buraya Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler katılıyor. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'nda iklim ve çevre meseleleri konuşuluyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu hususta COP31 bağlamında etkin görev alıyoruz. Ben de yine COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde aynı zamanda COP Başkanımız, evet. Hazırlıklar çok ciddi bir şekilde sürüyor. Biz COP31'i uygulama COP'u olsun istiyoruz ve burada alınan kararların sahada uygulanabilirliği ve sahada karşılığı olsun istiyoruz. Bu bağlamda toplumun bütün kesimleriyle bir araya geliyoruz. Dünyanın farklı bölgelerindeki kırılgan gruplar ve dezavantajlı gruplarla bir araya geliyoruz. Ve gerçekten gerçeklerin konuşulduğu, sahanın gündeminin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek istiyoruz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başaracağımıza inanıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Sıfır Atık Vakfı olarak dünyanın en büyük Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği toplantısını İstanbul'da organize ettik.
1: Evet.
0: 183 ülkeden 5000'den fazla insanın katıldığı Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği toplantısıydı. 120'den fazla bakan vardı bizim toplantımızda. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerini ve liderliğinde forumu inşa ettik. Yine aynı tarihlerde İstanbul'da bir Sıfır Atık Festivali organize ettik. O festivale de 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Bu son dönemlerde İstanbul'da yapılan en büyük çalışmalardan bir tanesiydi. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Sıfır Atık Forumu'nun kapanışına teşrif ettiler ve orada önümüzdeki süreçlerde yapacağımız çalışmalardan da bahsettiler. Bu bağlamda biz topyekün Sıfır Atık Vakfı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Valla inşallah insanlık kaybetmeden kıymetini anlar. Sizlerin çalışmaları çok kıymetli Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak vurgulamak istediğiniz şu çok önemli dediğiniz bir not var mı? Onu sorayım.
0: Ben bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Burada vurgulamak istediğim en önemli husus Sıfır Atık Vakfı, 86 milyonun vakfı ve Türkiye'nin dünyanın geleceği için çalışıyor. İnşallah ev birliğiyle bu çalışmaları daha iyi noktaya taşıyacağız. Tekrardan bütün dinleyicilerimize ve sizlere teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Katıldınız vallahi, çok önemli bilgiler aktardınız Sayın Başkan. Çok teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağırbaş. Valla açık

0: Söyleyeyim, ben bu meselelere şöyle bakıyorum. Biz bunu pandemide de gördük. Başka başka meselelerde de gördük. Hadi çok daha düşük şeyi söyleyeyim. Pandemiyi geçtim. En küçük şeyde mesela bir su kesintisi olduğunda 2 gün 3 gün Ankara yaşadı. Ben Ankara'dayken de yaşamıştık. Bir anda su kesintileri olmuştu falan. Çok kötü. O zaman anlıyorsunuz. Yani elinizi böyle yemek sonrasında yıkamanın bile ne kadar aslında deyim yerindeyse lükse dönüştüğünü görüyorsunuz. İnşallah insanlık böyle doğayı bitirecek şeyler olmaz. İşte az önce konuştuk, Ergene Havzası örneğinde olduğu gibi başka yerlerde de var tabii ki, dünyada var, sadece Türkiye üzerinden değil. Ama tabii ki bizler Türkiye üzerinden, örnekler üzerinden gidiyoruz ki vakfın çalışmaları daha çok küresel farkındalık oluşturmak, ülkeleri bu işin içine sokmak, ülke yönetimlerini bu işin içine sokmak. Türkiye bu konuda gerçekten liderlik yapıyor. Yani dediğim gibi politik olarak seversiniz sevmezsiniz, bakın hepsini geçeceksiniz. Bu işlerde Sayın Emine Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir şeyi var. Türkiye gerçekten bu konuda Birleşmiş Milletler gündemine soktu. Sıfır atığı bir anlamda bu çalışmaları Birleşmiş Milletler merkezli yürütülmesi noktasında Türkiye'nin çabaları çok etkili oldu. Dediğim gibi kaybedersek şimdi şöyle bakılan bakan var mıdır bilmiyorum. Bunlar, bu tür meselelere böyle bakmamak lazım. Kim yaparsa desteklemek lazım. Sayın Samet Ağırbaş ve ekibi de çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Allah kolaylık versin onlara da. Çünkü dediğim gibi bir gün suyumuz bittiğinde, bir gün doğamız yok olduğunda bütün zenginliğimizin gittiğini göreceğiz. Çünkü zenginlik parayla pulla ölçülmüyor. Zenginlik aldığınız nefesle ölçülüyor, içtiğiniz suyla ölçülüyor, yediğiniz gıdayla ölçülüyor, ektiğiniz toprakla ölçülüyor. Bu zenginlikleri kaybetmemek için mücadele etmek gerekiyor. Doğayı yok etmemek için mücadele etmek gerekiyor. Dediğim gibi bu mesele önemli. Ben Van Gölü Havzası ile ilgili de birkaç şey söyleyeyim. O çalışmalara da katkı olsun. Van çok güzelmiş. Ben Van'a ilk defa gittim. Şöyle, ben Muşluyum biliyorsunuz. Çocukluğumda Erciş'e falan gittim ama hiç böyle Van merkeze gitmek, ama şunu yapmıştık mesela geçmişte savunma muhabirliğim döneminde, işte Hakkari'de işte 2007, 2008, 2010 o dönemler, 2006 böyle operasyon yapıldığı bölgelerde, operasyon bölgelerine gitmiştik ama Van'dan sadece geçiyorsunuz falan filan, havalimanına iniyorsunuz sonra başka yere geçiyorsunuz, öyle gezme imkanım olmamıştı, çok da gezemedim ama özellikle Van sahilinin ne kadar güzel olduğunu, Tatvan'ı bilirim, Tatvan'ı tavsiye ederim. Bakın Doğu ve Güneydoğu'ya aynen Karadeniz'e gittiğiniz gibi, Karadeniz de çok güzeldir, Akdeniz de çok güzeldir, Ege de çok güzeldir, Marmara da güzeldir, Orta Anadolu'muzun güzellikleri de çok farklıdır. O Bozkır'ın da ayrı bir çağrısı vardır, güzelliği vardır ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muz da çok güzeldir, güzel zenginlikleri besler. İşte Van Gölü o güzelliklerden bir tanesidir. Tatvan'ıyla, Van Edremit'iyle ayrı bir şeydir. Edremit'i gördük, çok güzeldi. Ya şeyi de hatırladım bu arada, onu da söyleyeyim. Buradan da o konuyu da açmış bir cümle de olsa söyleyeyim. Van Gölü'nü görür görmez vallahi ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi de o öldürüldüğü noktasında çok ciddi şüpheler olan Rojin Kabaş kızımızın gülen yüzünü de gözümün önüne geldi. Bir parantez onu da söyleyeyim. Yani inşallah o meselede de yol kat edilir. Gerçekten bir cinayet işlenmişse ki veriler o yönde ağır basıyor. İnşallah o kızımızın katilleri de kim olursa olsun adaletin önüne çıkartılır ve gereken en ağır cezalar verilir. Dediğim gibi Van'a gidince o kızımızın görüntüsü de gözümün önüne geldi. Yani yüzü gözümün önüne geldi. Van Gölü'nü gördükçe o da geldi aklıma. Parantezi kapatayım. O meseleyi de takip ettiğimizi böylece söylemiş de olalım. İnşallah o gelişmeleri de, gelişme oldukça da aktaracağız. Şimdi alanımız polisiye falan olmadığı için ağırlıklı güvenlik, istihbarat falan çalışıyoruz. Strateji çalışıyoruz. Ama bu mesele de önemli diyelim, parantezi kapatalım, tekrar döneyim. Şimdi Van Gölü konusunda bir dönem çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. Mesela söyleyeyim, 2018-2020 yılları arasında bir bakılıyor, Van Gölü dediğim gibi Türkiye'nin, Doğu Anadolu'muzun en önemli güzelliklerinden bir tanesidir. Hem besin kaynağı olması açısından, ondan sonra hem dediğim gibi balıklar bağlamında, hem soda tatlı olması dolayısıyla, tuzlu olması dolayısıyla verimli bir su. Turizm açısından önemli ki oradaki ismi Van Denizi'dir, göl değildir. Deniz gibidir zaten Van Gölü. Yani ben Tatvan'a çocukluğumuzdan itibaren giderdik. Hakikaten deniz gibiydi. Bizim için orası, bizim bölgemizin deniziydi yani. Deniz gibidir. Şimdi 2018-2020 yılları arasında Van Gölü'nde yaşanan durum şuymuş. Tespitler yapılmış. Yoğun dip çamuru oluşumu, belirgin su çekilmeleri ki... Neyse ki sorduk uzmanlara ki Sayın Bakan da uzmanlar da söyledi. Çok ciddi değildi. Biz Akdamar Adası'na giderken 1,5-2 metrenin suyun üstünün çekildiğini de gördük. Yani Akdamar Adası'na bizi götürecek motor resmen bayağı bir iskeleden aşağı doğru duruyordu. Bayağı merdivenden indik yani. Neyse ki çok ciddi bir şey değilmiş yani. Onu sorduk ama yoğun çekilmesi, belirgin su çekilmeleri yine o görülüyormuş. Kıyı kirliliği görülmüş. Kontrolsüz evsel atık baskısı görülmüş. Kaçak yapılaşmaların oluşturduğu sıkıntılar, sazlık alan kayıpları görülmüş. Yine dere kaynaklı taşınımlar, nedir işte bunlar? Derelere atılan atıkların Van Gölü'ne aktarılması, yine iklim değişikliğine bağlı çevresel baskılar. Tespit bu. Bilim insanları o dönem bu konuda kamuoyunun dikkatini çekiyor. Sonra Van Gölü Havzası'nda çalışmalar başlıyor ve dediğim gibi liderliğini Sıfır Atık Vakfı yapıyor bu işin koordinasyonunu. Yani vakıf bir anlamda devletle sivil toplum arasındaki koordinasyon merkezi, deyim yerindeyse akademiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili bakanlıklarla, işte dediği gibi Sayın Ağarbaş'ın 14 bakanlığın temsilcisi vardı Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'nda. Şimdi bu tespitlerden sonra şu yatırımlar yapılmış. O bilgileri de aktaralım. Vanlı, bizim Van'dan dinlenebiliyor muyuz? Evet, Van'dan da dinleniyoruz. Şimdi Vanlı dostlarımız da dinlesinler bizi. Toplam 355.434.482,57 TL'lik çevre ve altyapı yatırımı yapılıyor. Bu yatırımın yapılma nedeni dip çamurunun çıkartılması. O yatırımla yani ilgili işte dip çamurunu çıkartacak mekanizmaların kurulması falan çalışmaları ciddi bir kaynak aktarılıyor. Toplam 2 adet dere ağzı mazgal yapımı yapılıyor. Yani mazgal yapılıyor. 1 adet entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, 6 adet katı atık aktarma istasyonu ile çevre uygulaması. Toplam affedersiniz, toplam 73 kilometre kıyı düzenleme ve sahil yolu çalışması yapılıyor. Toplam 4,16 hektar, ikisi Molla Kasım, biri Ayanıs'ta olmak üzere 3 adet plaj, kıyı yaşam alanı dönüşümü gerçekleştiriliyor. 13 ilçede çevre ve altyapı uygulaması yapılıyor. 222 kilometre dere ıslahı ve taşkın kontrol çalışması yapılıyor. Toplam 62.599 hektar sulak alan koruma çalışması yapılıyor. 1.112.000 kişinin yaşamını doğrudan etkileyen bir çevre yatırımı yapılıyor. Toplam 43 adet çevre, altyapı, üst yapı ve koruma projesi hayata geçirilmiş ve uygulamaya devam ediyor. Tabii daha yapılacak şeyler var. Van Gölü Havzası ile ilgili, sadece Van Gölü Havzası ile ilgili. Türkiye'nin diğer yerlerinde de yapılması gereken şeyler var. Dediğim gibi bir gün suyumuz bittiğinde o zaman anlarız aslında bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu. Bu iç siyasetteki bazı işte her şeye ne diyelim karşı çıkmanın çok da anlamlı olmadığını veya karşılıklı çekişmelerin çok da anlamlı olmadığını. Çünkü bu iş, bu mesele partiler üstü bir mesele. A partisi, B partisi, iktidar partisi, muhalefet partisi, önemli değil. Bu mesele hepimizi ilgilendiriyor. Bu yani içtiğimiz sudan, aldığımız gıdadan, yarın öbür gün topraklarımız verimli olmazsa, bakın haberleri görüyorsunuz değil mi? Suyumuz azalıyor, suyumuz. Obruklar oluşuyor. Obruk nerede oluşur? Kuruyan topraklarda oluşur. Bir anda çökmeler başlar. Suyumuz bitiyor, suyumuz. Dünyanın en zengin coğrafyalarından bir tanesi Türkiye'de, suyumuz bitiyor. Uygulanamayan politikalar, yanlış politikalar, yıllarca bu yanlış politikalar bakıldığı zaman Türkiye'de bu duruma getirdi. Şimdi vakıf bunların da çalışmasını yapıyor. Yani Sayın Ağarbaş ve ekibi bu koordinasyonla, bakanlıkların da desteğiyle ciddi bir şekilde bu meselelere eğilmiş. Yani sadece atıkla uğraşmıyor. Tabii ki plastik çok önemli. Bakın az önce söyledim. Sayın Başkan'a da sordum. Daha doğmamış çocuğun kanında, plasentada bir de mikro bir plastik atık tespit ediliyor. Daha doğmamış annesinin karnında. Bu çocuk hastalıklı doğacak. Hastalıklı çocuklar doğacak. Plastik atıklar. Ben bir kere yıllar yıllar önce plastik bardakta çay içmeye kalktım. Bir tane tanıdık dedi ki o kaynar su döküldüğü anda plastiğin eriyen kısmı direkt sen midene çekiyorsun. İleride o tekrar katılaşıyor ve senin kanında gezmeye başlıyor demişti. O günden sonra bireysel olarak bir tedbir almıştım. Plastik bardakta çay içmemeye. Ama şunu öğrendim ki plastik bardakta soğuk su içince bile çok az da olsa, yani o kaynamış suyun yaptığı etki kadar olmasa bile yine bir etki yapıyor. Ha şimdi buradan şunu da yapılması gerekiyor tabii ki. Onu da yapılacağını duydum. Bunu yaparken plastik üretimini de orada istihdam açısından, istihdamı sağlayan ve istihdam olan insanları da mağdur etmeden kontrollü bir geçişle, yani plastiği karşılayabilecek bir üretim çalışmaları da yapılıyormuş. Bunlar da çok kıymetli. Detaylarını aktarırız ilerleyen zamanlarda. Ama dediğim gibi bu mesele hepimizi ilgilendiriyor. Sağlığımızı ilgilendiriyor. Yememizi, içmemizi, doğamızı, aldığımız nefesi ilgilendiriyor. Allah kolaylık versin gerek Sayın Ağarbaş'a, gerek ekibindeki değerli insanlara, değerli dostlarımıza. Allah kolaylık versin. Bu çalışmaları partiler üstü görerek hepimizin desteklemesi gerekiyor diyelim.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra sizlerle birlikteyiz tekrardan. Şimdi gündemimiz ne? Programın başında da söyledik. Önemli bir süreç var Türkiye'de. Terörsüz Türkiye Hedefi programı ve gündemi takip eden herkesin bildiği. Şimdi orada yasal çerçeve aşaması. Ve bu son günlerde hızlandı mesele. Çünkü meclis tatile girmeden bu yasal çerçeveyi çıkartmak istiyorlar. Daha önceki bağlantımızda aslında bu çerçeveyle ilgili gelişmeleri zaten işte çıkmayacak, şu olacak, bu olacak denmesine rağmen tam tersine bu işte sona gelinecek, son aşamaya gelinecek ve çerçeve yasallaşacak, bu süreç devam edecek diyen meslektaşlarımızdan Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş hattımızda. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Ceyhun Bozkurt, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız. Sen daha önceki yayınımızda da bu sürecin aslında sorunsuz ilerleyeceğini, Türkiye'nin ortaya koyduğu iradenin devamının geleceğini ve bu sürecin artık nihayete erdirileceği, yani terörsüz Türkiye hedefinin artık bütün boyutlarıyla başarıyla sürdürüleceğini söylemiştin. Şimdi bakıldığı zaman bir anlamda o aşamalardan birine geldik. Yasal çerçeve aşaması, daha önce de konuşmuştuk. Şimdi herhalde biraz daha detaylar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Sayın Numan Kurtulmuş'un da temasları oldu dün ve bugün. Nedir o temaslardan, şey yaparsak, oradan gelen bilgiler var mı? Nasıl görüyorsun? Ankara'da ne konuşuluyor? Sayın Kurtulmuş'un açıklamaları. En son şeyi soracağım. Çerçeveyle ilgili analizin nedir? Yani neler çıkabilir, içinde ne olabilir şeklinde. Onu sonra soracağım. Onu sonraya bırakalım. Ama başlangıçta istersen Sayın Kurtulmuş'un temaslarıyla başlayalım.
2: Şimdi bu hafta zaten Terörsüz Türkiye adıyla anılan terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde herkesin gözü meclisteydi. Geçen hafta sonuna doğru meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere istişare ve değerlendirme ziyaretleri yapılacağı bildirilmişti. O istişare ve değerlendirme ziyaretleri dün başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile başladı. Dün Numan Bey, Sayın Meclis Başkanımız, önce MHP grubuna gitti. Ardından DEM Parti grubuna gitti. DEM Parti grubunda DEM Parti'nin eş genel başkanları Numan Kurtulmuş'u karşıladı. Sonrasında Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol grubuna gitti. Ardından da makamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Bugün de Numan Kurtulmuş AK Parti grubuna ziyarette bulundu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'yla bir araya geldi. Tabii Sayın Kurtulmuş bu temasların ardından bugün saat 16'da kameraların karşısına geçti ve süreçte gelinen aşamaya dair bir takım açıklamalarda bulundu ve artık Terörsüz Türkiye'de müstakil ve geçici kanunun yapımına resmen geçildiğini açıkladı. Zaman olarak gelecek